0: Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek. İman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? Cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa, ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa, bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da, her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem ehl-i sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi, o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir, bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı "Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle" diye dua ediyor. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, karyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları 5 vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
1: Allah'ım.
0: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız. Farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz namaz kılmayan birine kız verilir mi? Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde İmandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim. Kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı işte ya güzel olduğu için ya malı mülkü olduğu için ya makam mevkisi olduğu için ya da dindar olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş. Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar, eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
1: İstikrar
0: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Etmiyor. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım. Ama önemli bir konu.
1: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. Vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cüpeli hocamın da namaz kılmayanların iki canla başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz. Şu an en azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
0: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim
1: mi? Basit geliyor yani
0: çok
1: hocam.
0: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın.
1: Evet,
0: hemen onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
0: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet. Nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
1: yani,
0: kuracaksın?
1: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerini dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet. Yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayyâle salâh dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum.
0: Evet.
1: Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
0: Allah muhafaza.
1: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya ahiret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu, yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
0: ve bu bir bahane günde duruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Çünkü çocukluk döneminde başlıyor.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin.
1: Hı-hı.
0: Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa.
1: Hı-hı.
0: Yani buluğ çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir.
1: Hı-hı.
0: O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali, ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır.
1: Evet.
0: Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa, bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol. Ne yaparsan yap ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa. Ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
1: Evet.
0: Çocuk baba üşüyorum diyor, anne üşüyorum diyor, üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
1: Zarardır.
0: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz, onu soğuk suya sokuyorsunuz. Yani. Donuyorum diyor, siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
1: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi, borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
0: yani
1: söylersiniz?
0: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet. Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim işte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endeksidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur. Evet. Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı-hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hı-hı. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
1: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarını yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne sualden, bileyim hoca vasfı olması.
0: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar.
1: Evet.
0: Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun, şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıken sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik.
1: Evet.
0: Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir.
1: Evet.
0: Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bugünleri de bizlere göstersin.
1: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim.
0: Amin.
1: Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
0: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onunla işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
1: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayetel Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51-52. Ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
0: şimdi
1: etrafımızda.
0: Öncelikle şunu söyleyelim, onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir takım ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var, işte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için.
1: Evet.
0: Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairedi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıya gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa, veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa, bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
1: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
0: o caiz. Ne de yüzük, ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
1: Akika şey takıyorlar.
0: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
1: ahşap
0: de
1: takıyorlar
0: söylüyor.
1: Mesela.
0: Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil, bu bakır. Fark etmez, bakır takman da caiz değil.
1: Evet.
0: Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri, bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat vardır. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler, bunların kullanılması da caiz değildir.
1: O ahşap da aynı şey mi?
0: Aynı şekildedir tabii ki.
1: Onu da kullanmak da olur. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
0: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani buluğ çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İllaki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder.
1: Evet.
0: Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre, bu mezhebe göre, ha yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kuyuyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethülkadir de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi, işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli, hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
1: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
0: sonra
1: da.
0: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır.
1: Evet.
0: Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
1: İddet süresince.
0: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum söz konusu değil.
1: O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi
0: dolayısıyla
1: gerekir.
0: Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan, bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay başı hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay başı hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter, aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
1: Bu geri dönüşü olmayan sistem
0: olmuyor.
1: Bu.
0: Ama 3 talakı bakın 3 ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir? Günah olan nedir? Kadına bir anda 3 talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışsın, yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. O yüzden olur ya, evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır, olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
1: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
0: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, Bayin Talak işte kinayi lafızlarıyla vermiş mesela. Adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bayin talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabii bu dediğimiz beynünnetül kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce, üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
1: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
0: Bunlar aslında konuşmuştuk.
1: Evet, daha önce konuştuk. Bunlar yani, da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
0: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizatihi fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmaktır.
1: Yani o hareketi
0: yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye, çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım, misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet, onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etme gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı, bununla alakalı kitaplarımızda yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
1: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir, yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
0: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet, Şafii fıkhına göre ise abdeste değil namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama evet. riski olabilir. Hı hı. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Hı. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Hı. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Hı. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
1: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
0: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Evet. Şafii fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
1: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
0: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar. Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Evet. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek. Evet. Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Evet. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namazda dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa yani kanama riski yoksa bu herkesten farklı kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi Haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye. Evet. O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyor. Niye fazla sevap almayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
1: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum hocam. Hakkınızı helal edin. Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Allah-u Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Cümleler. Teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@laligultv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz. Hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Şimdi kultu ben söylüyorum diyor. Kim bu? Nuruddin Alebi Hazretleri. Ve emma kelamuna vellezine kuluhu inşallahu. Benim sözüme gel.

Altına imza atar mısın? Atarım. Ama ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Ve ehassu min zalik. Ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Onun da delillerini önümüzde anlatacak. Çünkü İmam Suyuti ne dedi? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cesediyle diridir. İstediği yerde, istediği zaman dünyanın neresinde veya göklerde veya melekutta istediği etkiyi yetkiyi yapar, yönetimi yapar, Allah'ından izinlidir ve istediğiyle görünü görüşür dedi. Bunu diyor, bu genel diyor. Ben daha özel bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada hazırdır veya eve gittin evde hazırdır diye diyorsam ben İmam-ı Suyuti'nin o sözünden direkt bunu diyemem. Çünkü niye diyemem? Belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bu cuma gecesi buraya gelmek istemediyse. Çünkü İmam-ı Suyuti istediği yerde istediği zaman istediği kişiyle diyor. Anladın mı genelliği? Ama buranın özeline geldiğimizde biz burada Allah ve Resulü için toplanmışız, sohbet yapıyoruz. Ayet hadis okuyoruz, ilim konuşuyoruz. Burada bulunuyor şu an. Diyebilmem için İmam-ı Suyuti'nin o sözünde hayzu şaha kaydı var, dilediği yerde diyor. Yani Resulullah istediği yerde diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Belki burayı bu gece es geçti. Ama Nuruddin Halebi diyor, ben daha özel bir şey söyleyeceğim şimdi diyor. Zaten kitabın adı ne? O. Ben bu kitabı niye yazdım diyor. Bu gayeye hizmet için yazdım. O da nedir? Ve ennellezî urâhu, benim inancım ve itikadım şudur ki, enne cesedev şerife, ruhunu konuşmuyoruz. Ruhu kesin alemler, bütün alemler ondan onun nurundan yaratılmış. Ruhu aleme sirayet etmiş. Onu konuşmuyoruz. Anladın mı? Bedenini konuşuyoruz. İhtilaf konusu neresi? Vehhabilerin reddettiği neresi? Sapıkların inkar ettiği neresi? Bedeni meselesi. İşte onun bedeni şerifi la yahlu minhu, ondan boş kalamaz. Zamanın hiçbir vakit ve la mekanın hiçbir mekan ve la mahallün hiçbir yer ve la emkanun, mekanların, mahallelerin, yerlerin ve la arşun, ne arş ve la levhun, ne levh-i mahfuz ve la kürsiyun, ne kürsiye âlâ ve la kalemun, ne Allah'ın kalemi âlâsı ve la berrun, ne karalar ve la behrun, ne denizler ve la sehlün, ne düzlükler ve la va'run, ne tümsekler, tepeler ve la berzehun, ne iki alem arasında geçitler ve la kabrun, ne de kabirler. Hiçbir yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeninden de boş değildi. Şimdi ben o zaman burada da hazırdır diyebiliyor muyum? Evet. Diyebiliyorum. Nereye dayanarak diyorum? Duvara dayanarak ve yastığa dayanarak değil elbette. Nuruddin Halebi gibi bir allame cihana nispet ediyorum. Peki. O da şimdi bunların delillerini söyleyecek mi? Söyleyecek. Geri ki delilleri anlayana yetti zaten. Ama yine de önümüzdeki kitabı bitireceğiz ya, ders yapıyoruz. Tamam. Kema aşarına alayız. Aslında biz buna geride de işaret ettik. Anlamış olmanız lazımdı diyor. Ben anlamıştım geriden. Ve ennev, şu bir gerçek ve şüphesiz, imtele el kevnül a'la bihi, üstteki cihan, yani yedi kat gökler, üstünde kürsi, lev mahfuz, sidretül münteha, cenneti âlâ, cenneti mevâ, neyse işte arş zaten hepsinin tavanı, en son cisim arş. Üstteki bütün cisimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bedeniyle dolmuş. Ne gibi? Kemtilâil kevnil esveli bihi, yedi kat yerler ve altındakiler bütün alemde ne yaratılmışsa aşağı doğru, hepsi de onun cesedi şerifiyle dolmuş olduğu gibi. Ve kemtilâ kabribi, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifi de, ravza-i şerifi de onunla dolmuş olduğu gibi. Peki, Cebrail aleyhisselamın 600 kanalı var.

0: bir kanadını açtığı vakit göklerin yerleri aşmıyor mu? Doğuları batıları geçmiyor mu? Cebrail aleyhisselam ufuklara sığmıyor. Bir kanadıyla dünyalara sığmıyor. Cebrail aleyhisselamın bedeni, fiziki olarak konuşuyoruz bunu, fiziki. Kanat manat fiziki olur. Cebrail aleyhisselamın fiziki büyüklüğü, fiziki büyüklüğü alemleri kaplamış da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamdan daha üstün ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa, rahmetellil alemin olmasa Cebrail aleyhisselam helak olurdum diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa Cebrail aleyhisselamı yaratmayacaktım Allah buyuruyor. E şimdi sen kimden bahsediyorsun ya? Cebrail aleyhisselam alemleri kaplamış dedin mi? Kimse itiraz etmiyor. Resulullah'ın bedeni kaplamış dedin mi? O nereden çıktı diyor. Senin cahilliğinden dolayı sen yadırgıyorsun. Bugüne kadar duymamışsın. Hocalar sana bunu konuşmamış. Anca lakaluga yapmışlar. Anca edebiyat çatlatmışlar. Roman okumuşlar. Kitap okumamışlar ki. Şimdi fetecidu istersen sen buluyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mukimen fi kabri, kabrinde mukim. Yani Ravza'da gidip şimdi selam verenler var şu saatte. Onlar onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle orada buluyorlar mı? Buluyorlar. İstersen buluyorsun taifen havlel beyt. Şu anda Kabe'de tavaf edenler tavafta onu buluyorlar mı? Buluyorlar. İstersen buluyorsun. Kaimen beyneydi Rabbi. Arş-ı alada makam-ı Mahmud'da Allah'ın huzurunda secdede. Orada da arayarsan Cebrail aleyhisselam orada görmek isterse gidip buluyor mu? Buluyorsun. Li'eda'il hizmeti. Allah ibadet hizmetini eda için. Tammelin bisat bi ikameti fi derecetil vesilet. Vesile derecesi işte makam Mahmud. Şefaati başlatacağı geçen derste anlattık. Vesile derecesinde tam bir huzur içerisinde Mevla'nın özel makamında, Mevla mekandan münezzeh, makam-ı Mahmud'a hiçbir peygamber çıkamıyor. Orada ibadete devam ediyor mu şu anda? Bedeniyle. Orada görebilme gücün varsa orada da ziyaret edebilirsin. Bazı evliyaullah, Maruf-u Kerhi Hazretleri, onlar arşta da vesaire makamlarda da bulunuyorlar evliyaullah. Onlar orada da görüşebilir. Şimdi ela tera sen görmüyor musun enne râine lev yegazatene menâmen feyaksal mağrib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken gördüm diyen evliya var, rüyada gördüm diyen çok var. Birisi dünyanın batısının en köşesinde, öbürü doğunun dibinde. Aynı anda rüyada görebiliyorlar mı? Görüyor. Aynı anda Mekke'de bir veli uyanıkken görürken İstanbul'da da Efendi Hazretleri mesela uyanıkken görebiliyor mu? Görebiliyor. Yuvafikûne fî zâlike râine lû. Kezâlike fî tilke sâti bi'aynâ fî aksal meşrekî. Batıda olan veliler, evliyaullah toplanmış şimdi Cezayir'de, bazı Allah dostları var, orada da veliler var. Mesela dünyanın her yerinde var mesela şimdi. Orası Mağrib, batı tarafı. Şimdi orada toplanmışlar bilmem ne. Orada bir veli var diyelim. Şimdi diyorlar kutuptur, gavstır. Orada şu anda yaşayan bir veli var. O veli orada Efendim sallallahu aleyhi ve sellem uyanırken görüşüyor. Diyelim ki cuma gecesi saat bilmem 10'da. Buradan geliyorsun ama buradaki doğuda, Yemen'de. Yemen'deki veli de diyor ki ben cuma gecesi 10'da görüştüm. Bunda ne mani var? Peki فَمَنْ كَانَ كَزَالْكَ مَنَا مَنْ كَانَ فِي عَالَمِ الْخَيَالِ وَالْمِسَالِ. Madem ki misal aleminde, rüya aleminde aynı anda aynı zat kaç kişi tarafından dünyanın farklı yerlerinde, yataklarında, yorganları içerisinde görülebiliyor mu rüyada? Nesi görülüyor? Alemi misal rüya olduğu için ruhu şekle giriyor da görülüyor. İşte bunun fizikisini düşün, ruhun gücünden dolayı onun ruhu 1000 kişinin rüyasına aynı gece şekilli ve kıyafetli olarak giriyor ama rüya olduğu için buna alemi misal deniyorsa, anladın mı? Uyanıkken görme kabiliyetini elde etmiş, velilik makamına yükselmiş olanlara da aynı o gücü olan ruh bedene girerek cesediyle, fiziki bedeniyle uyanıkken alemi hakikatta görülmesine ne mani var? Bilmiyorum, anlayabiliyor musunuz? Ben anlatabiliyor muyum? He? Bilmiyorum. Kema bi sıfatil cemali vel celal ve ala gayatil kemal. Kema kâlel kâhî, şair ne dedi diyor. Ve leysa alallâhi bi müstenkerin en yecmâl âleme fî vâidin. İmam Rabbani bunu çok nakleder. Allah'ın yapamayacağı bir iş değildir ki bütün alemleri bir kişide toplayabilir. Bir kişi de bütün alemleri toplayabilir. Bütün alemleri bir kişi de toplayabilir. Bir kişi de bütün alemleri toplayabilir. Yani ne demek? Allah Teala bütün alemlerde görünme sıfatını bir kişiye verebilir mi? Aynı anda her yerde gösterebilir mi onu? Gösterebilir. Allah her şeye kadir mi? Kadir mi? Evet. Anladın mı sen? Abdülkadir Geylani Kaddesallahu aleyhi ve sellem Samadani Hazretleri. Ya Ramazan günü kaç tane müridi? Bir vaat 10, bir vaat 40. İftara çağırdı. Ona da gelirim dedi. Ona da gelirim dedi. Ona da gelirim dedi. Aynı gece. Yanında hizmet edenler de neyse dediler. Bize ne ya? Estağfurullah. Bize ne ya? Estağfurullah. Ondan sonra hepsi geldi. Herkes diyor ki bu gece iftarda bizdeydi, bu gece iftarda bizdeydi. Tekkedeki de diyor ki ya bu gece iftarda tekkeden çıkmadı diyor ya. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri 40 müridine iftara aynı anda gidiyor ya. Kardeşim sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı anda görünemeyecek. Sen neden bahsediyorsun ya? Sen o zaman tasavvuf, tarikat diye bir şey adını anma. Ben Vehhabi oldum de çık. Vehhabi oldum de çık. Bayıncuk'la, Ebu Hariselerle, Bedri Gencer bilmem ne. Ne kadar varsa toplanın, al birini, vur birini, bir kuruluş kurun, bir şeyler de uydurun, yeni bir şey çıkarın ya. Bunlarda öyle bir bozuk itikat var ki bazısını Vehhabi bile kabul etmiyor. Vehhabi'yi de solladı jet gibi geçtikleri yerler var. Anladın
1: mı? Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efem.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki men ya'iş minkum feseyera ihtilafen kethira. Sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecekler, çok değişiklik, şeriatte uymayan hallerle karşılaşacaklardır. O zaman fealeyküm bi sünneti, siz benim sünnetime yapışın o zaman. Ve sünnetil hulefai raşidin, hulefai raşidin sünnetine yapışın. Yani Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Nureyn, Aliyül Murtala, Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bunların sünnetine yapışın. Bana güvendiğiniz gibi onlara güvenin. Ve iyyâkum ve muhtesâcil umûr. Yeni icat olan şeylerden sakının. Bid'at. Bid'at deniyor. Bid'at demek dinde olmayan şey. Dinde olmayan şeyi icat ediyorsun. Halbuki Müslümansın, sana yakışmaz. Kendini de perişan ediyorsun. Milleti de perişan ediyorsun. Sakının böyle şeylerden. Fe inne kulle bid'atin dalâletün. Her bid'at dalâlettir. Din hususunda icatlar demek Cemal Bişim. Dünya hususunda, sanat hususunda olan icatlar müstesna. Dini, şer'i işlerde hiçbir değişiklik caiz değildir.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
2: Lale Gül Efem, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
5: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile huzura doğru başlıyor.
6: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

İslam'ın derdini hiçbir merheme, İslam'ın saçının telini dünya

fikir kokusuna tenezzül etmeyen, İslamiyet'in fidan boynunu gördükten sonra kendi selvi boyuna bile bakmayan Kahramanmaraşlılar, Kabe-i Muazzama'nın eşiklerini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nın eşiğini gözlerinin kirpiğiyle süpüren, temizleyen, imana ve İslam'a olan hasreti nedeniyle damarlarında tek bir damla su kalmamış, kurumuş, asma dalları gibi cayır cayır yanan, hiçbirisini ne Kabe-i Muazzama'ya ne Zemzem-i Şerif'e tercih edemeyeceğim Sütçü İmam'ın torunları, Rıdvan Hoca'nın evlatları, Halime Hanım fedaileri, Muhammed Mustafa'nın mücahitleri, Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi duyurdu.

göstereyim. Allah'ın şeker kulları, buraya birkaç damla kanla gelmiştim şahsen. Okunan ayetler bütün kanımı çekti. Bir damla kan kaldı. O kanla konuşacağım. Eğer olduğum yere yığılıp kalırsan kusuruma bakmayın. Benim gönlüm, ben sizden bir ferdim. Benim sizden bir farkım yok. Ben sizi yabancı kabul etseydim zaten buraya gelmezdim. Ben sizi gözüm gibi telakki ederim. Kulağım gibi telakki ederim. Bütün hissiyatımı ve yüreğimi ortaya koyarak konuşmak isterim. Onun için sizi yabancı görüp de vay işte başka bir memleketin insanı gibi görüp de öyle siyasi ve soğuk konuşmaları yapmam. Yapamam da beceremem de. Ben buyum arkadaş. Yüreğim ne Kur'an'ı dinlemeye dayanıyor ne iman ve İslam'ın ızdırabını ve hasretini anlatmaya dayanıyor. Bir yerde affedersiniz ama hanımlardan daha da sulu gözlüyüm. Varsa yüreği İslamiyet'i anlatmaya dayanan gelsin buraya konuşsun. Ben onun dizinin dibine çökeceğim. Ben de dinleyeceğim. Ama asbel kader, kaderin cilvesi. Mevla kaldırdı oradan bizi buraya. Yürü bakayım, yürü. Doğru Maraş'a. Geçen de Adana'ya gönderdi. Şimdi Maraş'a gönderdi. Ben ne yapayım? Nehre kapılmış bir saman çöpü, ne irade yoktur arkadaş. Nehir suyu onu nereye götürürse, o saman çöpü o istikamete gider. Ben kendimi akıntıya kapılmış, Mevla'nın akıntısına kaptırmış, işte bir dal çubuğu gibi veya bir saman çöpü gibi değerlendiririm. Yoksa gidelim Maraş'a da, Maraş'ta efendim bir konuşalım da, millet bir boğaz görsün de bilmem ne mesela, neuzubillah. Biz İslamiyet'i doğudan gelen alimlerden öğrendik. Şu memlekete hizmeti sefkat etmiş kim olursa olsun. Maraş'ta, Malatya'ydı, Adana'ydı, Erzurum'da, Kars'ta vesaire. Mekke'ydi.

dediğini. Bu memleketin, bu toprağın çocuğu muhteremdir. Onun için, onun için benim haddime mi düştü gibi gelip buraya bize konuşmak. Anla ve lakin, anla ve lakin, işte eskilerin tabiriyle bu bazıçede, bu ortamda bize de laf etmek düştü. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımızı önce konuşanın nefsinde, sonra dinleyenlerin nefsinde tatbik etmeye ve uygulamaya hepimizi muvaffak eylesin. İslamiyet'in bize intikalini, yani vakit olsa, ömür olsa da bir konuşsak, insanın yüreğe dayanır mı arkadaş ya? O kadar meşakkatler, o kadar çileler. Yahu biz bu dini böyle, yani işte babamızın evinden mi aldık getirdik Allah aşkına? Pazardan mı aldık getirdik vesaire falan? Şimdi bazı insanlarımız ama cehaletten, ama gafletten dinimi bin İslam affedersin bozuk para gibi harcıyorlar vesaire. Dini mübini İslam, bu millet onunla şereflendi, onunla insanlıktan nasibini aldı. Biz Türkler 900 sene önce İslamiyet'e girdik. Ondan önce Orta Asya'da kurtlara, köpeklere tapıyorduk belki. Allah, din, iman, peygamber.

gelecektik. Hindistan'da yaşayan Müslümanlar da affedersin ineklere tapan bir inek perest olarak gelecekti derdi. Seyyid Süleyman Ali Hasan Emlevi, Pakistanlı büyük alim, 2-3 sene önce de fark etti, Allah gani gani rahmet eylesin. O bakımdan, o bakımdan ama bilen bildiğini aktaracaktır. Herkes bildiğin hocasıdır, bilmediğinin talebesidir. Bu dini mübini İslam'ı anlatmaya, aktarmaya seza ve layık olan insanların kalite ve kariyerlerin çok üstün olması lazım. Ben şahsen kendimi bu dini mübini İslam'ın sahtekarı bile görmem arkadaş. Bu dini mübini İslam öyle bir kalite istiyor ki, öyle bir kalite istiyor ki, yani nokta defası olmayacak alimin. Bu din adına konuşan insanın nokta, efendim yani kıl kadar yamuğu olmayacak diyor. Benim nefsimde ne yok ki? Allah Celle Celaluhu yamukları düzeltmeye hepimizin muvaffak eylesin. Ama şu mazlum millet nelere maruz kalmadı ki tarihte? Ne katliamlara, ne darbelere, ne itmelere peki maruz kalmadı ki? Hala da periyodik olarak efendim bu baskı, bu dayatmalar vesaire sürüp gidiyor vesaire. Nedir bu milletten istenen peki? Bu millet peki şu toprağa ne vermedi ki peki? Canımı istediler verdi, ne bileyim ananı babamı istediler verdi, çoluğumu çocuğumu istediler verdi, affedersiz ahirde ve ağılımda bulunan koyunumu kuzumu dahi feda ettim ben bu ülkeye ve ederim de, ve ederim de ama ne hikmetin işte, birileri ondan sonra şu mazlum milletten intikam hissiyle hop oturuyor, hop kalkıyor. Böyle bir arenada, böyle bir ortamda Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Bayram Hoca'nın oturması caiz mi? Şu an burada konuşma yapacak vaktimiz bile yoktur ha! Eğer Zülçü İmam bekleseydi, ondan sonra şu Müslüman hanımların namusu çoktan gitmişti. Ama baktı ki, bir Ermeni geliyorsun ondan sonra Fransa Ermenisi geliyorsun, namuslu bir bacımızın peçesine benim yırtmaya tendi, çarşafına peki o kirli ellerini uzattı, adam bakmadı, acaba ne gelir ne götürür bu iş vesaire. Sanki yani kendisini doğrudan ve direkt öldürmeye gelen birisine saldırır gibi o adamın üzerine saldırdı. Şahsi bir meselesi olsaydı belki onu erteleyebilirdi. Bir toprak meselesi olsaydı belki konuyu erteleyebilirdi. Ama mesele din meselesi olunca ertelenmesi söz konusu değil. Orada hesap görülecek o kadar. Din benim anamdır. Din benim anamdır. Birisi yolda giderken haksız yere peki yumrahça ve nankörce anama sövse, anana sövse ne yaparsın peki? Anında müdahale edersin. Bırak anani geç kardeşim. Kedine köpeğine bile affedersin. Sefessa icabında canını ortaya korusun. Rahmetli Necip Fazıl Kısa Kürek. Allah gani gani rahmet eylesin. Makamı cennet olsun buyuruyor ki İstanbul'da Taksim'de İstiklal Caddesi vardır diyor. Bu İstiklal Caddesi işte Türkiye'nin en kalabalık insan efendim getirip götüren bir caddesi. Diyor ki birisi sen gidiyorsun o caddede. Birisi arkandan çok affedersiniz. Beni bağışlayın. Birisi arkadan eşşoğ eşşoğ diye bağırsa herkes döner böyle geriye bakar diyor. Üstad diyor ki Sultan-ı Şuhara. Niçin herkes geriye bakıyor peki? Neden geliyor bakıyor peki? Herkes peki burnunun doğrultusuna devam etsin gitsin. Üstad diyor ki çünkü herkes acaba bu kötü kelimeyle hakaret bana mı? Bana mı? Bana ise adam orada meydanda hesap görecek. Sultan not düşüyor. Diyor ki benim dinime 100 yıldan beri peki sövülüyor. Benim dinime yapılmadık hakaret damladı. Kaç tane? Kaç tane? Damarında kan olduğunu iddia eden insan çıktı dedi ki ulan sen benim dinime mi sövüyorsun? Yoksa senin kastın başka bir şey mi diye. O kadar. Erkek ve er olarak dünyaya gelenler böyle konuşuyor dostum. Erkek ve er, özellikle dini erkeği, dinin eri olan insan yatakta değil, ataktayken ölendir diyor. Sa'd ibn-i Ebi radıyallahu anh. Öyleyse benim sevdiğim
sebebi varlayan, benim sebebi vücudum, dinimi bir İslam'dır. Hop oturum, hop hop kalkarım, ben onun izzet ve şerefiyle meşgul olurum. Olmaya da mecburum, mecburum, mecburum. Çünkü İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. İslamiyet bir ihtiyaçtır. Bunu beynine yaz demiyorum kardeşim. Bunu kafana kazı. Kazı. Din, bir dinden İslamiyet'i kastediyorum. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Din bir ihtiyaçtır. Ekmek bir ihtiyaçtır. Su bir ihtiyaçtır. Ne bileyim, değişik gıda maddeleri bir ihtiyaçtır. Eyvallah. Tamam. Ama o ihtiyaç maddelerin insana menfaati bir anlıktır. O da lazım. Tamam, eyvallah. Ama daha elzemi, daha efendim yani şiddetli ihtiyaç maddesi diyelim, affedersiniz, dini mübini İslam'dır. Herkesin peki temel görevi budur. Bu din sadece hacıya hocaya gelmedi. Ekmek, su ve diğer gıda maddeleri sadece hoca efendilere gelmedi. Hacılara, müftülere gelmedi, diyanete gelmedi. Yeni mübini İslam nimeti bütün insanlara geldiği için herkes bu dinin militanı olmaya, abisi olmaya, amiral gemisi olmaya mecburdur. Mecburdur. Mecburdur. Memurdur. Allah-u Teala bizi yaratmadan önce dünyaya geldiğimiz zaman muhtaç

Yaşamamak için gerekli olan su, hava, oksijen vesaire, diğer türden ne var ise, Mevla hepsini değer döşedi mi? Tamam, değer döşedi. Mevla işini bildi mi? Bildi değil mi? Peki bunlara gerek var mıydı? Vardı değil mi? Bütün dünyayı gez, 6,5 milyar insan var. Sor onlara peki, bunlara insan sağlığı için ihtiyaç var mıydı diye sorsak, hepsi istisnasız vardı tabii ya, der değil mi? Peki, bu kadar nimeti dayıp düşen Allah Celle Celaluhu, kulunun mutluluğu ve saadetini bilemedi mi de peki İslamiyet'i göndermeyecekti? Bütün mesele yapıyı anlamaktır. Bütün mesele insan anatomisini anlamaktır. İnsan sadece komünist ve Marksist felsefede olduğu gibi yiyen, içen, pisleyen malum değildir. İnsanın belli bir ünitesi madde, et ve kemik ve besi diyelim. Ama bir ünitesi ise manadır. Allah Celle Celaluhu maddi ünitemizin et ve kemik tarafımızın ihtiyacı olan her şeyi Mevla verdi de manevi tarafımızın kafa, kalp, o ruhumuzun peki gıdası olacak olan şeyleri vermekten Allah aciz mi kaldı? Yok. Oraya da ihtiyaç vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Allah oranın ihtiyacını 224 bin peygamber göndermekle, 104 tane kitap göndermekle Mevla doldurdu. Nasıl oluyor da bazı insanlar ama cehaletten ama gafletten kalkıyor, dini angarya görebiliyor, dini gır gır ve şamata konusu yapıyor? Olmaz böyle şey. Ama maalesef menfi propagandalar neticesinde medyanın peki, yani göz kamaştıran kızı, yani uğursuz kızı neticesinde şu mazlum insanların din imajı artık değişmeye sanki yüz tutmuş gibi. Maraş'ı tenzih ederim. Maraş'ı tenzih ederim. Eğer Türkiye 71 vilayetse, söz gelimi 70 vilayet dine tavır korsa, Maraş asla ve katla tavır koymayacaktır. Maraş bunu verebilmiştir. Maraş'ın bir canı vardır. Maraş'ın bir tek mermisi de vardır. Belki o mermiyi nereye atacağını Maraş çok iyi biliyor. Şimdiye kadar Maraş dinini ve İslam'la ne kadar şeref yağ olduğunu bildi. Maraş peki yemek yediği, su içtiği, kafa tüküren bir millet değil. Bir insan cemaati değil. Herkesin bittiği yerde devreye giren bir toplumdur Maraş. Maraş'ın keyfiyeti, kemiyeti de kendine göre muhteremdir. Ama Maraş'ın bu güzelliği, keyfiyetinin güzelliği, kemiyetinin güzelliği azdır belki ama iş görmediği çok daha muazzamdır. Rusların bir tane efendim afiyet makineleri var. Kocaman, ev kadar bir şey. Fakat Amerika'nın Caterpillar'ı kadar iş görmüyor. Caterpillar çok seri. Çok seri. Küçük ama yani canavar gibi bir şey peki. Rus'un peki bir şeysi makinası çok büyük. Bir yarım ev kadar peki Caterpillar'ın yaptığı işi yapmıyor. Şimdi

Gitti çağırtıyor. Bu efendim anarka ve ilgisizlik gitti çağırtıyor. Burada bütün alimleri, bütün peki irfan sahibi olan insanların, affedersiniz bütün entelektüelleri, İslami entelektüellerin devreye girip yegane dinamizmin muhtaç olduğumuz peki kudretin İslam'da olduğuna vurgu yapmaları için bütün memleketi adım adım gezmesi gerekir. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala buyuruyor ki et kopmasın diye eti tuzlarlar diyor, değil mi? Eyvallah. İşte alimler, cemiyetteki toplumdaki alimler tuza benzer diyor. Fakat Gazali Rahimallahu Teala mesajını veriyor. Et kopmasın diye tuzu kullanırlar. Peki ya tuz koptuysa o zaman ne olacak diyor. Tuz da gitti, et de gitti. Şimdi tamam, cemiyet, toplum diyelim mesela, bir tembelliğe maruz kaldı, bir ne bileyim bir işte uyuşukluğa maruz kaldı. O zaman hakikaten Allah'tan yana, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den yana. Bu dava

Bunlar koktuysa eyvah, o zaman belki her şey bitti demektir. Allah böyle bir akıbetle karşı karşıya kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amerikan gizli CIA istihbaratının bir tespiti vardır. 4 maddeli bir tespiti var Amerikan CIA teşkilatının. Diyor ki bir ülkeyi askeri işgale gerek kalmadan elde etmek istiyorsanız 4 şeyi yapın tamamdır diyor. O ülkenin işi bitmiştir diyor. Askeri işgale de gerek yok. Boşuna masrafa girmeyin. 4 şeyi gerçekleştirin. O ülkenin defteri görülmüştür diyor. Madde 1. Bildiği öldürün diyor. Millet okumasın. Peki bizim milletimiz ne okudu peki 900 yıldan beri? Kur'an okudu. Ne okudu? Muhammed Mustafa'yı okudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne okudu? Tefsir okudu, hadis okudu, fıkıh okudu. Öbür pozitif bilimleri okudu. Fizik, kimya, şu bu vesaire. Ama temelde Kur'an ve Kur'an'la alakalı ilimleri bu millet ecdattan Allah razı olsun kanımıza, vücudumun çamuruna karıştırdı. Atsan bile atamıyorsun. Adamlar öyle bir anatomi ve iskelet oluşturdu. Her ne diyor Amerika? Bilgiyi öldürün diyor. Millet işte day day da senin anlayacağın. Otomaçlarda bilmem ne, işte artistler, şarkıcılar, türkücüler, klipler, ezgiler vesaire bunlarla eğlensinler, gitsinler vesaire. Bilgiyi öldürün diyor. Milleti eğlenceye müptela edin. Peki iki, parayı öldürün diyor Amerika. Bir çuval para vereceksin, bir araba alacaksın değil mi? Allah göstermesin bir hastaneye düşeceksin, ondan sonra cebinde para da olsa yahu tahlillere yetmiyor sadece, düşün artık. Maazallah, bir de bir emanasını gönderirlerse yandık efendim var. 900 milyona, 1 milyara, 1,5 milyara eman var değil mi? Artık ne aklına affedersin hayvan kalacak, belki yani bahçeyi bile satmaya sıra gelecek değil mi? Ya parayı öldürün diyor, bilgiyi öldürün. Parayı öldürün, 3 peki tüketimi hızlandırın diyor. Tüketimi hızlandırın. Dev marketler, Carrefour'lar, metrolar, yinbaşlar, şunlar, bunlar vesaire. Yani bunlar olmasın demek istemiyorum. Gelişen bir, yani Türkiye var. Belki bir yerde yani artık yani globalizmle karşı karşıya kalan bir Türkiye var. Mutlaka kendisine yeni bir forum, yeni bir elbise dikmesi lazım mutlaka. Yapılanma ona göre olması lazım. Bunları kabul ediyorum. Fakat dert ve davanın sadece bu olması korkunç bir tehlike. Devina hücresine Allah Celle Celaluhu 900 ciltlik peki bir teferruatlı bir izahı ne bileyim bir satırı sığdırmış diyor. İnsanın anne rahmindeki oluşumundan peki mezara girinceye kadar yaptığı ne var ise A'dan Z'ye beynin bütün peki fonksiyonel faaliyetleri.

Toplam 900 bin hareket sahibi bir insan. Buna varıncaya kadar, her hareket belki o hücreye kodlanmıştır. Diyor ki biz bu hücreyi açtığımız zaman, satıra döktüğümüz zaman 900 cilt kitap yapıyor diyor. Bu 900 ciltlik bir kitabı diyor, gözle görülemeyecek kadar küçük hücrenin içerisine sığdıran varlık Allah'tan başka bir şey asla ve kat'a mümkün değildir diyor. Ben de artık herkes gibi Allah'a inanan bir insandır. Onun için, acele işin varsa, hiç

En birisi krese sokma, tamam mı? Ömrünü beyhude yere israf etme, etme, etme. Bizim din sorunumuz yoktur, bizim kimlik sorunumuz yoktur, bizim şahsiyet sorunumuz yoktur. Allah-u Teala Müslüman kadının giyebileceği ideal tesettürü belirlemiştir. Artık bunu öteye veriyor, çekmenin bir anlamı yoktur. Bir Müslümanın sahip olabileceği bir aile hayatının en ideal manı ne olabileceğine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem esas getirmiştir. Prensip getirmiştir. Onun ötesinde bir takım şeylere, yeni hayat modellerine, yok bilmem ne falan işte çocuklar duymasın programı, ideal bir aile vesaire falan filan. Sakın ha! Sakın ha! Sakın ha! Sen var ya sen, sen var ya sen, o kadar muhteremsin ki, o kadar saygınsın ki, o kadar şerefli bir varlıksın ki, Allah senin gayet bir anlık bakışını bile kıskanıyor. Ne işin var senin oraya bakışın diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Suya ihtiyacın olduğu zaman sudan başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun, değil mi? Ekmeğe ihtiyacın olduğu zaman ben senin önüne gelinmese bir acı biber koysam peki. Ya baba ben senden ekmek istedim ya, bu ne ya vesaire falan filan. Dersin değil mi? Elbiseye ihtiyacın olduğu zaman başka bir şeye bakıyor musun? Bakmıyorsun. Havaya ihtiyacın olduğu zaman bir başka bir şeyi peki arıyor musun? Aramıyorsun. Ya bu dinin birbirini İslam peki ha? Bir nefeslik hava kadar peki ciddi bir konu mu olmadı mı? Olmayacak mı peki? Bir lokma ekmeğe karşı beslemiş olduğun anlayış, anlayış kadar peki dinin birbirini İslam'ın he? Bizim tarafımızdan böyle ciddi anlaşılması seza ve layık değil mi peki? Onun için, onun için çok büyük çaprazlara düşüyoruz. Çıkmaz sokaklara düşüyoruz. Sosyal presle, sosyal presle şu memleketin

şu an şurada var ya, şu an şurada konuşmamız bile var ya, belki yani, ama benim kanaatim acizane öyle, belki caiz bile değildi. Niçin? Şu an Bağdat'ta Ebu Greyb hapishanesinde namusları ifade edilen Fatma Nur bacılarımızın peki çığlıklarını duymuyorsan, sen burada, sen burada, ha sen burada, ha şu duvarlar burada, şu an Çeçenistan'da, peki karlı dağlarda, çalı çırpının altında doğum yapan kadınların ızdırabını hissetmiyorsan, benim bazının kompanasının ne mahiyeti var ki, ne özelliği var ki, sanki yani çaresizlikten yani koştuk geldik buraya sığındık gibi bir şey vesaire. Yani bunu ızdırabımla söylüyorum. Konuşunca söylüyorum. Yani bunlara gerek var. Bunlara gerek var. Eyvallah. Fakat sana bir şey söyleyeyim. Dişin ağrıdığı zaman eğer senin dişin ağrısaydı şu sohbete gelir miydi? Gelmezdin değil mi? Şimdi sana Allah göstermesin evden bir acı haber gelse, hanımın acile kaldırdı, hastaneye kaldırdı veyahut da baban kalp sekmesinden öldü. Bilmem ne işte kızının pansiyonu yükseldi vesaire. Buraya bir haber geldi. Durur musun burada? Durmazsın. Tamam mı? Durmazsın. Dünya kralı kardeşim. Bir dişinin ağrısı seni meşgul ettiği zaman başka hiçbir şey dinlemiyorsun. Benimle dinlemiyorsun. İshak Hoca da güzel okudu değil mi? Ayet dahi dinlemezsin ya. Niye? Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Bir insanın dişi ağrıdığı zaman sade ve sadece dişinin ağrısıyla meşgul olur. Ne der bu adam? Dişim, dişim, dişim, dişim. Ya bırak kardeşim ağlamayı ya. Kalk gidelim seninle gezelim ya da sarılsan. Ya hoca derim sen kafayı yedin mi Allah aşkına ya? Dişim ağrıyor ya. Hemen çare söylesene dersin değil mi? Veya o da bir başka bir şey. Gel sana işte şuradan bir şey, bir Maraş dondurması ısmarlayayım, bir Antep kebabı ısmarlayayım vesaire. Ulan beni silsile kadar döversin beni. Niye? O an çünkü beni meşgul eden bir şey var. Ne o? Diş ağrısı. Halledilmesi gereken acil eylem, acil iş nedir peki? O diş ağrısını dindirilmesidir. İşte, işte bazı insanlarımızın maalesef ama cehli ama gafleti bırakmıyor ki İslam'ın şu ızdırap hali, şu Müslüman bacımızın içine düşmüş olduğu şu acı hal onda efendim bir diş ağrısı kadar bir sancı oluştursun. Bu vefakarlık mıdır? Dinini bir İslam'a ihanet değil de ya nedir? Dünyada en büyük düşman Amerika değildir. Dünyada en büyük düşman Yunan değildir. Avrupa Birliği değildir. O Rus değildir. Dünyada en büyük düşman gaflettir, gaflet. Gaflettir, gaflet. Cehalettir, cehalet. AIDS mikrobundan, kanserin peki efendim en etkilisi türünden çok daha etkili kanserojen madde taşıyor. Allah düştüğümüz yerden tekrar bindik, militan gibi, delikanlı gibi kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Din bir ihtiyaçtır dendi.

olduğumuzdan bahsedilemez. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman'ın yapmış olduğu camidir. Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Arşiv belgelerinin yazdığına göre Süleymaniye Camisi'nde 100 sene önce 28 bin kişiyle sabah namazı kılınıyordu. Şimdi Süleymaniye Camisi'nde 6 kişiyle sabah namazı kılınıyor. Bu ümmeti Muhammed camide yıkıldı. Yine bu ümmeti Muhammed camiden kalkacaktı. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman cemaatta saftaki yerini almayan insan bitmiştir. Onun davası yoktur. Biraz da dervişle konuşacağım. Kusurum bağışlayın ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkın sevgiyle bunu söylüyorum. Geceleyin kalkıp da herkesin peki yatakta ama kendisi atakta olan insan eğer teheccüd namazı kılarsa, tamam mı? O namazın, o sünnet-i seniyyenin ne denli kıymetli olduğuna vurgu yapmak için bunu söylüyorum. Kılarsa bu adam dava adamdır. Ama bir Müslümana gecenin o tenha saatinde herkesin yatakta olduğu anda eğer o da yatakta ise bu adamın davası bitmiştir. Çünkü tarihe baktığımız zaman hatta ve hatta Osmanlı Devleti padişahlarına baktığımız zaman mesela Yavuz Sultan Selim Han gözleri böyle kan çanağıydı böyle. Kıpkırmızıydı. Gözleri de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme benzerdi. Efendimizin gözlerinin beyaz kısmı böyle çizgili kırmızıydı. Bu asalet, vesalet, şecaat ve metanet ifadesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şecaatta bir numara. Öyle bir numara ki bunun altında iki yok, üstünde sıfır yok. Bir numara, bitti. Onun hali de öyleydi. E denirdi kendisine, uyumuyor musun sultanım, nedir peki? Dedi ki, aynı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın uyuduğu gibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh da uyumazdı geceleyin. Geceleyin uyusam Rabbim darılacak diyor. Gündüz

Kendilerine ulaşıyor. Kimle ulaşıyor peki? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ulaşıyor. Bakın şu konuştuklarımız var ya, bazen ütopya gibi gelebilir, hayal gibi gelebilir, tamam mı? Bütün mesele var ya, denize atlayınca, haberiniz olsun. Gelirsin böyle denizin kenarına, ya girsen mi, girmesen mi? Ya boy var mı, yoksa yok mu vesaire? Ya kardeşim, yüzme biliyorsan, tamam mı, korkma. Allah'ın izniyle. Yüzme biliyorsan korkma. Eğer seviyorsan Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa'yı iş bitmiştir. Ya biz böyle dinleriz ama bunları nasıl yapacağız mesela? İşte orada var ya, nefis devreye giriyor. Yaşamak varken risk niye alıyorsun? Çilenin anlamı ne vesaire falan filan. Demin bir şey söylendi. Din imajı değiştirildi. Din imajı geliştirildi. Çok az bir kesim kaldı. Allah Celle Celaluhu onlara da zeval vermesin. Yani din dinlenir ama yapılmaz. Ne isteniyor peki bizden? Life İslam isteniyor. Kardeşim hayatını yaşa, camiye de git, tarikat dersi de yap, zikir de yap.

Pinek'te onu yaptım ya. Light İslam mesela. Sulandırılmış İslam. Yani suyu çekilmiş, posası kalmış, ondan sonra bir portakal misali bir İslam isteniyor. Ve neticede hoca ne kadar konuşursa konuşsun, ne kadar etkili belki vurgu yaparsa yapsın, öteye geçemiyoruz. Niye? İşgal altındayız. Kafa da işgal altında, kalp de işgal altında. Şu bardakta su varken veya içinde süt varken buraya başka bir şey koyamazsın arkadaş. Kafa ve kalp eğer İslam dışı fikirlerle dolu ise, hoca kerametle gösterse ne yazar, kim yazar, tamam mı? Onun için yapılacak bir şey var. Yapılacak bir şey var. Bu menfi olan şeyler var ya, hepsi boşaltılacak, ondan sonra iyiler buraya koyulacak. Değil mi ablacığım? Bir kaba bir sahana yemek koyarken önce onu yıkıyorsun. Öyle koysana. E hoca efendim bulaşık. Tabii bulaşık. Bulaşık kap yıkanır, ondan sonra oraya gerekli şey kokunur. İmam Rabbani ilk bize sırrı buyuruyor ki, ben size ömrüm boyunca veyahut da 300-500 yıl vaaz etsem, eğer bir insanın kalbinde iğnenin tepesi kadar eğer dünya sevgisi var ise bu insanın Allah'ı tanıması haramdır diyor. Bilir şeyler, eyvallah vesaire. Ama yok. Bak karşı taraf küfürde sıfır defa oluyor. Bir insanı kendinden kabul etmek için A'dan Z'ye, kılcal damarına varıncaya kadar tescilli mason olmasını istiyor. Veyahut da ateist olmasını istiyor. Ola ki diyelim parmağında bir gümüş yüzü koy. Yandık eden evla. Ve da diyelim bu adam esini şöyle çok şükür dedi. Adamın işi bitti. Hayatında tek bir kelime İslam'dan konuşsa peki sen benden değilsin. Ateist dünya tavrını öyle net koyuyor ki dava adamı öyle olur. Aziz nesini sevmem. Allahsızın birisi. Ama velakin dava adamı oluşunun yönüyle ibret alınmaya değer bir yönü var. Adam konferansa gittiği yerde öldü arkadaş. Tamam mı? Davası için gittiği yerde öldü. Dava adamı gittiği yerde ölendi. Veya buradan çıktın değil mi? Eve giderken öyle Leyla oldun ki, tamam mı? Öyle kendinden geçtin ki, sarhoş oldun ki evin yolunu kaybettin ya. Veya biri sanki kardeşim ne oldu sana evde sahaya? Dert insana bunu yaptırmalı. Ben de seviyorum Allah'ı, ben de seviyorum Muhammed Mustafa diyorsan bu mutlaka ve mutlaka kendini göstermeli. Akıl baştan bir gitmeli, insan bir Leyla olmalı. Bir de şuna dönmeli icabında vesaire. Bazı güzeller bir anda elde edilmez. Ama insan emek ederse, insan sahip gayret gösterirse, o istikamete doğru giderse, bir gün hakikaten böyle olur. Rahmetli Necip bazı üstadım buyurdu ki, ben davam için beynimi kanattım diyor o kadar. Maraşlı! Sen onun çocuğusun, tamam mı? O kadar. O kimden aldı? Seyyid Abdülhakim Arvasi'den aldı bu bize soru. Abdülhakim Arvasi kimden aldı? Üstadından aldı. Git bakayım geriye, o kimden aldı en son? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Biz Muhammed Mustafa'yı ipotekliyiz, tamam mı? Bu ipoteyi ondan başka kimse çözemez arkadaş. Ancak mesele edebiyatta kalmak değil. Mesele adım atmaktır, adım. Mesele ata binmek değil. Mesele atın üzerinde durmaktır. Seviyorsan bedel ödeyeceksin. Seviyorsan Muhammed Mustafa'yı, hukukunu korumak için ne gerekiyorsa hepsini seve seve feda edeceksin. Edeceğim. Mecburuz. O biz Allah diyelim diye 360 sene put kırdı. Eğer o putları kırmasaydı şimdi belki bir putperest olacaktı. Bizi taşlara, betonlara, heykellere, bilmem paraya, kadına veya kadın için erkeğe tapmaktan bizi kurtaran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi, aşk beden ister beden. Çocuk çocuğunu seviyorsan onların hukuku ihlal edildiği zaman kendini ortaya koyacaksın. Koymazsan hanımın bir daha senin yüzüne bakmaz. Diyecek. Tipsiz herif. Onun şerefsiz herif. Bana elin adamı laf atıyor.
sen benim namusumu koruyamıyorsun. Hanımı bir daha sana bekle efendim. Saygı gösterir, hürmet gösterir. Onun için, onun için bu dini kolay bulmadık. Allah-u Teala hiçbir nimet vermesin ki o nimetin muhafazasını emretmesin. Bu bir kaidedir, bu bir kuraldır. Hatta beşeri sistemlerde insanların peki oluşturduğu insani sistemlerde aynı mantığa sahiptir. Adam devrim yapıyor, bir düzen kuruyor, ondan sonra diyelim silahlı kuvvetlere görev veriyor, bu sistemi koruyacaksın diyor. Sadece sistemi vermekle bırakmıyor, muhafazası için orduyu devreye koyuyor. İlahi sistem bundan çok daha fevkalade. Allah eğer İslam'ı bir nimet olarak verdiyse, namazı, orucu, haccı, zekatı, helalı, haramı, tesettürü, namusu, iffeti, vatan severliği, peki, dinini, İslam severliği, ne dersen de yani, Allah bu nimeti verdiyse, bu nimetin muhafazasını da istiyor. Allah vermiş olduğu nimetleri bir daha geriye almasın. Niye? İhtiyaç maddesi çünkü. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras bırakmış olduğu bu nimetin muhafazasına soyunma zamanı çoktan geldi geçti. Bu uğurda ne fedailer peki canlarını feda ettiler. Hatta ve hatta İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'le birlikte köpekler bile Bizans'a saldırdı. Hayvanlar bile Allah Celle Celaluhu'na ihsan etmiş oldu. Dinini bile İslam'ı sağlam almak için onunla birlikte ne mücadeleler verdiler. Ben insanım değil mi?

sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın seçtiği kulu alemlere rahmet ve iyilik olarak gönderilen Peygamber Muhammed Mustafa. Benden okundur diyor öflerce fahreyler zemin. Toprak gökyüzüne der ki gökyüzü ben aşağıda kaldığımdan sen de yukarıda olduğundan dolayı sen kalkıp bana karşı gururlanma, kibirlenme. Ben senden daha muhteremim. Ben senden daha şerefim. Çünkü benim bağrımda Muhammed Mustafa yatıyor. Maraş! Maraş! Gözünün yanıyım Maraş! Sen Medine'sin Medine! Senin kalbin Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharası Maraş! O kalbe ondan başka, onun bıraktığından başkası girmesin Maraş! Tapına sahip ol! Aksi halde haramiyle onu götürür. Evine sahip ol, namusuna sahip ol. Aksi halde hepsini çarçur ederler Maraş!

Adin Cenneti. Burası belki en ekstra cennettir. Girin buraya. Bir daha da buradan çıkmayın. Bizim adresimiz belli abi. Amca, babacığım gitti. Bizim evimizin bir tane adresi var. O kadar. Mahallesi belli, sokağı belli, peki numarası belli de. Benim başka adresim yoktur. Ama ve lakin demin de denildiğim gibi bu cehalet, bu gaflet, bu işte modernist yaklaşımlar, bu bilinen yeni yapılanmalar vesaire adres değişikliğine sebep olacaktır. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Dünyada bütün savaşlar şahsiyeti mahvetme için yapılır. Dünyada bütün savaşlar namusu, din ve diyaneti muhafız etmek için yapılır. Fransız sosyolog Emil Durkheim diyor ki dünyadaki bütün savaşların gerisinde din vardır diyor, o kadar. Bir diyalog süreci başlatıldı vesaire, gidiyor vesaire falan filan. Ben bir soru soracağım. Niçin? Niçin Osmanlı Devleti'nin 26 milyon 400 bin kilometre üç kıtaya değil 26 milyon 400 bin kilometre kareye sahipken Avrupa benden belli bir diyalog sürecinin başlamasını istemeli de

Bana diyalog teklif ediyor. Buralar son derece düşünmesi gereken bir nokta buralar. Yeni Bob planının peki oluşturmasının bir ayağında bu teşkil ederse şu masum insanların beyhude yer akan kanının hesabını ve faturasını kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Bu işe baş çekenlerin belli dışarıda videoları vardır. Dışarıda yatırımları vardır. Ama benim başka ülkem yok abi. Canım benim bir tane devletim var, ülkem var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Anadolu toprakları. Maraş. Benim Moskova'm yok. Benim ne bileyim Londra'm yok. Benim New York'um, Washington'um yok. Chicago'm yok benim. Allah Celle Celaluhu cehaletin her türlüsünden, gafletin her türlüsünden şu mazlum Müslümanları nasıl mahfuz eylesin. Bizim mutlaka bir hesabımız olacak Allah-u Teala, değil mi? Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey benim

pisliğe batmış öğrendi. Sana. Cenab-ı Hak seni kendine muhatap aldı. Ey benim küçük kullarım, benim şeker kullarım. Ya yönlü ziram, itte kullar.

Birlik örnek olsun. Namazdan, oruçtan, hactan, zekattan, zikirden, cihattan, ilimden, irfandan, edepten, hayadan, helaldan, haramdan ne yaptınız? Mehmet Akif Ersoy'un büyüklüğü, evladım iki şeyi iyi bileceksin. Birincisi haddini bil, ikincisi hesabını bil. Hesabını bileceksin. İster dünya hesabı olsun, isterse aile hesabı olsun. Mevlana Halil Bağdadi buyuruyor ki, bir vakit namazın diye geçmektense yukarıdan aşağı, gökyüzünden, yeryüzünden 100 kere atılıp paramparça olmayı tercih ederim diyor. Mütehassıs gözü böyle, şahin gözü böyle görüyor. Senin gözün tehlike, 2 metrelikteki darı tanesini görmüyor. Ama şahin, 5000 metre yukarıdan yerdeki darı tanesini görebiliyor. Mevla'nın dostları böyle görüyor. Bir vakit namazın, ha gidecek değil mi? Gidecek değil mi? Tamam. 100 kere beni yukarıdan aşağı atsınlar, paramparça olmam diyor. Olmam olmam daha iyidir bir vakit namazının geçmesinden diyor. Yani ne demek istiyor? Bir vakit namazının geçmesinin bana getirdiği tehlike ondan çok daha büyüktür. Şefşani, Çeçenistan'ın fatihi, Allah gani gani rahmet eylesin. Rusların Borotsov komutasındaki 70 bin tane Rus askerini Kafkas dağlarına gömen Şahbaz, Kafkasya Kartalı, Mevlana Kadri Bağdadi'nin halifesi aynı zamanda, Nakşi Meşayihinde kendisi. Bir kılıç darbesiyle çok fena yara aldı ve kendinden geçti. Ama öğle ezanı da okunmak üzereydi o an. O kılıç darbesiyle kendinden geçti. Ve 6 ay kendine gelemedi. 125 vakit üzerinden namaz geçti. Öğleyin, öğleyin darbeyi aldı bayıldı. 6 ay sonra kendine geldi. Başucunda annesi. Gözü açıldı, kendine geldi. Annesine ilk sorusu şu oldu. Ana, öğle namazının vakti geçti. 6 ay geçti üzerinde. Dert bu. Şimdi ondan sonra cihat falan vesaire. Radikalizm bilmem ne vesaire falan filan. Namazların halinde kardeş. Oruçların halinde kardeş. Haccın zekatın zenginsen. Helal haram noktasını nereden gidiyor kardeş vesaire. Bir binanın önce hafriyatını yaparlar. Değil mi? Somalilerin kolonlarını döşerler. Ondan sonra bir çatıya çıkarlar. Savaşa teçhizatsız gidilmez. Ya belki teçhizatla gidilir. Dava adam olacağını diyoruz değil mi? Belki şuradan nice efendim konferanslarda bazı duymadık. Diğer konuşan kardeşler

0: İnşallah hepsi yani iyi istikamette insanlar olmuştur vesaire. Ama öyle tipler görüyoruz ki lafta bir numara. Peki. Ama ve lakin hadi geç ondan sonra şu namazı sen kıldır. Yok ben olmaz da sayılır. Peki bana bir Fatiha-i Şerife oku. O da yok. Nerede kaldı bir Yasin oku? Asla vakatta. Bu ne, neyin davası kardeşim ya? Bu neyin davası kardeşim? Teçhizatsız, topsuz, tüfeksiz savaşa gidilir mi? Namaz dilinin barajı görür. Ahirette baraj namazdan görür. Kanuni Sultan Süleyman aleyhi rahmeti vel gufran 46 sene padişahlık yaptı. At sırtını da tekmiş olduğu yol 41 bin kilometre. 41 bin kilometre. Dünyanın peki çevresi 80 bin kilometre. Peki, her türlü tabi ihtişam tertebe, her türlü otoriteye sultan adamın tekerinde peki. Ve adam nerede öldü? Zikâhtar savaşında. Değil mi? Şeyh Musleyyid'in efendisi o hatta manada Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebrik buyurdu. Dedi ki Musleyyid'in git dedi Sultan Süleyman'a de ki benim ömrüydü. Süleyman kulumuz farizel-i cihabini için terk etti. Bu kadar söyledi. Geldi bir padişahım dedi, dün akşam Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem suhuratta emir ferma buyurdu. Süleyman kulumuz için farizel-i cihadı terk etti dedi. Kanuni Sultan Süleyman da eski tabirle İbbet-i Fahiriye, kolera gibi bir hastalığa maruz kalmıştı ki erin gidiyor artık ya. Dedi öyle mi dedi, evet dedi. Osmanlı'yı kim idare etti arkadaş? Padişahlar değil mi? Peki bunlar ne oluyor peki? Olayın gerisinde Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Osmanlı'ya sorun dinsizdir. Dinsizdir. Dinsizdir. Neden? Resul-i Ekrem hadis-i şerifinde buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Şu topraklarda yaşayan, Osmanlı'nın himayesinde yaşayan, Osmanlı idaresinde neşr-i nema bulan herkes Osmanlı'dır. Yoksa bunu ırkçılık sahibiyle söylemiyorum. Söylüyorsan kafama o kadar büyük taş düşsün. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye hizmet eden milleti Allah iki cihanda aziz eylesin. Onları abad eylesin. Peygamberin metrine nail olan bir millete sen kalkarına söylersen herhalde senin akıbetin hoş olmayacaktır. Allah böyle kartlara, vartalara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Eğer kalkar bir İngiliz bu davayı verirse peygamberin duası onun için de söz konusudur. Bir Fransız eğer ihtida ederse onun için de söz konusudur. Bu bir efendim yani yarış pisti bu. Kim koşuyorsa, hızlı koşuyorsa bayrağı o kapıyor arkadaş. Neticede Kanuni Sultan Süleyman buyurdu ki dedemiz çabuk gidi mangalar ve topları Zigetvar'a çekin dedi Avusturya'ya. Macari Kırım'a doğru bir yer arası Zigetvar kalesi. Avusturya orayı savunuyor. Kale iki, böyle daire halinde iç içe. Ve Kanuni Sultan Süleyman 3 ayda oraya gidildi. Neticede haydın askerlerim, askeri tahrik etti, teşhir etti, vurun askerlerim vesaire. Böyle yani havakanlar bastı Kanuni Sultan Süleyman. Ama dede sevgi üzerinde. Neticede iç kalenin düştüğünü Sultan Selim'in haberini aldı, gördü. İç kalenin dedi, düştüğünü göremeden vefat etti. Osmanlı tarihçileri diyor ki, niçin Kanuni Sultan Süleyman üst üste böyle abanarak haydin askerlerim, vurun indirin şu kaleyi diye ısrar keşke davranır diyor. Heyecan ortaya koydu diyor. Çünkü diyor ölümü yakın diyor. Ölünce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ondan fethini isteyecek. Süleyman! Ne oldu Zikâhtar Kalesi? Hesap verememekten korktuğu için diyor. Padişah, sevgiler, kafakanlar basmıştı tamam mı? Tamam mı? Bu kan! Aynen onun kanı. O kana! Dinimizin İslam için bu kadar bizler ve gayret nasip eden Allah aynı kanı taşıyan maaşa vermez mi? Vermez mi? Bal gibi verir. Ama yüreğinize ortaya koyabilmiş değiliz. Elhamdülillah var direkt insanlar ama yeterli değil. Bu zahir gayret aksın diye zaten işte acizane şurada toplandık bir şeyler falan konuşuyoruz. Allah bu noktada cehli gayretimizi amin eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile Huzura Doğru sohbetini dinlediniz.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin razı olacağın, ona tam bir karşılık olacak ve hakkını eda edecek bir salatla salat eyle. Ona vesile makamını, fazileti ve vaat ettiğin makam mahmudu ikram eyle. Onu bize olan lütufları sebebiyle layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ona bir nebiye, kavmi sebebiyle ve bir Resul'e ümmeti sebebiyle verdiği mükafatın en üstünüyle mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.
0: Allahümme ba'athu meqaman mahmudan tuzlifu bihi qurbah ve tuqirru bihi aynah yagbituhu bihil evvelun vel ahirun.
1: Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.
0: Allahümme a'tihil fadle vel fadile ve'ş şerefe vel vesile ve'd derecete'r rafi'ate ve'l menzilete'ş şamiha.
1: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
0: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve belliğuhu me'mule ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
0: Allahümme a'zim burhane ve thakkil mizane ve eblic hüccete ve arfa' fi ehli illiyine derecete ve fi a'lel mukarrabine menzilete.
1: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: محمد، وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه من النبيين.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
0: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh.

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril esrar ve seyyidil ebrar ve zeynil murselinel ahyar ve ekrami men azleme aleyhi'l leylu ve eşraka aleyhi

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat senin hakkını tazim içindir ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.

0: وأشرفها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأظهرها وأكرمها خلقا وأعدلها.
1: Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun, peygamberin ve Resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: مِلْءَ الْآخِرَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müçteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahab

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك. أفضل ما صليت على أحد من خلقك، إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecete

0: به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: منزله.
1: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekremel.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
1: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffena alâ milletihi ve arrifna vecehah. وَجَعَلْنَا ف۪ي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ
0: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
1: اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
1: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. Vesselamu alen nebiyyi ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.
0: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

Allah'ın Resullerinden herhangi birinin Ehl-i Beytine ihsan ettiği nimetlerin en eftalini Nebi-i Ekrem'inde Ehl-i Beytine ihsan eyle. Allah'ım, Resullerinden herhangi birinin ashabına ihsan eylediğin mükafatın en eftalini Nebi-i Ekrem'in ashabına ihsan eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.

Allah'ım, Haşimi peygamber Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Allah'ım, azim olan hakkın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşının hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi.
2: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ne diyor Evliyaullah Tamzat? İbn-i Beşküval Hazretleri, bizim isnadımız ondan geliyor. Müstah diye bir adam vardı. Vefattan sonra efendim gördüm. Hayatında da bozuk idi. Onun için ma faalallahu biki, Allah sana ne muamele etti diye sordum diyor. İşte bak, ahiretten haber nereden geliyor? İşte rüyada geliyor. Keşif ehliyse o zaten kabre gidiyor. Kabirde kabir ehliyle konuşuyor. Görüyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirdekiler azap oluyor diye görmedi mi? Gördü. Ama bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mucize oluyor. Evliyaullah'a da keramet oluyor. Allah dostlarının kerameti haktır. Peygamber'e mucize olarak zuhur eden her şey evliyaya da keramet olarak verilir. Ehl-i sünnetin itikadı bu. Onun için ne diyoruz? Hızır aleyhisselama istediği vakit, istediği şekle bürünüp, istediğiyle görünme ve görüşme yetkisi veren Allah, diğer evliyadan da bazılarını

0: Ya bunu vermiş midir? Vermiştir. Kesin. Ama Hızır Aleyhisselam kadar çok değil. Çünkü Hızır İlyas Aleyhisselam, özellikle Hızır Aleyhisselam her saniye, her dakika o çok bu şeyi kullanıyor. Mevla ona yani çok büyük tasarruf vermiş. Onun için Allah hayırla karşımıza çıkarsın inşallah. Hayırla görüştürsün, hayırla buluştursun. Ama mesele görüşüyorsun, görüştüğünü anlamıyorsun. Çoğusu Hızır Aleyhisselam olduğunu sonra anlıyor. Sonra anlayınca da kafasına dank ediyor. Eyvah! Ben ona niye bunu sormadım? Değil mi? Bir şey sorsaydım, bir şey isteseydim, dua isteseydim. Neyse, görüştüysen dua etmiştir sana. Yani görüştüysen duasını almışsın. Bir bereketini almışsın zaten. İnşallah imtihanı kazanmışsındır. O devamlı gezer. Yani ahiretten haber gelmesinin yolları var. Bu yollardan en mühimi rüyadır. Salih rüyalardır. Ondan sonra bir de keşfi sahittir. Sahih keşiflerdir. Sahih keşifler şu anda da keşif ehli var mıdır? Vardır. Ama azalmıştır. Bir de itimat biraz azalmıştır. Yani güven biraz azalmıştır. Dedim ki diyor, Allah sana ne muamelem? Dedin, gafar Ali, beni mağfiret etti dedi. Benim günahlarımı mağfiret. Allah bu işine karışılmaz Celle Celaluhu. Dedim, sen ne yapmışsın da? Ne şeyle bu mağfireti hak ettin? Diyor ki, bazı muhaddislerin yanına gittim. Tabii bu İbn-i Beşküval diyorum, 900 sene evvel. Onun naklettiği şeyh ondan ne kadar evvel? Ya bu bayağı eski. O zaman çok muhaddis var. Şimdi bile dolu muhaddis var da o zaman ele hakiki büyük hadis hafızları var. Gittim diyor. Dedim ki diyor, senediyle, isnadıyla bana bir hadis-i şerif yazdırır mısın? Bozuk adam ama o zamanın bozuk adamı bile böyle yani. Anladın mı? Senediyle, isnadıyla ne demek? Ben şu zattan işittim, o şundan işitti, o şundan işitti, oradan tabi'in, tebe-i tabi'in, tabi'in sahabeye dayanacak. İşte arada ne kadar mesafe varsa ona göre bazı kere iki vasıtayla sahabeye ulaşır, bir vasıtayla ulaşır, o şey böyle. Tabi'in ise bir vasıtayla ulaşır. Tebe-i tabi'in ise iki vasıtayla ulaşır. Etba-i tebe-i tabi'in ise üç vasıtayla ulaşır. Yani bu zamana da bağlı, arada yaşayanların ömürlerine de bağlı da efendim zaman olarak bir muhaddisin yanına gittim. Dedi ki bana bir hadis-i müsned yazdır. Hadis-i müsned ne demek? Senden direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, arada ondan duydum, bundan işittim. Direkt sen işittin, o da hakikaten işitti. Hepsi birbirinden işitmiş olacak. Bu şekil müsned olacak. O da Şeyh Efendi, muhaddis olan zat, bir yani işte isnadı yazdıracak. Hemen bir salavat-ı şerife koydu. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Salavat okuyunca diyor, ben de onunla birlikte salavat-ı şerife okudum ve sesimi yükselttim. Bu salavat okurken yüksek sesle okumakta çok rivayetler gördüm. Yani çünkü salavatta riya yok. Riya olsa da yine kabul oluyor. Hiçbir amel gösterişle kabul olmuyor. Salavat-ı şerife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua olduğu için Mevla Teala buyurun ben Habibime bu dua etti. Şimdi ne niyetle ettiyse etti. Habibimin duası ona ulaşsın. Onun için yani orada, burada riya yaptım, riya yaptı demiyorum yani. Yüksek sesle diyor, salavat okudum diyor. Şeyh Efendi ile beraber diyor. Bu sefer mescit ehli duydu diyor. Yani o mescide gittim, işte hadis muhaddis orada ders okutuyor. Orada da cemaatler var, işte talebeler var falan. Onlar da ben özel istedim diyor. Sonra o salavat okudu, ben de yüksek sesle okudum. Ben yüksek sesle okuyunca bütün mescid ehli birden salavat okudular diyor. Okuyalım beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Gecemizin salavatla okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi El Habibil Alil Kadri, El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Yani tabi bu salavatı okumadılar da biz gecemizin salavatını okumuş olalım. Mescid ehli de duydu diyor. Onlar da salavat ettiler. فَغُفِرَ لَنَا فِي دَلْكَ الْيَوْمْكُ كُلِّنَا. O gün diyor, o mescitte olanların hepimiz affolmuşuz diyor. Allah bizi diyor o salavatla mağfiret buyurmuştu. İşte demek ondan sonra da günah bir daha işlemeye vakti olmadı veyahut neyse. Günah nasip olmadı veyahut da yakın öldü. Onun için insan ölümünü isterken nasıl istiyorum ben? Devamlı size de amin dedirtiyorum. Ölümümüzü isterken ne diyoruz biz? Diyoruz ki ya Rabbi en hayırlı amelimizi son amelimiz eyle. En hayırlı nefesimizi son nefesimiz eyle. En hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız gün eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellim. İşte çünkü sonu muteber. Bozuk gidersin. Sonunda Mevla işte yaptığın bir işe acır. Bir amelini beğenmiştir. Bir merhametine, efendim bir yaptığın iyiliğe Rabbim lütf keremiyle muamele etmiştir. Ve böylece ne yapmıştır? Son nefeste sana hayırlı bir amel nasip eder. Allah bir kul hakkında hayır murad ettiği zaman ölmeden evvel ona hayırlı bir amel nasip eder. O hayırlı amel üzere öldürür. Ama adam namaz, abdest, hac, ümre, zekat, bütün millet hacı, hoca, evliya zannediyor. Velakin son nefese yaklaşınca Allah bir kuluna şer murad ettiği zaman ona bir kötü amel nasip eder ve onun son nefesinde o kötü amel üzere bitirtirir diyor. Peki Allah niye böyle yapsın? Celle Celal. İşte o adam zahiren ne kadar güzel amellerle yaşadı görünse de Allah'a kızdıran bir şey yapmış. İşte öbür adam ne kadar kötü amellerle yaşadı gözükse de Allah'ı sevindiren, razı eden bir şey yapmış. Mevla kulunun kalbini biliyor, niyetini biliyor, amellere itibar var ama Allah amelin ruhunu biliyor. İhlasla mı yapılmış, gösterişle mi yapılmış, maksat neymiş, menfaat miymiş, beğensinler desinler miymiş, onun için yani çok önemli bu mesele. Sonumuz ne olacak? Onun için devamlı hayırlı ameller yapmaya çalışalım. İşte bir hayırlı amelle de sonunda bitireceğiz inşallah. Allah'ım cümlemize müyesser eylesin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor. Hicri 16 Cemaziyelahir 545, miladi 1150. Allahu Teala'nın nimetlerini görüp varlığını itiraf edene saadetler olsun. Her varlığı ona bağlayana saadetler olsun. Nefsini bir yana atarak sebepleri, gücünü, kuvvetini Hak Teâlâ'ya verene saadetler olsun. Aklı başında olan odur ki, yaptığı işin hesabını yaratanına sormasın, ondan mükafat istemesin. Her halini buna uyduran akıllı insandır. Sen yaptığın ibadetin manasını bilmeden ibadet edersin. Zahitlik yolunu anlamadan tutarsın. Dünyaya sarılırsın fakat ne olduğunu bilmezsin. Bu hal kalbine perde üstüne perdedir. Felaket üstüne felakettir. Bu hale gelen hayırla şerri ayırt edemez. Sen de hayrını şerrini ayırt edemezsin. Lehinde ve aleyhinde olanı çıkaramazsın.
3: düşmanla dostunu fark etmen kabil olmaz. Bu başına gelenler cehaletinden oluyor. Büyük önderlere hizmet etmediğinden çıkıyor. Her şeyin bir önderi vardır. Bilginin önderi, yapılacak işlerin önderi ayrı ayrıdır. Onların her biri kendi çapında Hakk'a delalet ederler. Her kimi terbiye edecek olsalar, önce sözle yola getirirler. Sonra yaptıkları işle çağırırlar. Hakk'a vasıl olman, onların vasıtasıyla olur. Hakk'a vasıl olan, bilgi ve züht yoluyla olur. Bu hem kalp hem de kalıpla olur. Kendini ilk defa zahitlik yoluna verenler, dünyayı ellerinden çıkarırlar. Bir zahit vardır, zahitlik halini varlığına yerleştirdikten sonra dünyayı kalbine koymaz. Bunlar büyük kişilerdir. Kalpleriyle zahit oldukları için züht onlarda hal olur. İçleri, dışları ona bürünür. Ey evlat! Bu züht öyle şeydir ki elle yapılmaz. Elini attığında tutabileceğin gibi de değildir. O birkaç adımdır. İlk adım, dünyaya olduğu gibi bakmaktır. Bu görüşte peygamberlerin ve geçmişte yetişen veli kulların tutumu esas olmalıdır. Onların ibadetten yana boş zamanı olmamıştır. Dünya görüşünün onların görüşüne uyması şarttır. Onlara uymak böyle olur. Sözde, işte, gizlide, aşikârede, hasılı surette ve manada onlara uymalısın. Onlar gibi oruç tutmalısın. Onlar gibi namaz kılmalısın. Dünyadan alacağını onlar gibi almalısın. Bir şeyi seversen onlar gibi sevmelisin ve bıraktığını onlar gibi bırakmalısın. Onlara anlatıldığı gibi uyarsan Allah Teala sana bir nur ihsan eder. Nefsinin ayıplarını onunla görürsün. Başkalarına da o nurla bakarsın. Hem senin hem de başkalarının ayıbını onunla görürsün. Her şeyin değerini o verir. Ama zahit olursan. Bu ki sabit oldu, kalbine yakınlık nurları dolar, böylece iman sahibi, arif ve alim olursun. Her şeyin asıl suretini ve manevi yolu görürsün. Dünyaya baktığın zaman görüşün, geçmiş büyüklerin görüşüne uyar. Onlar dünyadan kalplerini çekmişlerdi. Sebebi, dünyanın ihtiyar, porsumuş görünüşü ve çirkin bir halde oluşu. Bu, o Allah yolcularının görüşüdür. Onlara uyarsan, görüşün onlarınkine benzer. Onlar gibi olmayan mülk sahipleri, dünyayı yeni gelin gibi görürler. Halbuki bu hal, Allah yolcularının katında olmaz. Dünya onlara zelil ve hakir gelir. Onun üstünü başını yırtar, saçlarını yolarlar. Yüzünün etlerini diderler. Dünya onlara kısmet vermek istemez. Fakat onlar inadına hisselerine düşenleri alırlar. Dünyalık alırken öbür alemi unutmazlar. Zaten bütün halleri öbür aleme dönüktür. Ey evlat! Dünya için yapacağın zühdü iyi yapmaya güçlüysen yap. Gönlünden kopan arzu ve istekle yap. Halka karşı da aynı duyguları besle. Onlardan alacağın herhangi bir şeyi Allah'ın emriyle al. Onlardan korkma. Bir şey umma. Nefsini de zühd gözüyle gör, sözlerini ona göre tart. Bu yola koyulursan, ilham ve rüya aleminde sana yaratılmışlardan kaçma duygusu aşılanır. Dikkatli ol, ilahi duygularda kalbin sakin olması lazımdır. Elde edilmesi gereken en üstün şey, kalbin sakin olmasıdır. Kalbe sükun hali yerleşmesi için, nefsin sabırlı ve şahsi şeylerin yok olması lazımdır. Bu olunca kalp, hak yakınlığıyla dirilir. Bu yolda ölüm ve sonra dirilmek var. Allah dilerse seni diriltir. Kullara iyilik için gönderir. Sen de kullara döner, yararlı işlerini görürsün ve onları Hak Teâlâ'nın kapısına götürürsün. Artık dünya sana zarar vermediği için ondan kısmetini çekinmeden alırsın. Sana kuvvet gelir. Halkın kalp karanlığını giderirsin. Yaratıcıyı bulduktan sonra yaratılmışları ne ilersin ki? Her şeyden önce eşyayı yaratana bakarsın. Zaten cümle yaratılmışlardan önce O vardı. Kainatta her ne ki var O yarattı. Yağmur gibi günahınız yağıyor. Buna karşılık her anınız tevbeyle geçmeli. Yazık sana! Sadece göğsünü kabartıp gezmeyi biliyorsun. Şehevi arzunla çok hoşsun. Bakılıp ibret alınacak bir haldesin. Kabirde yatıp kalanlara bak. İman dilinle onlara halini sor. Perişan halini onlar sana bildirirler. Ey cemaat! Allah Teâlâ ile hoş olunuz. O'nun verdiği emri yapmadığınız takdirde kendinizi koruyunuz. Her hükmünü yerine getiriniz. O'nun verdiği hükümler yapılacak işlere dayanır. Zahirde belirli işleri yapmak varken kaderinizin önce vermiş olduğu hükümle meşgul olmaktan korkunuz. Şu anda elimizde ilahi ahkam mevcuttur. Onun hakkını ödeyiniz. Onunla iş tutarsanız elinizden tutar. Kimin için iş yaptığınızsa onun kapısına vardırır. O kapıda bilmediğinizi o zaman öğrenirsiniz. O kapının sahibi bilgi yoluyla sizinle olur. Halk da onun vermiş olduğu hüküm sayesinde sizinle kalır. Sen şu veya bu deme. Önce iş tut, sonra onu ara. Başka türlüsü yoktur. Önce ayakların yer tutmalı, sonra başka işlere bakarsın. Tahsil çağındaki yavrular nasıl bilgi edinirler, hiç görmedin mi? Şimdiye kadar boşa yol aldın. Geriye dön. İlim tahsil et. Sonra amel sahibi ol. Daha sonra da ihlas yolunu tut. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Başladığın işe dair bilgini derinleştir, bitir. Başka işler sonra. İman sahibi kendine gerekeni öğrenir, sonra kulları bırakır, yaratanın hizmetine koşar. Halkın iyi olmayan taraflarını anlar, sevmez. Mevla'nın yüce yönünü bilir, sever. Her işinde ona talip olur. Halkı da onun yoluna vardırmak ister. Halkın zayıf tarafı o zatı üzer ve kaçırır. İman sahibi kullara ilk zaman sevgi duyar. Aradan zaman geçer. İlahi bilgiye yakınlık bulur, kullar gözünden düşer. İnsanları çok iyi anlar. Bilir ki onların vasıtasıyla gelse de ellerinde hiçbir kuvvet yoktur. Ne yapıyorlarsa Allah tarafından oluyor. O halde kullara yaslanmasının ne faydası var? Onlara yakın olmaktansa uzak durmak daha hayırlıdır ve kaçar. Her şeyin özünü seçer, öze döner, teferruatı bırakır. Teferruatın çok olduğunu, aslın bir olduğunu anlar, ona yapışır. Fikir aynasını karşısına alıp bakar. Bir kapıda beklemenin, kapı kapı gezip dilenmekten daha hayırlı olduğunu görür. Bunu iyi bildiği için kulları bırakır, Hakk'ın kapısında durur. İman sahibi, ikan ve ihlas yollarını tutarsa, aklın özüne sahip olur. Bu akıl sayesinde fani kulları bırakır. Onların birer zavallı olduklarını anlar ve onlara yüz vermez. Allah'ım, bütün halde kadere uymayı bize nasip eyle. Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateşten koru. Amin. Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ayetlere gelirsek, benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar, 11, 12 kesin. Yani 11'de de var. Ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturduğum, camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh Efendi Hazretlerimiz de bacanağıydı. Ali Adar Efendi babamızın da zamanından ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet. Estağfirullah. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak, Türkiye'nin dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün, ah benim de böyle jetim, yatım olsaydı diyenler, şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine getiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50.000 sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına abdese gidene kadar falan sağa solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kale Rabbim mahşer deniyor ama. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkardın? Fakat kültü basıyor abi, ben dünyada Çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah da böyle soracak. Celle Celal. Gale Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu dağ oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendi sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanır. Fiili mazi Arapça'da ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya bu, daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla buyuruyor ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmeklu. Böyle çıkarsın. O. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik miyim cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı. Seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin. O evde masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size... Bunlar ilim meclisini tercih etti, cemaatle namazı tercih etti, zikri tercih etti, sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir, sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü, olacağı bildi, seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktaları da ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye? Ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye. Kimin sorumluluğunu yaptı? Şu yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tevbe nasip eylesin. Allah hepsini ıslah eylesin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
4: Hazreti Hubeyb.

0: şu öndeki adam o olmalı. Halid bin Süfyan Nübeyr Huzeyli. Andolsun Allah Resulü doğru buyurmuş. Tıpkı şeytan gibi.
1: Selam sana Huzalıların şerefli önderi.
2: Kimsin sen?
1: Senin Muhammed için ordu toplamakta olduğunu duyan ve bu şerefli işte senin yanında olmaya koşan Huzalı Araplardan biriyim.
2: Evet. Kavmine bozgunculuk getiren o adam için ordu hazırlamaktayım.
1: Muhammed bunu fazlasıyla hak etti. O bizi atalarımızdan ayırdı. Onların akıllarıyla alay etti. Kavmini paramparça etti.
2: Ey Huzalı kardeş, gel, gel çadırıma gidelim. Bu gördüğün çadırların hepsi kavmime aittir. Kavmimde herkes benim emrime can atarak koşar. Lakin onların içinde bile Muhammed'le çarpışmayı bu kadar sevimli gösteren olmamıştır.
1: Onun gelişiyle köleler efendi oldu. Kadınlar şımarıp duracak kadar haklar elde ettiler. Baba ile oğlun arası açıldı. Kavmime bela taşıyan bu adamın hakkı kılıçla verilmelidir.
2: Huzalı kardeş, gecenin bu saatinde ümitle geldin. Atalarının dini için çadırlarımızda kılıç kuşanmayı önerdin. Cesaretimize yol gösterip kılıçlarımıza sevinç pırıltıları düşürdün. Çöl kartalları gibi savaşanlar içinde, ganimetler içinde yüzenlerden olacaksın.
1: Siz sadece cesur bir reis değil, iyi bir şairsiniz de.
2: Niye birdenbire ayağa kalktın?
1: Al bakalım. Ben Uneys'in oğluyum. Al bu şerefli darbeyi, o Muhammed peygamberin. Hanif müşriflikten uzak pak dini adına.
3: Koşun, Süfyan öldürüldü.
4: Yabancının işi bu.
5: Çabuk olun.
4: Çabuk her tarafı arayın.
5: Çabuk olun.
4: Çabuk olun. Tamam.

0: Ey Yunez, kılıcının yanından eksik etmediğin bu asa nedir?
1: Bu Allah Resulü'nün bana verip ve yanımdan ayırmamamı emrettiği asadır.
2: Demek onun için elinden hiç bırakmıyorsun. Bu kıymetli hediyeye nasıl kavuştun?
1: Allah Resulü için alçak iftiralar uydurup Müslümanlara saldırmak için hazırlanan Halid bin Nübeyül Huzeyl'i gebertip geldiğimde Allah Resulü beni bu asa ile ödüllendirdi.
0: İyi de sen onu tanımıyordun ki. Nasıl buldun onu?
1: Onun azgınlık haberleri Medine'ye ulaşınca Allah Resulü beni çağırdı. Onu gebertmeyi başarıp başaramayacağımı sordu. Ben de bu tam bana göre bir iştir. Ey Allah'ın Resulü, fakat onu tanımıyorum dedim. Allah Resulü, onu gördüğüm zaman şeytanı görmüş gibi olursun diyerek onu tarif etti.
2: Sonra?
1: Allah Resulünden kendi aleyhinde konuşmak için izin istedim.
0: Bunu nasıl istedin?
1: Bu başka türlü yapılmaz. Siyasettir bu. Allah Resulü bana izin verdi. İzin alır almaz yola çıktım. Huza kabilesine ulaşmadan akşam namazını kıldım. Çadırlara yaklaştığımda asasıyla kumları yırtarak yürüyen iğrenç bir yüzle karşılaştım. İçimden tam Allah Resulü'nün tarifi dedim. Ona Muhammed'e karşı başlattığı savaş için yardıma geldiğimi söyledim. Çok sevindi. Allah'ın sevgilisini kötüleyen sözleri sıralayınca sevinçten uçuyordu.
0: Neler söyleyebildin peygamberimiz için?
1: O sözler dilin ucuyla ve ancak öyle yerlerde söylenebilir. Şimdi söyleyemem.
2: Peki ellerinden nasıl kurtuldun?
1: İblisin elçisi öyle mutlu olmuştu ki beni çadırına götürdü. Havada iyice kararmıştı. Birden kılıcımı çektim, işini bitirip karanlığa karıştım. Geceleri yol alıp gündüzleri dağlara sığındım. Mağaralarda saklanıp günlerce ot yedim. Huzaalılar saklandığım mağaranın kapısına kadar geldiler. Allah Resulü ve Ebu Bekir'i koruyan örümcek Allah'ın lütfuyla beni de korudu.
2: Çok hayırlı bir iş başardın Uneys. Bu asa da sana yakışan kıymetli bir armağandır.
1: Bu asanın alameti nedir diye sordular bana. Ben de gidip sordum Allah'ın sevgilisine. Ey Allah'ın Resulü, bu asanın alameti nedir? Buyurdu ki, o asa kıyamet günü seninle aramızda bir alamettir. O gün ona dayanırsın. O çetin günde dayanak bulan insanların sayısı pek azdır.

0: Bugüne kadar bundan daha güzel bir teklifle karşılaşmadım.
1: Haklısın. Lihan oğullarının bu kadar zeki olacakları aklıma gelmezdi.
2: Biz her zaman akıllıyızdır. Bu ortaklık sayesinde Adal ve Kare kabileleriyle dostluğumuz ilerleyecek. Düşünsenize, hem Bedir'in intikamını hem yüzlerce altın fidye almış olacağız.
3: Muhammed'in yenildiğini göreyim yeter. Altınlarda gözüm yok.
1: Sen payını bana verirsin. Ben ikisini de istiyorum.
0: İyi de ya şüphelenirlerse?
2: Şüpheleneceklerini zannetmem. Medine'ye vardığınızda Muhammed'den size İslam'ı öğretecek ve zekatınızı toplayacak bir heyet isteyeceksiniz. Teklifinizi kabul ettirip heyetle birlikte yola çıkın.
1: Kureyşliler bu iyiliğimizi karşılıksız bırakmazlar herhalde.
2: Siz ne diyorsunuz? Mekke intikam şiirleriyle çalkalanıyor. Bedir'de yakınlarını kaybedenler Lat'a, Uzza'ya adak adıyorlar. Her geldiği için en az 100 altın hesap edin.
0: O halde heyet ne kadar kalabalık olursa kârımız o kadar artacak demektir.
2: Tabii. Hele bir de Bedir'in azılılarından yola çıkarabilirseniz öldürdüğü her savaşçının ailesinden ayrı ayrı fidye alırız.
1: O zaman hemen yola çıkalım.
3: Dur, acele etme. Hele bir konuşalım. Buluşma yerini ve zamanını kararlaştırmadan hemen nereye gidiyorsun?
2: Evet, önce planımızı yapmalıyız. Şimdi şurası Medine. Yola çıktınız, şurada yol ayrımına geldiniz. Şüphelenmemeleri için yol tercihini onlara bırakın. İşaret için Medine hurmasının çekirdeğini gittiğiniz yola bırakın yeter.
3: Ben bu yolu çok iyi bilirim. Raci suyu başında mola verilmeden geçilmez.
1: Bugün hazırlıkları bitirip yarın erkenden yola çıkalım.
0: Lihyan oğulları, ortaklığınızdan memnun kalmak isteriz.
4: Göreceksiniz, bu ortaklıktan iki tarafta memnun kalacaktır.

0: A sınırlı kaldı.
1: Önemli olmuş Allah'a.
2: Ha işte geliyor.
3: Ne oldu Asım, nerede kaldın?
4: Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet geldi.
5: Ne istiyorlar?
4: Müslüman olmak istiyorlar. Bunun için kabilelerine İslam'ı anlatacak bir heyet istediler.
2: Peki Resulullah ne buyurdu?
4: Allah Resulü beni onun için çağırdı. Hazır o bölgeye gitmişken bu görevi de yerine getirmemizi istedi.
3: Tabii iyi olur. İnsanları hakka çağırmaktan daha güzel bir iş var mı?
2: Ben tam anlayamadım. Önce hangisini yapacağız?
4: Değişen bir şey yok. İlk görevimiz Bedir'den sonra Kureyş'in durumunu öğrenmek. Bir savaş hazırlığı olup olmadığını araştırıp Medine'ye bildirmek.
5: Bunlar yapılırken bir yandan da Adal ve Kare kabilelerine İslam'ı tebliğ edeceğiz.
4: Evet, aynen Zeyd bin Desine'nin anladığı gibi.
3: O zaman ne bekliyoruz? Hemen yola çıkalım.
4: Gelen heyet bizimle dönmek istiyor. Şimdi gelirler. Onları beklerken hazırlıkları bir kez daha kontrol edelim.
2: Hepimiz hazırız. Atlarımız yola çıkmak için sabırsızlanıyor.
4: İşte onlar da geliyor. Eğer dinlendiğinizse yola çıkabiliriz. Biz hazırız.
6: Biz de hazırız. Hepiniz bu kadar mısınız?
4: Tam 10 kişiyiz, yetmez mi?
7: Daha kalabalık olsanız daha çok insana ulaşma fırsatı bulurdunuz, öyle değil mi?
3: 10 kişi az değildir.
4: Yol boyunca bize tabi olacaksınız. Medine sınırını geçince geceleri yol alıp gündüzleri dağlara çekileceğiz.
6: İsterseniz önce bir tanışalım. Daha birbirimizin ismini bile bilmiyoruz.
4: Evet, haklısınız. Benim ismim Asım bin Sabit.
6: Ya öyle mi?
4: Ne oldu?
8: Yani Bedir'deki kahramanlıklarınızı dinler dururduk. Demek o sizsiniz.
4: Bu Merset bin Merset. Halid bin Bükeyr, Hubeyb bin Adiye.
7: Demek o meşhur Hubeyb sizsiniz.
4: Zeyd bin Desine, Abdullah bin Tarık. Bu da Muaddi bin Hubeyb. Diğer üç arkadaşımızı şehrin çıkışında alacağız.
8: Bedir kahramanlarıyla yolculuk etmek, onları konuk etmek bize şeref verecektir.

0: Bu adamların aralarındaki fısıldaşmaları hiç hoşuma gitmiyor.
1: Benim de dikkatimi çekti. Devamlı ayak sürmekteler. Sanki arkadan birilerinin gelmesini bekliyorlar. Yoldan sıfır dağa tırmanalım mı? Ne dersin?
0: İyi olur. Tavırlarını da anlamış oluruz.
1: Dağa tırmanıyoruz. Geceyi orada geçireceğiz. Beni izleyin.
2: Atların dağa tırmanacak gücü kalmadı. Öyle gidersek bir ayda yerimize varamayız.
1: Demek gücü kalmadı atların. Ya geri kalıp bize yetişecek adamınız? Onun atı nasıl yetişecek bize?
2: Atı yorulmuş olacak ki hala görülmedi.
3: Belletmeden arkaya bak. Geliyorlar.
4: Arkaya baksana. Toz bulutu kabartarak gelenlerin iyilik getirdiklerini tahmin etmiyorum.
1: Sürün atlarınızı dağın sırasına doğru. Bu bir ihanettir.
5: Kureyş'in kemikçileri. Dizginlerini geriye çevirip ortaklarına katılıyorlar.
6: Ey Medineliler! Dağların bir faydası olmaz size. Söz veriyorum. Yanımıza inerseniz sizi öldürmeyeceğiz.
1: Size güvenmiyoruz.
6: Sayenizde Mekkelilerden biraz fide koparmak istiyoruz. Hepsi bu.
0: Allah'ım halimizi Resulüne bildir.
1: Vallahi müşriklerin ne inandıklarına ne de sözlerine inanırız. İhanet aranız iyidir sizin.
6: Himayemiz kılıçlarımızdan iyidir.
1: Müşrik himayesi kabul etmemekle Rabbime sözüm var.
3: Oklarınızı hazırlayın.
0: Hazırız.
5: Atlarını dağa sürmeye başladılar. Oklarınızı hesaplı kullanın. Yaklaştıklarında kılıçlarımıza davranırız.
1: Yaklaşın. Yaklaşın, 7 ok var yanımda. 7 kişinin anası ağlamaya hazırlansın. Ok al. Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Yazılanın hepsi başa gelicidir. İnsanlar er geç Allah'a rücu edicidir. Eğer sizinle çarpışmazsam, anam beni kaybedip arkamdan ağlasın.
3: Oklarım bitti.
5: Benim de.
4: Mızrak ve kılıçlarınızı hazırlayın.
1: Kılıçlarımız kırılana, can bedenden ayrılana dek hücum!
7: Mızrağın kırıldı altın. Kellen için alacağım altınlar başımı döndürüyor.
1: Allah'ım, senin dinin uğruna savaştığımızı biliyorsun. Cesedimi müşriklerden koru.
7: Ne o, sesin çıkmıyor. Başını bir yere mi sakladın?
1: Sıra kılıcımda. İşte kınını kırıyorum. Kılıcım ve ben dönüş kapılarını kapattık.
7: Hadi öyleyse.
1: Al bakalım altın hayaliyle dönen başının hakkını.
6: Kubeyt de burada. Bedir'de fiyatı yükselenler hep burada. Diğerleri öldü. Yakalayın şunları. Ağzıma! Ağzıma!
8: Allahu Ekber! Ağzım!

0: Ellerini sıkı bağlayın.
1: Sence sağ kalan bu üç kişi mi yoksa yerde yatan yedi kelle mi daha fazla eder?
0: Asım'ın kellesini ve Hudeyb'i bana bırakın. Gerisi sizin olsun.
2: Olur mu? Herkes eşit pay alacak.
0: Bırakın şimdi bunları. Hele bir Mekke'ye varalım, gerisi kolay.
3: Size teslim olun dedik. Böyle iyi mi oldu? Karşı koymasaydınız arkadaşlarınız yerde cansız uzanmış olmazdı.
4: Korkaklara esir düşmekten iyidir yere uzanmak.
0: Nerede? Asım bin Sabit'in cesedi nerede?
2: İşte şurada.
0: Ağrıların son bulsun. Sana iki oğlunu Bedir'de bırakan Asım'ın başını kucağında bulacaksın.
4: Tabii karşılığını da hazırla.
5: Ölüyü bile rahat bırakmayan aşağılık yaratıklar.
3: Ellerini çözdü.
2: Kaçırmayın. Taşlayın. Taşlayın.
0: Başını atın. Başını atın.
3: Tarık.
5: Allah'u ekber.
3: Bekle Abdullah Tarık. Bizi de bekle.
0: Alın şu Asım'ın kellesini de gidelim buradan.
3: Bırakın peşimi. Bırakın peşimi.
0: Ne oldu? Nereye kaçıyorsunuz? Ölüden mi kaçıyorsunuz korkaklar?
3: Görmüyor musun başımdaki arı yumağını?
2: Ah gözüm. Alın. Alın şunları, her yanım sızlıyor. Yardım edin. Çekin iğneleri.
0: Ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Neyse, toparlanın gidiyoruz. Yağmur yağınca arılar da gider. İki kişi gelir alır emaneti.
4: O yiğit şehidin başı hiçbir zaman sizin olmayacak.
0: Niyeymiş o?
6: Rabbim onun duasını kabul etti. Cesedini müşriklerden koruyacaktır. Ama bunu Allah düşmanları anlayamaz.
0: Ey Panayır halkı! Muhammed'e intikam ateşiyle tutuşan Kureyş! Dinleyin! Sevinçli haberler duyacaksınız bizden!
7: Sizi tanımıyoruz! Kimsiniz siz?
0: Biz Lihyanoğulları! Adal ve Kare kabilesiyle birlikte Kureyş'i sevindirecek bir iş başardık!
3: Neymiş o söylemeye kıyamadığınız haber?
0: Bedir'de savaşçılarınızı öldüren 8 kişiyi Akbabalar sevinsin diye Raci suyu başında kumlara serili bıraktı. Durun durun durun, daha bitmedi. Şu elleri bağlı iki kişiyi de size getirdik. Bunların kim olduğunu merak etmiyor musunuz?
7: Kim bunlar? İsimleri ne?
0: Şu gördüğünüz Hubeyb. Yanındaki ise Zeyd bin Desinne.
7: Bu amcamı öldüren Hubeyb'tir. Onu ben istiyorum.
0: Karşılığını verdin de o senindir.
3: Zeyd'i de ben istiyorum.
0: O da senin olacak. Ümeyye bin Halef'in oğlu. Babanın ödünü almış olacaksın.
8: Ey sevinçli haberler getiren adam. İki oğlunu Bedir'de bırakan kadına sevinçli haberin yok mu?
0: Ağıtların son bulsun Sülafe kadın. Asım'ın başı birazdan kucağında olacak. Adamların neredeyse gelmek üzeredir.
8: Acılarımı azaltan yabancı. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksın.
2: Açılın! Açılın, yol verin!
0: Getirdiniz mi? Nerede Asım'ın başı?
2: Her yeri aradık, yok.
0: Yok ne demek? Etrafa iyice baktınız mı?
2: Her tarafı aradık, yok.
0: Uçmadı ya koskoca ceset. Yoksa yerini mi şaşırdınız?
2: Yeri elimizle koymuş gibi bulduk. Ama koca gövde yok. Ancak sel almış gitmiş olabilir. Başka ne olabilir?

0: Şimdi yaptıklarına ne kadar pişmansın değil mi?
1: Hayır, pişman değilim. Biz er meydanında çarpıştık. Bugün olsun yine çarpışırım.
0: Bugün elimdesin. Dua et, haram aylardayız. Haram aylar bitene kadar burada bağlı kalacaksın. Ama hiç şüphen olmasın, ikramda kusurum olmayacak. Amcamın acısının konuğusun. Ölmeyecek kadar, dar ağacına yürüyebilecek kadar gücün kalacak. Her gün pişmanlık dolu şiirler okuyacaksın bana. Ey topluluğun ortasındaki şahin. Huyu yumuşak, pırıl pırıl olan. Bedir'de yiğit ve atılgan. Seni şiirleriyle öven Hasan bin Sabit gelip kurtarsın seni.
1: Kurtuluşun ne olduğunu müşrikler nereden bilsin?
0: Kurtuluş sizi yok etmektir. Hem de tek kişi bırakmadan.
1: Neden?
0: Bir de nedenmiş diye soruyor. Sizden daha büyük düşmanımız olmadı bizim. Olmayacak da. Söyle. Söyle. Pişman olduğunu söyle.
1: Biz sizin hurma bahçelerinize mi göz dikmiştik?
0: Ne bileyim ben.
1: Biz bir kavmin kan davası yüzünden mi sizinle savaştık? Yoksa başka bir çıkarımız mı vardı?
0: Bizim putlarımıza düşman oldunuz. Söylesene, ne yaptılar size ha? Ne yaptılar size?
1: Biz de onu söylüyoruz. Hiçbir şey yapamazlar. Ne size ne de bize. Ne bir iyilik ne de bir kötülük yapamazlar. Onları kendinize siper edip işlediğiniz zulümleri durdurmak, insanları köleleştiren tutkulardan kurtarmak istedik.
0: Öyle mi? Al öyleyse. Al!

0: amca, ben yine geldim. Aa, senin ellerini çözmüşler.
1: Çözdüler ya. Bak, bıçak bile verdiler bana.
0: Niye verdiler onu sana?
1: Tırnaklarımı kesiyorum. Öldürülmeden önce tutuklunun son istekleri yerine getirilir.
0: Seni öldürmeye mi götürecekler?
1: Hı hı.
0: Evin etrafındaki adamlar onun için mi gelmiş?
1: Herhalde.
0: Ama sen ölümden korkmuyorsun.
1: Korkmuyorum.
0: Niye?
1: Çünkü gideceğim yer buradan çok daha güzel.
0: Seni öldürmeseler olmaz mı?
1: Demek ki olmaz. Ben onların düşmanıyım.

0: Medenler bize savaş açtılar. Biz de onlarla savaştık.
1: Babam da onlardan değil mi?
0: Evet, onlardan.
1: Peki sen onu yakalamış olsan öldürür müsün?
0: Hayır.
1: Peki ne yapardın?
0: Onu yanlışlıktan kurtarmak için uzun uzun konuşurdum onunla.
1: Ne anlatırdın ona?
0: Kuşları havada kim tutuyor? Hiç durmadan akan suları bize kim gönderiyor? Hurmaları bu kadar tatlı yapan kim diye sorardım ona.
1: O da Allah derdi.
0: O zaman her şeyi çok güzel yaratan Allah'ın bize gönderdiği kitaba, onun elçisine niye inanmıyorsun diye sorardım.
1: Ne olur şimdi de söyle. Seni öldürmesinler.
0: Faydası olmaz. Onları kapkara öfke kaplamış. Güzellikleri duyacak kulakları kalmamış.
1: Ben de onlar gibi miyim?
0: Sen onlardan değilsin yavrum. Fakat büyüyünce onlar gibi olursan, o zaman güzellikler senden de uzaklaşır. Hadi sen gitsen iyi olur, ararlar seni.
1: Hayır, gitmeyeceğim. Geçen sen bana üzüm verdin ya, hepsi şaşırdı. Bunları nereden buldun diye birbirlerine baktılar. Sonra babam anneme kızdı. Bu çocuğu bir daha o adamın yanına bırakma diye bağırdı.
0: Anlamıyorlar ki, biz onları bile kurtarmaya çalışırken çocuklara kötülük yapabilir miyiz hiç?
1: Çok güçlü olsam kapıdakileri yere serer, seni kaçırırdım.
0: Güzel. Ya baba, ona ne yapardın?
1: Ona derdim ki Müslüman ol, koca adamsın. Görmüyor musun onlar ne kadar iyi insanlar? Hem kendinize güveniyorsanız niye onlarla konuşamıyor, hep tuzak kurmaya başvuruyorsunuz?
0: Baban da sana inanırdı sanıyorsun.
2: Vakit tamam. Sen yine mi buradasın? Çabuk annenin yanına.
1: Baba ne olur onu öldürmeyin. O iyi bir insan.
2: Annenin yanına dedim sana. Nasıl gelirsin bu adamın yanına? Seni öldürmesinden korkmuyor musun? He?
1: Korkmuyorum. O benim arkadaşım.
0: Biz Müslümanlar haksız yere cana kıymayız. Çünkü haksız yere birini öldürenin bütün insanlığı öldürdüğüne inanırız.

0: Gördüğünüz daracı sizin için hazırlanıyor.
1: Sizden bundan başkasını beklemiyordum ki. Niye bu kadar seviniyorsun?
0: Bir de bağışlanmayı bekle istersen.
1: Zalimlerden ve zalimlerin ortaklarından bağışlanmak istemek ayrı bir zulümdür.
0: Neden?
1: Siz hakikate sırtınızı döndünüz. Kendinize cahiliye hayatıyla cehennem ödülü hazırlarken hakikat yolcularına dar ağacından başka ödülünüz mü olur?
0: İyi bildin. Bu ödüle şanına uygun bir törenle kavuşacaksın.
1: Zeyd bin Desin de nerede? Ne yaptınız ona?
0: Merak etme, o da burada ödülünü alacak. Biz haram aylara ve hareme saygı gösterenlerdiniz. Bu yüzden bu kadar zorluğa katlanıp dar ağacı sehpasını Mekke'nin dışına kuruyoruz. Ama görüyorsun, Mekke'den bu mutlu günü izlemeye gelen çok sayıda izleyiciniz var. Heh, arkadaşını getiriyorlar.
2: Hubeyb. Zeyd. Nasılsın kardeşim?
1: Allah sabrını arttırsın. Bize düşen şehadet şerbetine ona yakışır şekilde uzanmaktır.
3: Evet Hubeyb. Biz niçin öldürüldüğümüzü biliyoruz. Biz ölünce nereye gideceğimizi de biliyoruz. Şehadet lütfunu bizden esirgemeyen Rabbimize hamdolsun.
0: Bu kadar sohbet yeter. Hadi bakalım.
2: Gel bakalım Zeyd.
1: Şehitlik sana kutlu olsun kardeşim.
3: Sana da Hubeyb. Sana da kardeşim.
1: Durun. Öldürülmeden önce son bir isteğim olacak.
0: Neymiş o?
1: Namaz kılmak istiyorum.
0: Peki. Kıl bakalım.

0: Bu defa niye az namaz kıldın?
1: Belki namazda onu öldüreceğimizden korktu.
2: Korkmak mı? Namazımı ölüm korkusundan uzattığımı düşünmeyecek olduğunuza inansam, iki rekattan daha fazla namaz kılardım. Benim buluşma günümdür bugün. Rızası için savaştığım Rabbimin katına kabul edilme günümdür bugün. Bütün geçici kapıların kapanıp hakikatin verilebilecek en büyük ödülle beni çağırdığı gün bugün.
0: Bir de Mekkelilere bak. Senin öldürülmene sevinç naraları hazırlıyorlar. Sana karşı olmanın tadını yaşıyorlar.
2: Bu kadar yetmez. Yeryüzü bir karıncaya yer bırakmayacak kadar insanla dolu olsa ve bu insanlar inancımdan dolayı bana gülüyor, benimle alay ediyor olsa, kılın kırkta biri kadar bir şüphe yaklaşamaz bana. Değil mi ki ben Urvetül Huska'ya tutunmuşum? Değil mi ki Allah'ın düşmanlarının azabı benim elimle artıyor? Bugün benim için bir Nevruz gündür. Bu kara ruhlu suratların neşesi bana haklı olduğumu bir kez daha haykırmaktan başka neye yarar?
0: Yeter be! Konuşturmayın şunu!
3: Hadi çık bakalım sehpaya. Orada da nutuk atabilecek misin?
0: Bağlayın kollarını.
3: Yüzünü öteki tarafa çevirin.
2: Yüzümü Kabe'den çevirmekle yüreğimi de mi çevireceğinizi sanıyorsunuz? Allah her nereye dönerseniz Allah'ın rızası oradadır buyuruyor. Yeter ki o rızaya pazarlıksız teslim olun.
0: Arkadaşın öldürüldü. Sana bir şans veriyoruz. Tekrar atalarımızın dinine dön ve serbest ol. Yoksa şu elleri mızraklı sabırsızlar mızraklarını yavaş yavaş sana batırarak zevkten sarhoş olacaklar.
2: Vallahi dönmem. Bütün dünyayı içindekilerle bana verseniz yine dönmem.
0: İçim adam bu.
3: Evet, canını kurtarmak istemiyorum.
0: Kesin kararlı. Ne istiyor bu adam?
3: Muhammed evinde sağ salim otururken sen burada can pazarında çırpınıyorsun. Kim bilir onun senin yerinde, senin de onun yerinde olmasını ne kadar isterdin?
2: Benim evimde sağ salim oturmam karşılığında onun ayağına diken bakmasına bile razı olmam.
0: Ne diyor bu adam? Hayret, deli midir nedir anlayamadım.
3: Ben Muhammed kadar sevilen birini ne gördüm ne de duydum.
0: Senin aklın yok mu be adam? Dön de canını kurtar.
2: Asla.
0: Ne bekliyorsunuz? Bu akılsızın inadından vazgeçeceği yok. Mızraklarınızı yavaş yavaş kullanın. Ölümün tadını ağır ağır tatsın. Bükünmeyen inadının düğümleri çözülene kadar ilerletin mızraklarınızı. Pişmanlık çığlığı yükselene kadar durmayın.
2: Allah'ım, gördüğüm yüzler sana isyan bayrağı açmış karanlık yüzlerdir. Secdesiz alınlar sallanır karşımda. Sorumsuz kahkahalar. İnsan olmanın uzağında olanların yanındayım. Habibinin uzağında, müminlerin uzağındayım. Dostlarının secde izleriyle parlayan yüzlerine hasretim. Sana koşmanın sevincimi, selamımı ve özlemimi ulaştır onlara. Allah'ım, katında zorluk yoktur. Bize yapılanı ulaştır Resulüne. Zalimlerin idam sehpaları üzerine kurulu tahtları Resulünün avuçlarından dökülen zamanla yere yuvarlanacak. Senin övgüne mazhar olmanın sarhoşluğunu yaşıyorum. Ve bu hale sağır ve kör bakanların haline acıyor.
0: Vurun, delik deşik edin, şiiriyle birlikte yere batırın onu, vurun!
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü.
4: Hazreti Hubeyb.
5: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbet başlıyor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, de Rabbimiz tebareke ve teala okuyacağımız hadis-i şerifleri ve rivayetleri ve ilimleri cümlemiz hakkında faydalı eylesin. Cümlemizi hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Amin. Dinleyelim, dinletelim. Birbirimizi haberdar edelim. Birbirimize faydalı olan çok lüzumlu ilimlerden bahsediyoruz. Dünyamız, ahiretimiz için bunlar kaçınılmaz olarak bilinip amel edilmesi icap eden ilimlerdendir. Biz size fuzuli şeyler konuşmuyoruz. Dünya ahiretinize yaramayan mala yani kelamlar etmiyoruz. Hep dinimiz, dünyamız, ahiretimiz, malımız, canımız, çoluğumuz, çocuğumuz için ne faydalıysa onlardan bahsediyoruz. Şimdi biz bulaşıcı hastalıklar kitabındaki ilimlerden kısaca anlatacaklarımızdan bu bölüm tam detaylı anlattığımı düşünmüyorum. 8. bölüm. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak. Burada bak, bulaşıcısı, bulaşmayıcısı mühim değil. Burada beladan, işte illetten, marazdan, vecadan, ağrıdan, sancıdan kurtulmak için yazılacaklar vesaire yapılacaklar bahsi vardı. Burada evvela mesela şimdi fitnecilerin muska takmanın dinde yeri var mıdır meselesinde. Burada ilimler beyan etmişiz. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan Resulullah Efendimiz'in öğrettiği duayı bir kağıda yazıp çocukların üzerine takması. Bütün hadis kaynaklarında Tirmizi, Ebu Davud'da da geçiyor. Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor olması. Bütün müçtehitlerin bununla amel etmesi. Sahabe-i kiramın yaptığı bir şeyin tabii dinde yeri yoktur diyenin dinde yeri yoktur yani. Sahabe-i kiramın yaptığından bahsediyoruz. Adam diyor ki ne alakası var? O zaman senin dinle ne alakan var? Çünkü sahabe-i kiram Tâb-ı Nizam Hazaratı yazarlardı efendim ve üzerlerine ve evlerine, ocaklarına, çocuklarına takarlardı. Şimdi burada bu bablarda birinci babda Ashab-ı Kehf'in isimleri yer alıyor. Vebanın def'i için vesair hastalıklar, marazlar, illetler, muhafazalar için Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp üstte taşınıyor. Korunması istenen eve, ocağa yahut herhangi bir şeye yapıştırılıyor demiş Taşköprüzade Hazretleri. Akabinde Nesefi tefsirinde Ali radıyallahu anh tazikredilen rivayet var. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında onları yazmış. İsmi Azam'ın sureti olarak meşhur olan mühür nüshalara yazılırsa tesiri büyük olur demiş. O mühür de burada. O mühür-ü şerif de burada. Ashab-ı Kehf'in isimleri hakkında bayağı bir ihtilaf var. Yani zabıtlarında biliyorsunuz Arapça olmadığından ismi şerifleri. Yemliha, işte Mekselina, Mislina, Mesleyina diye zabıtı da var. Sonra Mernüş de Bernüş, Şadenüş. Onlar biraz daha ihtilafsız. Kefeş de Tayyuş. Buradaki yazıda farklı çünkü Nesefi tefsiri Dekine itibar ederek aldığı için Taşköprüzade biz de ona itibar ederek burada aldık. Bunlar 199. sayfede Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılıp buradan arkadaki bizim nüsha bölümünde, kitabın nüsha bölümünde yani hangi sayfede onlar? Sayfa 53'ten başlıyor. Sağ taraf, kitabın sağ tarafında sayfa 53'ten başlayan yerlerde üzerinize taşınacaklar da Ashab-ı Kehf'in isimlerini de yazmış bulunuyoruz. Dolayısıyla orada üzerine asılacakları, üzerine asan kişi Ashab-ı Kehf'in isimlerini orada yazıyor. Eve asılacak ayrı yazmış. Üzerine insan üstüne asılacakları aynı yazmış. Evin farklı yerlerine ayrı yazmış. Burada ben kapının üzerine konacak ayrı yazmış. Dört duvara yazacak ayrı yazmış. Başa takılacak ayrı yazmış. Bu 50, 52, 53 sağ taraftan, Arapça Kur'an açar gibi sağ taraftan açılınca geliyorsunuz, Latince sizin okuyacağınız harf 52-53, oralarda bunlar mevcut. Bunları oradaki nüshaleri üzerine takanlar yazmış oluyorlar. Ondan sonra yine burada ismi şeriflerden Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus ebe men kâne meyten fâhiyyenev ayet kelimesinin oraya kadar olan kısmı bunun yazılmasını ve insanın üzerinde taşınmasının efendim belalardan, hastalıklardan koruyacağına dair İmam Mer'i vesaire kaynaklarda Muhammed Beyluni, Yusuf Nebhani'de zikredilen bir dua var. Bu da hem Besmele-i Şerif hem Allah'ımızın ismi şerifleriyle beraber çok tesir edeceği burada beyan edilmiş. Bu da sayfa 201'de. Bazıları diyorlar ki biz bunları elle yazsak nasıl olur? Ben de diyorum ki hatasız doğru yazabiliyorsanız Arapçayı kendinizin yazmanız daha tesirlidir. Yazdığınız şeyi takmanız daha tesirlidir. Ama kendiniz yanlış yazıyorsan bir yazma bileni yazdırırsan onu bilmem. Değilse de kitaplarda bizim çoğalttığımız veyahut da kitapta bastığımızda yazılmışı kullanılır mı? Tabii kullanılır. Çünkü mühim olan burada tesir ayet ve hadisin tesiridir. Bundan dolayı bunu soranlara da cevap vermiş olalım. Yine böylece Maide suresinin 11. ayet-i kerimesini üzerinde taşıyan kişi bulaşıcı hastalıklardan vesaire işte marazlardan mahfuz olur buyuruluyor. Bu ayet-i kerimede Ya evledine amenü zkuru ni'metallahi aleyküm ayet-i kerimesi. Biz bunları hareketsiz yazdık. Çünkü neden? Nüskelerde hareket şartı yok. Üzerinde taşınacak nüskelerde ayet-i kerimeyi okumak isteyenler hareket lazım. Dolayısıyla çünkü esasen Kur'an-ı Kerim'in ilk yazılışında yani Hazreti Osman çoğalttığı mushafte olsun işte ilk sahabe-i kiramın yazdıklarında hareket yok. Çünkü harekeye lüzum yok. Onlar zaten kendileri Kur'an-ı Kerim onların ortamında nazil olduğu için hepsi biliyorlar, ezberlemişler, yazmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işitmişler, namazlarda işitmişler. Böylece ezberlemişler zaten, yazmışlar. Ama sonraki gelen insanlar efendim hareketsiz okuyamayacağından, noktasız okuyamayacağından hareket nokta meselesi biraz bir zaman sonra efendim lazım olduğundan dolayı yapıldı. Bundan dolayı biz nüshelerde yani noktaları yine yapıyoruz da yazıyoruz da hareketleri şey yapmıyoruz. Çünkü neden? Bu lüzumu olmadığından dolayı. Çünkü insanın okuması için değil. Okuması için olanlar evvelki bölümlerde 2, 3, 4, 5'lerde geçti. Onlar zaten harekeliydi. Efendim, bu ayet-i kerimede Allah'ın müminleri kurtarmasından bahsediliyor. Allah'ın nimetinden bahsediliyor. Düşmanların musallat olmak istediğinde Allah'ın Celle Celal düşmanların ellerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından geri çektiği beyan edilmesi hasebiyle bu ayet-i kerimenin havasından biri Abdurrahman Bestami Hazretleri bunu zikrediyor. İmam diğer bir mücerrebat sahibi Alaaddin Efendi babamızın kaynak kitaplarından itibar ettiği bir eserde de geçiyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri. Şimdi bu tabii beyan edilen bu ayet-i kerime burada biz biraz üstüne 5. 6. numaralar öbür kitaplara göre olmadığından hafif karışma ihtimali oluyor da evet. Bu ayet-i kerime hakkında İmam Nebhani Hazretleri buyuruyor. Bu ayet-i kerime üzerinde taşıyan hastalıklardan, özellikle bulaşıcı hastalıklardan kurtulur. Şimdi öbür ayet-i kerime okuduğum efendim Maide suresinin ayet-i kerimesi 11. ayet-i kerimesi bunda Allah'ın muhafazasına girmek var. Sonra Selamun kavle min Rabbirrahim ayet-i kerimesi Yasin suresinin 58. ayet-i kerimesi bu 5 kere yazılıyor. Yani yazan insan onu aynı ayet-i kerimeyi 5 kere peş peşe yazıyor. Böyle yazdıktan sonra üstünde taşırsa, şimdi burası acayip. Bu şey değil yani. Bulaşıcı meselesi değil. Hastalık, bulaşıcı hastalık meselesi değil. Bakın, yani hem Abdurrahman Bestami Hazretleri hem Mücerrebat'ta geçiyor bu. Selamun kavle min Rabbirrahim ayet-i kerimesini 5 kere yazıp da üzerinde taşıyan kişi gece ve gündüz aniden gelecek tüm belalardan selamet bulur diyor. Yani gece ve gündüz ne demek? Yani bütün zamanı kaplıyor. Ya gecedeyiz ya gündüzdeyiz. Ortası bir zaman dilimi yok. Gece ve gündüzde gelecek ani bela. Ani ne demek? Yani ummadık zaman işte mesela ani zelzele nasıl geliyor? Zelzele geliyorum deyip gelmiyor. Aniden geliyor. Bak. zelzele gibi. Ondan sonra yıldırım nasıl geliyor? Aniden vuruyor değil mi mesela? Seller bile bazı kere yağmur yağarken anlaşılıyor falan ama tabii çok yandı falan ama adam hiç evinde duruyor yağmurdan bana ne derken bir de bakıyoruz evin içine bastı birden. Yani kaç kişi sellerde boğulan ve evinde kalan bunların da başına aniden geliyor kimse. Efendim sel bana doğru geliyor diye hesap yapamadan geliyor, yakalanıyor yani. Ani gelecek bela mesela işte bulaşıcı hastalıkta bunun gibi birden bir mikrop ya birinden ya bir tuttuğu yerden bilmem ne havadan nem kapıyorsun işte mikrop kapıyorsun işte. Bunlar ani belalar. Gece ve gündüz gelecek ani belaların tümünden selamette olur buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin havasından biri ani gelecek belalara özellikle vebaya karşı kafi gelmesidir diyor. Selamun kavlem. Ayeti 5 kere peş peşe yazılmışsa bunlar da ben yazamıyorum diyen. Dedim size bulaşıcı hastalık kitabının sağ tarafındaki oradan 51, 52, 53 oralarda var. Üzerine taşınacak diyorsa onun içinde bunlar var. Hepsi yazılmış. Yani bir tanesinde bazen 30 tanesi yazılmış. Ben de kenarlarına yazmıştım zaten için. Onun için onu tek tek aramayın. Yani müstakil selamu kavlen aramayın anladın mı? Orada bir tanesinin içinde bazen 15, 20, 30 nüsha var. Fevaidi bakımından. Ondan sonra yine Esma-i Şerife'den Allah'ımızın Latif ismi şerifi Hafiz koruyan ismi şerifi Allahu Latifun Hafizun Kadimun Ezeliyun Kayyumun La Yenam. Bu ismi şeriflerde üzerinde taşınması efendim vebadan korunmak için insan üzerine takılır diye Yusuf-u Nebhani Hazretleri beyan etmiş. Ondan sonra bulaşıcı hastalıklara müptela olan veya diyelim tümör çıkıyor. Bazısı dışarı vurur, çoğu dışarı vurmaz da dışarı vuranlarda çiban, böyle vücutta eseri olan şeylere karşı eyyüven nebtül membut müt biiznillahil hayle zilamut. Bu da aniden filizlenen, birden beliren efendim hastalıklar, çıbanlar, vebalar, taunlar vesaire gibi şeyler üzerine efendim bir kağıda yazılıp bunlara müptela olan kişi ağrıyan bölgesinin veya çıban olan veya bölgesinin işte onun sinmesini istediği, patlamasını istediği yani sönmesini diyelim ha, sönmesini istediği bir yaranın üstünde efendim kapanmasını istediği bir yaranın üzerine bağlanacağını İmam Beyluni ve Taşköprüzade Hazretleri beyan etmişler. Bu 204. sayfede. Ondan sonra efendim Yusuf-u Nebhani ve İmam Beyluni Hazretleri'nin nakilleri vecile aşağıda zikredilen bir dua var. Bu uzunca biraz duadır. Bu mübarek duayı burada hareketsiz yazdık ama sayfa 134-135'te harekeli ve manasında yazmışız. O okunmak için çünkü. Burası üzerine takılmak için. Burası çok önemli bir şey bu. Bunun manasını bilmiyorum. O eski derslerde verdim mi? Hayırlı huzur ömrün için, hayatının ziyadeleşmesi için, efendim rızkının bollaşması için, bir de sevdiklerinle beraber, sevdiklerinde, canında, malında, sevdiklerinde kötü bir şey görmemek için çok önemli manalar taşıyor. İnsanın sevdikleri, işte oğlu, kızı, eşi, anası, babası, torunu, bunlar hep sevdikleri. Bu duada çok önem var. Bunun okunması çok mübarek bir dua. Hayırlı uzun ömür için çok önemli bir dua. Fakat bu Taşköprüzade'de de var. Yusuf-u Nebhani'de de var. Manaları 134-135'te. Burada nüsha halinde diyor ki aşağıda zikredilecek duanın okunması diyor. Yani sayfa 204-205. Okunması 134-135 harekeli hali. Bu diyor yazılarak eve asılması. Burası bizim alaka dar eden konu. Ve üste taşınması. Kişiyi diyor. Hatta'sı var. Orası önemli. Ailesini bile diyor. Ailesini bile salgın hastalıklardan ailesini. Bu çok önemli. Kurtararak uzun ömürle yaşamasına vesile olur. Okunması, yazılarak eve asılması. Bunların hepsini Bulaşıcı Hastalıklar kitabının sağ tarafından 51. sayfada takılacak nuskalar diye bir bölüm yapmış. Sağdan gelecek ama soldan değil. Kur'an'dan açar gibi sağdan gelirsen oradan görüyorsun. Bunların hepsini orada bulacaksınız. Yine burada çok önemli bir rivayet var. Bu uzun, bunu siz de okuyun. Osmanlı ulemasından Taşköprüzade Hazretleri naklediyor. İmam Ebu'l-Mali İbni Yusuf el-Gaznevi kendi hattıyla yazdığını gördüm diyor. Onun senedini naklediyor. İşte efendim Ebu'l-Fazl es-Sizzi'den, o efendim Şeyh Tacuddin, Şeyh Tacuddin'den, ondan sonra o üstadı Şeyh Muhammed el-Cami'den, Hoten'de işitmiş. Böyle nakilli bir şey. Halkame İbni Abdillah radıyallahu anh naklediyor. O da rivayetlerini naklediyor. Ta rivayetler Süleyman İbni Abdillah gidiyor. Onlar efendim Ali radıyallahu anh'a kadar senedi var bunu. Yani bütün ulema birbirinden naklederek senediyle zikrediyor. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda Müslüman olan bir kişi, eski efendim alimlerden kalan, Tevrat ulemasından kalan onların yazdığı bir nüshayı çıkartıyor. Onun üzerinde efendim altın ile yazılan kelimeler, aşağıda zikredilen kelimeleri beyan ediyor. Ondan sonra bu kelimeler Musa ve Harun aleyhisselamın hizanesinde, gizli hazinesindeydiler. Onlar nezdinde en değerli nüshalardan olup onu ancak en yakın akrabalarına ve ümmetleri içerisindeki herkese değil salih müminlere veriyorlardı. Bu kelimelerin yazıldığı rukiye yani nüshaya sahip olan kişi artık ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcı hayvandan, ne ani beladan, ne vebadan, ne tufandan korkmuyordu diye anlatıyor. Bu rivayetleri nakledenlerden biri Ebu'l-Ayneyn Muhammed el-Hüseyin Kusesuru, o da şeyhi İmam el-Elma'i'den naklediyor. Bu hasılı bunu siz okuyun. Burada çok malumat var. Allah-u Teala'nın eski kitaplarda geçen Esma-i Şerifesi var. Tabi İbranice olduklarını da ulema zaten burada beyan ediyor. Bunlar bunları diyor Kâşifi beldelerinde büyük bir veba vuku buldu. Ama bakın deminkini dinlediniz değil mi? Bak ne sultandan, ne şeytandan, ne yırtıcıdan, ne ani beladan. Burada şimdi umumi bir durum var. Büyük bir muhafaza var, büyük bir koruma var. Bunu da size efendim beyan ettik. Hatta diyor, ben bunları yazdım. Evime, medreseme yapıştırdım diyor İmam el-Ma'i rahimullah. Bir gün fukahadan bir cemaatle ders okuyorken bazıları medresenin tavanında efendim bazı mahlukatın onlara saldırmak üzere olduğunu gördüler. Ruhanilerden, cinlerden, şeytanlardan. Bunlara göründüler. Fakat diyor ben bunun bir salgın olduğunu yani çünkü salgının da biliyorsunuz taun olan salgının cinler tarafından olduğuna dair sahih hadis-i şerifler var. وَحْزُ عَدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِ Cinlerden olan düşmanlarınızın efendim dürtütmesidir, baskınıdır, saldırısıdır diye hadis-i şerifler var. Bu kitapta bunda kaynakları geçiyor. Hadis-i şeriflerin kaynakları. Dolayısıyla üzerinde bu nüsku olanlar çıkarttılar diyor. Medresenin üzerindeki o varlıklar efendim gelen işte iblislerin tasallutu ondan dolayı nüskasını çıkaranı görenden kaçtılar diyor. Ondan sonra nüskası olan kurtuldu. Nüskaya sahip olmayanlar medresenin kapısına çıkarken öldüler. Çünkü biliyorsunuz taun ve veba gibi şeylerde ani ölümler oluyor. Bir bakıyorsun bir anda insanlar kırılmış. Durup dururken ölüyor. Adam şalvanı giyerken ayağından geçiremeden ölüyor. Dolayısıyla böyle ani bela dediği o işte ani belalar vesaire iblisler vesaire şeytanlar özellikle cinler tabii yani. Şu anda insanlara çok musallat oluyorlar, insanlar çok zarar görüyorlar. Bu kelimelerin yazıldığı nüshanın tesirinin şartı evin ocağın bir yerine değil farklı yerlerine yapıştırılacak. Yani evde mesela bir duvara değil, bir, iki, üç mümkünse burada onu birkaç tane zaten yaptırdım ki efendim insanlar birkaç tane olarak bunu asabilsinler diye. Yine o nüshalarda var. Onun bakayım bu çok önemli hakikaten ulemanın. Şey midir? Onun tam sayfasını diyebilirsem belki sizin için daha faydalı olur diye düşündüm ama bizim de biraz 53'te var. Bu nüsha bir eve asılacakların içinde bir tane burada bir tane gördüm. Sonra bak 55'te bundan 3 tane var. 55'te 3 tane var ne demek? 3 ayrı kesebiliyorsun. Arkasını niye boş bıraktık? Başka dua yok. Bundan 3 tane kesin diye ben dedim. 55'in safhide 3 tane var. Yani 1, 2, 3 efendim şeyde de bir tane var şimdi o zaman. 53'te zaten eve asılacak da var. Bir de evin farklı yerlerine yazmışım 55'te. Zaten orada bir tanesi var. 3 de burada var, 4. 4 tarafına, 4 duvarına, 4 tarafına asabilirsiniz. Başa takılacak nüskelerde de bu yine var. 57'de. Efendim bunlar çok önemli. Senediyle, isnadıyla beyan edilmiş. Ondan sonra efendim nüskanın tesirinin şartı evin ocağın birkaç farklı yerine asılmasıdır diyor. Sonra başa asılması hakkında da rivayet var. Efendim bu kelimelerin tesiri İmam Nahçıvani beyan ediyor. İmam Muhammed Hanen Nahçıvani Hazretleri beyan ediyor. Dolu ulemanın ismi var burada. O kadar bu şey, mesur menkul bir şey ki. Efendim bunların tesiri diyor o kadar meşhur olmuştur ki bunlardan biri cepte. Cepte derken belden yukarı İbranice'de olsa Allah'ın ismi şerifleridir. Onun için cep derken yani üst cepler var ya gömleğin oluyor işte cübbenin oluyor efendim. Üst cepte olsun ki ben oraya parantez koymuşum yani belden yukarıyı kastediliyor. Yahut takkede, takkenin içinde veya boynunda. Yalnız gümüş şeyler yapmayın yani. Taktığınız şeylerde yani erkekler anladın mı nuska takacağım diye de olsa sakın böyle gümüş zincir, efendim gümüş kap bunları kullanmayın. Erkeklerde yüze o da birkaç gramlığına müsaade var. Öyle efendim takı takacak kadar nuska ipi takacak kadar falan gümüş de olsa erkeklere de caiz değil. Yani fetvası yok. Onun için şöyle bir hayır yapayım derken ya nuska takıyorum derken harama mekruha girip de zarar düşer. Saat, gümüş saat kullanmak caiz değil erkeğe. Caiz değil. Erkekte bir tek yüzüğe o da işte 4-5 gramlık falan bir miktarda müsaade var. Öyle gümüşten efendim künye, gümüşten nuska ipi, zinciri, efendim gümüş saat bunlar caiz değil. Tamam kardeşlerim bunu fıkha göre işte fıkıhçılara da sorarsanız zaten size söylerler. Onun için ama sen efendim iplen veya başka bir şeyle takabilirsin boynuna. Takkede boynunda taşı. Biri de evlen içine asılır diyor. Yalnız nüsha gibi dürülmeyecek. Dikkat et. Burada fark var. Öbür nüshayı mesela dürüyorsun, katlıyorsun. Evet nüsha şekli var zaten böyle. O şekil yapabiliyorsun. Dürmeyi anladın katlama. Bunda öyle yok. Bunun tesiri mutlaka açık olacak. Yani açıkta duracak böyle görünecek, dürülmeyecek, katlanmayacak duvarın evin bir tarafında dürülmeden efendim hane halkının göreceği şekilde bariz olacak, açıkta olacak diyor. Bunların zikir şeklinde okunması maksut değildir. Anladın mı ne demek? Şimdi mesela deminkileri okuyoruz. Mesela diyor Allahu latifun hafizun kadimun ezeliyun hayyun kayyumun la yenen. Bak hepsi Allah'ın ismi. Bunu istersen zikir olarak demin bir dua dedik. Üzerinde taşınır. Okuyamayan için falan. Ama Allahu inne sadikal mastuka salavatuke aleyhi selam kekat kale inneke kulte. Bunu mesela okuma tarafında da yazmışız. Nüsha tarafında da yazmışız. Bunların çünkü okunması da maksut. Ne demek? Çünkü ey Allah işte benim Habibim şöyle buyurdu işte falan. Hadis-i şerifi naklediyor. Sonra veya Allah latiftir, hafızdır işte. Beni korur, muhafaza eder anlamında. Bunların okunması da maksuttur. Yani İsteyen üzerinde nüsha olarak okuyamayanlar da takabiliyor ama okusa da tesiri daha ziyade oluyor. Fakat bu dediğimiz, bu şimdi söylediğimiz üzerinde bulunanlara cinler, şeytanlar musallat olamadığı vesaire bunların kaçtığı bu önemli bütün ulemanın silsile yoluyla naklettiği bu ismi şerifler bunların okunması maksat değil. Çünkü burada Arapça olarak zikredilmediğinden kimse okumaya yeltenmesin. Yani kelimeleri okumaya yeltenirsen Caner Taslaman'ın durumuna düşersin yani. Keriz yolma duası gibi duruma düşersin. Onu da yani anladın mı? Adam orada zaten kafa buluyor. Sen orada yani bunu okumaya kalkarsan zaten kelimeleri de yanlış okuduğun gibi ismi şerifleri de tahrif etmiş olursun. Onun için okunması maksat değildir. Kimse okumaya yeltenmesin diyor. İmam Muhammed Han Ennehcüvani Kudsesur Hazretleri. Kimse okumaya yeltenmesin. İhtiram nazarıyla. İhtiram ne demek? Hürmet. Tazim, saygı ile Allah'ımızın ismi şerifleri geçmiş kitaplarda bunun ismi şeriflerine bakılmalıdır diyor. Efendim onların hepsini burada cem etmiş. Ben bunu 8-10 rivayetten cem ettim. Taşköprüzade Hazretleri buyuruyor ki meşhur Osmanlı ulemasından. Ben diyor bunun farklı rivayetlerini gördüm diyor. 8-9 tane farklı rivayetleri ayrı ayrı söylemiş. Ben de dedim ki madem ihtiyatan hepsi madem Allah'ımızın ifşetleri bunların hepsini cem ettim ki hangi rivayette olan biri bunda eksik olur öbürü onda olmaz. Onun için hepsini cem ettim. Siz burada tümünü görmek için sayfa 209'da yani büyük olarak ama nüsku olarak takınacaklar demin söylemiş. 53'tü 57 orada var zaten efendim. Ahiyâ edünâye diye başlıyor. Bunlar hep işte ahiyâ, şerâhiyâ biliyorsun Allah isimlerinden. Ben de o kadar biliyorum tabii de. Ahiyâ, şerâhiyâ, ya hayyûâ kayyûmun manası o. Ama diğer isim şeriflerden benim de tabii bilmediklerim var. Zaten Taşköprüzade'nin Osmanlı uleması da diyor bunlara biz mana vermiyoruz diyor. Çünkü bunların okunması, telaffuzu ve manası maksut değildir diyor. Efendim. Burada zaten beyan etmiş Taşköprüzade bu kelimeler Arabi olmadığından İbrani oldukları için okunuşunda yazılışında ihtilaflar vuku bulmuş. Biz bunların sahihini sakiminden ayırma imkanına sahip değiliz. Bu hususta çok ona yakın farklı nüsha gördüm. Bu yüzden böyle önemli meselede ihtiyata riayet için bütün nüshaları cem eyledik diyor. Ben de onun aldığı bütün nüshaları aldım size efendim muhafazanız için korunmanız için. Bir de başında bir dua var bir rivayette. O bir rivayette olan dua da burada sayfa 209'da. Çok acayip bir duadır o da. Okunuşum burada da maksat değil diye hareke koymadım. Ama yine bu kitabın 209. sayfasında okunuşu ve manası şeyi harekeli olarak var 209'da. Fakat burası rukya olarak, nüsha olarak beyan edildiğinden orası Arapça zaten. Bizim de Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane men alâ ve fî ulûvî ednâ. Sübhane men alâ külle şeyin izzûhû ve sultânû ve kahara külle şeyin cebarûtû. Burada hareket koymamıza lüzum olmadığından sureti şerifesini koyduk. Bunların hepsi sizlere beyan edilen nüshalerde kitabın sağ tarafında var. Şimdi ikinci bab veba sıtmalarından kurtulmak için okunacak ve yazılacak dualar. Burada hadis-i şeriflerden başladım. Enes İbni Malik radıyallahu teala'da rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu hadis-i şerifi İmam Beyhakî rivayet ediyor. Delâil-i Nübüvve isimli eserinde. Ruhul Beyan tefsirinde de geçiyor. Ateşli sıtma. Humma deniyor bunu. Ateşli sıtma. Şimdi koronanın da bir kısım öyle ateşli sıtma yapıyor ama bunun dışında da yani başka nedenlerle de ateşli sıtma oluyor. Ben de öyle bir kere hastanelik oldum. Bir iki günde yattım hatta. Sıtmam geçmedi yani. Ne diyeyim sana? İltihap yükselmesinden oluyor. İdrar yolları iltihabından oluyor. Vesaire bu ateşte sıtma oluyor. Hazreti Enes rivayet ediyor. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Ayşe annemizin yanına girdi. Ayşe radıyallahu teala ana validemiz sıtmaya tutulmuş böyle zangır zangır titriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mali yarâki hâkeze. Ey Ayşe ne oldu bana ki seni böyle görüyorum? Deyince bi ebi ve ümmi hadil humma diye biraz sıtmanın aleyhine böyle hakaret ederek, kötü konuşarak işte Allah lanet etsin falan gibi bir şey diyerek anam babam sana feda olsun ya Resulullah bu sıtma be işte bana böyle sıkıntı verdi diye cevap verdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَا تَسُبِّيهَا فَاِنَّا مَأْمُورَةٌ Ey Ayşe sıtmaya sövme. Yani lanet okuma, beddua okuma. Allah bu hastalığı işte belasını versin. Allah bu şu hastalığın gözü kör olsun. Allah şu hastalığa illete lanet etsin falan. Bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak nehyetti Ayşe annemizi. فَاِنَّا مَأْمُورَةٌ Sıtma dedi emir kuludur. Yani ne demek Allah-u Teala şunu ateşlendir dese... Efendim ateşlendirir. Şunu titret, titretir. Şunu buz et, onu buz eder, dondurur. Yani bütün hastalıklar, mikroplar, koronalar, vebalar, bütün illetler ve sebepleri hepsi Allah Teala'nın mahlukudur, me'murudur. Emir kulu yani. Emir kulu olana sebbedilir mi? Sana yaratan, gönderen de Allah-u Teala adına göre, ona zaten razı geliyorsun. O zaman bu şekilde konuşma. Velakin inşi'ti allemtuki kelimatin. Ey Ayşe, ben sen istersen ben sana birkaç kelime dua öğreteyim. Buyurdu. İzâ televti nezhebe Allah-u Teala anki. Sen o kelimeleri okuduğun zaman Allah senden Celle Celaluhu bu illeti, ateşli sıtmayı, ateşi. Biliyorsunuz çocuklar da çok acayip ateşleniyor falan. Bu ateş acayip bir şey. Göz kayması yaptırıyor. Beyinde hasar oluşturuyor. Efendim bazı kere akıl kaybına, bazı küçük yaşta çocukların başına geldiğinde efendim ondan sonra onun işte menenjit olmasına vesaire bazı hastalıklara, yani ne diyorsun ona, akıl kaybına, efendim kısmi deliliğe vesaire sebep oluyor. İşte engelli çocuğu engelli yapıyor yani sonra. Kimisi de mesela el ayağı tutuyor. Akıl engelli, beyin engelli. Anlamadıktan sonra efendim eli ayağı tutsan olacak, hadi engelli. Daha da bir tehlikeli, çünkü sağa sola da gidebiliyor, hepten tehlike yani. Onun için tehlikeyi göremez. Bu duanın okunması çok önemli. Kendi okuyabilen, yani başına geldiğinde sıtma, ateş, bunu kendi okur. Kendi okumak evladır. Okuyabilen hastaya kendine okutturmak lazım. Bunun okunuşu hadis-i şerif sayfa 210'da. Duanın okunuşu sayfa 211'de. Çok acayip bir dua ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize öğretti. Bıçak gibi kesti ya. Bıçak gibi kesiyor yani ateşi ve sıtmayı. Ki özellikle küçük çocuklar kendi okuyamaz tabii artık. Onu da anası babası veya başındaki biri okuyacak yani. Efendim bunları da tabii biz uyarlamadık. İnşallah şifalarla ilgili dualar kitabı yazdığımızda bunları uyarlarım ben. Burada uyarlamadık mesela. Hep kendi okuyana göre uyarladım da. Şimdi diyelim ki çocuğa okuyacak. Yani çünkü burada hadis-i şerif kendi okuyanı öğrettiği için Ayşe annemize ben ifadesiyle geçtiği için efendim öyle oldu. Onları ben şu anda bu şeyi görmüş oluyorum. Çünkü kendi okuyamaz ki çocuğun. Ona okuyan nasıl okuyacak? Yani onun uyarlamalarını da yapalım inşallah. Yeni kitapta. Onu da hazırlığına başladık inşallah. Kuli, sen söyle. Feallimni dedi Ayşe annemiz. Öğret bana ne olur ya Resulallah. Çünkü titriyor sıtmadan. Yanıyor bir yandan. Dedi kuli söyle. Ne söyle? Allahümme erham cildiye rakik. Ey Allah sen benim ince cildime. Cilt ne? Deri. Benim ince cildime, nazik ve hassas derime rahmet et. Yani acı yani. Ve azmiyet dakik, benim ince kemiklerime. Kemiklerimizin yapısı yani ince. Zaten Ayşe annemiz beden itibariyle de zayıf, nahif annemiz radıyallahu anh. O da ayrı bir dava. Ya hepimizin de kemiklerimiz ne olacak? Min şiddetil harik, yangının şiddetinden. Yangın yani ateş. Ateş çünkü öyle yapıyor ki kemiğin içine kadar ilik derler ya yani. İliğime kadar işledi, yani soğuk iliğime kadar işledi dersin mesela. İşte o ateş, sıtmanın ateşi de kemiğin iliğine kadar işlemiş, yakıyor her yerini. Bütün derisi, kemiği yanıyor yani. Deriyi de kurutur biz. Yani ateş olduğu zaman deri de kuruyor falan, çatlıyor. Ya Ümme Mildem. Ümme Mildem, ya bu Arapça'da, hadis-i şeriflerde vesaire rivayetlerde çok geçer bu. Künye bunlar. Künye ne demek? Arapçada böyle denizin künyesi var, işte aslanın künyesi var, hastalığın künyesi var. Hep böyle isimli, ismi yani bazen 100, 200, 300 ismi olan nesneler var. Ama yine onların künyesi de var. Acayip bir lisan yani. Şeyin, sıtmanın, ateşli sıtmanın künyesi de Ümmü Mildem. 700 milyon mıdır, milyar liralık soru bu. Sıtmanın künyesi. Hadis-i şerifte. Ümmü Mildem. Ondan sonra efendim, bilmiyorum benim bu dediklerimden de acaba soru çıkarıyorlar mı sonra? Ondan sonra patent hakkımı isterim yani. Ey Ümmü Mildem diyor. Ey sıtma yani. Söyle diyor. Ayşe anamıza öğretiyor bunu. İnkünti amenti billahil azim. Eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan. İnanmaması mümkün mü? Sıtma kimin memuru? Allah'ın memuru. Kimin mahluku? Mikrop kimin memuru, mahluku? Hastalıkları kim yarattı? O zaman insanlarla cinlerden kafir var. Geri kalan Allah'ın yarattıklarından hiçbir tane kafir yok. He? Sen şimdi affedersen Hınzır'a kafir diyebilir misin? Hınzır'ın kafir olduğuna dair, Hınzırlardan kafir olduğuna dair bir şey var mı? Hınzır ya, yılan, çıyan. Kafir diyebilir misin? Allah'ın mahluk. Ve imişeyin la üsebbi hamd. Hepsi tesbih ediyor. Ayete bakarsan. O da bir şey. Hepsi Allah'a inanır. Allah'a inanmayan kim var? İnsanlarla cinlerin kafirleri var. Anladın mı? Feminküm kafirun ve minküm mümin diyor Allah-u Teala. Allah sizi halketti. Kafir de sizden, mümin de sizden. Dolayısıyla yani şunu ne demek istiyor? Allah adına yani seni Allah'ın adına salıyorum manasına. Ha eğer sen büyük olan Allah'a inandıysan ne demek? İnanmaması mümkün değil. O Allah'ın mahluku. Efendim inandığı kesin. İnandığına göre orada ne demek istiyor? Allah aşkına yani. Allah'ın hatırı için. Fela tusaddi'ir ras. Başımı ağrıtma. Duaya bak, duaya bak. Hadis kaynaklı, Beyhaki kaynaklı. Başımı ağrıtma. Vela tüntinil fem. Ağzımı kötü kokutma. Demek ki ateşli sıtmada ağız kokuyor. Ağzımı kötü kokutma. Vela tekülil lehem. Etimi yeme. Çünkü ateşli sıtma devam ederse insanın yani etini falan şey, zayıflatır yani, eritir yani. Ha, eritir. Etimi yeme. Vela teşrabid deme. Kanımı içme. Yani öyle bir hastalıklar oluyor ki yani hakikaten kanını emiyor ya. Nasıl kanını emiyor? Adamda kan kalmıyor, demir kalmıyor, bilmem vitamin kalmıyor. Kan öyle hastalıklar var. İşte ateşli sıtma demek kanı içiyor. Kanı içiyor ne demek? Ateşten yani kanı azaltıyor. Zaten zayıflamak da nereden olacak? Eti yiyince kanı da içiyor demek. Kanı da azaltıyor. Etimi yeme, kanımı içme ve tehevveli minni. Sen benden çık git, ayrıl. Dön git. Kime git? İlâ men ittehede maallâh ilâhen âhâr. Kim Allah'la birlikte başka ilah edindiyse, sen madem büyük olan Allah'a inanıyorsun, beni bırak. O büyük olan Allah'ın hatırı için. Ona imanının bahşi için. Benden git, Allah ile birlikte başka ilah tutan müşriklere git. Musallat ol. Allah Allah. Yani benden giti bırakmıyor. Benden dön git. Nereye gideyim diyorsan adresle gösteriyorum diyor. Allah ile birlikte ilah edinen, şirk koşan, dinsiz kitapsız müşriklere git. Yahudi demiştik, Hristiyan demiştik. Şimdi ehli kitap dedikler ama onlar da şimdi Allah'a ortak koşuyorlar. Onlara git. Ey Ayşe bu duayı oku diyor. Demek ki çoluğa çocuğa ateşlendiğinde, ateşli sıtmada, özellikle sıtmada bu mutlaka okuması lazım. Kale Enes Hazretleri Ravi diyor ki, fekaleta Ayşe annemiz, bunu zaten Ayşe annemiz biliyorsunuz, hafıza yani. Bir kere duyduğu zaman, bir sayfalık, iki sayfalık şey bile bir kere ezberler. Ona ne böyle bir satır, iki satır dua. Hemen Ayşe annemiz bunu söyledi. Söyler söylemez, bak fezebet, orada fa var. Fezebet anha. O humma, ateşli sıtma Ayşe annemizden hemen uzaklaştı. Kim bilir ondan çıktı, hangi müşriğin başına gitti. Çünkü hemen çıktığına göre duanın devamında da Allah ile beraber ilah edinene git dediği için ona bir müşriğe gitti.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 yılında yapmış olduğu sohbet devam edecek.
6: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Şimdi reklamlar.
8: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi.org.tr.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
14: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
15: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafat Bey. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
16: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
19: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
18: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah.

0: inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 yılında yapmış olduğu sohbet devam ediyor.
0: Sıtma hali kendisinden hemen kayboldu. Duanın okunuşu. Şimdi ben şunu demek istedim. Bunu kendin için okursan kolay. Allah'ım merham cildiye rakik vazmiyet dakik mi şiddetil harik. Bu tamam. Ama sen şimdi çocuğa okuyorsun. O zaman Allah'ım merham mesela erkek çocuğuysa cilde hür rakik ve azme hüt dakik. O ikisi değişiyor. Öbürleri değişmiyor. İleride bir sorun yok. İki kelime de var. Yani cildiye benim cildim, azmeye benim kemiğim. Öbürleri ümmü mildeme gittiği için gidebilir. O zamirler de değişmiyor. İlk baştaki iki şey değişiyor. Erkek çocuğuysa, erkek veya biri adam ise cildehu diyorsun, azmehu diyorsun mesela. Onu demek istedim uyarlamak demekten. Kadınsa, kız çocuğuysa da, kadın yaşlıysa mühim değil. Kadın cinsi ise o zaman cilde her rakik ve azmehet dakik. Anladın mı? O zaman he'liye geçiriyor. Öbürü de hu diye geçiriyor. Bunu demek istedim de artık siz de o kadar anlayabilirseniz ne âlâ. Ama sıtmaları, ateşli sıtmaları bak ağzımı kokutma, başımı ağrıtma. Demek baş ağrısı yapıyor. Demek ağız kokusu yapıyor. Etimi yeme. Demek zayıflık yapıyor. Demek kanımı içme. Demek kansızlık yapıyor. Öyle ya şimdi. Bu hadis-i şerifte bu beyan edildiğine göre ne kadar büyük tehlike ya. Ateşli sıtma. Onun için görmüyor musunuz insanlar tiril tiril titreyenler, efendim entübe olanlar. O da yani ateşte sıtma illa korona manasını demiyorum ama o da onun bir cinsinden. O yani hepsi o değil ama o da onun bir cinsinden. Ondan sonra Ehl-i Beyt'in okudukları dua. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi Cafer-i Dayyar radıyallahu teala oğlu Abdullah Cafer radıyallahu anhuma amcası Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu Hazreti Ali'nin Efendimiz'in yeğeni. Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle anlattığını rivayet ediyor. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana bu kelimeleri öğretti. Dikkat! Bu çok sahih bir hadis-i şeriftir. O kadar kaynağını gördüm ki ben bunun. Onlarca kitapta kaynağını gördüm bu hadis-i şerifin. Bu çok önemli. Kerp duası, kerp sıkıntı. Hepinizin maddi manevi sıkıntılarınız var. Biz burada sadece koronadan bahsetmiyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum deminden beri anladıysanız. Kert diyor bak sıkıntı. Şimdi Resulullah Efendimiz bana bu kelimeleri öğretti. Şimdi öğreteceğimse. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor bunu. Ve bana buyurdu ki İza asabeke kerbun. Ya Ali sana bir kerp isabet ettiği zaman. Kerp Arapça. Kerp ne demek biliyor musun? Dert, keder, üzüntü, sıkıntı, bunalım, kerp. Şimdi neden olur bu? Hastalıktan olur, kazadan olur, beladan olur, fakirlikten olur, işte hanımına bir şey olur, ana babana bir şey olur, ev huzursuzluğundan olur. Ne bileyim insana sıkıntı mı yok ya? Mayıs yağmuru gibi bela yağıyor başımıza ya. Sana bir sıkıntı isabet ettiği zaman bunları oku diye Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bana emretti. O da çok önemli bir kerp duasıdır. Bu hususta 10 tane belki de fazla rivayetler gördüm. Ziya-i Makdisi'nin büyük muhaddistir. El-Utte isimli eserinin de eserinde de 4-5 tanesi var. Diğer sahih kaynaklarda da var. Ben bunu en

0: Nesai'den almışım. İmam Nesai'nin Sünen-i Kübra'sından almışım. İbn-i Sünni Amelliyev, İmam Nevevi de Ezker'de rivayet ediyor ama bunun diğer rivayetlerini yani toplasak çok sayı kaynaklı. İmam Nesai zaten yani Kütüb-i Sitte imamlarından nakledeni var. Daha da dolu. Bu dua işte manası burada 211. Sayfa 211 manası. Kerim ve Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onu tesbih ederim. Büyük olan Arşın Rabbinin bereketi çok daima çok olmuştur. Bütün hamdler alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur mealinde. Bu hadis-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet eden Abdullah ibn Cafer radıyallahu teala. Yani Hazreti Ali'nin kardeşinin oğlu Cafer-i Tayyar Efendimiz. Mu'tede şehit olan, iki kanatlı olan Cafer-i Tayyar işte cennette uçuyor ya Allah ona iki kolu şehit olunca Mu'te Harbi'nde Allah ona iki kanat taktı. Cennette uçuyor. Onun için Cafer-i Tayyar denilmiştir. Sahih hadis-i şerifte geçer. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşine bu Abdullah da efendim onun oğlu Abdullah ibn Cafer Hazretleri Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadisi öğrendi. Abdullah ibn Cafer radıyallahu anh sıtma tutanlara, kendisini sıtma tutanlara bu duayı öğretirdi. Kendisi de bunu okuyup onların üzerine üflerdi. Bak görüyor musun? İmam Nesai'de geçiyor. Nesai'de okuma üfleme vardır. Her taraf kaynak dolu da üflerdi. Yani demek ki kendisi okuyamayana sen okuyup üfleyeceksin. Ateşliye, sıtmalıya. Bir de sıkıntı duası bu şimdi. Akrabası yanında olmayan yabancılara gelin giden, akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlar. Ehl-i Beyt'in kızları. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Ali Efendimiz'in işte kardeşlerinin kızları, yeğenleri, işte Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızları, kız torunları anladın mı? Eğer yani akrabasından olan yine akrabasından olduğu için bir teselli oluyor, bir ünsiyet oluyor. Fakat ona muhteribe deniyor. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Kâne yuallimu el muhteribete. Muhteribe gurbetten geliyor yani. Gurbete giden, yabancılara gelin giden. Tabii ki artık alışana kadar, edene kadar değil mi? Bir yabancılık çeker yani. Orada da artık çocuğu olacak, çoluğu olacak. Çoluğa çocuğa karışacak da bir zaman sonra tabii şey olur ama ilk başta gurbete gelin giden biraz bir boyun büküklüğü veyahut da bir şeylik oluyor tabii. Gariplik oluyor. Onun için akrabasından olmayan yabancılara gelin giden kızlarına Ehl-i Beyt imamları sıkıntılarını, yalnızlık hislerini, ona vahşet deniyor Arapçada biliyorsunuz, yalnızlık hislerini ve sıkıntılarını gidermek için bu duayı öğretirdi. Bu davatül mekrup yani sıkıntılının, dertlinin, kederlinin duası bu. Ama özellikle tabii Abdullah ibn Cafer radıyallahu anh umanın sıtma tutanlara öğretmesi ve okuyup üzerine üflemesinden dolayı burada yer almış ama kaynaklarda biz bunu ne yapabiliriz? Sıtma olsa da okuruz, sıtmalıya da görsek okuruz ama en mühim mesele kerb. Hangi üzüntü, hangi musibet, hangi sıkıntı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiriyor Hazreti Ali Efendimiz. Onun için yalnızlık çeken hanımındır, kızındır, gelinindir, sıkıntısı, kimin sıkıntısı varsa herkese yeter artar Allah'ın Kerim ismi şerifi, Halim ismi şerifi, Kelime-i Tevhid, Sübhanehu. Duanın okunuşu sayfa 212'de. La ilahe illallahül kerimül halim, Sübhanehu tebârakallahu rabbul arşil azim, elhamdülillah rabbil alemin. Duanın yarısını biliyorsunuz zaten. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sonunu biliyorsunuz. Tebârekallâhu Rabbul Arşil Azim de pek yabancı olduğunuz bir şey değil. La ilahe illallahül kerimül halim. Bazı rivayetlerde halimül kerim de var. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu kaldı bir tek. Ben de ezberleyeyim, siz ezberleyin yani. La ilahe illallahül kerimül halim. Sübhanehu tebârekallâhu Rabbul Arşil Azim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne sıkıntı kalır, ne keder, ne hüzün, ne musibet hissi, ne yalnızlık hissi. Allah'ın ismi şerifleri kelime-i tevhidi ya. Kökler yerlere, yerlerden ağır ya bir kelime-i tevhid ya. Burada tabii el-kerimul halim ismi şerifleri. Kerim, kerem sahibi yani bana iyilik eder demek. Halim de acele etmez. Bu itibarla burada da bana hilim ile lütfuyla muamele eder. Ben günahkar isem de, cezamı, azabımı hak ettiysem de çoktan, acele ceza vermez, tehir eder, tevbeye fırsat verir, mühlet verir, Halim ismi şerifi. Bu manaları mülahaza edersen, başına bir sıkıntı gelirse de o da bir günahından, bir şeyinden geliyor olduğuna göre, kaideye göre. Anladın mı? Onun için El-Kerim, El-Halim ismi şeriflerini hadis-i şerifte öğretiyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. La ilahe illallahül kerim ile halim. Bu dua çok önemli. Kerp duası, sıkıntı duası, bütün belaları açan dua. Sahife 212'de Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar kitabının 2. cildinin 212. sayfasında. Şimdi yine burada faydalı malumat olarak bunu da beyan etmişim. Diyor ki kerp duaları, sıkıntı ile ilgili dualar hakkında farklı hadis-i şeriflerde muhtelif lafızlar varid olmuştur. Bir tanesinde burada bir daha yazmışım. Esma binti Umeys radıyallahu teala anha validemizden rivayet eden hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki diyor. Esma validemiz, Esma binti Umeys, bu Ebu Bekir Sıddık'ın kızı olan Hazreti Ayşe annemizin kız kardeşi olan değil. Bu başka Esma validemiz. Ona öğretmiş. Kaleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da çok acayip bir şey. Ela uallimuki kelimatin tekulinehunne indel karb. Ey Esma, sana bir dua öğreteyim. Bir kelimeler öğreteyim. Kelimeler. Zaten hakikaten birkaç kelime yani. Sana birkaç kelime öğreteyim. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Yani var ya, otomatiğe bağlasak var ya. Zaten bizim her dakika bir sıkıntı geliyor ya. Maddi manevi. Sıkıntıya düştüğün anda okursun. Ne diyeceksin? Allahu Allahu Rabbi. La üşriku bi şeya. Samimi söylüyorum, ben her sıkıntımda belki hatırlıyorum, her sıkıntıda okuyorum, hatırlıyorum, ağzıma direkt geliyor diyemem. Diyemem. Ama çok eski bildiğim bir hadis-i şeriftir. Hadis-i şerifin kaynağı Ebu Davud'da geçiyor. 1527 rakamında. İbn-i Mace'de geçiyor. 3882 rakamında. Efendim, tabii kaynak arasam yarım sayfa, bir sayfa kaynak vardır da zaten Kütüb-ü Sitte'ye inanmayan hata niye inanacak? Onun için iki kaynak vermişim burada. Bunları sıkıntı zamanında söyle buyurdu. Bu çok tesirli bir zikirdir. İmam Nevevi'nin virdinde de geçer. Diğer birçok ulemanın, evliyanın hiziplerinde de geçer. Ulema, evliya kendi kafasından bir şey çıkartmaya yetkili değil. Ancak tertip ve cem yapıyorlar. Hizipler, virtler dediğimizde o. Bu hadis-i şerif onun için çok tesirlidir. Yani ani bir sıkıntı geldi. Ya ağzınızı zikre alıştırın ya. Mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne kadar güzel bir, önemli bir zikir değil mi? Bir musibet anında. Velev ki parmağına kıymık bassın. Velev ki ayağın taşa çatsın. Velev ki küçük olsun, velev ki büyük olsun. Yani en küçük sıkıntıda bile seni üzdü mü? Bu üzdü. Seni şaşkına çevirdi mi? Çevirdi. Veyahut da sana sıkıntı verdi mi? Verdi. Tamam, bitti. Musibettir. Onun için yani işte ay Allah belasını versin. Yok lanet olasıca. Yok bilmem. Ya kardeşim, bunlar cahiliyet laflarıdır. Müşriklerin laflarıdır. Bu şekilde işte efendim arabaya beddua etmek. Araba tekledi, arabaya beddua eder. Beddua ettiğin arabaya biniyorsun. Ona bir şey oldu mu sana da olacak. Lanet okumak. Mesela adamın birisi bir deveye miydi? Neydi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yani yanında bulunduğu bir seferde. Yani at mıydı işte deve diye hatırlıyorum sanki. Merkep olarak bir rivayette de var sanki. Efendim, bindiği hayvana yani. Senin bindiğin araba da aynı. Bindiğin bisiklet aynı, motosiklet aynı. Misal yani. Bindiği bir vasıtaya artık onu şey ama tekledi mi, işte tökezletti mi veyahut da yürümedi mi, gitmedi mi neyse lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki bu hayvana sen lanet okudun. Onun için bizimle, bu hayvanla beraber bizimle gelemez. Bu hayvanı bırak. Neden? Okuduğun lanet kabul edildi. Okuduğun bir lanetin kabulüne denk gelirse hayvana lanet olması ne demek? Hayvana bir bela gelecek. Hayvana bela gelir. Üstüne sana gelecek. Sana gelen bela bize gelecek. Ne lüzum var lanet okuyorsun ya? Bak, sıtmaya bile Ayşe annemiz o vakit bilmiyordu. sünnetin ne olduğunu bilmediği için lanet olasıca falan bir şey dedi. Kahrolasıca falan bu lafı söyledi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o memurdur. Sen ne yapıyorsun? Böyle şey yapma. Onun için lanet okumamak lazım. Kahrolsun. Lanettir. Yani illa lanet olasıca demez mi ki? İşte ta'ise Arapçadaki fiiliyle kahrolsun, helak olasıca, kahrolasıca, Allah belasını ver, Allah cezasını ver. Bu laflar efendim belasını bulacak falan falan falan. Oğluna yapar, kızına yapar, bu kadınlar da çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kadınların cehenneme gitmelerinin sebeplerinden birini sayarken herkesin bir cehenneme gitme sebebi var. Erkeğin başka, kadının başka. Kadını cehenneme götüren sebeplerden bir tanesinde sahih hadis Buhari'de de geçtiğini hatırlıyorum. Tüksirine lane. Laneti çok yaparsınız buyurdu. Lanet yani beddua. Oğluna çocuğuna yapıyorsun, kocana yapıyorsun. Kafanın bozulduğuna yapıyorsun. Ondan sonra oğlunun kolu kırılıyor, yolda gidiyor. Baş bela eve geliyor. Efendim hayvana yapıyorsun, hayvan dağda geberiyor. Bedelini kim ödüyor? Evdekiler ödüyor. Yani bu beddua oğluna da kızına, ya oğluna kızına insan en sevdiğine, canına ciğerine yapar mı? Yapıyor işte, kadınlarda çok var. Kadınların ağzında bu beddua şey yok. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi de öyle. Bizim de yakın çevrelerimizdeki durum bu. Ama kadınlar bu huylarını değiştirecek arkadaş. Kadın da Kur'an'a sünnete uyacak, erkek de Kur'an'a sünnete uyacak. Böyle bir şey yok. Çünkü bu lanet kabul olundu, bu hayvana bela gelir. Ondan sonra sen bize bu şekilde bu hayvanla yolculuğa gelemezsin buyurdu. O hayvanı yoldan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri bıraktı. Sen lanet beddua okuduğun zaman da çıkıyor göklen yer arasına. Müstahakkını bulursa ona gidiyor. Müstahakkını bulmazsa, yani lanet okuduğun şey müstahaksa ona gidiyor. Müstahak değilse geliyor sana vuruyor. Bu boşa gitmiyor ki. Boşa gitmiyor. Sen zannetme ağzımdan çıktı boşa gitti. Havaya karıştı uçtu gitti. Öyle bir şey yok. Mutlaka bir sahibini buluyor. Onun için aman ağzımızı, musibet geldi, sıkıntı geldi, bir şey geldi. Ay Allah belasın. Kardeşim hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hemen kerp geldi, musibet geldi, dert geldi, hüzün geldi, sıkıntı geldi, kötü haber geldi. Ani felaket geldi. En büyük dua bak. En sahih hadisleri söylüyorum size. Esma validemize buyurdu. Bunu söyle. Sıkıntını Allah açacak. Ne kadar güzel, ne kadar kolay. Allahu Allahu Rabbi. La üşrikü bi şeya. Benim Rabbim Allah'tır, ancak Allah'tır. Celle Celaluhu. Ben ona hiçbir şey ortak etmem. Bunun manasını düşünerek ne demek biliyor musun? Bu belayı veren de o. Yaratan da o. Yaratmasında hiç kimseyi şerik nazır tanımıyorum. Yaratan ancak. Sen başına bir bela musibet geldiğinde onu gönderen Allah'ı hatırlayıp zikrettiğinde ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Kimseden medet, imdat, yardım beklemiyorum. Benim Rabbim ancak Allah'tır. Ya burada mesela bu belayı aç bile demiyor. Yani dua bile yok. Görünüşte dua da yok ha. Görünüşte musibeti kaldır benden, ferah ver, fereç ver. Var mı? Yok. Çünkü en büyük dua zikirdir. Eğer sen o belayı gönderen Allah'ı zikredip de, tevhid edip de, Allahu Allahu Rabbi. Bak bir tane Allahu değil. İki tane. Allahu Allahu Rabbi. La üşriku bi şeya. Bu şekilde okuduğun zaman Allah Teala ne buyuruyor? Sen mi bana ortak koşmuyorsun? Sen mi benim birliğimi, tevhidimi ikrar diyorsun? Sen mi bu belanın benden geldiğini anladın, düşündün? Hemen beni zikrettin ha? Kaldırın bunun belasını der. Lanetini kaldırın, belasını kaldırın. Kahrını, gazabımı bundan kaldırıyorum diyor. Çünkü Allah Teala bir kuluna ne kadar gazap etse, bir kuluna o gazabının tesirinin neticesinde ne kadar büyük bela gönderse, kul la ilahe illallah, Allahu Allahu Rabbi, la üşrikü bir şey, la ilahe illallah, kerimul halim gibi, deminki de kerp duası, hep kelime-i tevhid. Tevhid var, tevhid. Bir olan Allah. Ben ona hiçbir şey ortak etmiyorum. Deyince Allah-u Teala da buyuruyor ki, bu benim birliğimi söylüyor ya. Bu bunu benden bildi. Benden bildiyse, kalkmasında benden bekliyor. Açılmasında benden bekliyor. Hemen ilk aklına ben geldim. Diline ben geldim. Beni zikretti. Mevlasin zikredenle zikretmeyen bir midir? Meselü zikru rabbe vellezî lâ zikru meselü hayyü vel meyyit. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür buyuruyor. Hadis-i şerif zikredenle zikretmeyen hali neye benzer? Hiç diriyle ölü bir olur. E peki ölü kendinden bir şey savuşturabilir mi? E diri savuşturabilir. Ölüye sinek akrep soksa ölü ne yapacak? E sen de onun için zikreden diri. Diri olduğun zaman Allah-u Teala sana ona göre himaye veriyor, vikaye veriyor. Zikirle diriliyorsun çünkü. Bu da çok önemli. Bu bapta daha çok rivayet var. Bu sayfa 212'de bu kert duası Esma Validemize öğretilen ağzınıza alıştırın ne olur. Hepimiz, bütün Müslümanlar. İnşallah, maşallah neyse sıkıntı geldiğinde Allahu Allahu Rabbi la üşrikü bir şeye aynı budur. Bir zikredelim Rabbimizi ya. Eshab-ı Kehf'in isimlerini yazmak, onun çok havası var ama özellikle ateşli sıtma için biz beyan ediyor. Hasen-i Basri radıyallahu anh'tan nakledilen nüsha, ondan sonra Hasen-i Basri Hazretleri insanların sıtmadan şifası için nüshaler yazardı. Kimse bunların içinde ne yazıldığını bilmezdi. Vefat edilen nüshalardan birini açtılar. Açınca bu ayet-i kerimelerin yazılı olduğunu gördüler. Bu ayet-i kerimeler de tahfif ayetleri. Acayip bir şey. Tahfif demek ağrının hafiflemesi için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki tahfif geçen ayetler yuridullahu yuhaffifu ankum ve hulukan insan daifa. El an haffafallahu ankum. Bak ne acayip ayetler. Diğer ayet-i kerimelerde var. Manalarını mülaza ettiğin zaman aklın durur yani. Bir zarar gönderse Allah kimse açamaz ondan başka. Bunun bu manaları düşündüğün zaman efendim Allah sizden şimdi hafiflik yaptı size. Sıtmanıza, ağrınıza, sancınıza neyse ağrının, sancının, sıtmanın, ateşin hafiflemesi için yazılıyor. Hasen-i Basri Hazretleri İbn-i Akile radıyallahu anh bunu rahimullah beyan etmiş kitabında. Diğer eserlerde de kaynaklarını verdim. İmam İslam'da 213-214'te Ahmed bin Hanbel rahimullah'tan nakledilen nüsha var. Ahmed bin Hanbel Hazretleri koca müçtehit yazardı, üzerine takardı. Onda da ya Allah, ya Allah Muhammedur Resulullah, ya naru kuni berden, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi var ya, ey ateş soğuk ol, serin ol İbrahim'e. O ateş işte insanın vücudundaki ateş. Çünkü ulemanın kaidesi nedir? Huz minel Kur'an-ı maşite li maşite. Ateşin sönmesi için ateşe serinlik ol ayetini okuyabiliyorsun. Çünkü neden? Kur'an'dan dilediğini dilediğin niyetle oku diyor. Anladın mı? Bak işte Koca Ahmed bin Hanbel bunu okuyor buna. Efendim, Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın sıtmadan şifasına vesile olan bir nüsha var. Bu da acayip bir şey. La havle ve la kuvvete illa billah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'in oğlu, büyük sahabi, o naklediyor. Şam'da diyor, Hazreti Muaviye, yani onunla beraber yoldaydık, şehrin dışına gittik. Bir yerde sıtmaya tutuldu. Öyle bir sıtma titriyor. O sırada biri gelip dedi ki, neyin var? Dediler ki, sıtmaya tutuldu. Konuşamıyor ki titremekten, sallanmaktan. O da dedi ki ona, uzun bir takke verdi ona. Şöyle uzunca bir takke. Demek ki Hacı Salih Efendi takkeleri gibi Şeyh Nazım'ın. Öyle uzunca bir takke verdi. Giy bunu dedi. Hazreti Muaviye radıyallahu anh giyer giymez iyileşti. Takkeyi taktı kafasına iyileşti. Sonra dedi ki bu takkeyi yırtıp içine açın bakalım dedi. Açtıklarında çemberin içinde, tam böyle takkenin çemberin içinde bir kağıt. Kağıdın içinde ne var baktılar? Ayetler ve dua var. İşte o ayetler ve dualar, besmele var. İşte ve billah ve minallah ve ilallah ve alallah fe le tevekkel müminun. Ve azâ min undillah la ilâ illallah amentu billah inne rabbekumullah ayet kerimesi var. O üç ayet birden var. İşte şifa için çok kuvvetli şifadır bu. Anında görüntü yani. Hazreti Muaviye'nin bununla şifa buldu. Bu sayfa 214-215'te zikrediliyor. Cuma günü yazılacak bir nüsha ayrıyetten zikrediliyor. Ondan sonra efendim İmam Vakidi Rahimullah'ın tecrübe ettiği bir nüsha. Bişr-i Hafî radıyallahu anh biliyorsunuz Evliya'nın reislerinden Bişr-i Hafî Rahimullah. Dan naklediliyor. İmam Vakidi Rahimullah'tan öğrenmiş Bişr-i Hafî radıyallahu anh bunu. Bunlar da burada zikrediliyor. Muhiddin İbn Arabi Kudsesur Hazretleri'nin nüshası 3 rukya yazarmış. Ondan sonra peş peşe 3 gün boyunca dilinin altına kağıtlar sırasına göre konuluyor. Muhiddin İbn Arabi Kudsesi Ruhu'nun Fahruddin Razi Hazretlerinden nakledilen bir amel var. O da 7 tane pamuk ipliği vesaire zikrediliyor. Burada daha nice ilimler bu bapta sizlere beyan edilmiştir. Sayfeler işte 209'lardan beri ben size beyan ettim. Efendim İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Hazretleri'nin beyanı veçile hastalık. Genel manada ne hastalık varsa, baş ağrısı, migren, yarım baş ağrısı, yani migren çok kuvvetlisi, humma, yüksek ateş, nazar, nazar. İnsanı mezara sokuyor, çoluk çocuk, devrilen devrilene. Biri geliyor misafir, gitti. Çocuğun uykusu bozuluyor, şusu bozuluyor, ateşi çıkıyor, yemek yemiyor. Nazar, kem göz, sara, bayıldırıyor, düşürüyor sara. Delilik türleri, her çeşit delilik, akıl kaybı, panik atak. Bütün afetler, bütün hepsi için okunur veya yazılır. Hastalık sahibi bunu üzerinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle çok faidesini görür. Bunun manasını burada yazmışım sayfa 218-219'da. Duanın yazılış şekli, okunmasından ziyade burada sadece yazılması olduğu için hareketsiz yazdım onları. Sayfa 219'da. Bu acayip bir şey bu. Bu nazara da, bu kem göze de, saraya da, anladın mı? Baş ağrısından migrene, genel manada tüm hastalıklar. Evliyaullah'ın reislerinden İbn-i Ebu Sayfil Yemeni Kusesuru bunu beyan etmiş. Efendim, El Kırtas isimli eserde bu zikrediliyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan zaten meşhur hadis-i şerifte geçen. Dedim size bütün ayet hadisten alıyor ulema meşak. Nereden alacak? Sayfa 219 bu genel manada bütün efendim hastalıklar için. Ondan sonra efendim daha bu bab da bitti. Üçüncü baba geldik. Okunup veya yazılıp suyu içilecekler. Kur'an-ı Azimüşşan ayetlerinin yazılıp içilmesinin hükmü vesaire. Bunlar var. İleride de çok daha önemli bazı ameller var. Dikkat edilmesi gereken. Bunlardan da size inşallah önümüzdeki derste bir miktar daha kaldı. Onları da okuduktan sonra diğer derslere geçeriz. Rabbimiz Tebareke Teala maddi manevi cümle belalardan, marazlardan, illetlerden, musibetlerden, felaketlerden amin diyen sizleri ve bizleri muhafaza eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Subhane rabbil alil alel vabil. Elhamdülillahi salatu vesselamu aleyhi ve sellem. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselüke ribak. Vel cenneh ve ne'udü bike min sehatike ve nar. Allahümme inna eselüke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin. Allahümme inna eselüke min khayri ma seleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْهُ عَاقِبَةً وَرَشَدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد صحبه وسلم صلوات شريفة okuyalım buyurun اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه أخي أفند بوامس خاصة الفاتحة
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Cübbelahmet Hoca Efendi'nin 2 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbet sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını sundu. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Günahkar bir kulun ibret dolu akıbetini sana okuyorum. Sözümü kesmeden dikkatle dinle beni. Her sabah gibi bir sabah değildi. Gözlerimi açtığımda mahallenin ortasında yerde yatan bir ceset gördüm. Herkes telaş içinde bu naaşın kime ait olduğunu merak ediyordu. Biri seslendi sonra. Bu o günahkar, o isyankar kul. Hem Allah'a isyan eden, hem de masumlara zulmeden insan. Hiç kimse üzülmedi onun öldüğüne. Ben de hayret ve merak içinde cenazenin başına gittim. İnsanlara yardım ediyordum. Kimse üzülmediği halde mahalleli insanlık namına yardım ediyordu ona. Çünkü ne ana babasına ne de komşularına hayrı olmayan, varlığından habersiz, dünyanın sefası içinde can veren biriydi. Ben de onu tanımazdım doğrusu. Bir süre sonra annesi geldi onun başına. Ve sanki ölen oğlu değilmiş gibi umarsızdı. Oğlunun ölümüne üzülmeyen bu kadını görünce çok şaşırdım. Dayanamayıp sordum annesine. Çocuğunuz ölmüş ama siz buna üzülmüyorsunuz dedim. Oğlunun ölmesine üzülmeyişinin altında neler yatıyormuş meğer. Nemli gözlerle bana baktı önce. Ardından derin bir ah çekerek gözyaşlarıyla her şeyi anlattı. Evladım dedi. Oğlum her insan gibi bir insan değildi. Bir gün olsun eve içkisiz gelmedi. Bir kez olsun beni sevindirmedi. Hem babasına hem de bana zulmediyordu. Babası da onun kahrına dayanamadı, vefat etti. Evladım, oğlumun güzel ameline şahit olmadım. Ne zaman namaz kılmak istesem beni engellemeye çalışır, zorladığımda da beni dövmeye kalkardı. Gündüzleri çalışmaz, geceleri de içki masasından kalkmazdı. Çok nasihat etmek istedim ona. Ama nerede? Beni dinlemiyordu bile. Evladım, ölüm var diyordu. Allah aşkına böyle yapma. Öleceksin, cesedin de yerde kalacak. Kimse bakmaz sana, kimse yardım etmez diyordu. Ölüm deme bana diyordu. Ve sövercesine beni susturuyordu evladım. Hiç kimse razı değildi ondan. Hiç kimse sevmiyordu onu. İşte gördüğün gibi öldüğü zaman da mahalleli neredeyse sevinçten uçacaklardı. Çünkü o bütün insanlara zulmediyordu oğlum. Nerede bir fakir, bir mazlum insan görse ona eziyet eder, ona cefa çektirirdi. Hem hırsızlık yapar hem de topladığı 3 kuruşu keyfine harcardı. Bir gün eve avuç dolusu parayla geldi. Nereden buldun bu parayı dedim. Konuşma da al dedi. Ama Allah şahit ki onun getirdiği parayı da, onun parasıyla yapılan yemeği de hiç yemedim oğlum. Çünkü paranın nereden geldiği meçhul. O da benim yaptığım yemekleri yemezdi zaten. Sonra kendi gibi arkadaşlarıyla bir araya gelip fitne çıkarır, halkın arkasından gıybet ederdi. Günah nedir bilmez, zina eder, yoksulun malını gasp ederdi. Bir kere her şeyin sahibi olan Allah'ı tefekkür etmedi. Namaz niyaz nedir bilmez, günah içinde yaşardı. Ramazan ayı geldiğinde herkes oruç tutarken o isyan eder, oruç tutmazdı. Kaç defa söyledim ona oğlum, bari bu ayda oruç tut, sana ahirette rahmet olur diye. Fakat yine beni dinlemiyordu. Yine aynı günahlar, yine aynı isyanlar. Ramazan ayına hürmet bile etmiyor, yine içiyor, yine kumar oynuyordu. Böyle bir insanı hiç görmedim evladım. Çok yazık, çok. Ben bir anayım. Beni üzmüşse de, benim rızamı almamışsa da içim yanıyor evladım. Çünkü o benim oğlumdu. Benim çocuğumdu. Hep kırdı kalbimi. Bir kez olsun yüzüm gülmedi onun derdinden. Ama ne de olsa evlat acısı. Çalışmasını da istemiyordum. Yeter ki asi olmasın diye. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et vakit varken. Ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Ben çalışır sana bakarım. Ama ne olur sen bu günahlarına tövbe et. Vakit varken, ölüm gelmeden tövbe et diyordum. Azrail geldiğinde artık ne tövbeler ne de pişmanlıklar fayda vermez. Kimsenin kimseye faydası olmayan o dehşetli mahşer gününü bir defa olsun düşün diyordum. Hesap sorarlar. Yaptığın amellerinden dolayı tek tek sorguya çekerler seni dedim ama dinlemedi. İnan ki evladım, ben yalnızca onun ahiretteki halini düşünüp yalvarırcasına nasihat ediyordum. Çünkü o mahşer gününde neler olacağını çok iyi bilebiliyordum. Bir kere bile dinlemedi beni. Bayramlar geldi, yine aynı insan, yine aynı isyan. Bu güzel günlerde de bir kez dahi elimi öpmeye, bayramlaşmaya gelmedi be oğlum. Şimdi akıbetinin ne olacağını, onu neyin beklediğini çok iyi tahmin edebiliyorum. Allah'a, ana ve babasına asi olan, insanlara zulmeden cennete girecek değildir elbette. Cehennem. Cehennem. Cehennem. Üzülüyorum oğlum. Çok üzülüyorum. Neden dinlemedin beni? Neden asi oldun? Neden helallik almadın benden? Perişan olacaksın. Ateşlerde yanacaksın demiştim. Neden ana sözü dinlemedin?

sevgili dostum. Kadıncağız bütün bunları anlatırken gözyaşlarımı tutamadım. Bir an kendimi o ölünün yerine koyup düşündüm. Ama böyle affedilmesi mümkün olmayan günahlarla huzura gelmekten beni koru Allah'ım diye dua ediyordum. Nasıl olur dedim kendi kendime. Bir insan nasıl bu kadar asi, bu kadar günahkar olabilir? İnsanları var eden Allah değil mi? Sonra 9 ay karnında taşıyan ve büyümesi için çocuğuna en güzel şekilde bakan ana değil mi? Her şeyden önce ana dediğin can değil mi? Candan öte canan değil mi dostum? Böyle mümine bir annenin böyle günahkar bir çocuğu. Allah'ın takdirine akıl sır ermiyor. Bir an insanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Annesi ve babası çok iyi insan. Fakat kendisi asi bir evlat. Nasıl olur da böyle olabiliyor? Ama Nuh peygamberi düşününce bu soru cevaplanmış oluyor. Çünkü Hazreti Nuh aleyhisselam bir peygamberdi. Tufan sırasında ona itaat eden herkes gemiye binip kurtuldu. Ama oğlu isyan edip kurtulamamıştı. Çünkü o da bu annenin oğlu gibi ana babasına asi biriydi. Hazreti Nuh kaç kere söylediyse yine de babasını dinlemedi ve helak oldu. Demek ki insanın akıbeti anasının veya babasının iyi olmasına bağlı değilmiş. Her insan kendinden mesuldür ancak. İşte bu anne ve oğul gibi. Şimdi bu kadının oğlu asi olduğu halde annesinin döktüğü gözyaşlarına bak. Oysa dünyada bir kez olsun yüzünü güldürmedi evladın. Hep kahrettirdi, hep çile çektirdi. Ah şu nefs, şu zalim nefs. İnsanları yoldan çıkaran, insanlara zulmeden zalim nefs. O yaşlı kadının elini öpüp ayrıldım oradan. Ama o annenin anlattıkları beni öylesine etkiledi ki akşama kadar onu düşündüm. Bir türlü akıl erdiremedim böylesi insanlara. Böylesi nankör, böylesi asi insanlara aklım ermedi dostum. Akşam eve geldim. O günün ve o anın dehşeti içerisindeydim. Bir türlü aklımdan atamadım. Her insan için kaçınılmaz olan mahşeri düşünmeye başladım. Ne olacak dedim şimdi. İşte 3-5 günlük dünya hayatı yaşadı ve öldü. Asıl hayat şimdi başlıyor. Geçici dünya yurdundan ebedi ahiret yurduna yolculuk ölümle başlıyor. Dünyada yaşadığın kısacık ömürde güzel amellerin varsa ne mutlu. Ama eğer yaptıkların kötüyse o zaman vay. Düşünüyorum da bunca günah işleyen, bu kadar asi olan bir insanın hali mahşerde nasıldır acaba? Günahkar kulun akıbeti nicedir şimdi? Ben bunları düşünürken kendimden geçmişim. Nasıl ve ne zaman olduğunu bilmeden kapanmış gözlerim. Ve işte o an. Mahşer kalabalığı canlandı hayalimde. Aman Allah'ım, bu ne dehşet, bu ne hazin bir manzara. İnsanlar öbek öbek mahşer meydanında toplanmış. İlahi adalet karşısında yargılanıyor.
Öyle bir sıcak ki mahşer meydanı. İnsanlar terleri içinde boğuluyor adeta. Herkes kaçacak bir yer arıyor ama hiç kimse bir yere gidemiyordu. Böylesi bir sahneyi daha önce hiç görmedim. Kuldan kula merhamet yok. Orada insanlar ne arkadaşlarını ne de ana babasını dehşetten tanıyamıyor. Anne çocuğundan, kardeş kardeşten kaçıyor. Sakın kimse bana ilişmesin. Benim derdim bana yeter dercesine kullar telaş içinde. Herkesle bir panik. Aman ne olurdu da buraya gelmeseydim diyenler. Günahlarıma tövbe etme fırsatı doğsa da tövbe etsem diyenler. Bu nedamet, bu faydasız çığlıklar yürekleri yakıyor. Ama pişmanlık orada fayda vermiyor dostum. Hem pişmanlıklar hem de tövbeler dünyada kaldı. Dünyadaki o son nefesten sonra artık ne bir dilek ne mazeret kabul edilmiyor. Şimdi sıra sıra herkes hesap veriyor Yaradan'a. Bu hesap sıradan dünya hesaplarına benzemiyor. Kul hayatı boyunca ne yapmış ne etmişse en ince ayrıntısına kadar sorgulanıyor. Kimin kimde hakkı varsa, kim kime bir zerre borçlanmışsa tek tek hesabını veriyor ve tek tek haklı haksızdan hakkını alıyor. İlahi adalet, mahkeme-i kübra dedikleri işte burası. Önce kulun dünya amelleri soruluyor. Kendisine verilen dünya nimetlerinden hesaba çekiliyor. Dünya hayatında ne yapmış, ne etmişse bir bir yargılanıyor. Daha sonra kulun azalarıyla yaptıkları günahlar soruluyor. Ben bu günahı işlemedim dediyse Allah'ın emriyle kulun azaları konuşuyor ve sahibinin yaptıklarına şahitlik ediyor. Ona sen gözlerinle harama baktın deniliyor. Kulun o günahını inkar etmesi mümkün olamaz. Çünkü göz hemen dile gelip şahitlik ediyor. Allah'ım diyor, benim dünyadaki sahibim şu günlerde, şu vakitte harama baktı. Kul çaresizlik içinde baka kalıyor. Eliyle yaptığı amelleri soruluyor sonra. Neden elinle haram işledin, hırsızlık yaptın diyorlar. Ellerinle sadaka vereceğim yerde günah işledin. Başkasının hakkına el uzattın, haksız yere mal yedin. Kul yine ben yapmadım demek ister ama elleri onu yalancı çıkarır. Elleri dile gelir ve Allah'ım benim dünyadaki sahibim şu günde, şu zamanda beni kullanarak hırsızlık yaptı. Beni haramda kullandı der. Kul bedbaht olur, yıkılır, perişan duruma düşer. Diliyle işlediği günahları sorarlar. Hayatın boyunca seni kurtaracak olan Allah'ın adını anmadın. İşin gücün başkasının arkasından gıybet etmekti. Dilinle halkı çekiştirir, fitne çıkarırdı. Allah'ın güzel kelamı varken neden çirkin sözlerle zulmediyordun? Bu günü, bu anı hiç düşünmedin mi? Yalanın, iftiranın, fitnenin cezasını çek şimdi. Ve sonra diğer bütün uzuvlarıyla işlediği amellerden hesap sorarlar. Kul her defasında mücadele etmek ister ama hiçbirinde başarılı olamaz. Dedim ya dostum. Orada Allah'ın emrettiği gibi kulun yaptıklarını uzuvları haber verecektir. Orası öyle bir gün ki ne haktan ne de azaptan hiçbir yere kaçış yoktur. Bu haller üzere devam eder günahkar kulun akıbeti. Sonrası mı? Sorma be dostum. Günahlardan arınıncaya kadar azap.
yapılanların karşılığını görmeden cennet yüzü gösterilmez. Kim ne amel işlediyse onun karşılığını görür. Hayırsa mükafat, şerse ceza. Günah dolu insanların halini bir görsen. Herkes de beni yakmayın çığlıkları, kulakları patlatıyor. Onlar da temizlenene kadar azap için. Çünkü cennet temizdir ve temizlerin mekanıdır. Oraya kirli hiçbir insan giremez. Ancak günahkar insanlar günahlarından temizlendikten sonra cennete girer. Ben bu trajik sahneleri izleyince aklıma dün mahallede ölen asi evlat geldi. Gözüm bulanıyordu. Onu çok merak ediyordum. Çünkü açıkça günah işlediğine şahit olduğum bir o vardı. Onun hesabını çok merak ediyordum. Acaba onun hali nasıldır? O da buradaki günahkarlar gibi perişan mı? Çünkü kimse iyi bahsetmiyordu ondan. Herkes günahkar, asi olduğunu söylüyordu. Annesinin anlattıkları yeterdi zaten. Ve gözlerime ilişen kötü ruhlu bir insan. Kulaklarımı çınlatırcasına feryat sesleri. İşte o günahkar. O annesine, babasına ve masum insanlara eziyet eden insan. Onu gördüm dostum. Dün toprağa gömdüğümüz o insan. Görevli iki melek koluna girmiş, sürüye sürüye mahşer meydanına getiriyorlar. Ne kadar çırpınsa, ne kadar yalvarıp yakarsa da kaçamıyor onların elinden. Hakkın huzuruna getirdiler. Yargılamaya başladılar sonra. İşte dünyada inkar ettiğin, başına gelmeyecek sandığın ölüm ve işte mahşer meydanı. Neden Allah'a, anne ve babana asi oldun? Neden hakkın emrine itaat etmedin? Neden insanlara zulmettin? Adam hem pişmanlık hem de çaresizlik içinde çırpınıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu dostum. Çünkü ne itiraz etmeye ne de inkar etmeye hakkı yoktu. Yaptıklarından hem pişman hem utangaçtı. Gözyaşları sel oluncaya kadar ağladı. Çığlıkları arşa kadar yükseldi. Ama bu ağlama ona hiçbir fayda sağlamadı. Her günahkar kul gibi o da yaptıklarının cezasını çekiyordu. Allah'ın emrine uymamanın, ana ve babaya zulmetmenin, insanlara eziyet vermenin bedelini cehennem ateşiyle ödüyordu. Ne acı, ne hüzünlü bir sahneydi bu. Ben de bunları izlerken o anı yaşar gibi ağlıyordum. Bir yandan da beni de cehenneme götürmesinler diye dua ediyordum. Bu gözyaşları ve dualarla kendime geldim. Ayrıldım ki ter içinde kalmışım dostum. Hemen ölünün annesinin yanına gittim. Beni bu halde görünce şaşırdı ve hemen sordu halimi. Ana dedim. Sen anasın. Sen cansın. Anlatacaklarım seni yıkacaktır. Ağlıyordum. Ne oldu diye ısrarla sormaya başladım. Ben de gördüğüm hadiseyi anlattım. Ana, dün sen oğlunun halini anlattıktan sonra eve gittim. Anlattıkların gece boyunca kulağımda çınladı. Uyuyamadım. Önce kendi kendime söyleniyordum. Bir kul nasıl böyle asi olabilir? Daha sonra bu düşüncelerle kendimden geçmişim. Uyudum. Biraz sonra Ruzi-i Mahşer'i gördüm. Bütün insanlar dehşet içinde hesap veriyordu. Derken senin oğlunu da gördüm. Ateşler içinde yanıyordu. Allah'a itaat etmedi diye, sana asi oldu diye yanıyordu. Sana yaptıklarından dolayı pişmanlık içindeydi. Bir daha dünyaya gelse seni kırmayacak, sana itaat edecekti. O derece pişmandı yaptıklarından. Bilmiyordum diye haykırıyordu. Anne, anne, anne diye yakınıyordu. İşte ana,
oğlunun ve oğlum gibi insanların ne halde olduğunu anlattım sana. Şimdi senin gönlün razı olur mu oğlunun yanmasına? Bak bu gözyaşlarım için. Sen de anasın. Evlat acısını bilirsin. İnan ki ana, şimdi helal etsen hakkını. Allah affedecek onu. En azından ana hakkından kurtulur. Anaya isyanın acısını çekmez. Çünkü ana hakkı en önemli haklardan biridir. Ben bunları anlatırken kadıncağız gözyaşına boğuldu ve oğlum, oğlum diye haykırdı. Elbette bir annenin gönlü razı olmaz yavrusunun ateşte yanmasına. Bütün bu anlattıklarımı dinledikten sonra nasıl helal etmem dedi evladım. Ben bir anaysam, o da benim yavrumsa nasıl isterim azap çekmesini? Sen de şahit ol ki ben analık hakkımı helal ettim ona. Beni ne kadar üzmüş, ne kadar isyan etmişse bana, hiç düşünmeden hakkımı helal ediyorum. Kadın hakkını helal etti. Helalliğine ben şahit oldum. Etti de inşallah adam o azaptan biraz olsun kurtulmuştur. O kadın da yıkılmıştı oğlunun halini düşünürken. Çünkü o da anaydı. O da candı be dostum. Allah kimseyi kendi yolundan şaşırtmasın. Hiçbir Müslümanı nefsiyle baş başa bırakmasın. Yüce Peygamber'in buyurduğu gibi, Allah'ım beni göz açıp kapatıncaya kadar dahi nefsimle baş başa bırakma. Allah'ım bizi önce kendine, sonra da ana ve babasına itaatkar bir kul eyle. Mahşerin çetin, sıkıntılı halinden sana sığınırız ve bizi cehennem azabından koru. Amin.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman

0: Çarşamba'da toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Haşimi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
0: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
0: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.000

0: 1586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ, 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Hayder olarak yurt içinde her ay 2000'i aşkın ihtiyaç sahibi aileye kumanya ulaştırıyoruz. Temel gıda paketlerinin yanında kahvaltılık paketi, anlaşmalı marketlerde geçerli alışveriş kartı, dönemsel et ve giysi yardımlarıyla ailelerimizin yanındayız. Siz de bir ailenin sofrasına bereket olabilirsiniz. Bir kumanya paketinin bedeli 1250 lira. Kumanya yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah da memnun edelim sallallahu aleyhi ve sellem. An İbni Amr radıyallahu anh. Erbeûne hasleten âlâhunne menîhatül anzi. 40 haslet vardır Resulullah buyuruyor. 40 tane yani iş vardır ki bunların en âlâsi menîhatül anz. Yani bir adamın koyunları, keçileri var, kombin yok. Diyor o adam komşusuna diyor ki al şu keçiyi sen de sağ ye iç. Bu menihatül anz olmuş oluyor. En âlâ. Mâ min âmilin yâmelü bi hasletin minhâ. Recâ tevâbiâ ve tesdîkâ ve uydâ. Bu işleri tatbik eden, bu işle amel eden bir adam var ya, evet. Bir adam yok illa olursa edhalehullâhu bihel cennete. Allah onu o şeyle cennete kor. Bak o keçiyi vermekle onu cennete korur Mevla. Kâl Hassan. Hassan bu ravilerden birisidir. Diyor ki fe'adetle saydık. Dune menihatil anz. Menihatil anzdan sonrakileri saymaya kalktık. Min reddi selam ve teşmilitil atış ve imatışı yedâni tarik. Femestadâna enneblu'a 15 hasleten. Yani aradık 40 hasletten bir tane eş bulduk. Reddüs selam. Bir adam sana esselamu aleyküm dedi. Sen de ne dedin? Ve aleyküm selam. Senin dediğin nedir? Reddüs selam odur. İşte bu seni cennete koyacak. Bir de teşmikli at. Birisi hapşırdı. Elhamdülillah dedi. Sen yerhamukallah dedin. O da tekrar yehne yedikullah dedi. Bu da seni cennete koyacak. İki. Ve imadetül edanit tarik. Yoldan millete eziyet verecek. Yattıken yataşık. Bu çamurları şimdi kim düzeltirse Allah'ın rızası niyet etsin. O da cennete girecek şüphesiz. Hoca efendi tamam. Bu dört tane yaparsak cennete gireriz değil mi? Daha namaz da kılmasak, oruç tutmasak. Yok. Açık gözlük etmeyin. Hayır. Onlar pas tamam olacak. Bunlar da yani her diğerleri tek başına insanın cennete girmesine vasıta olur demektir. Daima bunlara benzer şeyleri yapmaya gayret edelim.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubat-ı Şerife'den 3. cilt 24. mektuptan sahabe-i kiram müdafası hakkında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şia'nın vesaire bazı fırkaların sahabe-i kiramı hakaretle anmaları, hatta şirkle ve küfürle ithamları sabittir maalesef. Onun için bunlara Müslüman denemez. Müslüman denecek halden çıkmışlar. Hazreti Ali Ebu Bekir ile Ömer'den eftaldir deseler ona böyle konuşmayız. Yani ehl-i sünnetten çıkar ama dinden çıkmaz. Fakat tabii Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir dese ona ehl-i sünnetten de çıkar diyemeyiz. Bazı alimler çıkar diyorlar ama hadi onu da tolere edilebilir. Hazreti Ali Hazreti Osman'dan. Ama Hazreti Ali Ebu Bekir ile Ömer'den eftal derse ehl-i sünnetten çıkar. Ama dinen çıkmaz. Hazreti Osman'dan eftal derse ona biz ehl-i sünnetten çıkar da demek zorlaşır. Ama kalkıp Ebu Bekir Ömer'e, Osman'a ve cümle sahabeye ve Ayşe annemize, Aşer'in Beşire'ye, Talha Zübeyir efendilerimize, bunlara kafir diyecek, sapık diyecek. O zaman bunun dinle imanla alakası olamaz. Şimdi o konulardan sonra buyuruyor ki, فَتَنْقِيْسُ مَنْ O kimselere noksanlık atfetmek ki, şirk, küfür, zulüm demiyor bak, noksanlık. Kâni oldular efdale hazil ümmeti. Bu ümmetin en faziletleri onlar. Geriden beri ayet ve hadislerine ispat etti bunu. Onlar ki elleti bu ümmet nasıl bir ümmet? Hiye o hayrul ümmemi. Ümmetlerin en hayırlısı. Peki bu ümmetin ümmetlerin en hayırlısı olduğu neyle sabit? Bir hükmül kitabı, kitap Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle. Daha ve sünneti, sünnet seniye yani hadis-i şeriflerin kararıyla. Daha ve icma'il ümmeti, ümmetin ittifakıyla. Yani ümmetin alimlerinin asr-ı saadette, sonra tabi'in asrında, sonra tebe'i tabi'in asrında zaten o üç asır muteber. Onların icma muteber. Bütün hepsinin görüş birliğiyle efendim ümmetlerin en hayırlısı olan bu ümmetin en faziletlisi Kur'an'a göre de, hadise göre de, icma ümmete göre de kimdir? Sahabe-i kiramdır. Peki bu ümmetin eftali oldukları sabit olan edile-i şer'iyenin Üç tane kuvvetli delil. Zaten burada kıyasa lüzum yok. Kitap, sünnet, icma olan yerde kıyasın hükmü kalmıyor. Yani bütün delillerle sabit demektir. Onlara sen noksanlık atfedersen daha neyle sabit? Sahabenin eftaliyeti, Ebu Bekir Ömer'in eftaliyeti ve bi'tirafi Ali'nin eyza. Hazreti Ali'nin de itirafı var. Geçen derste onların delillerini söyledik. Beni onlardan eftal bilen, yani Ebu Bekir ile Ömer için söylüyor özellikle. Müfteridir. İftiracıya atılan 80 sopa atarım diyor. Had cezası uygularım diyor. Daha ne diyecek? İşte onlara noksanlık atfetmek, daha ve tahkiruhum, onlara hakaret etmek, küçümsemek, şanlarını, şereflerini, mertebelerini düşürecek konuşmalar yapmak, açıklamalarda bulunmak, min eyyi insafin, hangi insaftan kaynaklanıyor? Zulümden kaynaklanıyor, insafsızlıktan kaynaklanıyor. Ve min eyyi diyanetin, hangi dindarlıktan, din mensupluğundan kaynaklanıyor? Hiç İslam dinine mensup olanın yapacağı iş midir? Ve eyyü hayrin, ne gibi bir hayır mudaun konulmuş olabilir? Fi zımnihi, bunun zımnına, içine onlara noksanlık atfetmek, hakaret etmek de ne hayır olabilir? Şimdi yani adam Nakşibendi Şeyhi ya, Halidi kolunun şeyhlerinden, Türkiye'deki en meşhur tarikatlardan birinin başında duruyor. Bana dedi ya, Ahmet hocamı dedi, Ahmet efendi mi dedi, neyse. Bırak dedi, sahabenin neler yaptıklarını bir konuşursak dedi. Ne diyorsun sen dedim ya. Siz dedim İmam Rabbani'ye bağlı değil misiniz? Mektubatta böyle söylüyordu. Ya dedi, o işlerin üzerine dedi bir çarşaf çektik dedi. Ya sen kimsin de sahabeye doksanlık isnat ediyor bak şimdi. Peki diyor, bu nasıl bir insaftı, nasıl insafsızlıktı, nasıl bir hangi dindar insan bunu yapar diyor ya. Bu ümmetin eftali onlar ya. O ayet var, hadis var. Ve sâbikûne levvelûn minel muhacirîn vel ensâr. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan razı. Kur'an söylüyor. Allah'ın razı oldu adamı. Sen neyini çarşaf çekiyorsun ya? Öbürü hatta hadis suresi. Öbürü tevbe suresi. Hadis suresi ve küllen vaadallahu aleyhi ve sellem. Allah hepsine cenneti vaat etmiş. Senin de cennetlik olacağın belli değil. İmanı kurtaracağın belli değil ya. Sen Allah'ın cennet vaat ettiklerini nasıl tahkir edersin ya? Çarşaf çektik üstüne. Yani öyle pis işler var ki yani. Kapattık yani konuyu. Yani ne kadar kendini üst bir makam görüyor. Bu ne kibirdir? Bu ne insafsızlık? Bu ne vicdansızlık? Bu ne diyanetsizlik? Ya. Buyuruyor, felevkâne eğer olsaydı fîseb bi'ahedin. Bir kimseyi sövmekte, hakaret etmekte, manel hayriyeti, hayırlı bir iş yapma manası, daha böyle ibadeti, bir ibadet, yani Allah'a kulluk yapılırken birine sövüp sayma şeklinde bir ibadet cinsi olsaydı, lekâne elbette olurdu fîsebbi Ebi Cehlin ve Ebi Leheb'in. Sen sövecek adam mı bulamadın o zaman? Ebu Cehil ile Ebu Leheb ki, ellezeyni, o ikisi, hıma, ikisi de mel'unani, lanete çarpılmışlardır, ve matrudani, tard olunmuşlardır, kovulmuşlardır. Allah'ın rahmetinden uzak olmuşlardır. Kafirlik üzere, şirk üzere öldükleri sabit olmuştur. Çünkü hangi gavur olursa olsun son nefeste ne hal üzere öldüğünü bilmediğin sürece ne yapamıyorsun? Ona lanet okuyamıyorsun. Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun dersin, zalimlerin üzerine olsun dersin. Böyle genel. Ama Ebu Cehil Allah'ın laneti Ebu Cehil üzerine olsun. Bunu dersin. Ebu Leheb'in üzerine olsun dersin. Firavun'un üzerine olsun dersin. Karun'un üzerine olsun dersin. Haman'ın üzerine olsun dersin. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçiyor. Veyahut hadis-i şeriflerde isimleri geçiyor. Bedir'de geberen 70 tane kafir mesela. Velid ibn-i Mughireleri, bilmem neleri. Ümeyye bin Halefleri falan. Bunlara dersin. Çünkü neden? İsmen kafir öldüğünü hakkında nas var, delil var. Başka kimse hakkında diyemez. Dünyanın en büyük yavru olsun. Son nefesinde yanında mıydı? Evet, biliyor musun Allah? Belki son nefeste tövbe etti veya son nefesten evvel tövbe etti. Allah kabul etti. O haber sana ulaşmadı. Sen o zaman diyor, bir kişiyi sövmekte ibadet ve hayırlılık manaları mülaza edilseydi, yok mu nasıl Kur'an? Kur'an'ın nası ve delilleri hükmünce lanetlilikleri ve rahmetten kovulmuşlukları sabit olan Ebu Cehil, Ebu Lehebe hakaret etmekte, sövmekte bir hayırlılık, bir ibadet manası olur. İslamiyet'in hangi ibadet vazifelerinde, mesela salavat-ı şerife 50 kere okumak, 100 kere okumak, kulü Allah'a şu kadar okumak, işte şu kadar nafile kılmak, nerede görülmüş? Al tesbih eline 100 kere Ebu Cehil'e lanet oku, 500 kere Firavun'a lanet oku. Nerede var böyle bir ibadet yani? Ama Şia'nın dini, diyaneti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe'ye radıyallahu anh ecmain hazaratına sövmek olmuş. Hümeyni denen zındık her sabah namazının kunut duasında, onlar sabah namazlarına kunut yapıyorlar. Her sabah namazının kunut duası, yani hani bizim vitirde yaptığımız kunut gibi, ona sabah namazı iki rekat. Kunut duasında efendim, ey Allah Kureyş'in iki putuna ve tağutuna lanet et diye Ebu Bekir ile Ömer'e özel lanet duası yapıyor her sabah namazında. Böyle ibadet mi var diyor ya. Yani birine söveceksen Ebu Bekir Ömer'i mi buldun? Ebu Cehil'i bıraktın, Ebu Leheb'i bıraktın. Yani onda bile, kunut duasında onlara bile lanet okumak veyahut da namaz dışında veya içinde onlara bile beddua okumanın bir ibadet ve hayırlılık mefhumu yok. Sen ne konuşuyorsun diyor. Ve lehasale o zaman hasıl olurdu fi zımnihi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Firavun'a beddua edersen hasenatün, sevaplar kesir, çok sevap alman lazım gelirdi. Hangi ayette, hadiste, rivayette var ki Ebu Cehil'e 100 kere lanet okuyana 500 sevap var? Böyle bir şey yok diyor. Ey hayriyetin, hangi hayırlılık manası mülaza edilebilir? Fisseb billezi, sövüp saymaktaki, ellezi huve o, mutazamminun. Sövmek zaten, lanet okumak, beddua okumak zımnında neyi barındırıyor? Lilfuhşi, çirkin sözleri barındırıyor. Vel katıati, İrtibatsızlığı, kesikliği, kopukluğu barındırıyor. E şimdi Ebu Leheb'in kızına, ki Dürre validemiz ismi olacak, Müslüman annelerimizden, sahabe annelerimizden, ona bile bazı sahabeler o zaman yani tam anlayamadılar meseleyi. İşte o cehennem odununun kızı diye laf atmışlar yani. Lafın arasında geçirmişler yani. Laf atmış derken hani böyle cinsel manada değil. Tövbe estağfurullah, onu demedik yani. Yani işte, cehennem odunu Ebu Leheb'in kızı falan diye laf geçmiş yani. Bundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar rahatsız oldu yani. La tüzül ahya bir sebebi lehum vat. Ölmüş veya gebermiş melun. Ama ondan sebep dirilere eziyet etmeyin. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden oldu. Ebu Leheb'in ailesinde Müslümanlar var. Dolayısıyla sen şimdi burada kötü konuşarak, hakaret ederek bilmem ne, bir de toptancılık yaptığın zaman burada sıla-i rahim de kesilmiş oluyor. Böyle geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Abâli akvâmin yüzüğüne nifi karabeti, akrabalarım hakkında bana eziyet edenlerin hali nicedir, niye böyle yapıyorsunuz? Benim nesebim, benim hasebim, benim şerefim, benim kabilem, benim kavmim, Kureyş'i methetti. Tabii ki Müslümanlar manasında methetti, Müslümanları methetti. Ama burada tabii ki Ebu Cehil de çıktı, Ebu Leheb de çıktı diye sen bütün Müslümanlara eziyet edemezsin. Onun için hususan, hele bir de özellikle fi hakkı şahsın, bir şahıs hakkındaki la estahikku, hak etmiyor onu. Hem tamam Ebu Leheb hak ediyor, Ebu Cehil hak ediyor. Ama oğlu hak etmiyor, kızı hak etmiyor. Müslüman olmuşlar. Buradan onun babasına söverek, anasına söverek, yani Ebu Leheb'in karısı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yollarına diken toplayan Kur'an'da vemratuhu, karısı da melun, eli kurusun, kahrolsun diye Kur'an'da beddua almış Ümmü Cemil künyesiyle anılan bir kadın. Lanete müstahak bir kadın. Ama şimdi sen onun kızısın diyerek kızına niye iyileşiyorsun doktor mesela? Onda bile bir hayırlılık yok, bir ibadet manası yok, bir sevap yok. Yani bu itibarla Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e sövmenin de bir ibadet manası, hayırlılık manası yok. Hele bir de hiç hak etmeyen Ebu Bekir, Ömer gibi bu ümmetin en faziletliler. Hazreti Osman gibi meleklerin kendisinden utandığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kızını verdi. İkisi de vefat edince, yani birini evlendirdi, o öldü, ikinciyi de evlendirdi. O da öldü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı kalmadı verecek. Levkânet indî sâlisetün lezevveştüke. Üçüncü kızım olsa onu da sana verdim ey Osman dedi. Ahlak numunesi, abidesi bir şahsiyet. Ve Cebrail aleyhisselam geldi bana emretti. Kızını Osman'a ver dedi. Ben sana Allah'ın emriyle verdim dedi. Buyurdu. Bu kadar hadis-i şerif var. Bir cilt kitap yazarım Hazreti Osman'ın faziletlerine dair hadis ve rivayetlerden toplanmış vaziyette. Sen bunlara konuşuyorsun. Ve la yekûnü. Asla olmuyor o kişi. Yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, annemiz vesaire radıyallahu anh mecmuin ehlen. Asla hak etmiyor lehu. Böyle bir sert bir kötü ifadeyi, hakareti, tenkısı, noksanlık ifadelerini ondan sonra. O zaman ne yapmış oluyorsun? Hak etmeyene haksız muamele yapıyorsun. Tazimi hak eden, hürmeti hak eden, övgüyü hak eden kişilere şan-ı şerefini eksik etmeye çalışıyorsun. Hele bir de söversen sayarsan onun için küllün haram. Yerine göre de şirk. Ve vazru şeyi bir şey koymak fi gayri mevzi. Hak ettiği yerin dışına koyarsan ne olur? Zulmün zulüm olur. Kur'an şimdi nereye koyulması lazım? Baş üstüne koyulması lazım. Yüksek masaya koyulması lazım. Yüksek sehpaya koyulması lazım. Belden aşağı koyulması lazım. Kalkarsan Kur'an'ı tuvalete koyarsan ne olur? Zulüm olur. Her şeyin hak ettiği bir yer var. Kalkarsan necaseti rahlenin üstüne koyarsan ne olur? Zulüm olur. Pisliğin ne işi var Kur'an koyulan yerde? Her şeyi yerine koyacaksın. Ve farkun, çok fark vardır beyne şeyin ve şeyin. Bir şeyle diğeri arasında çok fark vardır. Ve tefavütün, çok ihtilaf vardır, farklılık vardır. Beyne mevzain ve mevzain. Bir yerle diğer yer arasında çok fark vardır. Şimdi tuvalete koymakla, banyoya koymakla, efendim kürsünün üstüne koymak, ikisine bir yere koydun yani. En nihayetinde çöplüğe de atmadım. Ama çöpün yanına koyarsan ne olur? Çöpün yanını mı hak ediyor Kur'an, hadis, kitapları mesela? O zaman çok fark var. Özgür olması lazım gelen adamı hapse koyarsan, hapise atılması lazım gelen dışarıda bıraksan, bir şeyle diğer şey arasında, bir yerle diğer yer arasında çok fark olur. Birinde zalim olursun, birinde adil olursun. Birinde mümin olursun, birinde kafir olursun. Kur'an'ı çöplüğe koyarsan kafir olur. Onun için bu icabında bunlar basit şeyler değil. Fekûnü demek ki oluyor beyne zulmin ve zulmin. Bir zulümle diğer zulüm arasında zulümle zulümün de farkı var. Zulümle zulümün de farkı var. Sen Ebu Cehil'in kızı Müslüman olmuş Dürre validemizin babasından dolayı ayıplarsan ki İslam'da babasıyla, anasıyla, soyuyla, sülalesiyle kimse ayıplanamaz. Suçlar ferdidir, cezalar şahsidir. Ama o tabii o da zulüm olur. Ama bir de kalkıp Ebu Bekir'le Ömer gibi zatları, Ayşe annemiz gibi nezih nezihe insanlara tenkıs ifadeleri yöneltsen o daha büyük zulüm olur. Zulmün de kendi arasında mertebeleri var, meratibi var. Her zulüm bir değil. Bevnen fark olur. Zulümle zulüm arasında bile bevnen fark olur. Ba'ida. Mesafesi çok uzak. Birbirinden çok ayrı efendim tasifler olur. Onun için bir insan, bir Müslüman kimin hakkında ne konuştuğuna dikkat edecek. Sen normal bir vatandaş hakkında mı konuşuyorsun? Veya sen bir kendi akraban hakkında efendim arkadaşın hakkında mı konuşuyorsun? Onlar senin mektep arkadaşın mı, asker arkadaşın mı? Bütün ayetler, hadisler onların methiyle dolmuş. Sen onlara konuşurken Allah ve Resulünün onlar hakkındaki beyanlarına itibar etmeli değil misin? Allah ve Resulü met ettiğini zemmedersen, övgüyle bahsettiği, rızalarını vaat ettiği, cennetini vaat ettiği kişileri hakaret, hamiz ifadelerle anarsan, senin dinden, imandan, insaftan, vicdandan nasibin kalır mı? Kalmaz elbet. Ve hilafetü zünnureyni, iki nur sahibi bak, Osman zünnureyn. Niye zünnureyn? İki nur sahibi. Neden? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin iki kerimesi olduğu için. Onun nikahında bulundular. Tabi iki kız kardeş aynı anda evlenilmez. Biri vefat etti. İddet, yani erkeğin iddeti yok zaten. Biri vefat etti. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kelimesini verdi yani. Dolayısıyla radıyallahu teala hazreti Osman iki nur sahibinin halifeliği, yani müminlerin emiri olduğu, hulefai raşidinler olduğu dört halifeden, dört halife derken hadis-i şerifte dört demiyor ama aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidinel mehdiyine de var bazı vaatler minbadi. Benim sünnetime yapışın. Yolumu terk etmeyin. Benim yolum Kur'an sünnet yoludur. Ama benden sonra raşid halifelerim. Bak halifeler çok gelebilir. Emevi halifeleri var, Abbasi halifeleri var, Osmanlı halifeleri var. Ama onlara raşid denmez. Çünkü raşid burada rüştü kemalde zirveye ulaşmış. Onlar da mübarek adamlar. Mübarek olanı var. Gayri mübarek olanı var. Anladın mı? Hatta evliya olanları da var. Ömer İbni Abdülaziz gibi vesaire. İşte Hazreti Fatih gibi, Yavuz gibi. Benim halifeler de var. Alparslan gibi birçok. Var. Harun Reşit'te bayağı bir hizmeti olan bir insan mesela Abbasileri. Bunlar var. Ama bunlara raşit demediği için raşit olduğu zaman onun sünneti Resulullah'ın sünneti gibi bağlayıcı olur. Onun için raşit halifelerden maksat dört halifedir. Bir de Hazreti Hasan Efendimiz'in dönemiyle altı ayda o yaptı. Hazreti Muaviye devretmeden evvel. Hazreti Muaviye de Hulefai Raşidinden değil. Ama sahabedendir, faziletli bir insandır, emirul müminindir, ayrı dava. Hulefai Raşidinin mefhumu başka hadiste sabittir. Sen o zaman Raşid halifeler orada dört demiyor, beş demiyor. Sen bunu nasıl sınırlıyorsun beşlen? Dersen ben de sana sahih hadisten cevap veririm. Onu ben sınırlamadım, icma ümmetle sabit. Çünkü neden? El hilafetü ba'di selâfûne sene. Benden sonra kamil manada halifelik, yani onun sünneti benim sünnetim yerine geçer diyebileceğim halifeler 30 sene devam edecek diyor. Bu sahih hadisle öbür sahih hadisi, o öbürü Tirmizi hadisidir. Bu da sahihlerde geçiyor. Yani 30 sene hadisi, bu da sahihte. İşte 30 sene neyle tamamlanıyor? 30 sene bitmeden 4 halife peş peşe halifelik yaptı ve vefat etti. Hatta orada Hazreti Hasan Efendimiz de 30 sene tamamlanmadı. Gökteki ay hesabıyla ki seneden bahsediyoruz. Yani 355 gün olan. Güneş senesi 365 gün. Onu konuşmuyoruz. Gökteki sene, İslamiyet gökteki sene itibarı. Yani ay senesini, kameri yılı itibarı alır. O itibarla hesap yapın. 6 ayda Hazreti Hasan Efendimiz halifelik yaptı. Çünkü babası Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetinden sonra ümmet ona biat etti. Ama sonra yeni bir savaş çıkmasın Hazreti Muaviye arasında. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce müjdelediği gibi. Bu benim oğlum Seyit'tir. Allah iki büyük Müslüman cemaatin arasını bununla barışa kavuşturacak ve kan dökülmeyecek. İnne ibni adale seyyidun ve leallallahu yuslahu bi beyne fiyeteyn azimeteyn bil müslümin. Sahih hadis. Bu ne büyük bir mucize oldu. 30 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından Hazreti Hasan Efendimiz'e Allah böyle bir makam nasip etti. Nefsini yendi. Zaten nerede nefis olacak sahabe-i kiramda. Ve halifeli elle teslim etti. İşte o 6 ayda itibar edince tam 30 sene doluyor. O zaman ben onlardan sonra gelenlere Raşid Halife nasıl diyeceğim? Hadis-i Şerif bunun süresini beyan etmiş. O süre zarfında da en fazla 5 var yani. Hazreti Hasan'la da o 5 oluyor. Bunların sünneti benim sünnetim ne söyledir buyuruyor. فَاِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اَخْتِلَافًا كَسِيرًا. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf ve kargaşa görecekler buyuruyor. Onun için bunu temessekû bi'a ve addû aleyhâ bin nevâcid. Benim sünnetim bile halifelerimin sünnetine asıl dişlerinizle yapışın, yapışmakla kalmayın. Belki birisi vurur, eliniz çözülür. Dişlerinizle de, azut dişlerinizle de onları ısırın. Isırın ki sizi kopartmak isteyenler o sünnetimden ve halifelerimin yolundan sizi koparamazsınlar. Anladın mı? Bu itibarla Hazreti Osman'ın halifeliği de sabitetün sübut bulmuştur ve gerçekleşmiştir. Bi'icma sahabetil kirami, keremli şerefli sahabenin icma ile, yani görüş birliğiyle sabit olmuştur. Daha ve bittifakı sıhari zelkel karni. O asırda bulunanların küçüklerinin de ittifakı. Ellezi o asır ki ve hayrul kuruni, asırların en hayırlısı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yine sahih hadis-i şerif, Bukhari olacak. Vesaire, yani illaki sahihte var biliyorum. Hayrul kurun karni. Sümmellezine elunem, sümmellezine elunem. En hayırlı asır benim içinde bulunduğum 100 senelik zaman dilimidir. Sonra onları takip edenler 2. yüzyıl. Sonra onları takip eden 3. yüzyıl. Bak en hayırlılığı 300 yıla şey yapıyor. İlk 3 asır ehli, selefi salihin de zaten bunlara deniyor. Dendiği zaman bunlara murad ediliyor. Asırların en hayırlısı olan, şimdiki gibi bozuk asır değil ki, millet birini seçiyor, rey veriyor, biat ediyor, başa getiriyor, bilmem ne bilmem ne. Ya, hayırlı bir asırda değiliz ki. Onun için milletin namazsız, abdestsiz, şeriat bilmez insanlar, pulların seçtiklerinden ne olur, sevdiklerinden ne olur? Yani dinde bir hüccet manası taşır mı? Allah'ın dinde bir makbuliyet, mahbubiyet ifadesi sayılabilir mi? Sayılmaz, çünkü neden? Sen zaten dünyanın dibinde gelmişsin, en bozuk zamanlardayız. Parayla, rüşvetle, tehditle, şantajla herkes efendim batıla destek veriyor. Onun için mühim olan nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı asır benim asrımda yaşayanlardır buyurduğu o sahabe ve tabi'in dönemi. Hazreti Osman zamanında tabi sahabe olmayan sahabenin çocukları da var. Sahabeyi görmüş, tabi'inden olmuş, yani Efendimiz'i görememiş, sahabeden olamamış. Onlar da dahil oluyor tabi ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra doğanlar yok mu? Devamlı doğumlar devam ediyor. Onların hiçbiri sahabe olamadı ki. Sahabe çocukların hepsi tabi'indir en azından. Tabi Müslümansa falan, tabi yoldan çıkanı bir şey konuşmuyoruz. Şimdi asırların en hayırlısı olan o asır ehlinin küçükleri ve kibariyim büyükleri ve zükûriyim erkekleri ve inâthiyim dişilerinin ittifakı ve görüş birliğiyle Hazreti Osman halifesi için. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz kendisinden sonra halife tayin etti. Kimi tayin etti? Ömer-ül Faruk radıyallahu efendimize. Buyurdu ki benim hüsnü zannım Ömer hakkında odur ki sizin adaletle hükmeder ve şeriatı icra eder. Ben onu münasip görüyorum burada. Sahabe-i kiram da ittifak ettiler zaten. Tamam. Ama Hazreti Ömer öyle yapmadı. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh benden sonra Osman diye işaret etmedi. Sarahat de açıkça da söylemedi, işaret etti. Ne yaptı? Hazreti Osman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiye şura bıraktı. Dedi ki şu zatlar, yani hemen hemen hepsi, belki ekserisi, aşere-i mübeşşereden olan, cennetle müjdelenmiş, hani haklarında garanti var. Bu 6 kişi, zaten Ebu Bekir Efendimiz vefat etmiş aşere-i mübeşşereden. Hazreti Ömer de vefatından sonrayı konuştuğu için onu da çık. Aşere-i mübeşşereden ikisi yok yani. Bu 6 kişi arasında halifeyi seçsindi buyurdu. Hazreti Ömer Efendimiz şuraya bıraktı işi. Şimdi şura olunca bir nevi tereddüt geldi. Niye tereddüt geldi? Rey kullanılacak yani. Biri ona kullandı, biri buna kullandı falan. Fakat sonunda görüş birliğiyle Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh seçildi. Onun için velihâzâ bundan sebep gâle dedi el ulema ve âlimler innel ittifaka ittifak vel icma'a görüş birliği ellezi öyle ittifak ki ittifak Türkçeleşmiş yani veka vuku buldu kim hakkında fi hilâveti zinnureyni iki nur sahibi Hazreti Osman'ın halife olacağı olması hususunda vaki olan ittifak ve görüş birliği lem yettefik rast gelmedi. Nerede? Fi hilafeti adin hiçbir kimsenin hilafetinde. Kimlerden? Minsaril hulefai selaseti. Diğer üç halifenin hiçbirinde böyle bir icma ve ittifak hasıl olmadı. Niçin? Şundan dolayı feinnehu zira şan dikkat edilmesi gereken husus nedir? Lemma kâne ne zamanki oldu fi bedi hilafeti halifeliğinin başlaması noktasında nev'a teraddüdin bir nevi tereddüt oldu. Niye bir nevi tereddüt oldu? Şimdi Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i aşere-i mübeşşere vesaire sahabenin ileri gelenleri seçtiler. Herkes biat etti. Halka bu yansı vardı. Hazreti Ömer Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir Efendimiz seçtiği için orada da rasen kafadan ittifak hasıl oldu. Anladın mı? Ama Hazreti Osman'ın hilafetinin başlaması, tayin ve tespiti noktasında Hazreti Ömer Efendimiz isim vermeyip şuraya bırakıyorum bu altı kişi kendi arasında seçsin dediği zaman acaba kimi seçecekler diye yani Ebu Bekir Ömer'de olduğu gibi bir isim belli olmadı. Radıyallahu anhuma. Burada isim belli olmayınca bir nevi kim olacak acaba diye bir tereddüt oldu. Kimi seçerler? Bu altı kişi kimde birleşir? Böyle bir tereddüt olduğu için Ra'a riayet etti. Ehl-ü Zelkel Karni o asırda, o dönemde, o zamanda bulunanlar riayet etti. Fi tilkel maddeti bu madde hususunda. Yani burada halifeyi seçerken şüpheli işe girmeyelim. Yok 2 artı 1, 3 artı 2 böyle yapma, yapılmasın. Neden? Bu sonra ileriye dönük devamlı ne çıkarır? Şüphe ortaya çıkarır. Sen zaten ittifakta seçilmedin. Ondan sonra şuradan sana rey vermeyen de vardı falan. Bu da ne yapar? Devlet nizamının esasını, temelini sarsar. İşte onun için madem Ebu Bekir Ömer'den radıyallahu anh'a kesin karar alındığı için isim üzerinde, müşahhas isim üzerinde kesin karar oldu. Ama Hazreti Osman'ın başlangıcında şuraya bırakıyorum orası bunlardan biri seçsin buyurulduğu için acaba kim seçecek konusu olduğu için o asırda bulunan sahabe-i kiram ve onların çocukları tabiin bak küçükleri, büyükleri, erkekleri, kadınları hepsi bu maddede gözetti. Neyi gözetti? Riayet etti demek gözetti. İhtiyattan tedbirli davranmayı, kesiran çok ihtiyatlı davrandılar ki oradan zındıklar, müşrikler, münafıklar bir delik bulup da hilafet müessesesini, şeriat devletini ne yapamasınlar? Sarsamasınlar. Fitneye boğamasınlar. Sümme sonra ektemu atıldılar aleyha. Bu hilafetin kimin hakkında sabit olduğu kararına öyle atıldılar. Çünkü baştan dedik aman şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kesin konuşalım. Ve kesin karar verelim. Ve ondan sonra da ümmete ilan edildi. Ve buna bütün halk sahabe dönemindeki işte tabiinde var tabii o dönem. Bütün onların hepsi görüş birliği yaptılar. Yani bu halka indi. Çünkü neden? Şura'ya kaldığı için o şura'daki tam 6 kişi seçiyor. Halk seçmiyor. Milletin önüne sandık koyup da adaylar belirlemediler. O 6 kişi kendi aralarında adaylar belirlenden de Hazreti Osman'da ittifak edildi. Ama sonra bu karar ümmete tebliğ edildi. Ve bütün ümmet de bunu içine sindirdi ve içselleştirdi ve bunu kabullendi. Onun için burada mevzu bundan ibarettir. Ve asla ve kat'a Hazreti Osman'ın hilafetinde de en ufak bir şek ve şüphe ve tereddüt sabit değildir. O zaman ne konuşuyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri olarak 30 sene zarfında vazife yapan bu zatlardır. Rıdvanullahi teala aleyhi ecmain. Bunlar sahabenin en faziletlileridir. Bunlar Bedir ehlindendir ama Bedir ehlinden de daha faziletlidir. Uhud ehlinden daha faziletlidir. Beyat-ı Rıdvan şecere ehlinden de daha faziletlidir. Sahabede bunlardan eftal yok. Başta Ebu Bekir Efendimiz gelir. Sonra Ömer Efendimiz gelir. Ebu Bekir Ömer o ikisi de diğer herkesten eftal gelir. Hazreti Osman'la Hazreti Ali arasında birini birinden üstün sayarsan ehli sünnete pek uymaz. Çünkü neden? Hazreti Osman'ın üstünlüğü sabittir. Eftaliyet tertibi hilafet sırasına göredir. Yani Ömer Nesefi akaidi, Ehl-i Sünnet akaidi, Maturidi akaidi. Yani Şari'yi de bundan farkı yok. Bu konuda bir müttefiktirler. Hilafet sırası neyse üçüncüsü ise üçüncü. Hazreti Ali dörtse üçüncü, dördüncü eftal. Ama birisi kalkıp derse ki Hazreti Ali Hazreti Osman'dan eftaldir, biz ona da Ehl-i Sünnet'ten çıktın demeyiz. Velakin cumhurun görüşüne bir muhalefet söz konusu olur. Bunlara da bir lüzum yoktur. Zaten Allah'ın deftali takva iledir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları iledir. Hazreti Ali Efendimiz'de ilim bakımından öyle faziletler, meziyetler vardı ki diğer hiçbir sahabede olmayabilir. Bu da onun o yönden eftaliyeti. Şimdi bir insan bir cihetten, bir yönden ilim bakımından vesaireden Ehl-i Beyt olma bakımından bazı faziletleri olabilir. Ama külli fazilet, yani eftaliyet, her yönüyle eftaliyet Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sahip. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmain. Allah şefaatlerine nail ve dahil eylesin. Bunlar hakkında en ufak bir şüpheye düşmekten, kötü konuşmaktan, hakaret etmekten ve helak olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlar hakkında yanlış itikadı olanlar ıslah eylesin, hidayet eylesin. Bizi de bu sohbetlere de buna vesile eylesin. Onun için çok daha önemli konular önümüzdeki derslerde paylaşacaktır inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi.
4: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
9: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallahurrahman.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
2: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
10: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691

Hasanoğlu doğdu. He? Doğduğu zaman şekli belli, şemali belli. Yani parmağı, bir parmağı çok uzun mesela. Ya bu parmağın uzamasını durduramıyoruz. Diğerlerinden uzuyor. He? Birisi çok kısa kaldı, 2 santim. Birisi 20 santim oldu. Ayağın biri çok uzun, biri çok kısa. Kulağın biri çok büyük, öbürü çok efendim küçük. Değil. Eğer böyle bir şey varsa, biri uzun, biri kısaysa, ha o zaman ne yapıyorsun? Bunda bir problem var. Yani normal değil. Değil mi? Yani hayatın efendim gerçekleri akışıyla alakalı efendim aykırı bir durum olunca orada ne var? Bir hastalık var, bir rahatsızlık, bir problem olduğunu anlıyorsun. E şimdi bu kadar insanlar doğuyor, kadınlar, erkekler.

0: Demiş şimdi o yağmurlar nasıl ölçülü yağıyor? Yağıyor, yerde birleşiyor, sel oluyor. Bütün efendim evleri, barkları alıyor götürüyor yani. Nasıl bir sel, nasıl bir güçlü efendim tufan gibi geliyor. Şimdi o yağmur eğer gökten öyle gelse, hani yerde toplandı, birleşti, sel oldu. Köy kasaba bırakmıyor mesela, sel basıyor. Ama o yağmurlar gökten yağarken birbirine bulaşmadan, birbirine ilişmeden, çarpışmadan, birleşmeden hepsi ne yapıyor? Hangi adrese, hangi bayıra, hangi çayıra, nereye düşecekse artık. Şaşmıyor, şaşırmıyor, oraya düşüyor. Onu şaşırtmayan, orada bir terbiye, düzen ve nizam ve intizam kuran, he, demek ki bir Rab var. Evet kıymetli kardeşlerim, işte hiçbir şey kontrolsüz ve kendi başına değil. Evet, Allah'ın rububiyetiyle idare ve terbiye var. Böyle bir durum söz konusu yani. Ve diğer taraftan bakıyorsun, he, uzayın, fezanın derinliklerine, galaksilerin kendi yörüngesinde yüzmelerine, değil mi? Bu kadar efendim uzayda nice gezegenler var. Efendim samanyolu yıldızları var, milyonlar var. Bunlar hepsi kendi yörüngesinde akıp gidiyorlar. Birbirine toslamıyor, birbirine çarpmıyor. Bazen haberler duyuyorsunuz, eyvah gök taşı düşüyor. Yok oraya çarpacak, yok buraya çarpacak. Eğer dünyaya çarparsa şöyle olur, böyle gider. Merak etme, çarpmaz yani. Ya, kıyamet saati geldiyse artık gök taşı mı çarpacak, ne olacak, ne bitecek? Ha, Rabbimiz bilir ama kıyamette neler olacağını biliyorsunuz yani. Evet, gökler dökülecek, yerler sökülecek, denizler karalara hücum edecek. Ha, bir sürü işler olacak. Evet kıymetli kardeşlerim, demek ki o efendim, galaksileri, o gezegenleri bir sistem, düzen ve nizam içerisinde terbiye eden bir Rab var kıymetli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah var. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun derken, bak o Rab'da neler var. Biz tabii az da olsa az anlatalım. Efendim siz çok anlayın. En azından böyle kafamıza bir yaklaşması açısından kısa kısa da ne yapıyoruz? Böyle efendim anlatma gayret ediyoruz. Evet, demek ki alemlerin bir Rabbi var. Her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle idare ve terbiye edilmektedir. Bunu da böyle anlamak lazım.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.

0: birbirinize karşı kin tutmayınız. Hiddet ve kin, hakikati gören gözleri kör eder. İyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Birbirinizi seviniz. Birbirinize yardım ediniz. Allah yolundan ayrılmayın.
1: Lale Gül efendim dinliyor.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Dünyada her 7 çocuktan biri çok kötü koşullar altında çocuk işçi olarak çalıştırılıyor. Çocuk işçiliğine duyarlı olun. Çocukları çalıştırmayın, çalıştırılmasına izin vermeyin.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Mayıs 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet başlıyor.
5: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâne kad câet rusulü rabbinâ bilhaq sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allah'ım sallû صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi birkaç meseleyi duyuruyoruz. Evvela Miraç dersini biliyorsun bitireceğim inşallah. Yani bu senelik bitireceğim çünkü bu dersin tümünü tafsilatlı bir şekilde kitap haline getireceğim inşallah. Hadis-i şerifler, rivayetlerin muhtelif kitaplarını hepsini bir araya toplayacağım. Senelerdir bu sohbetleri yapıyorum ama bu sene farklı şeyler anlattım. Dinleyebildiniz mi? Eser bırakalım yani peşimizde Miraç'la ilgili. Ama daha tafsilatlı, bütün rivayetleri cem eden kaynaklı bir şey, bir kıssa hazırlarız inşallah. Allah nasip eder. Vakitler yetmiyor, yetişmiyor. Konular çok ama biz bu kitaptan Bustanül Fukara isimli eserdeki rivayetlerden bitirmiş oluyoruz. Miraç bahsi o kitapta bahis bitmiş oluyor. İnşallahurrahman. Şimdi Miraç'taki merdivenleri, Miraç'ın basamakları geçildi. 7 kat sema geçildi. Oradan Sidretül Münteha ya gelindi. Böylece devam edildi. Oradan 70 bin hicab geldi. Bu 70 bir vaat 70 bin ama mektubatta da 70 bindir. 70 bin hicabın her biri bir perdeden diğer perde arasına kadar 500 senelik mesafeden. 500 sene ne hızıyla? En hızlı vasıta nedir? Melek kanadı diyelim. Işık, ışık bir şey değil. Dünyada bile siz bunu anlayamıyorsunuz. Öyle gezegenler var diyorlar bilim adamları. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ayet hadis yok hakkında. Işık hızı o kadar hızlı olduğu halde hala ışığı dünyaya gelmemiş. Dünya kuruldu kurulalı. Tabi onlara göre 100 milyon 200 milyon sene falan o hurafe, uydurmadır. 7000 senelik bir ömrü vardır dünyanın. Hadis-i şeriflerde bu sabittir. Bu 7000'in de sonuna doğru geliyoruz. Yani gerimizde öyle bir şey yok. Hakimi Tirmizi Nevadirul Usul'de büyük muhaddis. O da zikrediyor. Dünyanın ömrü 7000 sene. Bu 7000'in artık biz son yüzleri, son yüzlerdeyiz artık biz, gidiyor işte. Efendim, Hazreti Mehdi'nin gelmesi ve İsa Aleyhisselam'ın inişi ve Deccal'ın kurucu, bunların hiçbiri, İmam Rabbani Hazretleri'nin kesin beyanı vardır, bu 2000'i geçmez. 2000'i geçmez. Yani şimdi kaçtayız? 1437'deyiz. Bu 2000'i geçmez. Bunların hepsi buranın içindedir. Dolayısıyla artık dünyanın ömrü 2000'i geçse de bunlar bittikten sonra güneş batıdan da olsa da 120 senedir. Yani 120 sene kadar bir şey geçse ama hepsinin vefat etmiş olması lazım. Yani İsa Aleyhisselam inmiş olması lazım. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri bunları ayetlere, hadislere dayanarak tespit etmiştir. Ve itikatta müçtehittir. Bundan dolayı artık bizim önümüzde işte 5 asır gibi, değil mi? Ha bu 5 asırın da hangi asrın başında Hazreti Mehdi gelir kesin konuşamayız. Ama mutlaka bir asrın ilk çeyreğinde geleceği de Ebu Davud hadisiyle kesinleşmiştir, sabittir. Her asrın başındaki ilk çeyrekte bekleniyor, beklenmektedir. Şimdi daha asrın başına daha ne kadar var? 60-70 seneye yakın bir süre var. Efendim 1500'e. Yani 1500 çok önemlidir tabii. Yani 1500, bazı hadis-i şeriflerde, rivayetlerde 1500'ün de önemi arz ediliyor, beyan ediliyor. Onun için 1500'ün başı önemlidir. Bu önümüzdeki 1500. Ama kim öyle kim kala daha tabii. Ha ama orada Hazreti Mehdi doğarsa 40 yaşına olacak. Oradan geri bir 40 sene getirirsen belki 10-20 sene sonra doğar. Onu bilmeyiz. Onu ne bilelim? Kendi bilmiyor ki Mehdi olduğunu. Ona da bir gecede verilecek bu iş. O da o gece öğreneceğine göre hiç yani ben ölmeden Mehdi ile bir yemek yesek, bir çay içirtsem falan ihtimali yok yani şu an. Sizin için konuşuyorum. Siz meraklısınız hemen bir ziyafet yaparsınız falan. Mehdi'yi çağıralım bizim eve diye. Sahte Mehdi çok. Elini atsan 50'si işte çağırın. Sahtekarlardan Allah muhafaza eylesin. Amin. Evet. Şimdi onun için şimdi dünya kuruldu kurulalı. Biz diyelim 7000 seneyi baz alalım. Hadi oradan da kaldığını çıkarsak diyelim en az 6000 senesi bunun geçmiş olduğu kesinleşmiş şu an. Bu kadar senedir o gezegenin ışığı, ışık hızı da en süratli vasıta hala dünyaya gelememiş diyorlar. Bilim adamları öyle diyor değil mi hocam? Öyle değil, bu ilmi bir şey yani. Veri var. E şimdi hal böyle olunca ben onlar gibi 100 milyon senedir gelmiyor demiyorum bak. Yani 6000 sene küsuratı da var ama bu dünyanın ömrüne göre, hadislere göre konuşabilirim. Ama bu ışık hala buraya gelememiş. Ne kadar mesafe var demek ışık hızında? Bu nasıl bir şey ya? Niye gelemiyor acaba? Güneşten daha mı çok uzak onlar acaba? Daha mı gerideler? Uzaktan dolayı. Bak güneşin ki hemen geliyor ya. Sabah çıkıyor bizim bacada ya. Hemen geliyor. 8 dakikada. Allah Allah. Güneş de ikinci kat semada. Allah Allah. Oradan 8 dakikada geliyor. Bu ne kadar geride var? Hala gelmemiş. Bak bunu bütün bilim adamları söylüyor. Ben söylemiyorum. Peki şimdi o kadar uzak. Bunlar daha birinci kat sema değil ha. O ışığı hala gelememiş mesafeler var ya. Daha birinci katın nesi bunlar? 6. Birinci kat ne kadar geride ya? Allah Allah. Birinci kat ne kadar geride? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını anlamaya çalışın. Şimdi oradan 7 kat sema aşıldı. Oradan kürsü, işte oradan Sidretül Münteha gelindi. Ondan sonra geldi 70 bin perde. Şimdi bu nerede tabii? Bu göklerin yerlerin içinde mi bu işler? He? Bu işler 18 bin alemin içinde mi? Yok, buradan ilerisi değil. Sidretül Münteha'ya kadar, arşa kadar. Gerçi burada arşa yeni geliyor da. Arşa kadar 18 bin alemin içidir. Çünkü arş mahluktur. Ve arşın altında, arştan üstte mahluk yok. Artık yaratan Allah'ımızın esma ve sıfat zilal dairelerinden başlar. Arş yaratılmıştır ve sonradandır. Ve arşın altındaki her şey, kürsü, levh-i mahfuz, kalem-i âlâ, on sonra sidretül münteha, cennetler, hepsi nedir cennetler? Mahluktur, yaratılmıştır. Anladın mı? Yaratılmışla yaratanı çok dikkat edeceksiniz. Arşa geldikten sonra İlerisinde daha yaratılmış diye bir şey yok. Vücub alemi. Vücub alemi yani olmadığı düşünülemez, varlığı kendinden. Çünkü o yaratılmamış. Varlığı kendinden olunca onu kimse yaratamıyor zaten, yaratılmıyor. O varlığı kendinden olduğu için. Ama arş da Allah yarattığı için vücub olmuyor. Niye? Vücub olsa varlığı kendinden olurdu. Onu Mevla yarattığı için Sonradan yaratılmış oldu. Sonradan yaratılanın varlığı kendinden olamaz. Bunlar mektubat çok güzel anlatır. Ama tabii derin mektuplar izah icap edebilir. Bu perdeler 70 bin perde, her bir perdeyi geçerken tabii ne nurlar görüyor, ne melekler görüyor, ne heyetler görüyor, neler görüyor. 500 senelik mesafe. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Bu 500 sene ne hızı biliyor musun? Yani ışık mışık hikaye bunun yanında. Işık hızı bak. Oradan buraya hala 7000 senede gelememiş. Bu çok daha hızlı vasıtayla 500 senede gidiliyor. Bunu bir de 70 binle çarpacaksın. Şimdi burada felem ezelke zâlike. Kainat Efendisi buyuruyor. Ben böyle daim oldum. Min hicab ila hicab. Bir perdeden geçtim öbür perdeye. Öbür perdeden geçtim öbür perdeye. Yahu Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam'ın nurundan yanma tehlikesi var. Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam arasına efendim 70 perde var. Her perde şu kadar mesafe. Mikail Aleyhisselam'la İsrafil Aleyhisselam arasında 70 perde var. Çünkü onun nurunu onu yakabiliyor. İsrafil Aleyhisselam'la Ruh isimli meleğin arasında 70 perde var. Tenezzülü melâketü ve ruh. Ruh en ileride. Hazreti Cibril meleklerin eftalidir ama makam meselesinde İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam daha yukarıda. Onlara yukarıda diyebiliyoruz. Neden? Mekandan konuşuyoruz. Mekanda aşağı yukarı olur. Mevla hakkında olsaydı diyebilir miydik aşağı? İşte orada yok ki ne üst var ne alt var. Vücub aleminde mekan olur mu? Hatta cevâbez seb'in elfe hicâb 70 bin perdeyi geçtim. Ya bu 70 bin perde şu anda şu andaki vasıtelerle veyahut da en hızlı vasıtelerle falan aşılması şu anda dünyanın ömrünü geçer değil mi? Niye geçer? Nereden anladınız? Ya işte ışık hızıyla hala gelemedi ya. Şuradaki daha, şuradaki gelemedi. Gezegenler şurada, birinci katın altında. Işık hızıyla gelemedi daha dünya, dünya bitmek üzere. Öyle olsa bu perdeler 70 binle 500'ü çarpacaksın. Bu da en hızlı vasıtayla. Dünyada bunun ömrü mü yeter buna? Kimin ömrü yeter bu perdeleri geçmiş? Zaten ömrün yetse azmin yetmez, ayağın yetmez, gözün yetmez, nefesin yetmez. Mevla seni götürmedikten sonra nasıl gideceksin ya? Sümme dülliyeli, sonra bana sarkıtıldı rafrafun aktaru, yemyeşil bir rafraf. Şimdi 5 tane vasıtayla Miraç oldu dedik. Dedik mi? Birinci vasıta. Söyleyin hadi. İkinci vasıta. Miraç. Ne demek Miraç? Merdiven. Basamaklarını anlat. Üçüncü vasıta. Üçüncü vasıta ne mübarek? Dinledik diyorsunuz ha işte. Üçüncü vasıta. Meleklerin kanatları. Yani birinci kat semadan ilerisi. Dördüncü vasıta, yedi kat semadan sonrası, Sidretül Münteha'ya gidiş. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı. Dört. Şimdi geldik beşinci vasıta. Bu vasıtada yemyeşil bir refref. Refref ne demek? Ne demek? Refref de hayvan zannediyorsun, Burak gibi bir şey herhalde. Döşe, atlas, atlas. Halı gibi, halı, atlas. Gökle yer arası döşendi. Anladın? Yaglibu davu davu şems, ışığı güneşin ışığına galip geliyor. Yani ışığı güneşi söndürüyor. Öyle bir nur parlıyor. Sümmehtümülti. Sonra ben ona üzerine alındım. Hatta ve saldu ilel arşi. Refrefle nereye gitti? Arşa vasıl oldum. Arşa geldikten sonra daha vasıta var mı? Yok, bitti. Kudret. Arştan sonraki mesafe de vasıta var mı? Yok, arştan sonra mesafe. Mesafe kalmadı, mekan kalmadı, saat kalmadı, gece kalmadı, gün kalmadı, bir şey yok. Ama arşa kadar mekanlıdır ve mekanidir. Bu sorulara herkes cevap veremez. Onun için bu derslerden bunları öğrenin. Yani arş mekan mıdır? Arş mahluk mudur? Sorsalar bütün millet apışıp kalır. Arş mahluktur, sonradan yaratılmıştır. Arşın altı kürsi, levh-i mahfuz, kalem-i âlâ, hepsi cennetül mevâ, sidretül müntehâ, hepsi mahluktur, hepsi hadistir, hepsi sonradan yaratılmıştır. Anladın? Onun için onlarda mekan var mıdır? Vardır. Üst, alt, sağ, sol var mıdır? Vardır. Çünkü mekan dahilinde bunlar konuşulur. Arştan sonra vücub alemi başlar, daha oradan sonra mahluk yaratılmış bir şey yoktur. Ancak yaratanın alemi vardır. Yaratanın alemi zamandan ve mekandan münezzehtir. Yaratanın alemi derken vücub alemi diye diyelim ona. Vücub alemi diye. Tabirler de çok tehlikelidir. Aklına gelen şekilde ifade edilemez. Onun için mutlaka ya mektubat gibi bir kaynaktan, hadis-i şeriflerden, ayetlerden, mektubat gibi kaynaklardaki ifadeleri aynen kullanmak icap ediyor. Tercüme bile bazen ne oluyor burada? Sakıncalıdır. Tercüme bile sakıncalıdır. Yani kelimenin kendini kullanmak icap eder. فَاَبْصَرْتُ اَمْرًا عَظِيمًا Arşı gördüm. Arşta çok büyük bir iş gördüm. Beyt-i Mamur değil bu ha. Beyt-i Mamur 7. kat semada kaldı. Bu arş bu. وَوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Büyük arşın Rabbi diye Allah Teala arşa azamet atfediyor. Allah Teala küçük olan bir şeye büyük demez. Büyük dediği bir şeyin ne kadar büyük olduğunu da akıllar idrak edemez. Azim diye vasfettiği Kur'an'da arş. لَا تَنَالُوا لَلْشُنْ Diller ona ulaşamaz. Yani anlatamam diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimden arşı görünce istedim. Ya Rabbi bana yolunda sebat nasip eyle. Allah da bana lütfetti ve bana kuvvet verdi ve sebat verdi. O dua hürmetine bizlere de Ehl-i Sünnet Caddesi'nde sebatlar nasip eyle. Ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Arştan bir damla indi. Dilime kondu. Kardan daha soğuktu. Baldan daha tatlıydı. Tadanlar ondan daha tatlı bir şey tatmış olamazlar. O damlayla ne oldu? Öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimleri bana öğretildi. Biliyor muymuş sallallahu aleyhi ve sellem? Geçmiş ümmetleri biliyor mu? Sonra olacakları biliyor mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah gaybı bilmez. Tabi kendiliğinden bilmez. Allah bildirirse bilir. Allah bildirmiş mi? Bildirdi mi diyor işte. Hadis-i şerifte diyor, İbn Kesir tefsirinde de var. Kıyamete kadar gelecek bütün ümmetim bana çamur, bir balçık çamurun üzerinde şekilleri yapıldı ve böylece şerit gibi önümden geçirildi. Ümmetimden bir tane şeklini görüp de tanımadığım bir kişi yoktur diyor. Bizim hepimizi şeklimizle gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis sahiptir yani, İbn Kesir'de de var. Suvvirûlû fittîn. Ümmetim bana arz edildi, hepsini gördüm. Dediler, ya Resulallah nasıl gördün? Çamur, yani bir çamur getirildi. Çamur biliyorsunuz şey olunca, efendim, resim yapmaya müsait oluyor. Yani insan zaten çamurdan değil mi? Adem Aleyhisselam hamuru çamuru kuruyunca, o kuru hamurdan yoğrulmadı mı zaten? İşte bana efendim çamurun içinde, yani toprak, kurutulmuş toprak diyelim. Kurutulmuş toprağın, toprakta suretleri yani resimleri, bütün ümmetimin tek tek gösterildi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyeceksin bu hadis-i şerife şimdi? Hala diyorsun ki, efendim bilir mi bilmez mi? Ya neyi bilmez? Gördüm diyor işte hepsini. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem arşı görünce dünyada gördüğüm her şeyi küçük gördüm. Zaten arşı Nesefi Hazretleri diyor. Arşta direkler var. Kaç direk var? 360 direk var. Her direk yani direğin bir tanesi dünyanın dönümü kadar şöyle. Dünyanın dönümü nasıl? Arnavutköy'ün arsanın dönümü değil. Dünyanın dönümü ha böyle. O dünyanın dönümü ne kadar? Sağ bir direk o kadar. 360 tane böyle. Peki bir direkle şimdi bu direğin kendisi böyle hani fil ayağı diyoruz ya böyle fil ayağı. O arşın bir direği ne kadarmış? Yuvarlağının çapı dünya kadar. Peki kaç tane varmış? 360 tane. Peki iki direk arasına kadar var. Direkler yan yana olmaz ki. İki direk arası 500 sene. 360'ı ona göre çarpın. Allah'ın azim dediği azim olur mu? Elbette olur değil mi? Azim diyor. Büyük arş diyor. Hiç dünya hakkında azim diye bir şey ayet hadis duydunuz mu azim? Rezil. Zelil. Hakir. Her direk arası 500 senelik mesafe. Ne acayip bir şey ya. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki iki direk arasında bu 500 senelik mesafe hangi hızla? Hangi hızla dedi? En süratli koşan kuşun kanat çırpmasıyla. Mesafeyi öyle ölçün dedi. Ne kadar kanat çırpabiliyor? 500 sene. Geldin öbür direğe. Daha var böyle 360 tane direk. Allah Teala burada bir sır var. Bu sayıların hepsi sırlıdır. 1.600.000 sırrı burada. Esasen Hazreti Cibril'in kanatları da 600 kanat. Mesela orada da rivayetlerin ziyadeliğine baktığın zaman 1600. Bu 1600'de bir sır var. He? 16.600 Ya Latif'in sırrı var mesela. 1.600.000 baş var. Baş yaratmış. Arşta. 1.600.000. Her başta böyle. 1.600.000 ile çarp. Yani git. 100 var. Efendim, her 100 1.600.000 kere dünyayı katlayacak kadar. Her yüzde 1.600.000 lisan. Her lisanda 1.600.000 lugat. Lugat ne demek? Dil. Sen şimdi burada 72,5 lisan var dünyada. Arşta ne kadar lisan var? Her gün 70.000 renk değiştiriyor. Her gün arşta renkler var, yani nurdan renkler var. Siz ilk işte bayram kutlamanızda ne yapıyorsunuz? Köprünün ışığını değiştiriyorsunuz. Kaç ışık var size? 3 veya 4, öyle mi? Belediyenin ışıkları ne kadar belediyen? Bir maviye dönüyor herhalde he? Kırmızı, sarı bir şeyler işte, karmakarışık. 3-4 ışıktan başka bir şey yok. Köprüde dönüyor 3 ışık. Bütün sistem bu kadar. Arşın her gün renginin değişen nur rengi 70.000. Allah Allah. Ne acayip şey. Ne seyir manzaralı değil mi ya? He? Arşı gören adam daha buraya bakar mı? He? Çıkıp bilmem ne hangi bayramda köprüde ne renkler olacak diye Halic'in kenarından ha böyle bakar mı? Adam sana gözünü kapatsa arşa bakıyor. Harise Hazretleri ne dedi radıyallahu anh? Keyfe ispat, nasılsa bağladın? Hakiki mümin olarak bağladım. Hadi hakikatini ispat et benim. Delil dava ister. Uzun bir hadis-i şerif, çok okumuşum size. Efendi Hazretlerinden çok dinlerdiniz. Efendim, ne buyurdu orada? Keenni enzuru ila arşi rabbi bariza. Yani hakiki mümin olman alametlerini soyuyor. Dünyanın taşı ile altını bana denk geldi. Yani ha kaldırım taşı, ha altın. Biz olsak ha burada bir taş için millet 40 kişi kafasını kırar birbirini. O taş altın olduğunu anlasalar birbirini almak için. E şimdi taş olsa yandan geçiyorlar, kimse almıyor. E şimdi taşla altın bana bir geliyor. Sanki Rabbimin arşı açılmış, arşı görüyor gibiyim. Ya arşı görüyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? İşte cennete elini görüyorum, ziyarete gidiyorlar birbirlerini. Cehenneme elini görüyorum. İşte köpek gibi avlıyorlar, yanıyorlar, bağırıyorlar. Esap tefelcem. Ya Harise, isabet ettin. Sen hakiki imana da isabet ettin. Tarifinde de isabet ettin. Bu haline devam et. İşte arşı görüyorum. E şimdi arşı gören bu çöplük dünyaya, arştaki manzaralara bakan, buradaki manzaralara bakacak hali kalır mı yani? İnsanın midesi bulanır. Ya onun için evliyaullah, Allah dostları ya. Hiç dünyaya metelik vermediler. Arşı görüyorlar, levh-i mahfuzu görüyor. Mevla açar gösterebilir. Değil mi? Zuhuratta görür, rüyada görür, manevi alemde görür. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gibi arşa gidemez. Ama ruhana miraç yaptırılır mı? Ruhuna. Ruhuna miraç yaptırılır. Allah. Ebu Yezid el-Bestami neler anlatıyor? Ne aklınız alır, ne idrakiniz alır. Neler anlatır Beyazıt Bestami radıyallahu teala? Bir dolaştığı yerleri anlatıyor. Herkes susuyor, gidiyor, kalıyor. Ne diyeceksin şimdi? Dolaşmadın diyebilir misin ona? Sen neye göre diyorsun ki dolaşmadın? O gördüm diyor, sen neye göre görmedin diyorsun? Ya Allah'ın dostlarının halleri öyle. Nereden belli? Dünyaya bakmadığından belli işte. Senin görmediğin nereden belli? Görmemiş olduğun. Benim görmemiş olduğum nereden belli? Taşa başka bakıyorum, altına başka bakıyorum. İşte görmemişim işte. Beyaz Bestami'ye götürüyorsun, hiçbir şeye baktı yok. Ne altın, ne taş, ne... işte görmüş işte. Alamet ister diyor sallallahu aleyhi ve sellem, o da ispat ediyor. Evliyaullah'ın halini onu ispat ediyor. Bizim halimiz bunu iddia etmiyoruz zaten de, iddia etsek de bizi tekzip eder. Halimiz bizi yalancı çıkarıyor. Allah'ım cümlemize fazl-ı keremiyle sadıklardan olmayı nasip eyle.
6: Amin.
5: Evet. Yani bu 70 bin meselesinde de sırlar var biliyorsunuz. Sonra arşa geldim. 70 binin de şehidi Allah'ı okuyana 70 bin melek yaratır var. Dualarım kitabında yatarken okunan var. 5 vakit namazdan sonra var şehidi Allah'ı. Ona bakarsınız inşallah. Ondan sonra cennette eline işte Kehf suresini 70 bin melek indirdi. En'am suresini 70 bin melek indirdi. İşte cennette eli yemeği gördükleri zaman Sübhaneke Allahümme derler. Her sofrada 70 bin çanak yemek gelir. Bu 70 bin farkındaysanız bu zamana kadar dinlediğiniz birçok hadis-i şerif ve rivayetlerden kulak aşinalığınız vardır. 70 binde de bir sır vardır. Evet. Size de tavsiye ederim bir 70 bin yani. Değil mi? Nasıl yapacağız? 70 bin çanaklık yemek mi yapın? Sizin eves var da benim evedesi var. Ne yapın? Mesela 70 bin düğümlü bir tesbih yapın. 70 bin. La ilahe illallah çekin, ölene bağışlayın mesela. Güzel mi? Hemen ölü cehennemde olsa Allah'ın izniyle kelime-i tevhidin şefaatle tevhid at. 70 bin kelime-i tevhid okuyun mesela. Nasıl? 70 bin rekat namaz kılın. Bir günde değil ya. Bir nafile toparlayın şöyle. Yıllık mıllık Allah ömür versin. Bir 70 binlik nafileniz olsun ayrı bir kenarda. 70 bin hatim. Ya 70 bin Allah deyin, o kolay he? 70 bin Allah kolay değil mi? Öyle yapın. 70 binin sırrını arıyorsun. Ben sana 70 bin çanak yemek nereden bulacağım? Arş Allah Teala'dan çok korkuyor. Nasıl korkuyor? Tiril tiril titriyor. Arş kadar Allah Teala'dan korkan mahluk yok. Arşta diller var dedim ya. O dillerdeki dualardan biri de bunu da yazmadım da inşallah bunu yazayım. Öbür tesbihleri topladım. Göklerdeki bütün meleklerin tesbihlerini sıraladım, yazdım size. Şimdi Ramazan'da mübarek bir Sübhanallah desem 1000'den fazla geliyor. Ramazan'dan dolayı katlama var. Ben de size ne yaptım? Derslerde okuduk ya, birinci kat semadaki şu kadar melek şu tesbihi okuyor. Sübhanezil İzzeti vel Ceberut. Kim bunu bir kere okursa o kattaki o meleklerin tümünün bir misli sevabı yazılıyor. Ben de ne yaptım size? Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hepsini yazdım ta arşa kadar. Yani 5 satır bir şey oldu. 5 satır. Bir kere okudum mu bütün meleği âlâ'nın mukarrab meleklere kadar hepsinin tesbihlerini bir kere de okumuş olacaksınız. İnşallah. Bunu da oraya ekleseydik. Eûzü billâh min nikamillâh, eûzü billâh min keydillâh. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız. Allah'ın mekrinden. Mekir demek, yani lügat manasını vermiyoruz. Lügat manası değil de şöyle, Allah Teala'nın insanı belaya düşürmesinden diyelim. Çünkü öbür türlü lügat manası hile, tuzak, bunlar Mevla'ya direkt istat edilmez. Ama kulların yaptığı tuzaklara ne yapar Allah Teala? Karşılık verir. Ve mekaru ve mekar Allah. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu denmez. Allah da tuzaklarına karşılık verdi denir. Yani burada Ehl-i Sünnet'e göre manalar önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Arşta lisanlar var, çok diller. O dillerin birinin tesbihini işittim. Ne diyordu o tesbihde? Sübhanel kaimid daim. Sübhanel melikil azam. Sübhane men la ya'lemu ma huve illahu. Bu tesbihi de yazdım. Bununla göklerdeki tesbihlerin sonu bu. Bitti. Sabit olan, daim olan, hiç ölmeyecek Allah'a tesbih ederim. En yüce padişaha tesbih ederim. Kendisinden başka kendisini kimsenin mahiyetini bilmediği zatı tesbih ederim. Noksan sıfatlardan tenzih ederim. Evet. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buyurur. Arşı taşıyan melekleri gördü. Arşı taşıyan meleklere ne deniyor Arapça? He? Hamele-i arş. Arapçası hameletül arşi. Osmanlıcası, Farsçası neyse hamele-i arş. Arşı yüklenenler. Bu arş ne kadar büyüktü? 360 direği var. Direğin birinin çapı dünya kadar, iki direk arası en süratli kuşun uçması kanat çırpmasıyla 500 senelik mesafe. Bu arşı kim taşıyor? He? Arşı taşıyan melekler. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu bunlar? Geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan melekler ve etrafında tavaf eden melekler. Yüzebbihûne bihamdi rabbim. Devamlı tesbih ederler, hamd ederler. Sübhanallah bihamdi vesaire tesbihler okurlar. Ve yestagfirûne limen fil ard. Yeryüzündeki Müslümanların ve tabi eski ümmetler de Müslüman olması hasebiyle onlara ümmeti Muhammed denmez. Eski ümmetlere Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem denmez. Ama Müslümanlıkta hepimiz müştereyiz. Eski ümmetlerde hepimiz Müslümanız. Onun için Müslümanların günahları için af isterler. Arşı taşıyan melekler ve arşın etrafında tavaf edenler. Ayet-i Kerime'yle de sabittir. Şimdi bu arşı taşıyan melekler kaç tane? Arşı taşıyan melekler şu anda 4 tane, mahşer günü 8'e çıkacak. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Bu El-Hakka suresinin ayetidir. Evet. Ayete ayet diyorum. Hadise hadis diyorum. Rivayete rivayet diyorum. Sahih'e sahih diyorum. Zayıf'e zayıf diyorum. Öyle mi? Nece Arapça okuyorum? Bu kadar hafız var. Nasıl ayet diyeceğim yanlış yere? Rabbinin arşını o gün, o gün yani kıyamet günü kaç melek taşıyacak? 8. Ne anlaşıldı? Hadis-i şerifte diyor ki o gün 8 çıkıyor. Çünkü bugün şu anda 4 diyor. Hadis-i şerifle onu 4 demiyor ayet. O gün 8 diyor. O gün 8 olduğundan bugün 8 olmadığı anlaşılıyor. Bugün kaç olduğu da sahih hadis-i şerifte geçiyor. Evet. Şimdi 4 tane melek şu anda arşı taşıyor. Her meleğin uzunluğu 70 bin sene. Meleğin uzunluğu, uzunluğu. Arştan geliyor. Daha onların ayakları 7 kat yerin altına iniyor biliyor musunuz? Meleklerin. Daha dizleri dünya bitiyor. Birinci kat semaya dizleri geliyor. Ve ayağının uzunluğu 18 bin sene. Ayak sırf ayak. Mevla böyle melekler yarattı. Onları kanatlar verdi, onlara yüzler verdi, onlara nurlar verdi. Birbirine benziyorlar. Devamlı yüksek sesle okuyorlar. Ne okuyorlar? Buyurun kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Devamlı arşa bakıyorlar. Onlar arşa bakıyorlar, onlar tavaf yapmıyorlar. Tavafı kim yapıyor? Ve men havlev, etraftakiler tavaf yapıyor. Onlar arşı taşıyor ve devamlı arşa bakıyorlar. O meleklerden, yani dört meleği konuşuyoruz. Bu dört melek gibi daha yok. Bu meleklerden birisi iki kanadını yerin üzerine açsa, bütün yeryüzünü kapatır. Neyle kapatır diyor? Kanadıyla mı? Kanadının tek tüyüyle yeri kapatır diyor. Tek tüyüyle. Yani dünyayı çok büyük görüyoruz falan. Ne kadar küçük bir yerdeyiz. Nasıl sığışıyoruz buraya ya? Allah Allah. Bu dört melek. Birincisinin yüzü insan yüzüdür. Sureti, şekli yani şekli, yüzü değil. Sureti ne suret? Ademi. İnsan suretini. Kime şefaat ediyor? Adem oğullarının rızıkları usta şefaat ediyor. Duası şu. Allah'ım merhem beni Adem ve la tuazibum. Adem oğullarına rahmetinle muamele et, azap etme. Ve tfa'anun berdeşşite. Kışın soğuğunu onlardan savuştur. Ve harras sayf. Yazın sıcağını onlardan savuştur. Bu duaları almasak ne olacağız? Çifte kavrulmuş olacağız herhalde. Ve edhilni fi şefaat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arşı taşıyan melek diyor ki beni de Muhammed'in şefaatine dahil eyle. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi bu meleklerin dualarıyla bizden çok bela kalkıyor ha. Yoksa kışın her yer şeye döner. Ne onun adı? Sibirya'ya döner. Ondan sonra Sibirya'dakiler alışmış yine. Burada öyle bir şey olduğu zaman hepimiz donarız ha. Nereden alışana kadar gideceksin zaten. Onun için çok dua alıyoruz meleklerden. İkinci melek aslan suretindedir. Aslanla suret, suret. Melek o surettedir. Ben size demiştim ki rivayetlerde hep Allah Teala meleklere böyle bazı mahlukatın suretlerini verir. O yırtıcı hayvanların rızıklarına şefaat ediyor. Allah Allah. Ormanlarda bu kadar hayvan nasıl yaşıyor ya? Sen de belgesel seyrediyorsun. Buradan bakıyorsun. Aa bir de bakmış. Ben bir yandan öküzü acıyorum şimdi aslan saldırmaya hazırlanıyor. Öküzü acıyorum, bir de bakıyorum aslanlar zayıflıktan kemikleri sayılıyor. 5 aydır bir şey yememişler, 10 tane aslan ölecek yavrusuyla. Ulan bir öküz yaşasın diye 10 aslan mı ölsün diyorum, hadi bir öküz feda olsun diyorum. Ne yapayım şimdi? Belgesellerin durumu bu. Ama senden benden evvel düşünen var. Sahibi var. Sen şimdi onun kemiği sayılıyor, bunun boynuzu sayılıyor. Bırak bu işleri. Allah'ın ne mahlukatı varmış de, öyle şu şunu yesin, bu bunu yemesini karıştırma. Mevla biliyor kimi kime yedireceğini. Denge kurmuş Mevla, denge. Öyle mi? Ya. Ama o belgesellerde çok ilim ve hikmet çıkıyor yani. O kadar mevzu var ki. Ne acayip hayvanlar alemindeki yönetimler, ne usuller ya. O diyor Allah'ın merhamet sibâ evlâ tuazibbûm. Ya Rabbi, yırtıcı hayvanlara rahmet eyle. Onlara yani acı yani, aç bırakma, azap etme, kışın soğuğunu, yazın sıcağını def eyle. Ve etkili fi şefaat Muhammed. Beni de Muhammed'in şefaatine nail eyle. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. Bu melek arşı taşıyan. Üçüncüsü, öküz suretinde, Bekara. Bekara sığır. Sığır suretinde, şekli. O da ne heybetli hayvan değil mi? Bazı kere ne, onların heybetlerini biliyorsunuz. Yani o yine belgeselle de çıkıyor. Yabani öküzler oluyor, vahşi sığırlar oluyor böyle. Ne acayip heybetleri var, Allah Allah. O da bütün hayvanların rızıklarına şey. Ama bu melek, suret o şekil, suret. Sana ne şekil verdi? Allah işte sana bir suret verdi, ona bir suret, ona bir suret. Bunlar hep mübarek hayvanlar. Değerli hayvanlar. Efendim, hayvanların rızıklarına şefaat ediyor. Onlara Allah'ın rahmetiyle muamele etmesi, aç açık bırakmaması, azap etmemesi, kışın soğuğunu, yazın sıcağını def etmesi, o da diyor وَاَدْخِلْنِي فِي شَفَاتِ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine beni nail eyle. Dördüncüsü Nesr suretinde. Kartal. O meleğin sureti neymiş? Kartal suretinde. O da bütün kuşların rızıklarına şefaat ediyor. Duası kuşların rızıklarıyla ilgili. Nasıl? O kuşlar nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar, o göç yolları var. Yani ben o işte bir belgesel izledim. Efendime sana söyleyeyim, nereden kalktılar? Avrupa'dan mı, bir yerden, İsviçre'den? Oradan gittiler, dünyanın bir ucuna geldiler, geri döndüler. Ne yediler, ne içtiler, havada ne hareketler yaptılar. Birleştiler, ayrıldılar, toplandılar falan. He? Çok büyük bir yolculuk ha? Biz dünya kadar zayiat veririz o kadar yola çıksak yani. O kadar kalabalık. Dünya kadar zayiat veririz. E işte onların çünkü nesi var? Allah Teala onları ümmet yapmış. Hepiniz ümmetsiniz diyor. Hep her ümmete nezir verdim. Uyarıcısı var. Bak şefaatçisi melek var. Evet. Ya Rabbi kuşlara acı azap etme. Soğuğun sıcağın şerrin def eyle. Beni de Muhammed'in şefaatine nail eyle sallallahu aleyhi ve sellem. Men terake sünneti lem denelü şefaat. Sünnetimi terk edene şefaatim erişmeyecek. Kim bu? Hep bu zamana kadar sarık sakal, misvak. Ama hadisi doğru anlamak lazım. O zaman diyor ki şefaati li el kebair min ümmeti. Benim şefaatim en büyük günahkarlara ayrılmış. O zaman şimdi sünneti terk etmek nerede kaldı? Adam en büyük günah yapmış. Ona da şefaatim erişecek. Çünkü neden? İtikadı ehli sünnet imanını kurtardığı için. Sünnetimi terk eden ne demek? Ehli sünnetten ayrılana, sünnet ona göre uymak. Başta nerede uyulacak? İmanda uyulacak. Ehli sünnet olmayan, Resulullah'ın yolunda değildir. Benim yolumu terk edene şefaatim erişmeyecek. Bitti. O senin kul hakkı bulak. Ne kul hakkı? Sen Allah'ın hakkından kurtulamasın daha. Kulaklarına gelmiş, sıra gelmez ki. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine erişenler için müjde var. Ya Rabbi, sen bu fazl-ı keremle salli ala seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed, Allah'ın bir hak seyyidi Muhammed ve ala seyyidi Muhammed. Bu üçte bire, izin verdiğin üçte bire de bizi direktman nail eyle ya.
6: Amin.
5: Amin. Neyse biraz daha dar çevrede girelim ki değil mi? Daha iyi olsun inşallah. Çift dikiş olsun, üç dikiş olsun. Evet. Böylece Allah Teala Habibine sallallahu aleyhi ve sellem yerlerin de acayipliklerini gösterdi. İkinci kat yer. Bu birinci kat bizim gördüğümüz tabi altına gidiyor. Kaç yüz senelik mesela o ayrı bir şey. Gidiyorsun, bütün rüzgarların deposu var. Rüzgarların deposu nerede? Sen zannediyorsun gökte. Rüzgarlar havadan geliyor diyorsun. Hava geliyor da havadan gelmiyor. Hava geliyor. Hava nereden geliyor? İkinci kattan çıkıyor. Rüzgarların deposu ikinci katta. Üçüncü katta çok mahlukat var. Yüzleri Ademoğullarının suratları gibi, ağızları köpeklerin ağızları gibi, ayakları sığırların ayakları gibi, Koyun tüyleri gibi tüyleri var. Allah'a isyan etmezler. Mükellef değiller. Geceleri bizim gündüzümüz, gündüzleri bizim gecemiz. İbn Abbas Hazretleri diyor ki, yedi kat yerin her birinde Ademiniz gibi Adem var, Nuh'unuz gibi Nuh var diyor meselesi. Muhittin Arabi Hazretleri bayağı gezdim gördüm diyor meseleleri. Değil mi? Ama onlar bizi alakadar etmiyor şu anda. Hani. Emri bil maruf yapmak için heyet falan göndermemize gerek yok. Ayrı mahluklardır. İbadet, melek vari bir yaşantıları var. İbadetle meşgul oluyorlar. Dördüncü kat yer tabakasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece en büyük ayetlerden bazılarını gördü. Hepsini göremez. Allah'ın ayetleri bitmez. Kibrit taşları var. Hani cehennem ehline tutuşturmak için وَقُودُ وَالنَّاسُ وَالْحِجَارَ Cehennemin tutturağı, insan, çırası insanlarla taşlardır. O ayetteki taş hangi taş? Bizim kaldırımın taşı değil. O kibrit taşı, kükürt. O yani kömürün taşını düşün böyle. Yani yandıkça yanıyor, yandıkça yanıyor. Ateş hiç geçirmediği için o kibrit taşları tercih ediliyor. Altıncı katta ne var? Yerde yere gidiyoruz, alta. Onlar Efendimiz'e gösterildi, açıldı sallallahu aleyhi ve sellem. Tabaka tabaka. Altıncı katta ne var? Kafirlerin ruhları var. Aman ya Rabbel alem. Siccin demek ha? Siccin. Gerçi siccin yedinci kattadır. İblis ve ordularının meskenidir. Onlar da geberecekler biliyorsunuz. Şimdi yaşıyorlar ama iblis ve orduların hepsi geberecek kıyamete yakın. O zaman geberdikleri zaman gidecekleri yer neresi? Yedinci kat yer. Burada kafirlerin ruhları da orada. Allah Teala işte o da nereden açılıyor? Kapısı neresi? Kafirlerin ruhlarının bulunduğu altıncı kat yerin dünyayla irtibat noktasından giriş yaptığı kapı neresi? Hadi de bakayım. Nerede? Dünyanın neresinde? Şöyle. He? Yemen'de, doğru. Kuyunun adı? Berahut kuyusu. Kuyuların en hayırlısı Zemzem kuyusu, kuyuların en şerlisi Berahut kuyusu. Yemen'de var. Leş böyle. O bütün kafirlerin ruhları Siccin'dedir. Siccin'in dünyadaki açılış noktası da Yemen'deki Bi'ru Berahut, Berahut kuyusu. Allah'ım ruhlarımıza oraları gösterme ya Rabbi. Sevdiklerimize de nasip etme. Amin. Çoluk çocuğumuza da halas eyle. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Evet. Kainatın efendisi gördüm diyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Şimdi yine burada bitirmeyelim. Az kaldı ama benim azım çoktur. Benim azım çoktur. Zaten okuduğumla kadar okuduğum 1, 2, 3. Demek ki bir bu kadar daha çıkar buradan. Bir çalkala 1,5 saat çıkar. Onun için kalalım. Amin. Subhane Rabbil Aleyhine Aleyhine ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Allahümme naseluke el cenneh ve ne'udu bike minen nar. Allahümme naseluke ridâke el cenneh ve ne'udu bike msehadike ven nar. Allahümme naseluke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim amel. Ne'udu bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim amel. Allahümme naseluke min khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem na'udhu bika min sharri mustaadika min nabiyyika Muhammad sallallahu teala aleyhi ve sellem antel musta'an wa alayka al balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka min al khayr kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Na'udhu bika min al sharri kulli 'ajili wa ajili ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ma qadayta lana min qada faj'al 'aqibatahu rashada. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك دينا قيما نسألك العافية من كل بلية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاشتا أفندم صلى الله عليه وسلم أهل بيتين وصحابة سلم ومشايخ أفند بابامزن إسمت بابامزن وسائر ترك عليين مشايخ ومتسبلين شهيد أسكرلمزن خزرات مراد أولو حجامزن وبجماعة جشبلين دمينين مؤمنات نرواحيتون الفاتحة
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 19 Mayıs 2016 tarihinde Fatih'te yapmış olduğu sohbet sona erdi.
0: Gönül Sohbetleri.
1: Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş, götürüyor. Bu yüzden Allah rızası için zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet

0: Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Nuh Aleyhisselam'ın gemiye binmesi ve Müslümanların kurtulması ve kafirlerin helak olması, kafirlere yapılan bedduaların tutması haysiyetiyle Nuh Aleyhisselam'ın da bedduası tandırdan su kaynadığı zaman. Kur'an'da ne diyor? Hatta ila camruna faratten nuru, emrimiz gelince tufan başlayacak. Tufan nereden başlayacak? Ekmek yemek pişirdikleri her dakika kaynayan ateş olan tandırdan çıkacak. Nuh Aleyhisselam'ın kızı geldi. Baba, tandırdan su çıktı dedi. Tamam oğlum, doğru gemiye dedi. Tandırdan bir patladı su. Gökten 40 gün boşalıyor. Öyle damlalar damlıyor ki falan. Zaten şu anda dünyada öyle bir tufanın damlaları damlasa falan bir tane gökdelen bina kalmaz. Hepsini devirir aşağı. Öyle büyük damlalar damlıyor. Nuh Aleyhisselam geminin üstüne bir de kapak yaptı, bir de tabak yaptı. Geminin üstüne bir gemi daha, geminin üstüne bir daha gemi. Ondan sonra onu da tabak gibi yaptı. Aradan pencereler açtı, kapılar açtı. Cebrail Aleyhisselam geldi, sanatını öğretti. Gemiyi şöyle yapacaksın. Efendim kuyruğunu, şu horozun kuyruğu gibi efendim şeyini, gövdesini kuşun şey gibi, güvercinin kuşun gövdesi gibi kafasını şöyle. Cebrail Aleyhisselam geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Ya adamın birine de dedi ki, gel dedi, sen de dedi burada bana biraz yardım et dedi. Nereden yaptı gemiyi? Tik ağacından. Dünyada ağaç. Allah Teala buyurdu ki, ey Nuh dedi, tik ağacı dik. Nuh Aleyhisselam doldurdu ortalığı. 20 senede ağaçlar büyüdü. Allah bir dakikada büyütemez mi? Büyütür ama Nuh Aleyhisselam 400 sene uğraştı. 950 sene kavmiyle uğraştı. 950 sene. Gemiye başladı. Kaç yüz senede yaptı? Çünkü neden? Allah'ın acelesi yok. Ondan sonra tik ağaçlarından efendim katran yok. Gemiyi zifleyecek. Katranı fışkırttı. Bir kuyu gibi. Şimdi nasıl petrol fışkırıyor ya. Katranı öyle fışkırdı. O zift zift. Dünyada zift diye bir şey yok. Ağaç, yani ağaç var. Hangi ağaçtan yapacak? Tik ağacından. Neyse ağaç falan. Adam birine de dedi ki, ya dedi, gel dedi, bana biraz yardım et dedi. Adam da yardım etti. Ondan sonra adama da biraz sonunda ücret verecek. Yani yardım etti diye. Sonra adam dedi, ücretimi ver dedi. O da dedi ki, ya istersen ücretini vermeyeyim. Ne yapalım? Seni de gemiye alayım dedi. Seni de gemiye alayım dedi. Adam dedi ki, arkadaş ben gemide ne yapayım dedi ya. Burada ot yok, deniz yok ki dedi burada. Karanın üstünde gemiye bineceğiz. Ne yapacağız dedi ya. Sen dedi paramı ver dedi ya. Abi adam parayı aldı giderken tufan bir patladı. Adam işi anladı. Parayı geri vereyim diye bağırdı ama Nuh Aleyhisselam dedi sen aldığını aldın dedi. Mevla böyle imtihan ediyor. Bak, oğlu bile gemiye binemedi. Kenan ne dedi Kenan? Ya, oğlum kafirlerle beraber olma dedi. Müslüman ol. Müslüman olduğunu zannediyordu. Oğlu münafıktı. Oğlu babasına Müslümanım diye gösteriyor. Oğlu münafık olduğu için en son yine bir şey dedi ki, ya dedi oğlum dedi. Velâ tekûn mâl kâfirîn. Bak kafirlerden olma demiyor. Kafirlerle beraber olma. O şimdi kafir zannetmiyor onu. Onun için binecek zannetti. Dedi yok dedi ben dedi yüksek bir dağa çıkarım dedi. Dağ beni kurtarır dedi. Dedi evladım dağ mı kurtaramaz dedi. Sen ne yapıyorsun dedi ya. Ama oğlun olsa kurtaramıyorsun. Hanımını kurtaramadın. Hanımı dedi sen bu gemiyi niye yapıyorsun? Dedi niye yapıyorum? Dünya tufan olacak dedi. Ben de bineceğim gideceğim dedi. Ulan burada deniz meniz yok bu şey. Dedi deniz bu denize gitmez ki bu. Nasıl denize bunu süreceksin? Fatih Sultan bile şuradan şuraya gemileri kaydırdı. O az bir mesafe yani. O zamanki Nuh Aleyhisselam'ın durduğu yer Küfe. Küfe'den denize nasıl gidecek o? Dedi ki denize götüremezsek deniz buraya gelir dedi. Deniz buraya gelir diye de yani kadın dedi ki tam atlatmış dedi bu. O sefer çıktı dışarı. Ey millet dedi. Toplandı. Bunlar

0: var ya dedi. Bunu benden iyi bilmezsin. Ben bunu kaç senelik karısıyım dedi. Tam zıvanadan çıktı. Delirdi dedi ya. Kim yapmış adam babasana dedi ya. Bir de dedi ki deniz buraya gelecek diyor. La havle ve la. O da gitti. O da gitti boğuldu. Ta peygamberin hanımı olsan kurtaramazsın. Oğlu olsan kurtaramazsın. İlla da gemiye bineceksin. Gemiye. Gemiye binmek ne demek? Müslüman olacaksın. İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın, sünnet, ehli sünnetin gemisine bineceksin. Gemiye binmekten sonra benim oğlum onun kızı kurtaramaz. Müslüman olmayan kurtaramaz. Önce iman, sonra ameli salih. Namaz. Namazsız adam kurtaramaz. Ya. Onun için gemi ne? Gemi bitti. Gemi dile geldi. Gemi konuştu. Enes sefine tülleti men rakiba men rakibeni neca ve men tehallefani elek. Nuh aleyhisselam bütün ümmetini topladı. Bakın dedi, bakın gemi bir şey söyleyecek size dedi. Müslüman olun dedi ya. Son şansınız dedi ya. Gemi dedi ki ben öyle bir gemiyim ki konuşuyor, bağırıyor. Bana binen kurtulur, geri kalan helak olur dedi. Nuh aleyhisselam kavmi dediler ki ya senin öyle bir büyülerini gördük ki dediler bu hafif kalır dedi ya. Sen çok büyük bir büyücüsün dedi ya. Bir de bunu nasıl gemiyle konuşturdun dedi. İman, hidayet Allah'ın nasibidir kardeşim ya. Allah nasip etmez ya. Mucize de görse iman etmez. Ebu Cehil mucize görmedi mi? Gözünün önünde ay ikiye yarılmadı mı Mekke'de? Ebu Cehil ay yarılma mucizesini görmedi mi? Ebu Leheb de mucizeler görmedi mi? Oğlun için beddua etti de aslan yesin onu dedi Ebu Leheb'in oğluna. Gözünün önünde çocuğunu korurken etrafına korumalar koydu. Aslan geldi yuttu onu. Peki Ebu Leheb niye demedi ulan bu Muhammed neymiş ya? Bir beddua etti oğlumu aslan yedi dedi aslan yedi falan. Mesela ondan bile anlaması lazım. Ulan ben bundan bir beddua almayayım diye. Ama Allah'tan beddua aldı. Tebbet dedi Ebu Leheb'ime tebbet. Neden? Amcası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası, öz amcası. Amcası cehennemlik oldu. Bazı amcaları cehennemlik oldu. E şimdi ne yapacağız? Onun için Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Gemiye bineceksin. Geminin dışında kalırsan ben şuradan kurtulurum, buradan kurtulurum, dağa çıkarım, sudan korunurum, adamını bulurum, bilmem ne, ahirette. Avukat temiz, mahkeme geçmez ya. Yargıtay, bir Danıştay yok ya orada. Burada bile fayda etmiyor. Orada ne fayda edecek? Onun için Ehl-i Beyt'i seveceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetini seveceğiz. Sahabeyi seveceğiz. İşte onlar gemi. Mesela Ehl-i Beyt'i ki mesela sefinettin Nuh. Benim Ehl-i Beyt'im Fatıma annemiz, Hazreti Ali Hasan Hüseyinler, sahabe-i kiram, annelerimiz, ezvaç-ı tahirat, ümmat-ı müminin kemeseli sefinettin Nuh. Nuh aleyhisselamın gemisine benzer. Ne demek? Men rakibâne câmen tekalefâne aleyk. Ehl-i Beyt'imi, akrabamı, Müslüman olanları kastediyor tabii. Ve sahabemi ve hanımlarımı seven Nuh aleyhisselamın gemisine biner. Kurtuldu. Kim onları sevmez? Sahabenin aleyhine konuşur, Ehl-i Beyt'in aleyhine konuşur. Helak, helak olur.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak. Bir şefaatçimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Osmanlı Yayın Evi sunar. 2. Murat ve 2. Mehmet. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Kasım Göçmenoğlu. Yöneten Hüseyin Avnioğlu.

0: İman, mücahede ve sabr-ü sebatın tatlı meyveleri vardır. Bu meyveyi devşirmeye bir ömür yetmeyebilir. Onlar kendileri için yaşamadılar. Adalet ve merhamet ordusunun başında, başkalarının huzur ve güveni için can pazarına atıldılar. Bakışları net, görüşleri isabetliydi. Ölüm acılarından kurtulmanın bir tek çaresi vardı. Allah için can teslim etmek, yani şehitlik. Hiç durup dinlenmeden soluk soluğa bir hayat. Din-i devlet, vatan ve millet için. İşte ikinci Murat ve oğlu ikinci Mehmet.
1: Bu ne garip iştir böyle? Görürüm ki birçok insan babam Çelebi Mehmet Han'ın gayretini boşa çıkarmak ister. Germiyan oğlu Yakup Bey babamızın dostuyken şimdi bizi tanımaz. Karamanoğlu, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Okluhisar'ı Saitili bölgelerini işgal eder, anlaşmasını bozar. 6 yıldan beri Osmanlı'ya bağlı olan Menteşoğlu isyan eder. Aydınoğlu ile Saruhanoğlu bir kısım eski topraklarını tekrar ele geçirmenin sevdasına kapılır. İsfendiyar Bey yeniden sahneye çıkıp Çankırı, Kalecik ve Tosya dolaylarına hakim olur. Bütün bu olanları iyi niyetle açıklayamam. Düşünürüm, düşünürüm. Bir türlü aklım ermez. Ne dersin Bayezid Paşa?
2: Anadolu'yu tekrar Ankara Savaşı sonrasına döndürmek isterler sultanım.
1: Peki bu kimin işine yarar? Ümmeti Muhammed'in bunda ne çıkarı olur? Söyleyebilir misin Lale?
2: Sultanım daha iyi bilir.
1: Bütün bunlarla birlikte Bizans. Bizans da böyle bir durumda amcam Mustafa Çelebi'yi kışkırtır. Osmanlı mülküne gönderir.
2: Haber aldığımıza göre Mustafa Çelebi Aydınoğlu Cüneyt Bey ile birlikte Gelibolu'ya çıkmış. Halkın teveccühüne de mazhar olmuş. Ne de olsa çile çekmiş olgun bir şehzade.
1: Bizim çocuk olduğumuzu mu söylemek istersin Lala? Bak Lala, durum gittikçe ciddileşiyor. Emanete ihanet etmemek gerek. Git yarar askerlerimle bu işi hallet.
2: Emredersin sultanım.
1: Çandarlızade İbrahim Paşa, adı, şekli ne olursa olsun amcam Mustafa Çelebi devletimize kastetmiştir. Düşmanların keyiflenmesinden de mi bir şey anlamaz? Bayezid Paşa, ki bu devlete lazımdır, lakin idam edilmiştir. Sözün kısası, bu işin şakası yok.
3: Önce Bizans'la görüşüp desteğini kesmeliyiz, sonra diğer Avrupalı devletlerle ittifak yapmalıyız.
1: Mustafa Çelebi Gelibolu'dan güçlü bir orduyla Anadolu'ya geçti. Bizim askerimiz az. Bilmem ki başarabilir miyiz Emir Sultan Efendi Hazretleri.
0: Müsterih olun sultanım. Bütün güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Yeter ki niyetlerimiz Allah için olsun. Kimin niyeti sadece Allah içinse Allah onu dünya ve ahiret endişelerinden kurtarır. Belki Bizans'ın yardımı onlarla ama müminlerin duaları sizinledir. Dost olarak Allah yeter.
1: Hadi öyleyse, gaza niyetine. Ne diyelim, kısmette bu da varmış. Karşımda amcamın bana karşı topladığı bir ordu. Ebu Leheb de Efendimizin amcası değil miydi? Kısmet işte.
3: Mustafa Çelebi askeriyle birlikte Bursa'ya doğru geliyormuşsun.
1: Hemen yolları kesilsin. Ulubatçay üzerindeki köprüyü yıktırın.
3: Fakat bu köprünün yıkılması bizim dönüşümüzü de imkansız kılar.
1: Bu meydana dönmek için gelmedik Lala. Ya zafer kazanırız ya da ölürüz. Mihaloğlu.
4: Buyurun sultanım.
1: Karşı taraftaki uç beylerini iyi tanırsın. Bir fırsatını bul, onlarla görüş. Bizim düşmanımız onlar değil. Bizans ve bütün küffar ülkeleridir. Gayrimeşruluğu alet olmasınlar. Bunca düşmanın yanında bizim birbirimizi kırmamız yakışık almaz.
4: Haklısınız sultanım. Merak buyurmayınız. Allah'ın izniyle gerekeni yaparım.

Eflak, Arnavutluk ve Mora üzerine yapılan sefer başarıyla tamamlandı. Anadolu beylerinden Çandaroğlu İsfandiyar Bey Osmanlı'ya bağlandı. Kızını zevci olarak Sultan Murad Efendimiz'e verdi. Sultan Murad Efendimiz de iki kız kardeşini İsfandiyar Bey'in oğullarına verdi. Karamanoğlu Mehmet Bey Antalya kuşatmasında kaleden atılan bir güllenin altında kalarak öldü. Yerine geçen Karamanoğlu İbrahim Bey İsparta ve dolaylarını ikinci Murad Efendimiz'e bıraktı. Aydın ve Menteşe beylikleri ortadan kaldırıldı. Aydınoğlu Cüneyt Bey artık cezasını buldu. Germiyanoğlu Yakup Bey vefat ederken yerine 2. Murad Efendimiz'in geçmesini vasiyet buyurmuş. Germiyan ülkesi artık Osmanlı ülkesi oldu. Anadolu'da siyasi birlik sağlandı. Sultan Murad Efendimiz Anadolu işleriyle uğraşırken Akıncılarımız Rumeli topraklarına girdiler.

0: İbrahim Paşa, Rumeli'den gelen haberlere göre Bizans Selanik şehrini Venedik'e bırakmış. 10 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış olan bu şehir Bizans'ın mıdır ki Venedik yönetimine bırakılır? Bu Venediklilerin Osmanlı ülkesine tecavüzüdür. Bu konuda müsamahaya yer kalmamıştır.
1: Bir yandan bize haraç teklif eden Venedikliler, diğer yandan Eflak Bey ve Macar Kralı ile ittifak peşindeler sultanım.
0: Önce Bizans'a haddini bildirelim.
1: Bizans'la anlaşma tamamlandı sultanım. Bu anlaşmaya göre Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında Yıldırım Bayezid'den sonra Bizans'ın eline geçmiş topraklar bize geri verildi. İmparator yılda 300 bin akçe vergi ödemeyi kabul etti.
0: Şimdi Venedik üzerine yürüyelim. Deniz gazilerimiz Venedik adalarına akınlar yapsınlar. Hamdolsun. Venediklilerin tezgahladığı şehzade olayı kolayca halledildi. Venedik şimdi kendine müttefikler aramaya başladı. Venedik'le savaş halinde bulunan Sırp despotu nasıl olduysa Venedik ittifakına girdi. Elçilerimizi kabul etmemiş.
1: Sırp despotu garip şaşkınlıklar yapar sultanım. Aklı başında değil gibidir.
0: Tez ordumuz Sırbistan'a gitsin. Bu dostumuzun kulağını çekmek icap ediyor.

0: Sırp despotu dersini aldı. Türk kuvvetlerinin girdiği yerler İslam ülkesi oldu.
1: Çok geçmeden Sırp despotu ölmüş sultanım. Despot ölünce Sırbistan meselesi Macarlarla aramızda mesele olmaya başladı.
2: Evet paşa. Sırp despotu Stefan öldü. Zavallı dünyanın kendisine kalacağını zannediyordu. Oysa her doğan ölür. Sırp hükümdarı da öldü. Fakat despotluğu yeğenine bırakmış. Bunu tanımıyoruz. Sırp prensesi Olivera, dedem Yıldırım Han'ın zevcesi dolayısıyla bizim de büyük annemizdir. Böyle olunca Sırbistan olsa olsa bize miras kalır. Fakat Macar kralı Sigismund bu işe burnunu sokar. Belgrad'ın işgal edildiği haberi geldi. Durulacak zaman değildir. Ölüm hak, miras helaldir.

Sene 1429. Osmanlı kuvvetleri Alacahisar'ı, Tuna Nehri üzerindeki Güvercinlik Kalesi'ni ve Macar Adası'nı fethetti. Macar Kralı Sigismund canını zor kurtardı. Yeni Sırp despotu Osmanlı Devleti'ne tabi oldu. Eflak Prensi Sultan Murad Efendimiz'e bağlılığını bildirdi. Macar Kralı'yla da 3 yıllık bir mütareke imzalandı.

0: Balkanlarda müttefiksiz kaldık. Donanmamız çok güçlü ama Osmanlı'ya karşı koyabilecek bir kara ordumuz yok. İki Venedik gemisi de Osmanlıların eline geçmiş. Osmanlıların denizlerde durumu gittikçe güçleniyor.
1: Daha güçlü yeni model gemiler yapmalıyız. Macar kralı Hristiyan dünyasının en büyük düşmanı ile anlaştı. Osmanlı ile mütareke imzaladı. Bu olur şey değil. Bunu papaya şikayet edeceğiz. Ve Karamanoğlu ile anlaşma yapacağız. Tek çare Türk'ü Türk'e kırdırmak. Evet. Başka çaremiz yok.
0: Timur'un oğlu Şahruh da tekrar Anadolu üzerine doğru ilerliyormuş.
1: İşte bu çok güzel. Biz de Osmanlı'ya savaş ilan edelim.
2: Venedik Devleti ile savaş durumundayız sultanım. Timur'un oğlu geri dönmüş. Mısır'daki Memluk, kuzeydeki Altın Ordu devletleri ile ilişkilerimiz iyi.
3: Selanik üzerine yürüyelim paşa. Selanik, Venediklilerin elinde önemli bir üs durumundadır. Halk Venedik yönetiminden hiç memnun değildir. Oylama yapılsa büyük çoğunluk Osmanlı yönetimini isteyecektir.
4: Venedikliler elçi göndermiş sultanım.
3: Ne isterlermiş, gelsinler bakalım. Ne isteyeceğinizi çok iyi biliyorum. Hiç sözü uzatmayalım. Büyüklerinize söyleyin ki Selanik dedem Yıldırım Han'ın hükmü altında bulunmuştur. Bu sebeple benim mülküm sayılır. Mülküm üzerinde kimseyle pazarlık etmem. Ya çekilip gidersiniz ya da gelip çıkarırım. Çıkabilirsiniz. Paşa, Selanik kuşatılsın.

0: Selanik Venediklilerin elinden alındı. Selanik yeniden fethedildi. Vardar yenicesindeki Türklerin bir bölümü Selanik'e yerleştirildi. Gelibolu önlerinde Venedikliler bozguna uğratıldı. Allah'ın yardımıyla zafer Müslümanların oldu.
1: Allah'a hamdolsun. Paşa, Venedik meselesi halloldu. Babam Çelebi Mehmet zamanında gönderilmeye başlanan Mekke ve Medine fakirlerine gönderilen para yardımını da devam ettirelim.
2: Emredersiniz sultanım.
1: Fazlullah, o parayı yine Halilurrahman'a, Kudüs'e, Mekke'ye ve Medine'ye gönder ki Molla Yegan hacca niyet etmiş. Parayı o götürüversin.
3: Hazinede yeter akçe yoktur sultanım.
1: Halil Paşa.
2: Buyurun hünkârım.
1: Sen biraz borç verir misin?
2: Elbette sultanım.
1: Halil, sakın rüşvet parası verme.
2: Devletli sultanım, görülür ki padişahlara hazine gerektir. Eğer izin verir, uygun görürseniz, emir buyurun hazine toplayın.
1: Nasıl toplayacaksın, anlatır mısın?
3: Sultanım, bu memleketin halkında çok mal vardır.
1: Bu çok mal acaba nasıl elde edilmiştir?
3: Bazıları malının zekatını vermez.
1: Evet.
3: Derim ki, halkın zekatlarını zorla almak gerektir. Böylece çok mal toplayabiliriz. Hazinemiz zenginleşir.
1: Bu ne sözdür ki söylersin paşa? Zekat ve sadaka yoksulların hakkıdır. Ben zekat yemeye mi layıkım ki Müslümanlardan zorla zekat alayım ve yiyeyim? İyi dinle Fazlullah. Benim memleketimde 3 helal lokma vardır ki benim elimdedir. Bu 3 helal lokma başka memleket padişahlarında yoktur. Birisi gümüş madenleri, biri kafirlerden alınan haraç, biri de gazalarda elde edilen ganimet malıdır. Benim Allah yardımı gören askerim bu helal lokmayla yaşar. Askerime haram yedirip haram kabul etmem.
3: Sultanım, fakirin hakkı olan zekatı biz toplayıp fakirlere biz dağıtalım ve yine Allah'ın izin verdiği yerlere sarf edelim demek istemiştim.
1: Helal lokma çok önemlidir. İnsanın boğazından geçen zerre kadar haram bütün gönül dünyasını mahveder. Allah korusun. Atalarımızın başarılı olması yedikleri helal lokma iledir.
3: Efendimiz buyuruyor, eğer yaptığınız ibadetlerden huzur bulamıyorsanız rızkınızı gözden geçiriniz diyor.
2: Sultanım, Epir'in başkenti Yanya'daki hatta Osmanlı yönetimini istemektedir. Şimdi Yanya'dan bir elçi heyeti gelmiş.
1: Gelsinler.
4: Sehrin anahtarını getirdik sultanım. Buyurun. Hürriyetlerimize, haklarımıza dokunulmazsa sehri savaşsız teslim edeceğiz.
1: Karaca Paşa, bu insanlar da Müslümanların zimmetine girmek ister. Hemen bir bölük yarar askerle gidip Yanya'yı teslim alın. Allah zimmilere nasıl davranmayı emretmişse öyle davranın. Sakın Allah emrinden gayrı iş işlemeyesiniz.
0: Sene 1432. Sultan Murad Efendimizin Miraç gecesi bir oğlu dünyaya geldi. Akika kurbanlarıyla bir ziyafet hazırlandı. Bütün Müslümanlar bu ziyafete davetlidir.

0: Sultan. Şimdi Venedik'ten ümidi kesen Arnavut asilleri bu kez Macar kralına başvurmuşlar. Ve Macar kralından bir elçi gelmiş.
1: İçeri alın.
2: Büyük Macaristan'ın ve Avrupa'nın kralı saygıdeğer Sigismund der ki, Osmanlı ile 3 yıllık mütareke sona ermiştir. Bosna, Sırbistan, Eflak ve Kuzey Bulgaristan Avrupa ülkesidir ve Macar Krallığı'na aittir. Osmanlı'nın buralarda Macar hakimiyetini tanıması gerektir.
1: Gidin o kralınıza söyleyin. Aklını başına toplasın. Biz elde ettiğimiz yerleri ancak aldığımız fiyata verebiliriz. Savaş ile elde edilen yerler böyle verilmez.
0: Sultanım, Macar kralı gizli yazışmalarla buralardaki prensleri kendine bağlamak istiyor. İşin tuhaf yanı, Karamanoğlu bu Avrupa ülkelerindeki prenslerden daha çok heveslidir Macar ve Venedik'le birlikte çalışmaya.
1: Evet, yine Karamanoğlu. Biz Avrupa cephesinde uğraşırken Karamanoğlu Osmanlı Devleti'ni arkadan vurmayı ihmal etmez. Anadolu'ya dönünce ayağımızın tozu ile Karamanoğlu'na karşı sefer yapmak, gasp edilen yerleri geri almak vacip oldu. Ama Karamanoğlu İbrahim Bey'in karısı kız kardeşimizdir. Karamanoğlu'nu affetmemi rica ederler.
0: Bence sultanım, Karamanoğlu ile Macarların ilişkisi var.
1: Bu ilişkiyi sağlayan, gizlice aracılık eden Sırbistan. Karamanlılar yenilince Sırp despotu ihanetinin ortaya çıkacağından korkarak telaşa kapılmış. Kızı Mara'yı bize zevci olarak gönderip öfkemizi yatıştırmayı hesap eder. Fakat artık Sırbistan'a güvenemiyoruz paşa.

Avrupa topraklarında akınlarımız devam ediyor. Evranosoğlu Ali Bey komutasındaki 70 bin akıncı tam 70 bin esir almış. Sultan Murad Efendimizin Macaristan seferine Eflak ve Sırp prensleri de katıldı. Kral Sigismund karşı koymaya cesaret edemedi. Sultan Murad Efendimiz Edirne'ye dönüyorlar.

0: Hunyadi Yanoş Macar orduları başkomutanı olmuş paşa. Akınlar devam etsin. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermeyin.
1: Voyvodina ve Erdel üzerine yapılan akınlar başarılı oldu sultanım. Mezit Bey komutasındaki akıncılarımız Transilvanya'ya girdi.
0: Derhal Mezit Bey'e haber iletilsin ki düşman boş durmaz. Yanoş bütün gücüyle Transilvanya'yı korumak ister. Uyanık olsunlar. Sakın gafil bulunmasınlar. Su uyur, düşman uyumaz.
1: Almanya, Macaristan, Lehistan, Fransa, ayrıca Papalık, Eflak, Buğdan, Bosna, Arnavutluk, Sırbistan, Bizans bir araya gelmiş, yıllardır ulaşamadıkları emellerine Yanoş komutasındaki bir Haçlı ordusuyla ulaşmayı ümit ederler.
0: Tabii, Karamanlılar da hazırmış.
1: Ona ne şüphe sultanım.

0: Karaman oğlundan mektup var Papa Hazretleri.
1: Oku bakalım.
0: İlginç olan surası. Söyle diyor. Siz oradan biz buradan. Osmanlı'nın işi tamamdır. Macaristan kraline da yazmış. Öğrendiğimize göre ona da sen öteden ben beriden yürüyelim. Rumeli senin, Anadolu benim olsun. Osmanlı'yı ortadan kaldıralım diyormuş.
1: Karamanoğlu'na her türlü yardımı yapacağız. Çünkü artık Karamanoğlu Haçlı ordumuzun Anadolu'daki kolu sayılır. Ve Osmanlı iki ateş arasında kalacak. Bir yanda Rumeli'deki Haçlı ordusu, öte yanda Karamanoğlu.

0: Paşa. Nedir bu Karaman ordunun hali? Ordumuz Karaman ve Konya şehirlerine girdi. Hep kaçar. Karaman'ın bütün topraklarını işgal ettik ve elimize geçirdik. Eniştemi affetmem için sevdiklerim kefil olur, yalvarırlar. Yetmez mi bu yaptıkları? Görmez mi ki küffar bütün ordularıyla üzerimize haçlı seferi açmıştır? Osmanlı yok olursa o da yaşayamaz. Bugün bizi hedef bilen düşman sana acır mı sanırsın? Karamanoğlu, ne zaman akıllanacaksın? Biliyor musun Halil Paşa'm? Efendi Hazretleri Hacı Bayram Veli ile bir gün sohbetteydik. Ona Bizans'tan şikayetçi oldum. İstanbul alınmadan rahat edemeyeceğimizi uzun uzun anlattım. Bana şöyle buyurdular.
1: İstanbul fethedilecek fethedilmeye. Ama fethini sen de ben de göremeyeceğiz sultanım. Fakat fetih şu köse Akşehir'le Şehzade Mehmet'e nasip olsa gerektir.
0: Buyurdular. Ben bunu duyunca padişahlıktan çekilmeyi, bir an evvel oğlum Mehmet'e görevi devretmeyi düşünmeye başladım. Mehmet'im bugünlerde akil bali oldu. Şimdi idareyi ona devretmek isterim.
2: Doğru söylersin, güzel söylersin de sultanım. Daha çocuk yaştadır şehzadeniz.
0: Halil Paşa'm, Hacı Bayram Veli ulu kişidir. Dedikleri hep çıkmıştır. Gaybı Allah bilir, bir de Allah'ın bildirdikleri bilir. O Allah dostudur. Ve Allah ona bunu bildirmiştir. Allah'ın bu hükmünü geciktirerek vebal altında kalmak istemiyorum. Bir an evvel bu hükmün gerçekleşmesini istiyorum.
2: Kaderde ne varsa o olsun sultanım.
0: Doğru. Doğru Halil Paşa'm. Ben tahtımı oğlum Mehmet'e bırakacağım. Tez haber gönderirsin Mehmet'ime.
2: Emredersin sultanım.

oğlum Mehmed'im. Allahü Teala Hazretleri padişahlara güç ve kuvvetin yanında akıl da vermiştir. Ta ki kuvvetlerini aklın yardımıyla yerli yerinde kullanabilsinler. Sadece birini kullanmaları iyi değildir. Padişahlığın taşıdığı mana, bunların ikisini de yerli yerinde kullanabilmekle gerçekleşir. Şu dünyada üç türlü insan vardır. Biri şudur: akıl ve fikirleri yerinde, geleceği az çok gören ve düşünen kimselerdir. İkincisi, yolların doğru veya eğri olup olmadığını bilmekten uzak kimselerdir. Ama bu duruma kendi istekleriyle değil, çevre etkisiyle düşmüşlerdir. Nasihat edildiğinde kafaları alır, kabul eder, söz dinlerler. Çoğu zaman duyup işittiklerine uyarak yaşarlar. Üçüncüleri ise ne kendileri bir şeyden haberdardırlar ve ne de yapılan ikazlara, nasihatlara kulak asarlar. Sadece kendi arzularına uyar ve her şeyi bildiklerini sanırlar. Bunlar diğerlerinden daha adi, daha alçaktırlar. Ey oğul! Yüce Allah, eğer seni ilk sırada saydığım kişiler arasında yaratmışsa sevinirim. İlkinden değil de ikinciler gibiysen, sana yapılan nasihatlara kulak vermeni tavsiye ederim. Sakın üçüncü gruba dahil olmayasın. Onlar ne Allah'a ne de insanlara karşı iyi bir durumda değildirler. Padişahlar elinde terazi tutan bir kimseye benzerler. Sen padişah olunca teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman Yüce Allah da senin iyiliğini arzular. Her şey Allah'ın malumudur. Her şey sadece onun tarafından bilinmektedir. Bundan sonra sultan sensin Mehmed'im. Bu nasihatlarımı unutma.

0: Sultanım, Haçlı dünyası Segedin anlaşmasını bozdu. Papa'nın temsilcisi, Müslümanlara verilen sözü bozmak günah değil, aksine sevaptır dermiş. Edirne dolaylarından bir kısım halk Anadolu'ya geçer. Avrupa'da çok büyük bir Haçlı ordusunun hazırlandığı söylenir. Hünyadi Yanuş, Osmanlı karşısında yeni bir zafer kazanmanın heyecanı içindeymiş. Bütün Balkanları Türklerden temizleyerek Bizans'a gireceklermiş.
1: Haçlı ordusunun durumu tam olarak öğrenildi mi?
0: 100.000'den fazlaymışlar.
1: Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'm ne tedbir düşünür acaba?
0: Baban sultan yerine gelmediği takdirde düşmana karşı koymak imkanı yoktur. Beyler bu konuda görüş birliği içindedirler. Yapılacak iş olarak bunu görürler. Düşmana karşı onları gönderin. Bu olay atlatıldıktan sonra gene saltanat sizindir. Haçlı ordusunun görünen komutanı Macaristan ve Lehistan kralı Ladislas ama ordunun gerçek yönetimi Yanuş'un elindedir.
1: Evet. Derhal Manisa'ya elçi gönderin. Babam Sultan Murat Han'ı tahta davet ettiğimi bildirin.

0: Babanız teklifinizi kabul etmez sultanım. Buyurur ki artık padişah odur. Tedbir bulmak ona düşer.
1: Öyle ya. Padişah biz olduğumuza göre çare bulmak bize düşer. Şimdi git biraz dinlen. Yarım saat sonra gel. Babama bir mektup götüreceksin. Bakalım babam şimdi bizzat benim yazacağım mektuba ne cevap verecek. Eğer padişah siz iseniz gelip devletinizi müdafaa edin. Yok, eğer padişah biz isek size emrediyoruz. Gelip ordunun başına geçin. Ordumuzun komuta görevini size verdik.

0: Sene 1444. İkinci Murad Efendimiz Varna kıyılarında büyük bir zafer kazandı. Efendimiz Balkanlardaki Türk varlığını kesin şekilde kabul ettirdi. Haçlı ordusu perişan oldu.
1: Efendimiz, ordumuz tahtta bir çocuğun bulunmasından pek memnun değil. Dış tehlikeler devam ediyor. Haçlı donanması Karadeniz'de. Yanuş Rumeli'den vazgeçmiş değil, yeni ordu toplama hazırlığında. Eflak Bey'in Yerköy'ünü ele geçirdiğini öğrendik.
2: Ya bu askerin Buçuktepe'de Edirne sokaklarındaki gösterisi niçindir?
1: Askeriniz devletin başında sizi görmek ister sultan.
2: Peki buna padişahınız ne der?
3: Oğlunuz da aynı görüştedir han babam. Vaktinden önce devşirilen meyvenin tadı olmaz. Elbet bizim de vaktimiz gelir. Ancak devleti Ali Osman'ın şu anda sizin hizmetinize ihtiyacı vardır. Bana gelince devlet bir emanettir. Emanet ehline yakışır.

0: Sultanım, Macar kralı ve papayla anlaşan Arnavutluk Beyi İskender Türk kalelerini ele geçirmeye çalışır. Fakat öğrendiğimize göre Venedik'le araları açılmıştır.
1: Arnavutluk seferimizin tam zamanıdır. Hemen hazırlık düzülsün paşa.

0: Arnavutluk Bey'in aldığı yerler tekrar Osmanlı'nın eline geçti. Ezan sesleri bütün Mora'ya yayılıyor.
1: Sultanım, Haçlı ordusu topraklarımıza tekrar saldırır.
2: Karaman Bey ile Sırp prensinin durumu nedir?
1: Yeminlerinde dururlar sultanım. Osmanlı safındadırlar.
2: Öyleyse paşa, biz de Sofya'ya çekilip hazırlık görelim. Ve Haçlı ordusunu Kosova'da karşılayalım.

Sene 1448. Haçlı ordusu bu defa da Kosova'da yenildi. Savaş tam 2 gün sürdü. Hristiyan Avrupa'nın Osmanlılara karşı giriştiği 6. Haçlı Seferi de Kosova'da sabun köpüğü gibi sönüp gitti.

Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bize yeni bir zafer ihsan etti. Sakın kendimize bir gurur getirmeyelim. Bu sadece Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın kullarına yardımıdır. Hemen gevşeklik gösterip kulluktan ayrılmayalım. Allah kendisi için gayret edeni yüzüstü bırakmaz. Arnavutluk meselesi görürüm ki bitmemiştir. İsterim ki gidelim bu işi de halledelim.

0: Bir hoca efendi geldi şehzadem. İstanbul'dan babanız, hünkârımız Sultan Murat Han tarafından gönderilmiş. Sizin eğitim ve öğreniminizle meşgul olacakmış.
1: Gelsin. Ne söyler görelim. Öteki hocalar gibi olsa gerektir herhalde.

0: Siz de hepimiz gibi padişahımıza itaat etmeye mecbur olanlardansınız. Ve eğer emrine uymayacak olursanız, bununla uslandırılmanız ve cezalandırılmanız bana emredilmiştir.
1: Fakat bu bir değnek.
0: Umarım ki kullanmaya gerek kalmaz. Hemen derse başlayalım.
1: Peki başlayalım.

0: Ağlama Mehmet Çelebi. Bir gün gelecek, düşmanın Akka kalesinde aldığı ganimetlerin kat kat fazlasını sen İstanbul'u fethettiğin zaman alacaksın.
1: Oğlum, Mehmet'im, sen Akşeh'le birlikte İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u alacaksın. İstanbul'u
2: alacaksın. Öldüğüm zaman beni Bursa'ya, caminin yakınındaki oğlum Alaaddin'in 3-4 arşın yanına gömünüz. Mezarımın üstüne büyük hükümdarlar için yapılan muhteşem türbelerden birini yaptırmayın. Vücudumu da doğrudan doğruya toprağa gömün. Türbemin üstünü örtmeyin ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bir işaret olan yağmur üstüme yağsın. Mezarımın etrafına 4 duvar yapın ve hafızların oturmaları için kenarına mahaller koyun. Etrafıma evlat ve akrabamdan kimseyi gömmeyin. Eğer Bursa'da ölmezsem naaşımı Bursa'ya nakledin. Bu nakil bir perşembe günü olsun ki kabirde ilk gecem cuma gecesi olsun.

0: Vezirlerim niçin benden bu kadar uzak dururlar? Halil'e söyleyin, asıl yeri neredeyse orada dursun. İshak Paşa'ya gelince, ben ona Anadolu valisi olduğu için babamın cenazesini Bursa'ya götürmek görevini veriyorum.
1: Yabancı devletlerin elçileri geldi sultanım. Edirne yabancı elçilerle doldu taştı.
0: Hepsiyle tek tek görüşeceğim, konuşacağım. Tebriklerini kabul edeceğim. Şimdi rahatlarına baksınlar. Onlara güzel davranılsın. Divan toplansın. Görüşülecek konular var.
1: Diliğiniz derhal yerine getirilecek hünkârım. Bütün vezirler toplantıya hazırdır.
0: Sizinle dış politikamızı görüşmek isterim. Düşünürüm ki Bizans'la barışı koruyalım. İstanbul'da bulunan Orhan Çelebi'nin masrafları için 30 bin akçe ödemeyi kabul edelim. Çorlu'ya kadar bazı yerleri Bizans'a bırakalım.
2: Fakat sultanım...
0: Sabret Zanos Paşam. Ne dersin Lala?
3: Sultanımız nasıl uygun görürse.
0: Cennet mekan babam Murat Han'ın Sırplarla yaptığı antlaşmayı yenileyelim, tasdik edelim. Sırp prensi, babamın zevcesi Mara Hatun'u babasının yanına gönderelim ve Alacahisar'la bazı yerleri Mara Sultan'ın masrafları için Sırplara verelim.

0: Macarlarla 3 yıl barış yapalım. Batı sınırlarımızı önce şöyle bir güven altına alalım. Karaman'a gelince...
1: Karamanoğlu gene sözünde durmamış. Osmanlı ülkesine saldırmış.
0: Haddini bildirmek icap eder derim. Barışa yanaşırsan ne âlâ. İshak Paşa Aydın ve Menteşe taraflarına gitsin. Oralardaki ayaklanmaları bastırsın.
2: Uygundur.
3: Uygundur.
2: Uygundur.
4: Çok iyi düşünmüşsün.
3: Doğrudur.
1: Karaman üzerine seferimiz neticesini verdi sultanım. Karamanoğlu İbrahim Bey elçi göndermiş. Kızını sultanımızla nikahlamak istediğini bildirmiş. Bir daha da sınırı aşmayacağına yemin de ediyormuş. Bizans'tan da elçiler geldi sultanım.
0: Hayırdır? Bu vakitsiz acele gelişin bir hikmeti olmalı.
5: İmparatorumuz Seksade Orhan Çelebi için ödenen tahsisatın 2 katına çıkarılmasını ister. Aksi takdirde Seksade'yi hemen serbest bırakacağını bildirir.
0: Görüyorsunuz ki meşgulüz. Görülecek işlerimiz vardır. İmparatorunuza söyleyin, merak etmesin. Bu teklifinizi Edirne'ye dönünce düşüneceğim. Belki teklifinizi kabul edebilirim de.

0: Şehzade Orhan'a tahsis edilmiş köyler bunlar mıydı?
1: Evet hünkârım. Gelibolu'ya bağlıdırlar.
0: Bu köylerin bütün gelirine el konsun. Bu köylerde bulunan bütün Rumları da kovun gitsinler. Bizans imparatoru baksın onlara.

0: Babam Sultan Murat Han, dedem Yıldırım Han'ın yaptırdığı güzelce hisarın tam karşısına, Boğaz'ın Rumeli yakasına bir kale yaptırmayı düşünmüştü. Hatırlarsanız Varna Savaşı'na giden ordumuz buradan Rumeli'ye geçmişti. Fakat ömrü yetmedi. Boğaz geçişini tam kontrol altına almak için Rumeli hisarının yapılmasını zaruri görüyorum. Bütün Osmanlı ülkesine buyruğumdur ki ne kadar dülger, kireççi, duvarcı ve kale inşaatından anlayan varsa gelsin. Göz açıp kapayana kadar bu hisar tamamlansın.
1: İmparatorumuz der ki bu yaptığınız yemini bozmaktır. Oysa sizinle barış antlaşması yapmıştık. Bu yapıyı yapmaktan vazgeçerseniz Şehzade Orhan Çelebi için tahsisat istemeyeceğiz. Ayrıca vergiyi de arttırmayacağız.
0: Biz yeminimizi bozmadık. Bozmayız da. Yemininizi ancak siz bozarsınız. Bu hisar ülkemin güvenliği için gereklidir.
1: İyi ama bu Bizans'ı tehdit eder. Sonra burası Bizans toprağı.
0: Öyleyse şimdi beni iyi dinleyin. İmparatorunuz Macarlarla birleşip babamın Rumeli'ye geçmesini engellediği zaman ne kadar güç durumda kaldığımızı unuttunuz mu? Kadırgalarınız Boğaz'ı kapadı. Babam Sultan Murat Cenevizlilerden yardım istemek zorunda kaldı. Ben o zaman pek gençtim. Edirne'de bulunuyordum. Tehlike karşısında Müslümanlar titriyorlardı. Sizse onlara hakaretler yağdırıyordunuz. Babam Rumeli yakasında bir kale yaptırmaya Varna Savaşı sırasında and içmişti. İşte ben o kaleyi yapıyorum. Burası benim toprağımdır. Kendi topraklarım üzerinde gönlümün dilediğini yaparım. Bunu önlemek için elinizde ne hak ne de güç vardır. İki yakada benimdir. Anadolu yakası benimdir. Çünkü halkı Osmanlı'dan ibarettir. Rumeli yakası benimdir. Çünkü siz savunmasını bilmiyorsunuz. Gidin efendinize şunları söyleyin. Şimdiki Osmanlı padişahı kendisinden öncekilere hiç benzemez. Benim gücümün eriştiği yere imparatorunuzun hayalleri bile yetişemez.

0: Osmanlı Yayın Evi sundu. İkinci Murat ve İkinci Mehmet.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Şimdi reklamlar.
4: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. ediyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dedeyi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden

0: Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr
2: Reklamları dinlediniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
3: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.

0: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Laylıgül FM'e hoş geldiniz. Haftanın son can feda programındayız. Bu akşam tüm dinleyicilerimiz Haydar Kültür Merkezi'ne davetli. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti olacak. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde programın başında hatırlatalım. Gün içerisinde de zaten fragmanlar dönüyor. Olur da kaçıran olursa diye hatırlatıyoruz. Laligül TV, Laligül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin YouTube kanalı bu sohbeti canlı yayınlayacak efendim. Afiyetlisinizdir umarım. Bugünkü yarışmanın sorusu yine kolay sorular serisinden gelecek, bildiğimiz yerden geliyor. 0-549-691-80-80.
1: El münafık la yusallid duha ve la yakrakul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz, kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm, bir karıştırır gider yani.
0: Cevabın yarısını da verdik sayılır. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hangi sureyi münafıklar okuyamaz kıymetli dinleyenlerim? Yanlış cevap beklemiyorum inşallah. Neyse, böyle deyip de şimdi stres yapanlar olur. Çocuk da böyle dedi efendim, şimdi ya bir de yanlış cevap verirsek. Aman. İhlas suresi ve Kafirun suresi var kıymetli dinleyenlerim, şıklarım arasında.

0: görmeye. Bak ya, kasap hemen demiş ki böyle kolay sorular soruyorsun, daha kolayı yok mu demiş. Şu kasabı Hamza ile bir yarıştırayım. Hanım köylü burada mı? Efendim 0-549-691-80-80 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası.
1: Yeşil kobbe altında sima melek, sima melek.
0: Bahçeli Evler'den Zeynep İpek, Şampiyon'dan selamlar Ercan kardeşim. Tebrikler Zeynep abla. Geçen gün Çarşafı Şerif kazandı salı günü. Diğer yarışmacımız da çok iyi yarışmıştı. Evet, bu kasap sürekli bize burada meydan okuyor. Yani yok şöyle kolay soru, yok böyle kolay soru. Onun ifadesini almak isteyen yiğit bir beyefendi bekliyorum şu an. Sanırım o da Hamza. Ama gelin bir kez daha soruyu dinleyelim. Evet, kolay bir soru zaten. Sonunda cevap var.
2: El münafık la yusalli duha ve la yakra kul ya. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir. Ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa, münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm, bir karıştırır gider yani.
0: Evet, sonda da bahsediyor Cübbeli Ahmet hocamız. Münafıklar nokta nokta suresini okuyamaz diyor. Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere o hadis-i şerifi bizlere hatırlatıyor. Değerli hocam, bu akşam 20'de Hayder'de olacak. Hanımefendiler de bu sohbete davetli. Hanımefendileri de özel yerler var. Bunları sürekli tekrar ediyoruz. Hani ilk defa duyanlar da olabilir. İhlas suresi ve Kafirun suresi şıkları var. Hanım köylü yok o zaman. Onun yerine kimin ifadesini alacaktık ya? Ha tamam. Kasap burada mısın? Yarışmak istersen bekliyoruz. Hadi bakalım. Her sorumuza kolay kolay deyip duruyorsun. Murat sana meydan okuyor. Kasap. Var mı?
1: Allah emrin tutalım.
0: Hadi. Hadi. Sincan'dan Ayşe Köse abla hoş geldin. Doğru cevap ver. Efendim şunların ikisi bir yarışsın da bir keyifle. Kasabın elendiğini görelim. Murat bak seni de çok şey yaptık he. İlk soruda elenme sonra burada. Hazır mısınız? Kasap ve Murat yarışıyor efendim. Yenilen Umre'ye gönderecek desek olmaz. Bu bir iddia olmuş olur. Allah muhafaza. Neyse. Murat evet 0954 Murat sen.

0: Allah.
1: Evet tamam, siz hazırda bekleyin, ben biraz mesaj okuyayım. Malatya'dan Ahmet Aslan, hoş geldin Ahmet Bey. Ama maalesef sanırım heyecandan yazdınız, yanlış cevap göndermişsiniz. Bağcılar'dan kim? Cemal. Evet hoş geldin Cemali. Doğru cevap göndermişsin. Şu an soru genel bir soru efendim. Soru böyleydi.
2: El münafık la yusalli duha ve la yakra kul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir. Ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa, münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm, bir karıştırır gider yani.
1: Evet, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hangi sureyi münafıklar okuyamaz, hocam da anlatıyor. İhlas suresi mi yoksa Kafirun suresi mi? Tamam dur, kasap gitmeden, bahane bulmadan onunla bir yarıştıralım. Kasap ve kıymetli 0954 abim, bir an ismini unuttum. Adını, bir sure adı soruyoruz bu arada. Adını 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen kelimesinden alan sure hangisidir? Al kasap, soru. Ya bu soruyu münafıklar hangi sureyi okuyamaz sorusunu çok kolay buldu. Bir sure adı soruyorum yine, sureden devam ediyorum. Adını da bu sure 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen kelimesinden alıyor. Bakayım, bilmiyorum demiş. O kadar iddialı iddialı atarlanıyorsun. Aha bak, Murat abi bildi. Tak diye bildi, helal olsun. Murat abi sesli at da Murat senden öğrensin. Ay kasap senden öğrensin cevabı. Sesli bir mesaj at cevabı hadi. De ki kasapçım cevap böyle böyle, öyle her yiğide meydan okuma de. Bir şeyler de ortalığı karıştır.

0: Hucurat kardeşim.
1: Evet. Neymiş cevap? Kasap öğrendi mi? Bir daha söylüyor bak.
0: Hucurat kardeşim.
2: Murat abi haddini bilir. Sen rahat ol.
1: Vay be, ikisi birleşti yine beni alt etti, görüyor musun? Murat abi tamam. O oldu. Aha bak ya, şimdi de Hollanda'dan Nilgün abla diyor ki böyle kolay sorular sorma. Hucurat olduğunu hepimiz biliyoruz demiş. Yani sıra sana mı geldi şimdi Nilgün abla? Efendim 0549 hucurattı bu arada adını 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen kelimesinden alan sureydi. Araya da bu bilgiyi sıkıştırmış olduk. Ama günün sorusu şöyle.
3: El münafık la yusallı duha ve la yakra kul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm bir karıştırır gider yani.
1: Evet, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hangi sureyi münafıklar okuyamaz? İhlas ve Kafirun var. Şu an bir iki tane yanlış cevap gördüm. Müminlerin yoludur Allah, Allah kerim Allah, rahim Allah. Zaten cevap da efendim kayıtta var. Kasap ne oldu? Sessiz kaldım bir. Efendim şöyle mesajlara bakalım. Veysel Bey hoş geldiniz. Veysel Alibaş, Kübra Tuncay, Bayram. Efendim hepsi doğru cevap vermiş. Bu arada okunan okunmayanlar arasında çekilişimizi yapacağız. Bahçelievler'den Harun Başer, efendim siz de hoş geldiniz. Şöyle isimlerini yazan Eskişehir'den Ahmet. Doğru. Aa, kasabın morali bozuldu şu an. Ne diyeyim demiş, öyle tevazulu. Görmeniz lazım halini. O aslan gitmiş, yelileri kesilmiş sanki. Erzurum'dan selamlar. Efendim hoş geldiniz. Aliye abla doğru cevap. Tebrikler. Alper doğru. Efendim Aydın Pulat doğru. Erzurum'dan bir başka dinleyicimiz doğru.

Sema Nur abla doğru. Bu arada şeye gülüyorum. Yani buradan kasap bana yazıyor. Ya kasap sen yaptın beni böyle. Söyler sözünü, hakka bağlar özünü, görmek ister yüzü. Hacer anneni de oku demiş. Hacer annem de Güngören'den doğru. Sultan Gazi'den Serkan doğru. Efendim Fatih Karagümrük'ten Burhan Bey. Hoş geldiniz. Doğru cevap vermişsiniz. Sakarya'dan İlkay Özer abim de doğru cevap vermiş. Yeni Bosna'dan Muzaffer Bey doğru. Efendim Sancaktepe'den Zeynep abla doğru. Niksar'dan sessiz dinleyicimiz doğru. Çekmeköy'den Yasemin abla doğru. Giresun'dan Hüseyin Özdemir doğru. Edirne'den Zeynep abla. Samsun'dan Mulise abla doğru. Mehmet Emin Gümüş hoş geldin doğru. Firdevs abla da doğru cevap vermiş. Metehan sen de hoş geldin doğru. Emine abla İstanbul'dan doğru. Efendim hepsi doğru. Bursa'dan Sümeyye Ece abla o da doğru cevap vermiş. Efendim Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt göndereceğiz. Bugün bilginiz olsun. 0-549-691-80-80 Almanya'dan Hatice abla hoş geldiniz. O da doğru cevap göndermiş. Yani daha fazla Ruhul Furkan'ımız olsa da iki bölümde göndersek keşke ama...

0: Kayseri'den Kadir Bey, Erzurum'dan Münevver abla, Ali Türk, hepsi doğru cevap. Bu arada çarşafı şerifler için aranmalar tamamlanmış ama Ruhul Furkan için aramalar bekliyor. Onun da bilgisini vereyim. Hani bu hafta kazananlar olduysa onları birkaç gün içinde arayacaklar. Hakkınızı helal edin. Ali Beyköy'den Ayşe Çınar abla, o da doğru cevap gönderenler arasında yer alıyor. Efendim soru şöyleydi.
1: El münafık la yusalli duha ve la yakra kul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la antum, bir karıştırır gider yani.
0: Evet, cevabı da aldık zaten ama yine şık verelim. İhlas suresi ve Kafirun suresi cevapları var. Bunlardan birini seçmemiz yeterli efendim. Yarışmamıza katılmak istiyorsanız tabii ki 0549 691 80 80 Beytullah Çelik. Sakarya'dan hoş geldiniz. İçeren köyden Coşkun Bey, o da doğru cevap. Kayseri'den Selçuk abi, yanlış. Selçuk abi.
2: Yeşil kubbe altında nur paresi, nur paresi. Arşak.
0: Bugün ikinci yanlış cevabı veren kişi oldu. Sivas'tan İlhan Bey, hoş geldiniz.

0: Hocam valla ikinci şık diyecektim. Bir yazmışsın, göndermişsin.
1: Estağfurullah efendim. He he, tamam, bahanen de hazır hemen.

0: sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, Adana'dan Abdullah Bey yarışmamıza katılmış. O da doğru cevap yolluyor. Yani yanlış cevap veren yok. Artık kasap, ne yolladın ses kaydında? Yayınlamak istemiyorum şimdi artık ya. Ne diyor acaba?
1: Bağcılar'dan taşındın. Özgüvenli konuşuyorsun ha Ercan abi.
0: Bak ya. Ne oldu abi? Değişen ne var Allah aşkına? Değişen ne var? Yani burada sabahtan beri beni bozuyorsun. Ben de dedim, sorularımıza sürekli her programda neredeyse, yani geçmişte de takılıyor. Çok kolay, çok kolay dedi. Ben de doğal olarak dedim ki gel yarışalım. Yarıştık işte, bitti. İlk soruda elendin, ne yapayım?
1: Etmedim zannetme.

0: 12:21 saatlerimiz, değerli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan kıymetli dinleyenlerimize soruyu hatırlatmak isterim bir kez daha.
1: El münafık la yusallı duha ve la yakrakul ya. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma tabnu ve la antum, bir karıştırır gider yani.
0: Yani şık vermeye gerek yok tabii ki ama yine de paylaşalım. İhlas suresi ve Kafirun suresi şıkları var. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hangi sureyi münafıklar okuyamaz sorusu. Bir, ya kasap sen ne kadar alınganmışsın ya, artık bak senin kaç tane çocuğun var, kendine gel. Aa, diyor ki sen benim sesimi beğenmedin gibi geliyor bana demiş. Bu nereden çıktı? Ya benim senin sesini beğenip beğenmemem ne önemi var ki, öyle bir şey yok. Bak ne kadar güzel sesin var burada.
2: Bağcılardan taşındı.
0: He, şimdi şey, burada niye kıstım biliyor musun? Bana sataşıyorsun ya. Hani her şey de benim kontrolümde olunca biraz lehime. Ne güzel sesin var abi işte, daha ne istiyorsun? Allah, Allah kerim, Allah rahim, Allah. Sivas'tan Özge abla hoş geldiniz. Doğru cevap göndermişsiniz. Efendim ismini yazanları bulmaya çalışıyorum. Şerif Ali'den Mualla doğru cevap. Avusturya'dan selamlar Ayşe Acar, efendim doğru cevap, tebrikler. İstanbul'dan Mahmut doğru, Ankara'dan Oya abla doğru. Evet evet, Pendik'ten Ayşe teyze hoş geldiniz doğru cevap. Efendim Sevgi Koçhan, Şerife Biltekin doğru cevap gönderen dinleyicilerimiz arasında yer alıyor. İki kişi zaten yanlış cevap verdi, başka yok. Evet.
3: Bak hem araç kullanıyorum hem mesaj atıyorum. Bak okumazsan kızarım ha.
0: Oo, bugün ne Ercan'a kızma, dünya böyle bir şey günü mü ne ya? Hay Allah Allah. Ya bugün de çok duygusal uyanmıştım, çok affedersiniz ama böyle genelde uyandığımda bazen dilimde bir şeyler mırıldanırım, ne bileyim. En son bu Hasbi Rabbi vardı ya, biliyorsunuz hani mafi. Bak. Birkaç gündür böyle uyanıyordum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün nasıl uyandım biliyor musunuz? Böyle uyandım, demek ki varmış bunda da bir hayır, hepiniz bana yüklenecekmişsiniz. Bak, sözlere bak. Bu sözleri yazan adamı da araştırdım. Bu sözler nasıl ortaya çıkmış? Bak geliyor ilk cümle. Yani günlerce. Düşün, taşın, konuş. Daha sen. Yo, bu değil, bir dakika dur.

gelmedi. Neredeydi ya orası? Dur. Bir dakika. Ne oldu? Ha. Evet. Burada değil. Bir dakika. Evet. Bulacağım orayı. Çok özür diliyorum. Bir dakika. Dur. Tamam. Hadi. Heh. Bak dur. Burası. Bak. Aa, burada değil ya. Neresiydi? Mezar gördüm iki kişi mezar eşi. Tabii bu sözlerin hepsi çok kıymetli. Bu arada mahvettim, katlettim ortalığı ama o sözü bulmam lazım. Neresiydi? Dur bir dakika. Evet, bende nazar var. Bu kasabın nazarı bana değdi.

Ya Mevlam kanat vermiş, uçamıyorsun kısmı nerede bu eserin? Bu da değil, dur. Çok yaşayan heh, buradaymış ya. Ben böyle uyandım. Mevlam kanat veremiyor. Kanat vermiş, uçamıyorsun kısmıyla uyanmıştım sabah. Bak geliyor. Dur bir dakika. Şuraları kapatalım. Buraları iyi değil. Kötü. Evet. Buraları niye böyle yapıyorlar? Ya ne güzel, gitsenize ya. Soft, düzgün. Aha.

Hadi bakalım. Ya kasap böyle kaldın işte. Düşün, sabaha kadar düşün. Efendim, sonra bu aşık ruh saati kim diye araştırdım. Doğru mu bilmiyorum ama 19. yüzyılda yaşamış, halk edebiyatında önemli isimlerinden, şairlerinden biriymiş. Nereli? Nereli? Anamın köyünden, yani Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Delikli Taş köyündenmiş değerli dinleyenlerim. Ve işin kıymetli tarafı da şu belki de, hani bu sözler nasıl çıkıyor? Ya çok kıymetli sözler değil mi? Tabii işin latifesindeyiz ama Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun diyor. Bağlayacağım, dur birazdan döneceğim oraya. Yani buradaki bir kanadı tabii ki mecaz olarak değil de Rabbimizin insana verdiği akıl, irade, efendim hakikati arama kabiliyeti olarak düşünmeliyiz. Allah'ım sabah kalk bunu söyle söyle. Daha senden gayrı. Ya Rabbim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir bu telaşın, vay deli gönül, vay. Tam 12 yaşında yetim kaldığı için de düzenli bir eğitim alamamış ruhsati bu eseri yazan değerli dinleyenlerim. Şu kısım neredeydi? Bulamadım. Arıyorum ya, bulamadım he. Dedim yayın öncesi hazırlayayım da dinleyicilerime söyleyeyim. Vay be. Tövbe eden rahmet. Yani 23 tane çocuğu varmış değerli dinleyenlerim. Heh, buldum. 4 kez evlenmiş ve bu evliliklerden 23 çocuk sahibi olmuş. Ya sonra dedim ki tabii ki yani böyle bir yaşantıda 23 çocuk sahibi olup 4 hanımla evli olduktan sonra bu sözler çıkar herhalde.

Evet, heh, konuyu şuraya da getirelim. Demek ki ben böyle bir duygusal uyandım. Demek ki duygusal uyandığım günleri anlayacağım ki dinleyicilerim birleşmiş beni taşlıyor. Bak, hatta bir annem diyor ki bugün Ercan'ı taşlama günü mü? Kendinize gelin, hayırdır diyor. Dur, şurayı biraz daha dinleyelim mi ya?

Evet, kasap neymiş? İnsanı uçmaktan alıkoyan nefsiymiş kasap. Ya. Efendim, soruyu tekrar edeceğim, sonra reklama gidiyorum.

0: Rabbimiz cümlemize imanla ölebilmeyi nasip eylesin efendim. Amin, amin, amin. Peki, günün sorusunu hatırlatalım. Reklama gideceğiz. Sonrasında hediyemizi kime göndereceğimizi belirleyeceğiz. Efendim Cübbeli Ahmet Hocam, Allah ondan razı olsun. Bize çok şeyler öğretti. Diğer Ehl-i Sünnet hocalarımız da öyle. Bu akşam da kendisinin Haydar Kültür Merkezi'nde sohbeti var. 20'de hanımefendilere de özel yerler ayrılıyor. Mutlaka gelmelisiniz efendim bu akşam. Ve Lale Gül TV, Lale Gül FM, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz. Onu da hatırlatayım. Soru şöyle.
1: El münafık la yusalli duha ve la yakra kul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm, bir karıştırır gider yani.
0: Evet, bu hadis-i şerifte hangi sureyi münafıklar okuyamaz bilgisi var değerli dinleyenlerim. İhlas suresi ve Kafirun suresi. Evet, ben de duydum. Şu cevap gizli orada. Bilmeyenler için de hatırlatmış olalım. Reklam.
2: Can feda.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
1: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
3: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
2: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
4: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
1: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
7: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dede iletişim numarası. 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
2: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
1: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
9: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
10: Can feda.

0: Ömür geçiyor, gittikçe yaşlanıyoruz. Ölüme, mezara iyice yaklaştık. Lakin uslanmadık. Yarın mahşer gününde, o hesap gününde ne yüzle Rabbimin huzuruna çıkacağız.
1: Selamun aleyküm. 12.45 oldu saatlerimiz. Efendim, soruyu son kez tekrar edelim o zaman. İkinci bölümde aramıza katılanlar için hemen 4 dakika sonra cevabı vereceğiz. Cübbeli Ahmet hocamın sohbetinden bir bölüm.
2: El münafık la yusalli duha ve la yakra kul yağ. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa, münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar okuyamaz. Hadis-i şerifte. Doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma davnu ve la entüm, bir karıştırır gider yani.
1: Evet, anladık zaten. Şık verelim. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere münafıklar hangi sureyi okuyamaz sorusu var. İhlas ve Kafirun. Gözlerin... Efendim, bu arada çarşafı şeriflerimizi diken abimizin yeğeni yoğun bakımda 3 yaşında Defne Lina, tüm dinleyicilerden dua bekliyor efendim. Rabbim Şafi ismi hürmetine şifalar nasip eylesin. Defne Lina kardeşimize ve tüm yoğun bakımda ve hastanelerde yatan vatandaşlarımıza. Amin, amin, amin. Son 3 dakika kaldı. İhlas ve Kafirun. Mesajları okumadım. Zaten 2 tane yanlış cevap vardı. Onların hepsi, arada okuduklarım var. Hepsi doğru cevap. Bilginiz olsun. Konya'dan sevgiler, doğru cevap. Ünye'den Mehmet, doğru. Ayhan Cöne Ateşehir'den doğru. Tuğba abla, doğru. Bu sohbet tarihi yok maalesef. Sorunun sohbet tarihini almamışız. Edremit'ten Ayten anne, doğru. Ümraniye'den Zafer, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Fransa'dan Belgin abla, Malkara'dan Selma abla, doğru. Erzurum'dan Sare Nur abla, doğru. Beykoz'dan Sibel abla, doğru. Bağcılar'dan Osman Bey. Gümüşhane'den Kübra abla, doğru. Sakarya'dan Havva El Tutan, doğru.

Bu da bir diziden aldığımız bir zikir sahnesiydi. Hatırlarsınız belki ama birazdan gelecek kısma bayılıyorum. O kısmı da dinleyelim. Ve sonra cevabı dinleyelim, değil mi? Efendim bu akşam Cübbeli Ahmet Hoca Efendi saat 20'de Haydar Kültür Merkezi'nde olacak. Tüm dinleyenlerimiz davetlidir. Lale Gül TV, evet. Lale Gül FM, evet. Ve kıymetli hocamın YouTube kanalından da canlı izleyebilirsiniz. Geliyor, birazdan geliyor. İzmir Tire'den Songül abla doğru. Coşkun doğru. Tülay abla doğru. Erzurum'dan Halime abla çok teşekkür. Erzurum'dan bayağı dinleyicimiz var. Elhamdülillah. Tabii bunlar Lale Gül Vakfı'na yapılan bağışlar sayesinde oluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Miktar hiç önemli değil. Bir havuzda toplanıyor ve tüm illerde, neredeyse 45 ilde yayındayız. Daha fazla illerde yayında olmak istiyoruz efendim. Desteğinizle. Aha bu kısım. Bak bu kısım.

0: Çok şükür iyi geldi. Evet iyi geldi ama asıl iyi gelecek olan bu hadis-i şerifte bahsedilen o cevap neydi? Hatırlayalım.
1: El münafık la yusallid duha ve la yakra kulli ya'l kafirun. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar kul ya'l kafirun okuyamaz. Hadis-i şerifte. Kul ya'l kafirun doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma ta'budu ve la entum bir karıştırır gider yani. Bir karıştırır gider.
0: Kafirun suresi aradığımız cevaptı. Herkesi tebrik ediyorum. Efendim o zaman çekilişe başlayalım.
2: Uzat,
0: ya Vedud. Ya
2: Vedud.
0: Ya
2: Vedud.
0: Ya Vedud Celle Celaluhu. Ercan kardeşim ben Demet ablan İstanbul'dan katılıyorum. 12-14'te cevap yazmış. Tabii tam bu vakitte yazan çok var. Demet abla şu anda bizi dinliyor mu acaba? İstanbul'dan Demet abla 13.69'da bir

Ses yok olabilir. Bugün birkaç mesaj gördüm. Hani Ercan kardeşim, ben evladımı okula götürüyorum vesaire. Eğer hediye çıkarsa bana daha sonradan ulaşın diye. Bu durumda olan birçok dinleyicimiz olabilir. Malum yeni saatimiz pek de uygun olmadı gibi düşünceler var. Ben de bu düşüncelerden biraz etkilenmeye başladım. Öğlen saatleri, yemek saatleri, kurs saatleri. O yüzden hani cevap verip vermemesi önemli değil. Sonradan kendisine ulaşacağız. Peki, bir programın daha sonuna geldik. Haftanın son programıydı efendim. Pazartesi inşallah.

0: Tamam, cevabı son kez dinletelim, o zaman bitirelim programı.
1: El münafık la yusalli duha ve la yakra'u kulli ya'l kafirun. Bir adam münafıksa işrak namazı kılamaz. Kuşluk namazı kılamaz. Yani işrak veya kuşluk bazı şeyde müteradiftir ama bize göre ayrıdır. Ama bir adam kuşluk namazı kılabiliyorsa, yani her zaman değil ama kılabiliyorsa münafık değildir Allah'ın izniyle. Bir de münafıklar kul ya'l kafirun okuyamaz. Hadis-i şerifte. Kul ya'l kafirunu doğru düzgün münafık okuyamaz. La abudu ma tabnu ve la entum, bir karıştırır gider yani. Bir karıştırır gider.
0: Kafirun suresiydi. Bu akşam Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Haydar Kültür Merkezi'nde olacak. Hanımefendilere de yerler ayrıldı. Laili Gül TV, Laili Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz. Tamam, Ruhul Furkanlar yarın ya da cumartesi aranacak. Bunu sık sık anons edelim, dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Ahıska'da bir kardeşimiz bizimle ilgileniyor ve onun da gündemi çok yoğun. Haftada bize böyle bir saatini falan ayırıyor. Bunu da söylemiş olalım ama hediyelerimizde kargo ücreti vesaire ödemediğinizi de hatırlatarak programı bitiriyorum. Haftaya pazartesi inşallah tekrar buluşmak ümidiyle. Selamun aleyküm.

0: Can feda.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuz

0: namazımızda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Bu yol böyle devam ederken bozuldu. Şüphesiz avanak insanların, düşmanlara, şeytanlıklı adamlara aldanmasından oldu bu iş. Avanak. Çünkü şeytanın şeytanlığını sen anlamazsın. O ne kurmuştu sen onu bilemezsin. Ama şimdi çıktı meydana ne kurdu. Büyük şairlerden birisi diyor ki, Şembir ve kun fi umuri dil müştehida ve la tekun misdel iri kıydefen gada. Ey Müslüman, ey insan, okumak için kolu bacağı sıva ve o kadar oku, öyle ol ki din işlerinde müştehit gibi ol. Müştehit yani İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafir gibi, İmam-ı Malik Muhammed Hanbel gibi, rahimahumullah, böyle derin alim ol. Ama müştehitlik yap demek değildir, yanlış anlamayın. Bu zamanda içtihat kapısı kapanmıştır. Müştehitler kıyamet kopuncaya kadar gelecek hadiseleri halletmiştir. Medreseleri açarız, onları okur, bütün bilinmesi lazım gelen şeyleri hep biliriz. Yeniden bir şey icat etmek yok. Lakin insan, her insan, erkek, kadın, ihtiyar, genç, zengin, fakir, amir, memur, hepsi böyle el birliğiyle çalışması lazım. Müştehit gibi derin alim olması lazım. Zeki olması lazım, şuurlu olması lazım. Düşmanın lafına aldanacak, efendim söyleyeyim, şekilde avanak olmaması lazım. İşte bu zat ne diyor? Kolu bacağı sıva, o kadar oku ki din işlerinde müştehit gibi ol. Ve la tekün olma misdel iri, deve gibi olma. Kıyıda, deve çekildi, fenkada, itaat etti, çekene itaat etti. Yularından çekti deveyi, o da gitti.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
1: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı yine Lalegül TV'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bize de suallerinizi göndermek isterseniz 0530 357 61 62, 0530 357 61 62 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923 36 36 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
5: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
4: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir mi istemişler.
5: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Hı hı. Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır. Büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa, ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa, bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da, her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem ehl-i sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi, o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin, o ki hala muvahhittir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir, bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu, o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı "Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, Ya Rabbi imanımı muhafaza eyle" diye dua ediyor. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde, ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları beş vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi ve öyle son nefesini verip gitti.
4: Allah'ım.
5: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet, amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız. Farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz, namaz kılmayan birine kız verilir mi? Evet. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde imandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele, namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim, kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz, bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya mallı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için ya da dindar olduğu için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allahü Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
4: İstikrar
5: İbadetlerinde bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım. Ama önemli bir konu.
4: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanları kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş. Hatta Cübbeli hocamın da namaz kılmayanların iki canla başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz şu an. En azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
5: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim.
4: Basit geliyor yani
5: çok
4: hocam.
5: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama dördüncü evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın. Evet, hemen onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz. Evet. Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan eylesin.
4: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
5: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet. Nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
4: yani,
5: kuracaksın?
4: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet. Yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayy ala salah dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum. Evet. Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
5: Allah muhafaza.
4: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya Nahret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
5: ve bu bir bahane günde uyduruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Çünkü çocukluk döneminde başlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Hı-hı. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı-hı. Yani buluğ çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Hı-hı. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali, ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Evet. Nasıl ki yemeğe ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa, bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol. Ne yaparsan yap ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama ateşe gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa. Ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
4: Evet.
5: Çocuk baba üşüyorum diyor. Anne üşüyorum diyor. Üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
4: Zarardır.
5: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz. Onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor. Siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak, ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı, bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
4: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra Allah derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza amin. Namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
5: yani
4: söylersiniz?
5: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri evet. Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim işte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahameti. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endeksidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur. Evet. Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hı hı. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
4: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya ne sualden, bileyim hoca vasfı olması.
5: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar. Evet. Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor. Evet. Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reyaldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun. şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıkhen sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Evet. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir.
4: Evet.
5: Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bu günleri de bizlere göstersin.
4: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih hocamın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onu da dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Amin. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
5: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onun da işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
4: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51-52. Ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük
5: şimdi
4: etrafımızda.
5: Öncelikle şunu söyleyelim, onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir oraya takım gümüş, ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var, işte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairedi.
4: Evet.
5: Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıyor gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
4: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
5: o caiz. Ne de yüzük, ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
4: Akika şey takıyorlar.
5: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
4: ahşap
5: de
4: takıyorlar
5: söylüyor.
4: Mesela.
5: Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil, bu bakır. Fark etmez, bakır takman da caiz değil.
4: Evet.
5: Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri, bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat verdir. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler, bunların kullanılması da caiz değildir.
4: O ahşap da aynı şey mi?
5: Aynı şekildedir tabii ki.
4: Onu da kullanmak da olur. Evet. Bir diğer sorumuz o da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
5: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani bulu çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İllaki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır, bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz, eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder. Evet. Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre, bu mezhebe göre, ha yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kıyıyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethül Kadir'de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin, yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebette bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi, işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik, muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli, hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek, yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
4: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
5: sonra
4: da.
5: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tedde dediğimiz iddet dönemine bağlıdır. Evet. Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
4: İddet süresince.
5: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum
4: söz konusu değil. O zaman iddet döneminde orada dikkat edilmesi.
5: Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan, bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Hı hı. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay baş hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, evet, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay baş hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter, aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
4: Bu geri dönüşü olmayan sistem olmuyor bu.
5: Ama üç talakı bakın üç ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir, günah olan nedir? Kadına bir anda üç talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca, yani temizlikte cinsellik yaşamışsın. Yani bir aybaşı hali geçmemiş, ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. Evet. O yüzden olur ya, evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır, olabilir. Ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız, biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer, der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
4: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
5: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak işte kinay lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Evet. Tabi bu dediğimiz Beynületül Kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce. Üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
4: Evet hocam. Bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabi bazı mevzular var. Onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
5: Bunlar aslında konuşmuştuk.
4: Evet, daha önce konuştuk. Bunları da yani, YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
5: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Hı. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Hı-hı. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizatihi fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmak.
4: Yani o hareketi
5: yani o temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Veya onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça evet o temizlik hasıl olsun diye. Çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım. Misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı bununla alakalı kitaplarımızda yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
4: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
5: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafi fıkhına göre ise abdeste değil, namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama evet. riski olabilir. Hı hı. Şafi fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Hı. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Hı. Sokakta misvakla dolaşmamız anlamında, ağzımızda dolaşmamız anlamında değil. Hı. Her ne zaman abdest alıyorsak abdeste misvağın kullanılmasıdır.
4: Yani bunu ağzımıza su verdiğimizde kullanmak
5: için. Yani ağız temizliği yaparken ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Tekrardan ağzımıza su veriyoruz, misvağı kullanıp tükürüyoruz. Bu şekilde alınan abdest de fazilet vardır. Şafi fıkhında ise bunun ötesinde namaza durmadan önce misvağın kullanılması şeklinde. Dolayısıyla hani misvak evimde dursun. Eğer sen sadece evde abdest alıp gün boyu dışarıda abdest almıyorsan ve abdestinde de o misvağı kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak.
4: Yani en azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah namazını.
5: Çok, niye öyle yapalım ki yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak. Hani biraz önce fonlardan bahsettik. Evet. İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar? Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın. Ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak. Evet. Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhravi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek. Evet. Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Evet. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namazda dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa yani kanama riski yoksa bu herkesten farklı kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi Haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye. Evet. O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyor. Niye fazla sevap almayalım ki?
4: Kesinlikle.
5: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
4: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum hocam. Hakkınızı helal edin. Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
5: Allah-u Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Allah razı olsun. Cümleler. Teşekkür ederim.
4: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler yine bizlere suallerinizi ilmihal@laligultv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi. Thank you.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla bu akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Şimdi reklamlar.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212-923-0212. lalegülvakfı.org.tr.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için Bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder.

Ebediyet Yolculuğu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatır. Bir seferinde Basra kabristanına girdim. Orada Mecnun Sadun'u görünce Kudüs'e sırruhu halini hatrını sordum. Bunun üzerine bana şöyle cevap verdi. Hiçbir hazırlığı ve yol azığı olmadan uzun bir yolculuğa çıkmak isteyerek akşamlayıp sabahlayan ve bütün kulları arasında adaletiyle hükmeden bir Rabbin huzuruna çıkartılacak olan kişinin hali nasıl olabilir? Bu sözlerin ardından Sadun şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Daha sonra aramızda şu konuşma geçti. Peki niçin ağlıyorsun? Vallahi ne dünya hırsından ne de ölüm ve çeşitli belaların korkusundan sebep ağlamıyorum. Bilakis ömrümde güzel amel işleyemediğim günden dolayı ağlıyorum. Çalışalım, yoksa bu durum mahcubiyet getirir. Can metaını diğer dünyaya çektiğimiz gün, yol azığımın az, yolumun uzak ve engellerin çetin oluşu beni ağlatıyor. Ayrıca bütün bunlardan sonra cennete mi yoksa cehenneme mi gireceğimi de bilmiyorum. O kabristanda ondan hikmetli sözler işittim. Devamında yine şöyle konuştuk. İnsanlar seni deli zannediyorlar. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi. Etim, kanım ve kemiklerim arasında ilmek ilmek dolaşıyor. Şair ne güzel söylemiş. Kapısında birçok tehlike olan Leyla'nın evinin yoluna ayak basmanın ilk şartı Mecnun olmaktır. Kervan yol aldı ve sen hala uykudasın. Önünde çöl. Nereye gidersin? Yolu kimden sorar, ne yaparsın? Halin nice olur. Allah Teala öteler ötesindeki varlığıyla kulu arasında öyle kuvvetli ve aşkın bir bağ kurmuştur ki bu yakınlık hiç koparılmayacak kadar sağlam ve sanki görülemeyip inkar edilecek kadar kalbin derinlerindedir. Kimileri bu bağı kendi benliğinden bile daha yakın hisseder ve ilahi cezbeyle nihayeti olmayan yakınlık derecelerine yükselir, kimileri ise bu ilahi cezbeden mahrum kalıp yoksunluk perdeleriyle ötelere sürülür ve uzaklık derekelerine kovulur. Unutmamak gerekir ki Allah Teala her kuluna yakınlık istidadı bahşetmiş ve kendi zatının bize yakın olduğunu şu ifadelerle haber vermiştir. Kaf Suresi 16. ayeti kerime. Andolsun ki elbette insanı gerçekten biz yarattık ve nefsinin ona gizlice neler fısıldadığını ve ne tür vesveseler verdiğini çok iyi bilmekteyiz. Çünkü biz ilmimizle ona şah damarından daha yakınız. Bir yaratıcının yarattığı varlığa bu kadar yakın olması belki bizim açımızdan sürekli bir şuur ile hissedilmese bile anlaşılabilir bir bağdır. Elbette bunu daimi bir şuur ve idrak ile hissetmek kulun azmine ve yakınlık kurmak için ortaya koyduğu çabaya bağlıdır. Lakin Allah'ın kulu ile kalbi arasına girmesi ve bize kendi benliğimizden daha yakın olması çok daha hayrete şayandır. İşte bu öyle bir yakınlık bağıdır ki kişiye kendi nefsinden ve idrak melekesinden bile daha yakındır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresinde şöyle buyurur. Ey iman etmiş olan kimseler! Allah'a ve sizi madden ve manen diriltecek olan şeylere sizi çağırdığında o Resul'e güzelce boyun eğ-

0: bu çağrıyı teslimiyetle karşılayarak tam manasıyla icabet edin. Bilin ki şüphesiz Allah, kişiyle kalbi arasına girmektedir. Şu da bir gerçektir ki, muhakkak siz ancak O'nun huzuruna haşrolunacaksınız. O halde fırsatı kaçırmadan O'nun Resulünün taatına koşmakta çabuk davranın. İnsan şu soruyu sormalıdır. Allah Azze ve Celle bana ve kalbime bu kadar yakınken ben O'nun yüce ve aşkın zatına ne kadar yakınım? İşte cevabını aramamız gereken meçhul soru, Allah ile yakınlık tesis etmenin yolu da budur. Burada asıl odaklanmak gereken yer, Mecnun Sa'dun Hazretlerinin şu sözlerinde tecelli etmiştir. Bende delilik yok. Fakat Mevlam'a olan sevgim kalbime ve içime işledi. Etim, kanım ve kemiklerimin arasında ilmek ilmek dolaşıyor. İşte kişinin kalbiyle kendisi arasındaki o ilahi bağ bize bu sözcüklerle yansır. Kimileri bunu hissederek aşkın bir cezbeye kapılır, kimileri kendi kalbinden bile habersiz olarak yaşayıp, yaşayan ölüler kervanının prangalı bir mahkumu olur. İnsanın yol azığı az, çetin engellerle dolu olan vuslat yolu uzaktır. Ayrıca bu yolun sonunda cennette mi yoksa cehenneme mi gideceği de belli değildir. O halde kul, Allah'tan bu yakınlık bağını tesis etmeyi ve ilahi cezbeyle yücelmeyi niyaz etmeli. Allah'ım, bizi doğru yola eriştir. Bize tövbe eden bir kalp, niyaz eden bir dil bahşet. Bizi yüce zatına yakınlaştır. Kalbimizle benliğimiz arasındaki yüce varlığını bize hissettir. Bizi ve kalbimizi kirlerden arındır ve sana yaraşacak bir hale getir. Bizi ilahi cezbe ve tecellilerinle sana yaklaştır. Şüphesiz biz kendi yüce zatına sena ettiğin gibi seni yüceltir ve seni tesbih ederiz.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
3: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Şubat 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
7: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâhu mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Eûzü billâhissemî'i'l-alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Rabbim yardım edenlere yardım eylesin. Ve hizmet gören, emek veren kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Amin. Kıymet bilmek lazım. Kıymet bilmek lazım. Bak burada bu kadar geçmiş büyüklerimizin 25-30 senedir evvelinden bura yapıldı. Şimdi biz burayı boş bırakmamamız lazım. Sohbetlerle ihya etmemiz lazım. Sohbetler yapılsın diye insanlar bu binayı yaptı. Biz burada geri durursak mesul oluruz. İnsanları da davet edelim inşallah. Bir yere çorba içmeye gittik yani. Çocuklarım da vardı, torunum. Allah hepimizin torunlarına, çocuklarına salih takva üzere yetişmelerini, selametlerini nasip eylesin, nazarlardan muhafaza etsin. Onunla beraber geldik. Bütün garsonlar geldi. O geldi diyor ki ben namaza senle başladım. Öbürü geldi diyor ki benim hidayetime sebep oldun. Bütün garsonlar geldi. Ondan sonra efendim birbirlerine telefon ettiler. İnanmıyorlar hoca gelmiş falan. Görüntülü geldiler. Ya bu arkadaş da o da şaşırıyor, inanmamış ona. Hoca ne arar sizin çorbacıda ya falan. Ondan sonra ya arar da bu da hoca da insandır, çorba içebilir. Ondan sonra ona gösteriyor, o diyor hocam ben sizinle hidayet buldum. Hep bu Bursa sohbetleri. Yani bu sohbetlere mutlaka herkesin bir yolu düşmüş. Bura bizim tezgahımız, bizim fabrikamız bura. Biz burada bir kişiyi namaza başlatabilir miyiz? Bizim ticaretimiz, karımız ahiret ticaretidir. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin bura? Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş kullar. Hele dullukum ala ticaretin. Size bir ticaret yolu göstereyim mi diyor? Tunciikum min azabin elim. Canınızı yakacak, cehennem azabından sizi kurtaracak. Bir ticaret, bir kazanç yolu, bir karlı iş göstereyim mi size buyuruyor Kur'an? Ey iman eden. Şimdi dünyalık bir kar için konuşulsaydı çok önemli bir proje var. İşte çok da sınırlı bir imkan var. Yüzde de bilmem 1000, 2000, 3000 katta kar var denseydi herkes birbirinden evvel koşar, yarışır, gelirdi. Ama Allah Teala buyuruyor ki ebedi azaptan sizi kurtaracak, ebedi cennetlere kavuşturacak, sonsuz nimetlere ulaştıracak bir ticaret yolu göstereyim mi size? Müşteri yok, alan yok, soran yok, gelen yok, giden yok. Ya bu nasıl Müslümanlık? İmanı olan, ahirete inanan, buyur ya Rabbi buyur, ne ticareti öğreteceksin bize? Demez mi ya? Ama görürsün millet donmuş, uyuşmuş ya. 5 lira dağıtsan 5000 kişi bulursun ya. 5 lira dağıtsan ya. 10 lira için 10.000 kişi bulursun ya. Allah için gelmezler. Öyle bir zamandayız. Garip kaldı bu İslamiyet. Ve buyur ya Rabbi, tu'minune billahi ve rasuli. Allah ve Resulüne iman edeceksiniz. Ve tucahidune fi sebilillah bi envalikum ve enfusikum. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edeceksiniz. Allah'ın dinini hakim etmek için, galip etmek için, ilâ kelimetillah için, Allah Teala'nın hak dinini insanlara duyurmak için bu işte mal da verilecek. İcabında bir insanı emri bil maruf yapıyorsun, gel sohbete gidelim. Adama desin, gel biletini ben alayım. Sana bir de çay içireyim, bir de çorba içireyim. Bu işte para da verirsen adam teşvik olur, gelir. Ondan sonra bir namaza başlar, bir yoluna girerse sen de kurtuldun, o da kurtuldu. Sebep olduğun için.
8: Şimdi canlarını ortaya koymuş Mehmetçik. Onlar orada canlarıyla cihada gitmişler. Biz burada rahat namaz kılalım diye. Vatanımızı PKK-PYD işgal etmesin diye. Şimdi icabında canını verirsin, icabında paranı verirsin, malını verirsin. Dolayısıyla şimdi burada en büyük cihat nedir? İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Eftalül cihat el emru bil maruf ve nehyü anil münker. Namaz kılmayan döv demedik. İçki içeni efendim içki içene vur demedik. Böyle cihat olmaz. İnsanlara saldırarak, hakaret ederek, üstten bakarak, hor görerek cihat olmaz. En büyük cihat iyiliği emretmek. Emretmek ne demek? Nasihat etmek, alttan almak, davet etmek, tebliğ etmek, teşvik etmek, kötülükten nehyetmek. Elinden gelen yerde çocuğundur, çoluğundur, evindir, kendi yetki alanındadır. Elinden efendim ne yaparsın? Alırsın elinden içkiyi. İçme bunu dersin. Efendim içkiyi dökersin. Bu elinden olabilir. Ama ekseri biz insanların efendim sokakta ne yapıyor, meyhanede ne yapıyor, şuradan biz buna karışamayız ki. Ancak nasihat edebiliriz. Bunu da azımsamayın, küçük görmeyin. En faziletli cihat. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Ya bu haramdır, bu günahtır. Ya bu sohbetler bunun için yapılıyor. İtikadını düzeltmek. İşte bu adam yanlış konuşuyor. Batıla davet ediyor. Ehl-i sünnet itikadını bozuyor. İşte bunu dinleme kardeşim. Bunlar hep en büyük cihat. Neden o adam onu dinleyecek? Zehirlenecek. Ondan sonra kaderi inkar edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletini inkar edecek. Ne diyeyim sana? Allah'ın ilmini inkar edecek. Sıfatını inkar edecek. Haşa Allah gökte diyecek haşa. Adam imansız ölecek. Bu adama işte şunu dinleme demek en faziletli cihat. Bundan üstünü yok. Onun için size bir ticaret göstereyim. Sizi azab-ı elimden halas etsin. O da nedir? Allah ve Resulüne iman edeceksiniz. Ondan sonra Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edeceksiniz. Zelkum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bir şey biliyorsanız, kendiniz için hayırlı olanı istiyorsanız, iki canda size saadet kazandıracak şey budur. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz, imanınızı kuvvetlendireceksiniz, hakikate çevireceksiniz ve mal vermekten, can vermekten geri durmayacaksınız. Allah'ın dininin, davasının üstün olması için. Evet. Asker kendi vazifesini yapıyor, polis kendi vazifesini yapıyor. Biz de bu milletin dua ordusuyuz, davet ordusuyuz, tebliğ ordusuyuz yani. Biz de bu hizmeti göreceğiz. Herkes işini yaparsa vatanımız da kurtulur, İslam vatanları da kurtulur. Bu kafirler başımızda boza pişiremez. Ama işte zamanından beri doğru dürüst emri bil maruf yapılmadığından, insanların ayağına gidilmediğinden, insanlara hak ve hakikat anlatılmak için malından, canından bir cemaat yetişip şöyle bir fedakar hareket yapmadığından yetersiz. Yapıldı ama yetersiz yani. Demek ki yetersiz. Bu kadar Marksist, Leninist, dinsiz, ateist nereden türedi yani bu memlekette? Ha şurada 100 sene evvel sokakta çarşafsız kadın yoktu. Bursa'da çarşafsız kadın yoktu. 80 sene evvel, 90 sene evvel ya. Şu anda durum buysa biz vazife yapmıyoruz yani. 80 sene ben ne yapayım, dedemden bozulan işi ben mi düzelteceğim? Neresinden başlarsak Mevla da yardıma başlar. Biz düzeltmeye çalışalım arkadaş. Bozanlardan olmayalım yani. Onun için bizim en büyük cihadımız vaaz nasihattır, sohbettir, iyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Sizin en büyük cihadınız insanları davet etmektir. Gelemediyse şey verirsin, ne onun adı? Mesaj atarsın, video paylaşırsın. İşte şu saatte sohbet var. Kaçırma itikat dersi. 40 dakika, 50 dakika dinle. Misal, imanımızı kurtaralım kardeşim. Bunlar kötü bir şey değil ki yani. Adam da senden bıkarsa, ikide bir mesaj atıyor bana. Sohbet var, şu var, bu var. Bıkarsa seni engeller. Seni engellerse, sen de öyle bozuk adamdan kurtulmuş olursun. Anladın? Yine kârdasın. Yine kârdasın. Yani sohbet var deyince dinlemesen bile adama teşekkür edersin yani. Dinlemesen bile. Adam beni cennete davet ediyor. Sen ne yapacaksın? Efendim bu adam beni ikide bir rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Meyhaneye mi çağırıyor? Nereye çağırıyor? Allah'ın dinine davet ediyor. Cennete davet ediyor. En büyük ticaret yolunu gösteriyor. Eğer bilse biliyorsanız sizin için hayırlısı budur Allah buyuruyor. Ama bundan ağırlanıyorsa, kocunuyorsa, zoruna gidiyorsa ne biçim bir şey ya? İkide bir beni rahatsız ediyor, bana sohbet dinle diyor falan. Bu adam demek ki kabiliyetsiz bir adamdır. Bu seni engelliyorsa sen vazifeni yapmış olursun. Böyle bir arkadaşa da lüzum yoktu zaten. Yarın bir gün bu seni zaten kötü sana şeyler yansıtabilirdi. Sen de bundan helas olursun. Allah Teala engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Ordumuzu mansur muzaffer eyleyip bir daha sınırlarımıza yanaşamayacak şekilde bunları Siyonistan'ı, Kürdistan'ı, Büyük Orta Doğu'nun büyük İsrail projelerini askerimizin eliyle Allah Teala hak ile yeksan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bütün davamız iman selametiyle yaşayıp ölmek, son nefesimizde Rabbimize iman selametiyle kavuşmak ve günahlarımız af olarak Mevlamızın huzurunda hesabımız kolay gelerek, hesabımız, muhasebemiz kolay görülerek, ilk giren zümrelerle, azap da görmeden ilk giren zümrelerle, o evvelü zümratin telicül cennete, vücûm alâ suretil kamer leyletel bedr, cennete ilk girecek zümre, yüzleri dolunay gibi ayın 14'ündeki parlak hali gibi pırıl pırıl parlar şekilde hesap da görmeden, azap da görmeden girecek. Bunlar 70 bin kişi. Fakat 70 binin her birine 70 bin bağışlanıyor. Böylece sayı 4 milyar 900 milyon gibi bir rakam ediyor. Cennete gireceklerin sayısı bu kadar demedik. İlk giren zümreye, onlara bağışlananlarla beraber, 70 bine bağışlananlarla beraber bu iş 4 milyar 900 bine çıkıyor. Efendim 900 milyon. 4 milyar değil mi? Yanlış demedik, sıfır hatası yapmayalım. Ya. Ha. 4 milyar 900 milyon. Bize de nasip olur inşallah ya. Girebilir miyiz bu rakamlara acaba? He? İnşallah. Vallahi dediklerimi yapsanız girersiniz. Ben yapmasam ben giremem. Siz yaparsanız siz girersiniz. Benim konuştuklarım size hakkı söylüyor. Ha, amelim kendimi bağlar. Ama konuştuklarında yanlış bir şey yok. Amel eden kazanır. Sonra bana da şefaat edersin. Aa dersin, bize vaaz eden hocayı görüyor musun? Yolda takılmış. Sen de şimşek gibi geçip gitme yani. Bir de sağına bak. Bir de sağına bak. Hoca mı var, hacı mı var, düşen mi var, tökezlenen mi var buraya? Bakarsın, aa vah vah vah. Görüyor musun? Ya Rabbi, bu adam bizi namaza başladı şeydi. Bu ne bozuk adam çıktı ya burada böyle. Yarı yolda mı kalmış falan? Yani orada sana şefaat hakkı da verilir. İlla hacılık, hocalık meselesi değil. Kim ihlaslı Müslüman, takva üzere en faziletli odur buyuruyor. Onun için tabii inşallah hocalarımız, şeyhlerimiz, evliyaullah çok ümitliyiz. Elimizden tutarlar inşallah. Tutarlar. Ha, yani size de kalmam demek istiyor gibi bir laf oldu biraz ama kusura bakmayın yani de. Yani demek istiyorum, çok evliya tanıdık. Belki sizden evvel bir evliya yetişir yani. Sizden evvel. Yani size kalırsak zaten halimiz harap. Siz düz gidebilirsiniz de yani. Çünkü kardeşim takılmayalım şimdi, hazır hesabı yırtmışık. Yırtmışık, durursan ne duruyorsun burada? Gel bakayım, bir hesap daha açarlar. Hani trafikte polisten biraz gidince anlıyor musun? Biraz durursan kaçınıyor musun? Dur bu el yakayım ne olur derler. Onun için nasıl olsa geç dedi adam. Durursan arıza olur yani. Ha, o bakımdan belki de siz hızlı gidersiniz. Ama evliyaullah mutlaka onlara intisap edenleri arayacaklar. Öyle mi? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri ne buyurdu? Rabbime sözüm var. Âlem-i manada keşfettiler. Efendi Hazretleri defaatle anlattı bunları. Benim anlattığıma hurafe diyenler, Efendi Hazretlerine hurafe demiş oluyor. Molla Cami Hazretlerine demiş oluyor. Siz demezsiniz öyle şeyler. Yani Şah-ı Nakşibendi Hazretleri defnedilirken orada Evliyaullah'tan ne kadar zatlar vardı? Ali Adnattarlar, Hacı Parisalar, bütün evliya oradaydı yani. Orada keşif ehli zatlar gördüler. İki tane huri cennetten geldiler. Efendim işte bizim sizin hizmetiniz için Mevla halketmişti deyince o kabre konuluyor zannediyorsun, sen de acıyorsun, topraklara, taşlara yatıyor falan. Sen öyle mi zannediyorsun? Beden oradadır. Ruh ya cennet bahçesindedir ya cehennem çukurundadır yani. Hadis-i şerif öyle demiyor mu? El kabru imma ravdatun min riyadil cinan ev hufratun min hufurin nir. Ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Ne buyurdu onlara? Ben sizi kabul ettim, hoş safa geldiniz, beni istikbal ettiniz. Ama ben Rabbimle anlaşma yaptım. Rabbime dedim ki, ey benim Rabbim dedim. Bana cemalini göstermeden, yani cennete girmeden cemalini göremez. E cennete de ne zaman girilecek hakiki cennete? Dirildikten sonra. Öyle mi şimdi? Onun için ben ruhlar aleminde, berzak aleminde nimetler kabul etmiyorum dedi. Çünkü ruhların nimetleri var. Ölmüş kişinin ruhu rızıklanır, nimetlenir. Mesela şehitler hakkında ayet var. وَلَحْيَاوْنْ عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ Şehitlere ölüler zannetmeyin. Asıl diriler onlardır. Rablerinin katında rızıklanıyorlar. Bu ayetle beraber ruhların gıdası, yani bizim bildiğimiz yemek gıdası gibi, rızık lezzeti gibi lezzetlendiklerini söylüyor bu ayet. Bunlar düşman kılıcıyla şehit olanlar hakkında. Ya bir de aşk kılıcıyla şehit olanlar var. Aşk şehitleri var. Maruful Kerhi Hazretleri değil mi? Allah Allah. Evliya Allah'tan bizzat mana aleminde gördü. Bizzat var ha, arşat tutulmuş öyle duruyor. Hiç ne sağına bakıyor ne soluna bakıyor. Dedi bu zat kimdir? Manevi miraç, ruhani miraç. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bedeniyle yaptı. Hem ruhuyla yaptı. Evliyaullah nasıl miraç yapıyor? Ruhani miraç yapıyor. Bedenle miraç bir tek Efendimiz'e mahsus. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Manevi miraç yaparken bizzat gördü arşta. Baktı hiç. Ne, kimseye bakmıyor. Yanına geldi şey diyeyim selam. Ya Rabbi bu kimdir? Bu maruful kerhidir. Benim aşkımın, muhabbetimiz şarabından sarhoş oldu. Beni görmeden ayılmaz. Beni görmeden ayılmaz. Kimseye de bakmaz. Onun için aşk kılıcıyla şehit olanlar Allah için yememişler, içmemişler, uyumamışlar, inzivalar, uzletler, çilehaneler, zikir, zikir, zikir, zikir. Ne kadar zor iş ya! 10 gün itikafta duramıyorsun adam. 40 sene, 50 sene bu hal üzere duruyor ya. Esas cihat, en büyük cihat, nefisle cihat. Cihad-ı Ekber'dir. Tebuk en zor harplerden idi. Tebuk'ten Medine'ye dönünce ne buyurdu? رَجَعَنَا مِنَ الْجِحَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِحَادِ الْاَكْبَرِ En küçük cihattan döndük, en büyük cihada geldik. Dediler ya Resulallah, Medine'de daha mı büyük düşman yoksa sardı burayı? Onlar da anlamadılar bazıları. Dediler Tebuk'ten geldik, Medine mi işgal oldu acaba? Nedir en büyük cihat? مُجَاهَدَتُ الْعَبْدِ هَوَى Bir kulun nefsinin arzularıyla harp etmesi. Yemek isteyecek yedirmeyeceksin, içmek isteyecek içirmeyeceksin, uyumak isteyecek uyutmayacaksın. E tabi hiç uyutmayacaksın anlamına gelmiyor ama tabi Evliyaullah'ın hali başka yani. 40 sene yatsının abdestiyle sabah kılıyor. 40 sene yatsının abdestiyle sabah kılıyor. İmam-ı Azam Efendimiz gibi zatlar. E o sonra uyuyor mu? Uyumuyor. Gündüz kaylule zamanında oturduğu yerde dalarmış biraz. O kadar. Uzandığı yok yani. E böyle insanlar. E şimdi bunlar tabii ki harpte şehit olandan daha yüksek mertebesi var. Nefsin arzularını yenmiş. Nefis ne demiş? Tersini yapmış ya. Biz hiç nefsin tersine iş yapabiliyor muyuz? Biz nefsin her dediğini yapıyoruz. Hatta düşünüyoruz ki canım birazdan şunu ister, önceden aldırayım. Hesaba bak ya, canı daha istemeden o canının ne isteyeceğini de biliyor. Onun şimdi çay saati var, kahve saati var, karpuz saati var, kabak saati var, saatleri var onun. Allah'tan hep helalları saydık. Bir de haramların saatleri de var bazı insanlar için. Allah bizi muhafaza buyursun. Amin. Şimdi onları da kurtarsın. Amin. Şimdi sen canının istediği şeyi bile vermiyorsun ya. Meşru şeyi bile vermiyorsun. Esas cihat. Bu aşk cihadı, bu muhabbet cihadı. Allah sevgisi. Mevla'nın kullarına merhamet, şefkat, tasavvuf, Allah dostlarının halleri, makamları. Bununla şehit olanlar, bunların rızıkları var. Rızıklandırılıyorlar. Ruhları rızıklandırılıyor. Yani manevi alemdeki rızıklar. Ama tabii Beyazıt Bestami Hazretleri gibi bazı zatlar şey istemiyor. Yani böyle nimet de istemiyor. Efendim, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bak diyor, Allah'ımla sözleştim diyor. Neyi sözleştim diyor? Cemalini bana göstermeden. Şimdi cemalini görmek ta kabirde olmaz. Mahşerde olmaz. Sıratta olmaz. Nerede olur? Cennete girdikten sonra olur. Bir, iki. Bana intisap eden, benim yoluma giren, zikir yolu, Nakşibendi tarikatı. Ne Nakşibendilik ne? Zikir. Günde 5000 kere Allah diyeceksin. İşte onun usulü var ama tabii. Bir edep kaidesi var işte. 100 kere salavat, başında 100 kere istiğfar, bir mürşide intisap falan tamam. Bu tamam. Ya bu zamanda herkes şeyhliğe meraklaştı. Mürit olma merak eden yok yani. Herkes böyle bir şeyh olmak. Millet de kime mürit olayım diye atlamaya çalışıyor. Ya kardeşim, mürşitlik kolay iş değil, Allah dostluğu kolay iş değil. Bu zamanda da yok değil ama çok değil. Çok az var. Kapılısınız bir şarlatana, bir hokkabaza. Ya dansöz oynatan, Mehdi'yim diyen var ya. Dansöz oynatıyor adam. Ama hala bunlara giden var mı? Var. Adam diyor ki, o senin bilmediğin manevi işler var diyor bana. Ulan benim bilmediğim manevi işi, sen bildinse git o manevi işten beraber cehennemin dibine ya. Ya kardeşim, hakiki ehl-i sünnet Allah dostlarını bulmazlar, kapı gözlerinin önünde görmezler, giderler, parayı da kaptırırlar, kimisi karısını da kaptırıyor. Bursa'da yok muydu bir tane? Bursa'da vardı bir tane, yakalandı işte kaç seneler evvel. Ne işler döndü, ne dolaplar döndü. Seni hanımınla diyormuş, yalnız kalmam icap ediyor. Maneviyata göre, sen de ilerlemedin için diyormuş. Adam da peki efendi hazretleri diyormuş. Yuh be, çüş be. Ya adam sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el vermiyor kadına ya. Peygamber masum, günahsız, bütün hepimizin babası ya. Elini vermemiş bir kadına, sen şeyh oluyorsun, kürek gibi el uzatıyorsun ya. Ne el uzatması, namusuna göz uzatıyor. Ya onun için Allah şerlerinden muhafaza eyle. Ahir zamanda çok deccallar çıkacak. Bizi batıla uydurma ya Rab. Senin rızandan uzak bir insanı sevdirme ya Rab. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aliye sahibi sellem. Bana intisap eden diyor. Allah ile sözleştim diyor. Bir, bana cemalini göstermeden, iki, bana intisap eden müritlerimi, müntesiplerimi kazanan kazanmış. İşte kazanamayan olur işte, ama bu yola girmiş, sevmiş, muhabbet etmiş, hizmet etmiş ve lakin yanlışları da olur. Kuluz yani, bütün müritleri efendim masum mudurlar? Haşa. Değildirler. Onları da elimle cennete yerleştirmeden cennetin hiçbir nimetiyle meşgul olmayacağım. Allah'la böyle bir sözleşmem var. Allah Teala ile sözleşenler var. Allah dostlarında böyle ahitleşenler var. Mevla onlara müsaade vermiş, hak vermiş dostlarına. Dostlarından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İstediklerini vereceğim diyor dostlarıma. Ya onlar da diyorlar ki, ya Rabbi bunlar da Müslüman insanlar, fakat günahları vardır. Cennete direkt giremiyorlar, takılacaklar, cehenneme girme tehlikesi var veya mahşerde uzun sıkıntı var. Şefaat hakkı vermiş. Vermemiş mi şefaat? Hadis-i şerifle sabit. Alimlere bile veriliyor da. Evliyaullah'a verilmez mi yani? Alimler, zahiri alimlere bile veriliyor. Ne buyuracak? Alimlerden işte cennete gidenlere durdurun onları buyuracak. Ulema hazaratı tabii, müştehitler, fıkıhçılar, müfessirler, muhaddisler çok. Bu ümmetin milyonlarca uleması var. Kıyamete kadar da gelir. Durdurun onları buyuracak. Onlar da şaşıracaklar. Ya? Niye durduk acaba şimdi diyecekler. Hazır gidiyorduk diyecekler. Herkes korkuda yani. Herkesin ödü kopmuş. Kolay mı bu iş? اِنِّي لَمَزَا عِلْم۪ي ف۪يكُمْ لُعَدِّبَكُمْ Ben size bu ilmi, ilim benim sıfatımdır Allah buyuruyor. İlim benim sıfatımdır. Ben bu sıfatı size azap edeyim diye mi verdim? Yani ne korkuyorsunuz? Azap etmeyeceğim size. Ya bu kadar milletler şefaat beklerler. Durun da burada millete şefaat edin buyuracak. Hemen cennete gitmeyin. Mahşerde durun biraz. Onun için şefaat kapısı vardır. Bu demin okuduğum hadisi kutsidir. Sahih kaynaklarda geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Yeşra'yumel kıyamet selâs el-enbiyâsim vel-ulemâsim meşhûedlâ. Üç zümre şefaat edecek. Peygamberler, alimler, şehitler, bunun dışında melekler de şefaat edecek. Birçok şefaatçımız olacak inşallah. Adam olalım da şefaat edilenlerden değil de şefaat edenlerden olalım inşallah. Şunu bak, 40 hadis-i şerif yazdık size. 40 tane hadis-i şerif burada. Ezberlesen 10 sayfa bir şey değil. 40 tanesini toplasan yani. 40 hadis-i şerifi ezberleyene ne buyurulacak? 40 hadis-i şerif ezberleyip de bu ümmete anlatırsan ne buyuruluyor? Dilediğine şefaat et buyurulacak. Orada başında 17 hadis yazdım. 40 hadis ezberlemenin fazileti. Çoluğunuzu da çocuğunuzu ezberletin. Çocuklarınız var, kafaları zenit saati gibi çalışıyor maşallah. Çocuklarınız çok anlıyor. Kur'an'ı ezberliyor, hafız oluyor da. 40 tane hadis mi ezberleyemeyecek? 40 tane hadis Kur'an'dan ne eder biliyor musun? 4 sayfa etmez. Kur'an'dan 5 sayfa etmez. 40 hadis ezberle. Ondan sonra da insanlara anlatırsın. Tamam mı? 40 hadis günleri yapın. İşiniz gücünüz börek günleri, böbrek günleri, pirzola günleri, altın günleri, para günleri. Lan bir 40 hadis günleri yapın be. Okuyun bir 40 hadisi. Metnin yoksa bu kadar kitabı okuyamazsın bir günde. Onların tercümeleri var. Okursun. Ne olacak? 40 hadis ümmetime nakledenlere dilediğine şefaat et buyuracak diyor. Orada hadis-i şerif var. Yani ne demek istiyorum? Hep bana şefaat edesin, kurtulayım düşüneceğine âli himmet olalım. Âli himmet ne demek? Gayesi yukarıda, yüksekte. Gözü yukarıda. Ama dünyalıkta gözün aşağıda olsun. Tamam mı? Adam efendim bir arabaya biniyor, ondan iyisini almaya kalkma. Ya ne düşün? Efendim ya benim arabam da eşekten iyi. Değil mi? Senin araban eşekten iyi değil mi? Tamam. Eşeğe binmektense atı bırak, eşekten iyi. Tamam o zaman. Ayağımızı yerden kesiyor. Daha ne istiyorsun? Kötüyü göreceksin. Dünyada gözün aşağıya bakacak. Ama ahiret işlerinde gözün yukarı bakacak. Niye ben mi ben ondan bundan şefaat dileneyim? Adam olayım, düzgün adam olayım. Ümmete faydalı olayım. Ahirette de insanlara şefaatçi olayım. Ama tabii şimdi millete ben 40 hadis ezberledim, şefaat edecek adam arıyorum, gel seni de listeye alayım, hareketlerine lüzum yok. Ne bildi, kabul olunacak mısın, imanlı ölecek misin? O ayrı bir şey. Hava atmak için konuşmuyorum. Ama sen insanların iyiliğini istersen, ahirette de insanların iyiliğine sebep olursun kardeş. Bak geçen bir dua işte gördüm. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri derdi ki radıyallahu teala, beynena ve beyne ehlil bid'i yevmul cenaizi. Bizimle ehli sünnet dışı, o biliyorsunuz Kur'an mahluk değildir dediği için Abbasi halifeyi Mutezile hocaları kandırmıştılar. Kur'an haşa mahluk demek dedirtiyordu Allah'ın kelamına. Bu mübarekte direndi. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de rüyasında gördü. Buyurdu ki sana bir sıkıntı gelecek ama bu sıkıntıya rağmen sen bu imtihanı kazanacaksın, ümmetin imamı olacaksın. Bunun peşine bu Kur'an mahluktur dedirtme işi çıktı. Bunu da çağırdılar. Ben mahluk deme, Allah'ın kelamı mahluk olmaz de. Kelamı Allah'ın sıfatıdır dedi. Böyle deyince yer misin yemez misin? Kamçı, kamçı, kamçı, kamçı. Paramparça ettiler gömleğini, her şeyini. Avretim açılmasın diye dua etti. Allah Teala avretini muhafaza et. Çünkü üstüne elbise bırakmadılar parçalanmaktan. Paramparça ettiler, ağızlarından kan getirdiler yani. O mübarek zatı radıyallahu teâlâ büyük müçtehit, Mutezile'ye karşı. Dedi ki, Ben bu imtihana tabi tutulacaktım. Mevla'dan haber almıştım mana aleminde. Bu bana nasip. Fakat bundan sonra bir çığır açmış oluyorum. Taviz vermeyen, ehli sünneti müdafaa edip batıl mezheplere taviz vermeyen insanlara da bir örnek olayım. Yani koca Ahmed İbn Hanbel bu kadar kamçı yemiş, canını vermiş de Kur'an'a mahluk dememişse, biz de tabii ki bugün batıl ne kadar güçlense de, bize davalar açsa da, mahkemeler de, bize hapse de açsa da, ama biz doğruyu dedik. Ha o zaman biz de ne düşüneceğiz? Ya Ahmed İbn Hanbel Hazretleri kamçıların altında ruhunu teslim etti, şehit oldu. Biz ne oturmuşuz hapiste, çayımızı içiyoruz, çorbamızı içiyoruz. Otur aşağı hapiste dedik. Değil mi şimdi? Taviz vermemek lazım. Örnek oldu o bize. Allah kabrini nur eylesin. Ahmed İbn Hanbel radıyallahu hazretleri. Ya şehitlerden biri yanına defnedilirken anlamadılar biraz mezarın tam yerini. Kazarken Ahmed İbn Hanbel hazretlerinin mübarek bedeni çıktı. 220 sene sonra. 220 sene sonra. Misk kokuları saçıldı. Taptaze duruyor. Böyle gördüler. Taptaze duruyor. Şehit, işte şehit. İşte Allah için, din için şehit. Buyururdu ki bizimle bid'at ehli, bid'at ehli anlıyorsunuz değil mi? Reformistler. Yani işte Allah kaybı bilmez diyen, kader yok, alın yazısı yok, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen, işte efendim Miraç yok, peygamber ne zaman çıkmış inmiş, böyle bir şey yok. Beş vakite inmiş 50'den falan vesaire vesaire işte. Meryem validemizde çift cinsiyet var, mucize inkar ediyor. Ahmed İbn Hanbel ne buyurdu radıyallahu anh? Bizimle bid'at ehli, yani Mutezile onu şehit ettirdi ya hükümete. Mutezile şehit ettirdi. O da buyurdu ki bizimle bid'at ehlinin arasında en büyük hakem ne olacak? Cenazelerimiz olacak. Ne demek cenazelerimiz olacak? Onlar öldüğünde kaç kişi cenazelerinde olacak? Biz öldüğümüzde kaç kişi cenazelerimize gelecek? Anladın mı? O zaman anlarsınız dedi. Ama şimdi siz benim de cenazem kalabalık olunca anlarsanız yandınız yani. Ben sağken anlayın. Ben sağken anlayın. Sonra cenazemde kalabalık olursa inşallah olur değil mi? Ne gecinden versin, vakti geldi mi verecek işte. Geci geri yok. Ama çok otobüs isterim ha. Valla ben size 30 senedir 40 senedir geliyorum. Bir kere de bana son gelirsiniz gidersiniz. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz var. Onun için birisi kim idi benim aleyhime bir şey yazmıştı da adamın biri ona cevap verdi. Lan dedi sen ölsen dedi kaç kişi gelecek dedi. Hakikaten de o adam öldü kaç kişi gitti. O da büyük bir profesördü yani. Milleti mahvetmiş. Milletin itikadını mahvetmiş. Ona dedi ki sen dedi öldüğün zaman bakalım cenazene kaç kişi gelecek? Bak o senin anasına hakaret ettiğin, felanın doğurduğu dediğin o cübbelinin anasının cenazesine kaç kişi geldi dedi. Hakikaten de Allah rahmet etsin, kabri nur olsun anamın. Bak o kişi de öldü. Küçücük bir camide, azıcık bir cemaat, hiçbir Müslüman cenazeye gitmedi. Oldu mu bu? Aynen söylüyorum. Bizimle bid'at ehli arasında cenaze günlerimiz hakkı söyler. Ahmed İbn Hanbel radıyallahu anh vefat ettiği zaman dünyanın nüfusu kaçtı? Vefatı kaç? 200 küsur. Yani 1200 50 senelik iş en az. 200 kaç vefatı? Efendim 245 işte hemen hemen söyledim size işte 240-250 desen buradan 1440 oldu, 39 oldu. Hesap et, kaç sene? 1150-1200 senelik iş, 1150 senelik iş. O zaman dünyanın nüfusu kaç yani? Bağdat'ın nüfusu kaç? Bağdat'ın. Ahmed İbn Hanbel Hazretlerinin cenaze namazı kılındıktan sonra hükümet, halife cenazedeki insanların toplandığı sahanın mesahesini, Arapçada mesaha denir. Yani mesafe de Arapça, ikisi de ölçüm. Yüz ölçümünü ölçtürdü, hesabını yaptı. Cenazede Bağdat'ta 1 milyon kişi vardı. 1 milyon! Bugün Türkiye'nin en büyük alimi evliyası ölse 100 bin kişi zor toplanır. 100 bin kişi zor toplanır. Bugün İstanbul 15 milyonu geçti. 15 milyon. Civar kentlerle Hemen hemen birkaç saat içinde İstanbul'a cenazeye yetişecek. Hele akşamdan çıksa Türkiye'nin her yerinden yetişir. Şu anda 80 milyon Müslüman var. Türkiye'nin en büyük evliyası ölse, anladın mı? Fatih Camii'nde şurada burada 100-200 bin kişi geçmez. Bak ben sana söylüyorum. 1150-200 sene evvel Bağdat'ta Ahmed İbn Hanbel'in cenazesinde 1 milyon kişi vardı. İşte Ehl-i Sünnet'in bereketi. Ondan sonra da ne oldu esas mesele? Esas mesele Yahudiler, Hristiyanlar da dükkanlarını kapattılar. Hepsi taziye yaptılar, üzüldüler. Bir rivayet 20 bin, bir rivayet 30 bin. Yahudi ve Hristiyan o gün Müslüman oldu. Bu ne biçim bir cenaze dediler ya. Bu İslam neymiş? Bu Müslümanlık ne biçim bir şey dediler ya. 20 bin Yahudi, Hristiyan, Müslüman oldu. Sen 40 senedir vaaz ediyorsun, bir gavuru Müslüman edemiyorsun. Eldeki Müslümanlar da gavur oluyor. Eldeki Ehl-i Sünnet de bidata döndü. Amerika'dan, Londra'dan yayın yapan bidat ehli insanları dinliyor. Allah gökte diyenleri dinliyor. Eldeki Ehl-i Sünnet de bidata döndü. Mübarek ölümüyle 20 bin Yahudi'yi Müslüman etti be. Sonra o zamanın Evliyaullah'tan zatlara sordular. Dediler ki bu Ahmed İbn Hanbel Hazretleri'ne bu nasıl bir tecelli oldu, teveccüh oldu ki bu 20 bin Yahudi Hristiyan Müslüman olması tarihte görülmemiş bir cenazede. Bu nasıl oldu dediler. O zaman onun yakınındaki bir müçtehit talebelerinden bir zat dedi ki ben onun bir duasını biliyorum, Allah ile antlaşması vardı dedi. Nedir dediler? Ya Rabbi, iman eden kullarını imanda sabit eyle, bu zamana kadar iman nasip etmediklerini de hidayete döndür, hidayet eyle, beni de buna vesile eyle derdi dedi. Ben de bu dua ne zaman tutacak, ne zaman tutacak bekliyorum. Bir de baktık Bağdat'ta Yahudi Hristiyan kalmadı dedi cenazede ya. Herkes Müslüman oldu. Onun için Allah ile Celle Celaluhu antlaşmalı olan dostları var. Onların duası asla reddolmaz. Bizi bile kabul ediyor, kurban olduğum kaç tane duamızı kabulünü gördük yani kendimiz. Siz de görüyorsunuz, Müslümansınız da. Bizi bile kabul ediyor, reddetmiyor. Onları reddeder mi? Onun yolunda kırbaçları, kamçıları yemişler de Kur'an mahluk dememiş mübarek. Yani Kur'an'ın mahluk olduğu gibi. İnce bir mesele tabii. Mutezile'nin yanlış yunuş işleri, ehli sünnet dışı batıl işleri. Ama bunlar böyle İbn-i Huzeyme Hazretleri o kadar hadislere hizmet etmiş, dine hizmet etmiş, talebelere hizmet etmiş, malını mülkünü infak etmiş, iki entariden başka bulundurmamış, hemen birini talebeye vermiş. Böyle hizmet etmiş. Vefat ettikten sonra hemen talebelerinden biri olmuş. Efendi Hazretleri, Mevla sana ne muamele etti? O da çok eski, yani 1150 senelik o da, o dönem. Aynı Ahmed İbn Hanbel dönem. Mevla sana ne muamele? Allah sana çok mükafat versin, İslam'a çok hizmet ettin, bütün hadisleri topladın. O zaman bilgisayar yok, bilgisayardan fazla hadis topladı. Onlar böyle, Allah sana İslam'dan, Müslümanlardan taraf hayırla mükafatlar versin deyince mübarek buyurmuş ki, göklere ruhum çıktığı zaman Cebrail aleyhisselam da aynı duayı yaptı. Rüyalarla din sabit olmaz. Sabit olmaz olur mu? Hadis-i şerif ne buyuruyor? 46 cüzden değil mi? Rüya-i saliha, peygamberliğin 46 parçasından bir parçadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam vefat edecekken sahabe-i kiram hüngür hüngür ağlıyor ağır hasta durumunda. Vahiy kesildi diye çok üzülüyorlar. Vahiy kesilecek, vahiy kesilecek. Allah'tan haber kesilecek diye çok üzülüyorlar tabii ki. Alışmışlar, her dakika soruyorlar, vahiy geliyor ya herkes hakkında. Çok üzülüyorlar. Hemen mübarek Hane-i Saadetleri mescidin içindeydi. Perdeyi açtı, oradan nida etti. لَمْ يَبْقَ مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ اِلَّا رُؤْيَ الصَّالِحِ Üzülmeyin, üzülmeyin. Ben gidiyorum ama Allah'ın helal haram hükümleri tamamlandı. Din tamamlandı. Ama müjdecilerden ancak salih rüyalar kaldı. Onlar devam edecek ümmetimde buyurdu. Sahih hadis bu ya. 40 hadisin en sonunda var.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Şubat 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek.
5: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz olur.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
9: Şimdi reklamlar.
10: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
13: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
16: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
4: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
21: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Şubat 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
8: Efendim, 40 hadisin en son hadisi rüya hakkında. 40. hadis-i şerif. Ne güzel şeyler, kötü rüya görmemek için var. Uyandığında, kötü rüya gördüğünde kimseye anlatmayıp soluna tükürmek, ağzı okumak, dualar var. O duayı okursan hiçbir zarar gördüğünden sana gelmeyecek inşallah mesela. He bunlar var. Orada salih rüyayı anlatmışım. E tabii ki müçtehitlerin rüyası salih olur. Adam salih olursa rüyası da salih olur. E şimdi benim rüyam çıkar mı, doğru mu, değil mi? Ben sana söyleyeyim. Yalan konuşuyor musun? Ara sıra. Senin rüyan ara sıra doğru çıkar. Yalan konuşuyor musun? Ölsem konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum bak. Ben hiç yalan konuşmam. Konuşamam. Aleyhime de olsa doğruyu konuşurum. Annem derdi rahmetli, Ahmet, idama gitsem doğruyu konuşurum. Yani anamdan böyle bir şey var. Şimdi doğruyu konuşur. Ha doğruyu konuşursan, hep doğru konuşursan hep rüyan doğru çıkar. Gündüz diyor, konuşmaların ne kadar doğruysa bir adamın, gece de rüyaları o kadar doğru olur. Ha, bu kadar basit. Yani bir defa yalan konuşmayacaksın hayatın boyunca. Ondan sonra da salih ameller işleyeceksin. Salih ameller işlediğin zaman bu çıkar. Daha şurada 10 sene evvel öldü Tevfik abini. Öleceği söylüyordu, adam ölüyordu. Doğacağı söylüyordu, adam doğuyordu. Çocuğum olmaz, olmuyor diyene hem de 2 tane olacak diyordu. Rüyada gördüm diyordu. Ne ikisi bir bile olmuyor diyordu adam ya. Hakikaten 2 tane oluyordu, ben gözlerimle gördüm seni. Çocuğunun birinin gözü şöyle olacak diyordu, öyle oluyordu. 1000 tane böyle rüya gördüm, 1000 tane. Hepsi böyle tek tek tek çıktı. Zelzele olacak, zelzele olacak. 7 şiddeti. Adam sağ olsa rasathaneye lüzum kalmayacak ya. Yani öldü mübarek adam. Onu da kaybettik. O zaman anlamadık yani ne boşluk olacağını. Çok boşluk oldu tabii. Demek ki hikmet var. Yani şimdi de bu kadar rüya görmemek lazımmış demek. Şimdi başına geleceği görmeden yaşayınca da mutlu yaşıyorsun yani. Öbür türlü de 1 sene bekliyorsun başıma ne gelecek falan. Mübarek de görüyordu. E şimdi diyordu ki falanca ölecek armut gibi. Adamın suratına bakıyorsun. Vah vah vah adam gidecek diye. Adama da bir şey diyemiyorsun. Senin de moralin bozuluyor yani. Bilmeyelim gitsin. Şimdi ben de ne zaman öleceğim bilmiyorum. Rahat yaşıyorum en azından. Yani o da bir alemdi yani. Ya acaba bir şey yapma falan. Geliyordu. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Allah Allah. Yani şunu demek istiyorum. Şurada Tevfik abinin bin rüyası gözümün önünde ileriye yönelik çıktı da

Ahira. Dünya hayatında da müjde var. Dostlarıma ahirette de müjde var. E dünya hayatındaki müjde nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Er-rüya saliha. Doğru çıkacak rüya. Yarahel müminu ev yuralehu. Bir Müslüman ya kendi görür o rüyayı ya da onun için başkasına gösterirler o rüyayı. Her şeyi kendin göremezsin. Şimdi ayet-i kerimede diyor ki onlara dünya hayatında müjde var. Dediler ya Resulallah bu nedir? Bir mümin ya kendi görür ya da onun hakkında başkasına gösterilir. Sizin hakkınızda da gösteriliyor mu? Gösterilir. Değil mi? Haçta görünürsün. Efendim umrede görünürsün. Mezarda görünmesin inşallah. Mezarda da görünürsen ölü diriye delalettir. Öyle tabir edersin. Uzun ömür olur inşallah. Ondan sonra iyi. İşte adam diyor, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gördüm. Elhamdülillah, Allah razı olsun diyorum. E tavaftaydık hocam. İyi, meyhanet olacak halimiz yok herhalde. Elhamdülillah diyorum. Efendim namaz kılıyorduk bilmem ne. Hep Tekke'de görüyorlar, Mekke'de görüyorlar. Ne yapayım? Ben nereye gidiyorum ki? Nereye gidiyor? Ya sen de onun için rüya, bu rüya, bu rüya doğru mu? Ya doğru adamsan rüya doğru işte. Ne yaptığına bak. Ne yaptığına bak. Mevla gösteriyor. Müjdeyi dünyadan veriyor. Ama güvenmek var mı? Güvenmek yok. Güvenmek yok. Kim diyebilir ben cennetliyim ya? Ama gelen bir zuhurat olursa müjde kabul edersin. Teşvik olursun. Daha heves edersin. Kurban olduğum Allah'ıma yakışan bir kul olayım dersin. Değil mi şimdi? Bu bir iyi bir şey. Koca Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Bugün de mübarek Ahmed İbni Hanbel'den geldi hep ya. Radıyallahu Teala. Hiç de hesapta yok idi. Hiç bunları konuşacağım aklıma gelmeyen şeyler. Ağzıma geliyor. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri. Oğlunun bir adı, bir oğlunun adı Salih. Çok yani oğulları da hadis ehli muhaddis. Bir oğlunun adı Abdullah. O babasının kitaplarına ilaveler, hadislerde koydu. Abdullah İbni Ahmet Hazretleri. Salih ismindeki oğlu diyor ki, babam diyor, tam vefat edecek. Ben de diyor, döşeğinin yanındaydım. Zaten onlar biliyorsunuz yerde sert bir şeyin üzerine yatarlar. Döşeğinin yanında duruyorum. Baktım ki diyor, şimdi vefatına yakın insanlar bazen konuşur. Bazı insanlar konuşur. Yani herkes komada ölmez. Bazısı da ayık ölür. Konuşur konuşur, lafı söyler hemen ölür. Ağzında laf kalır. O kadar konuşurken ölen de var. Zaten zikreden, kelime-i şehadet getiren ölen çok. Allah bize de kurban oldu. Son, ahir kelamlarımızı, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle ya Rabbel. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu teala. Kurban oldum sana Allah. Şu kadar cemaat uzaktan yakından gelmişler. Burada sabisi var, günahsızı var, 80-90 yaşında insan var, günahı yazılmayan mübarek kullarım var, salih kullarım var. Senin için adım atanlar hürmetine ya Rabbi. Şimdi geldim, Hurşit Efendi Hanım'ını ziyarete gittim. 90 küsur yaşında işte baş sağlığına kız ölmüştü. Öbür genç, yani genç derken o da 63 yaşında ablamız. O kızı vardı, o da orada kenarda oturuyor çarşaflı. Dedi ki babam dedi, bize vasiyet etmişti, biz de anlamadık dedi. Ne olduğunu anlamadık. Sonra dedi ki bak kızım bunları benim kabrime koyacaksınız. Neymiş? Meğer dedi İsmaila Camii'ne gelenlerin ayakkabılarının atlarının tozlarını toplamış dedi. Bu camiye namaza gelen, hatmi şerife gelenlerin tozlarını, topraklarını mezarıma koyarsınız da belki Allah beni affeder demiş kızına. Kızına yani. Ali Adar Efendi Hazretleri de öyle yapardı. Bir de bakmışlar mübarek koca evliya kalkmış, sahanlığa gitmiş, ayakkabılarını millet getirmiş, ihvanlar gelmişler atmış herife. O zaman gizli gizli geliyorlar, zor zamanlar. Kapısına karakol kurmuşlar mübareğin zaten, gözetim altında. Gelmiş ihvanlar falan işte, Bandırma'dan çok geliyor. Onun hep en eski ihvanları Bursa Bandırma. Karacabey. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendim, Ramazan Efendi amca daha burada oturuyordu işte Ramazan Efendi hocamız mübarek. O onun ihvanı, ondan sonra Mutullah amca vardı. Bandırma'da onun ihvanı, Karacabey de vardı. Daha ne çok ihvanları vardı. Buralarda eski Halit dede vardı Bandırma'da. Hep onları gördük biz elhamdülillah. Gitmiş de mübarek ihvanların
ayakkabılarının altına

0: alıyormuş, yüzüne sürüyormuş. Bununla bu ayakkabılar, nalinler, neyse çarıklar Allah yolunda tozlandı evladım. Men ihberrat kademâhu fî sebîlillâhi harramâullâh alennâr. Şuraya gelirken kimse para almak için gelmedi. Kimse rey vermek için, rey almak için gelmedi. Belediye encümen azabı için gelmedi. Hısımlık için, hasımlık için gelmedi. Şuraya gelen herkes Allah için geldi. Kimin iki ayağı Allah yolunda toza dumana bulaştıysa Allah canını cehenneme haram eder. Yasak oldu cehennem size. Allah bu halimizi muhafaza etmeyi nasip eyle. Mesele sonuna getirebilmek. Onun için derdi evladım bu nalinler ayakkabılı Allah yolunda tozlandı. Yüzüne sürermiş. Bak şimdi de duydu Hurşit Efendi toplamış bütün ayakkabılardaki tozlukları ayakkabıları mezarına koyduruyor. İnsanlar böyle. Sabaha kadar teheccüd kılıyorlar, oruç tutuyorlar akşama kadar ama güvenmiyorlar yani. Şefaat arıyorlar. Bir sebep arıyorlar, bir bahane arıyorlar. Güvenme var mı yani? Bak diyor babamın diyor yanında duruyordum diyor. Baktım diyor tam vefat ediyor dedi. La ba'du, la ba'du. Allah. Arapçada ne demek? Yok. Henüz değil. Yani şimdi bekliyorsun ki kelime-i şehadet okur, zikreder de vefat edecek daha. Yok demiş. Henüz değil. Şimdi bu evliyaullah da sen bakarsın kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet getirmesine lüzum kalmıyor ki. Fıkıh meselesi çözersen de kelime-i şehadetten eftal ilim. Yani zikirden eftal. İmam-ı Azam Efendimiz'in son sözü neydi? Yarasanın sütü erkeğin menisi gibidir. Hiç kimse bir şey anladı mı? Anlamadılar. Sonra bir kadının efendim bir adamın yatağında yarasa geçmiş evden. O zaman diye kapılar bacalar yarasa girip çıkıyorlar evlerden. Ondan sonra oraya sütü dökülmüş yarasanın yatağı. Adam da vay bu kimin suyu efendim? Ben bu ne zamandır ben senden diyelim birleşmedim benim suyum dışarı akmadı. Bu su nereden geldi senin yatağına? Kadını boşayacak. Kadını zina ile itham ediyor. O zaman kadıya gitmişler. İmam-ı Azam'ın ne dediği anlaşılmış. Yarasanın sütü erkek menisi gibidir dedi vefat ederken. Orada da içtihat yaptı yani. Bunlar böyle insanlar sen orada. İmam Ebu Yusuf'un yanına gidin. İmam Ebu Yusuf tam ölecekti. Gelen bir talebesine dedi. Gel hele ya şu meseleyi biliyor musun? O şöyle bu böyle dedi. Ya diyor Allah Allah ölmek üzere ben de bekliyorum zikir yapsın. O bana fıkıh öğretti. İki mesele daha öğretti diyor. Ondan sonra çıktım diyor kapıdan diyor. Daha kapıdan iki adım atmadan başladılar bağırmaya vefat etmiş. Anında vefat etti diyor. Niye son sözüm dinden fıkıh olsun? İlim her şeyden eftal. Çünkü ilim başkasına bir şey veriyorsun. Hayır, menfaat müteaddi oluyor. Kendine lazım olmuyor yani. Şimdi diyor, o da diyor, baktım ne diyecek diyor. La ba'du, la ba'du. Henüz değil, henüz değil. Dedi diyor. Sonra diyor, gözlerini açtı diyor. Gözlerini açtı, bir bana baktı. Dedim, ey babacığım dedim. Bu halde, son nefesinizde bir şey anlamadık yani. Bu ne kelamdır? La. La var ama la ilahe illallah değil de. La ba'du. Yok, henüz değil. Dedi evladım. Ya bu neyi? İnne evliyaullahi teala kad ehatu havali calisin. Bütün evliyaullah etrafımı şu anda kuşattı dedi. Bütün alemi ervah burada dedi. Tabi görmüyor, çocuğu görmüyor. Etrafımda felem yecidi şeytanen yetekaddemeli furceten. Her ölene şeytan yaklaşıyor son nefeste imanını saptırmak için, kapmak için. Allah o anda bize yardım eylesin. Dillerimizi, ayaklarımızı, kalplerimizi sabit eylesin. Kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ya Rabbi onu dua diyordum. Duadan geçtik o tarafa. Kurban olduğum Allah'ım. Bu cemaat hürmetine ya. Buraya senin rızan için adım atanlar hürmetine kurban olduğum. Son nefesimizde şu kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Şu anda okuduğumuz gibi rahatça tatlı tatlı okuyup çene kapamayı nasip eyle. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şeytan oradan delik arıyor, yer bulamıyor. Buradan boşluk arıyor, yer bulamıyor. Bütün evliya kuşattı dedi burayı. Fakat bakıyorum dedi, kafasına topraklar saçıyor. Yani ben onu artık gidiyor, saptıramadım da, saptıramayacağını da anladı. Benden kurtuldu manasında üzülüyor. Çünkü bir insanı kafir öldürmek şeytanın en büyük gayesi. En büyük gayesi. İşte onun elçileri de bu bid'at ehli, bu bid'at ehli, hoca geçinen ulema-i sü diyor İmam-ı Rabbani, kötü alimler dediği, amentü'yü indiren, kaldıran, bunlar da şeytanın yapamayacağı işi yapıyor yani. Şeytan bu kadar insanın imanını ifsad edemez. Şeytan üzüldü diyor, başına toprak saçıyor. Ve bana diyor ki, halastani, eistü minke, kurtuldum benden değil mi? Ben ümidimi kestim senden diyor. Ben de iblise dedim ki diyor, daha son nefesi vermedim, henüz tehlike geçmedi. Ben sana kanar mıyım dedim diyor. Bak baba, ben sana kanar mıyım diyor. La ba'du, la ba'du, yok yok henüz değil, daha kurtulamadım dedim diyor. Vefat ederken ya, onu söylüyor. Sonra dedi ki, evladım, hâdâ mahallül khatar, bu son nefes çok tehlikeli bir yerdir. Ani bitti. E'inni bittilavet. Ve zikri ve dua. Ne olur çok zikret. Kur'an oku, dua et benim yanımda, bana yardım et dedi. Evladım bana yardım et. Müştehit olsan, onun için Molla Cami Hazretleri Nefahatü'nün üstü öyle derdi, Efendi Hazretleri hep anlatırdı. Yani bir insan 104 kitabı ezbere bilse, Allame-i Cihan olsa, eğer zikre dilini alıştırmadıysa, devamlı zikirle, dualarla, sünnetlerle, işte sabah okunacaklar, akşam okunacaklar, devamlı zikir, yatarken okunacaklar, kalkarken okunacaklar, eğer zikre kendini alıştırmadıysa, son nefeste öyle bir panikler ki, bütün ezbere bildikleri aklından gider. Dünyada bile bir panik oluyor, ezberlerimiz gidiyor, hafızamız bozuluyor, bir şey unutuyoruz. O panik anında ne hatırına gelecek yani? Sen düşünsene, canını almaya gelmiş, Azrail Aleyhisselam görünmüş ya, o panik ne demek ya? Onun için zikre çok alışalım. Elden düşürmeyelim. Gece gündüz okunacak zikirleri. Sonra ezberleriz inşallah. Sonra devamlı dilimiz zikir. Mani değil, yolda yürürken zikret. Ondan sonra bakarken zikret. Okurken zikret. Ne var? Hem okursun hem Sübhanallah dersin. Bu senin mani değil ki. Zikre alış. Evladım bana yardım et dedi. Kur'an oku, zikret, dua et. Leallallahu Teala en yasımın. Allah Teala ola ki, ola ki Allah Teala beni korur, kurtarır, muhafaza eder dedi. Tam o anda ruh-u mutahharı Mevlamızın manevi makamına uçtu gitti. Yine son nefesinde yaptığı nasihat, bak bugün yine insanlara, alemlere ulaşıyor. Ne büyük bir nasihat etti ki, burası çok tehlikeli yerdir, burada zikir, tilavet ve dua fayda eder. İşte onun için diyor, bak ben bunu görmemiştim burada. Cenazesini kaldırınca gökten o kadar kuşlar geldi ki, bu cenazelerde kuşların gelmesi meleklere delalet eder. Özel cenazeye geldiyse. Yoksa sen de gidip yeni kapının yanında, balıkçıların yanındaysa cenaze, orada da balıkçılar balık attığı için martılar çok gelir, o kuşlar buna delalet etmeyebilir yani. Anladın mı sen? Ama efendim sen de ben cenazemi bir yeni camiden geçirin falan deme yani böyle. Kuşlar indi falan, numaralarına lüzum yok. O kuşlar gelir yani. Melekler kuş suretinde gelir. İbn Abbas radıyallahu teala vefat ettiği zaman Taif'te dünya alem yıkıldı zaten. Cenazesinde toplandı, öyle kuşlar geldi diyor, öyle kuşlar geldi, kabrine kadar girdiler diyor. Kabrine kadar girdiler, فَدْخُل۪ي فِي عِبَاد۪ي وَدْخُل۪ي cenneti. Bütün herkes duydu, sesi söyleyen belli değil. Herkes aynı anda duydu, nida geldi. Ey İbn Abbas'ın ruhu, kullarımın, dostlarımın arasına gir, cennetime gir. Herkes duydu yani, öyle kuşlar geldi. Ahmet İbn Hanbel Hazretleri'nin cenazesine sayısız kuşlar geldi. Kuşlardan gözükmüyordu. Cenazesini kapladılar, bütün kuş attılar, feza doldu diyor. Gökte kuş, her yer kuş çünkü melekler sayısını Allah bilir, o kadar melek var. Melekler istediği surete giriyorlar zaten. Ondan sonra bütün insanlar diyor, anladın mı şimdi, o kadar kuşun geldiğini de görünce, bütün fezanın kuşlarla kaplanması Bağdat'ta olmuş bir şey değil. Adam gelmiş 50 yaşına, 70 yaşına Bağdat'ta Yahudisi, Hristiyanı. İşte bak ibare okuyorum sana. فَبِعَذِ الْعِبْرَةِ قَدْ آمَنَ فِي السَّاعَةِ 40 أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. O kuşlar fezayı doldurup Bağdat semaları kapandığı zaman, ben size yine az demişim, 40 bin Yahudi ve Hristiyan o anda Müslüman oldu diyor. O kuşların alametini görünce diyor. Ebu Hanife Hazretleri'nin menakıbını yazmış kitap. Efendim Muharrem el Kastamoni Hazretleri. Bu zat aslında Zili'dir. Yani Zileli. O zaman demek Zile'de Kastamonu'ya bağlı olmuş olabilir. Bu da 400 senelik eser. 400 senelik eserde bu yazıyor. Tabii ben bu cenaze işi çok eski. 500-600, 1000 senelik eserlerde de yazıyor da. Ben bu kitaptan aldım. Sayfa 136-137. Gece gündüz kitap okuyorum. Böyle şeyler görüyorum. Görünce de not alıyorum. Diyorum cemaate de bir şey söyleyeyim yani. Ne olsun? Teşvik olsun. Allah'ın dostlarına muhabbetimiz artsın, sevgimiz artsın. Değil mi? Dualarımız artsın. Allah Bağdat'ı bir an evvel selamete çıkarsın. Amin. Şia'dan halas etsin. Amin. Ehl-i Sünnet'in bozulan düzenini yeniden tesis etsin. Amin. Bağdat'ta çok Ehl-i Sünnet alimlerini bu Şia kahretti, katletti. Amerika biliyorsunuz Irak'ı işgal ettikten sonra çıkınca kime bıraktı? Şimdi İran'dan arası yok gözüken Amerika, Irak'ı İran'a bıraktı. Şimdi de Suriye'yi İran'a bırakıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra Amerika, İran dalaşıyor. İt dalaşı bilmem ne gibi. İnanmayın Yahudi ile Şia'nın kötü olduğuna. Bana Filistin'den bir alim geldi, sordum. Ya diyor, İsrail'deki en büyük şirketler Şia şirketleri diyor. İsrail'de. Hey gidi arka planda, hiçbir şey gördüğünüz gibi değil. Hiçbir şey. Bütün dava yorgan gitti, kavga bitti. İran'ın Şia hilalini yaptılar, Yemen'e kadar İran'ı işgal ettirdiler, Suudi Arabistan'ı da sıkıştırdılar, bölünmek üzere ve böylece Bahreyn, Kuveyt zaten Şia çok var, Suriye'yi de işgal etti, Irak'ı da işgal etti ve böylece Ehl-i Sünnet'i mahvu perişan etmek için bu Şia çok planlar kuruyor. Planlarını Ya Rabbi iptal eyle. Amin. Bağdat'ı Ehl-i Sünnet'e selametle iade eyle de. Bize de İmam-ı Azam Efendimiz, Ahmet-i Hanbel Efendimiz, Cüneyd-i Bağdat Efendimiz, Maruf-ı Kerkı Efendilerimiz, Abdülkadir Geylan Efendilerimiz, Seri-i Sakat-ı Bişra Afi, sayda bitmez bütün Evliya Bağdat'ta, Selman-ı Farisi Hazretleri, ziyareti bize de nasip eyle Ya Rabbi. Ölmeden bana da nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Şu Irak, 20 senedir gideceğiz, savaş bitmiyor. Her dakika bomba patlıyor. Ya çok tehlike tabii, Şia tehlikesi orada. Ehl-i Sünnet'i bütün trafik kazalarında bütün Ehl-i Sünnet alimlerini sabah namaza giderken infaz ettiler. Hiç Ehl-i Sünnet alim bırakmadı. Hepsi kaçtı. Oğlanı da katlet, şehit ettiler. Allah'ım ruhlarını şahadeyle kabirlen nur. Bu Ehl-i Sünnet'in ne kadar şehidi varsa Şia tarafından şehit olan bütün ulemamızı, müminini müminatı Ya Rabbi, kabirlerini rahmetlerle pür nur eyle Ya Rabbi. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve alâ âli ve sahbesi. İşte bu. Onun için bu lafı unutmayalım. Şeytan gelse son nefeste sana sen ne mübarek adamsın, çok iyi gidiyorsun, benden de kurtuldun dese, şeytana ne de? Habis mel'un, pis defol. Ben senin tezkiyene muhtaç değilim. Sen bana bunu diyorsan yine bir iş peşindesin. Sen bana son nefeste kurtuldun diyorsan yine bir iş peşindesin. Burada da beni kibirlendireceksin. Efendim bana bir hava vereceksin, beni patlatacaksın. Bak koca Ahmet İbni Hanbel ne dedi? Daha değil, daha değil, daha kurtulamadım dedi. Son nefesi imanla kapatmadan kimse emin değil arkadaşlar. Kalpler Mevlamızın yedi kudretinde, kabzayı tasarrufunda, istediği tarafa çevirir. Bugün bu kafadayız, bir de baktın sabaha çıktın adam kafir olmuş. Nice insanlar kafir oluyor. Nice Ehl-i Sünnet arkadaşlar bir de bakıyorsun bidata dönmüş. Mutezili olmuş, Vehhabi olmuş, Selefi olmuş. Bizim medreselerde okuyan hocalardan şu anda Vehhabilerin baş adamı olanlar var. Şurada burada. Var. Onun için kimse güvenmiyoruz. İmanlarımız Allah'ımıza emanet. İtikatlarımız Allah'ımıza emanet. Rabbim muhafaza eyle ya. Ya bak kaç sayfa dersten bir şey hazırladım size. Hiçbir şey daha okuyamadım. Artık okuruz inşallah. Allah'ın sohbetleri bitmez inşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle efendim çok uzatmayalım dedik. Kısaca bir dua edelim. Bir de şunu rivayet edebilirsem ederim. Yani siz de amel edebilirseniz edersiniz inşallah. Cinlerden korunmak için dikkat et. Bu çok önemli. Bütün millet cinleniyor, perileniyor. evlerinde yangın çıkıyor sebepsiz. Herkes bir belada ya. Bu cinler, şeytanlar. Cin ne demek? Şeytan demek yani. Cinle şeytan. Kâne min el cinni. Şeytan da cinlerdendir esas. Cin daha, her cin şeytan değil. Ama her şeytan cin. Anladın mı? Her cin şeytan değil. Çünkü cinlerin Müslümanı var mı? Var. Şeytanların Müslümanı var mı? Yok. Anladın mı şimdi? Bak şurayı çok iyi. Bunu size naklediyorum. Hepinizin evine, ocağına, çoluğuna, çocuğuna lazım. Ebu Nadr Haşim İbni Kasım el-Leysi. Bu zatın doğumu 134. Yani bu zat çok mübarek bir zat. Şeyhul Muhaddisin. Hadis alimlerinin şeyhi. Daha ikinci asırda. İkinci asır ha. En hayırlı asır benim asrım, sonra ondan sonra gelir. Yani ne oluyor? Tabi'in dönemi oluyor. O zaman muhaddislerin şeyhi bu zat. Kaynaklarım çok sağlam. İbn-i Abidin, duydunuz mu İbn-i Abidin? Fıkıhçı. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifesi, direkt halifesi ve vasiyet etti. Cenazesini kıldıran Halidi tarikatımızın büyüğümüz, İmam Rabbani'den sonra en büyük pirimiz Halid-i Bağdadi Hazretleri, yani aşağı doğru söylüyorum. Yukarıda Şah-ı Nakşibendleri kastetmiyorum. İmam Rabbani'den sonra derken dönem olarak sonra. Halid-i Bağdadi Hazretleri. Ondan büyüğü yok. Kıyamete kadar da bu yol Halidi yolu olarak kalacak. Mevlana Halid'in halifesi ve cenazesini de o kıldırdı yani. İbn-i Abidin bunu zikrediyor. İbn-i Abidin'in sebeti var. Ukudülle Ali diye. Bir adı da İbn-i Abidin'in sebeti. Sebet, kendi ilimlerini, senetlerini, isnatlarını zikrettiği kitaplara deniyor alimlerin. Şimdi bu zat anlatıyor. Ebu Nadr Haşim İbni Kasım el-Leysi Hazretleri. Evimde cinler görüyordum diyor. Cinler bana diyorlardı ki ya Ebu Nadr, bizim civarımızdan ayrıl. Yangın da çıkarıyor bunlar. Bazı sebepsiz yangınları, sebepsiz. Hiçbir şey yok. Gofra mı attı, yok. Ora mı bilmem ne oldu, yok. Ateş şuradan mı çıktı, yok. Fiş mi patladı, yok. Cep telefonu mu patladı, yok. Geliyorsun bakıyorsun sebepsiz. Medine'de bir yerde oldu, bildiğimiz bir yerde. Üç kere yangın çıkıyor, hiçbir sebebi yok. O Urfa'da bir ev vardı hani, her tarafından ateş çıkıyor. Gördünüz mü onu? Her tarafı yanıyor ya. Ondan sonra işte bu işten anlayan biri gitti de ne yaptı işte efendim, okudu etti falan, söndü. Er-Rahman suresini okuyorsun, işte suya üflüyorsun, suyu serpiyorsun falan. Ama şimdi bak burası çok acayip. Evimde cinler görüyordum diyor. Onlar bana diyorlardı, burayı biz işgal etmişik. Bizim meskenimiz burası, bizim civarımızdan ayrıl. Bu da bana çok zor geliyor diyor. Benim evim, yurdum diyor, beni taciz ediyorlar. Küfe'de bulunan üç tane alim o zaman. Bu da çok alim. İkinci asır daha ya. İbni İdris, öbürü İmam Muharibi, öbürü Ebu Üsame. Hepsi büyük muhaddis, allame. Bir mektup yazdım. Dedim ki yani elde olan beyde olmaz. Ben de alimim ama herkesin ihtisası farklı. Bu hususta bir dua, bir şey biliyor musunuz? Bana bir şey öğretin. Üçüne de mektup yazdım diyor Küfe'de. İmam-ı Muharibi Hazretleri bana dedi ki, Medine'de bir kuyu vardı. Oraya ne zaman kova sarkıtsalar cinler ipini keserdi. Kova yolda ipini kesiyorlar, kovayı daha çekemiyorsun, gitti. Derken bir kafile geldi, kuyunun ahalisine misafir oldular. O da dedi ki onlara, ya buraya kim kova sarkıtsa ipini kestiler. Efendim, sonra bir zat geldi, dedi ki, şu duayı okuyacaksınız, peşine de Saffat suresinin ilk 10 ayetini okuyacaksın, suya üfleyeceksin, ondan sonra o suyu kuyuya dökeceksin, o sırada efendim, bu cinler buradan kaçarlar, bir daha da kovanıza musallat olmazlar, ipini de kesmezler, siz de kuyudan istifade eder. O zaman her yerde musluk yok, kuyudan istifade edemeyince zaten hayat bitiyor yani bir köy için. Hal böyle. Onun için diyor, şimdi ben bu rivayeti gördüm diyor, o zatlar kuyuya o ayetleri okuyup suyu döktüler, o sırada bir ateş çıktı, kuyunun başında ateş söndü, yani onları yaktı bu ayetler. Zaten Saffat suresinin ayetleri ne diyor? İlla men khatıfel khatfate fe etba'u şiabun seakib. Hangi şeytan, cin, gökten gayb haberi çalmak için göğe tırmanıp da kulak kabartırsa, yıldızdan bir parça delen bir yıldız onu peşine düşer ve onu yakar diyor ya. Ayet zaten Saffat suresinin işte 7-8-9'unda bunlar söyleniyor. Başında ve Saffat koruyan meleklere yemin ediliyor. Ondan sonra aşağıda da bu söyleniyor. Bu zat Ebu Nadr Hazretleri de diyor ki ben bu rivayeti duyunca küçük bir bakır kaba su doldurdum. Sonra bu sığınma duasını onun üzerine okudum. Suyun üzerine okudum. Sonra o suyu evin dört tarafına gittim. Böyle bütün her tarafına serpiştirdim. O anda bana ya Eben Nadr ehraktena ses geldi. Ey Ebu Nadr bizi yaktın dediler. Yaktın bizi lafı boşuna değil ha. Yaktın bizi yani hakikaten yakıyorsun. Yaktın bizi dediler. Senin civarından ayrılıyoruz diye bağırdı gittiler diyor. Bunu İbn-i Abidin zikrediyor. Hatimetül fukaha. Hanefi mezhebinde fıkıh alimlerinin sonu. 200 sene evvel falan vefat etmiş. İşte kaynağını da verdim. Mevzu da 1200-1300 sene evvelki rivayettir. Şimdi duanın okunuşu ve manası. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi'llezî leyse min şey'in mümteni' ve bi'izzetillah diye başlıyor. Duayı bitirince eûzü besmele çekiliyor. Vassaffat saffen fezzâcirâti zecran diye devam ediliyor. Fe'etbâ'u şi'âbun sâkib. O ışığıyla karanlığı delen kıvılcım peşine düştü onu yaktı ayetinde bitiyor. İşte size çok oluyor bu. Birçoğunuz da işte büyücü, cinci, bilmem ne hocalar şunlar bunlar bunların da çoğunun ehliyeti yok, liyakatı yok, manevi vasfı yok, zahiri Kur'an'ı okuyacak kadar ilmi yok, hiçbir şeysi yok. Maalesef milletin paralarını da alıyorlar yani. Onun için burada size İbn Abidin Hazretleri nakletmiş. Sahih kaynak. Ayetler zaten Kur'an'da. Ne diyorsun? İşte Allah'a sığınıyorsun. Allah'ın adıyla diyorsun. Allah'tan başka kime sığınacağız yani? Allah Teala'nın cine de gücü yeter, şeytana da gücü yeter, hepsine gücü yeter. E kimin neye gücü yeter yani? Onun için böyle yangın gibi efendim, eve veyahut işte musallat olan odayasına, banyosuna insanları korkutan, haller gören, çocuk görür, bir şey olur, korkar, eder. Ayet-i kerimeler suyun üzerine okunuyor. Artık onun üzerine o su serpiştiriliyor, evin kenarlarına serpiştiriliyor, odaya serpiştiriliyor. Artık neyse bahçene serpiştirirsin. Böylece Allah'ın korumasına girersin. Bundan da istifade etmemizi Mevla nasip eyleye. Allah cinleri, şeytanları bizden bertaraf eyle. Bize de zürriyetimize de yaklaştırmasın Allah-u Teala. Ama bize onlardan muhafaza olunacak zikirleri okumayı, duaları yapmayı müyesser eylesin. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ya Rabbi, bir kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Yedi kat gökler yerler terazinin kefesine konsa bir la ilahe illallah hepsini alır aşağı. O kadar büyüktür. Onun için düşün ki Kur'an-ı Azimşan hatmi hele üç hatim nelere yetmez, nere, kimlere yetmez. Herkese yeter, insanların azabını dindirmeye yeter. Allah'ın ayetleri, Allah'ın zikrinin bereketiyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin bu şehadetleri, bu tevhidleri, bunlardan hasıl olan cümmesibatı da bu şehitlerimizin meyit ve meytelerin ervahine de hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Cennetinle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Rızanı bizlere helal eyle. Vuslatinle mesrur eyle. Azabından gazabından sana sığındık muhafaza eyle. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bütün istediklerini biz de istiyoruz nasip eyle. Onun sana sığındıkların her şeyden sana sığındık sen bizi muhafaza eyle. Askerimize polisimize bizi korudukları gibi muhafazalar ihsan eyle. Mansur muzaffer eyle. Bütün terör örgütleriyle, bütün suç örgütleriyle baş etmelerini nasip eyle. Memleketi süt limanı halinde, hırsızsız, uğursuzsuz, teröristsiz bir halde selametle halas eyle. Sen de bize vatanlarımızda, yurtlarımızda, camilerimizde, medreselerimizde huzur üzere ibadet ve dua ve zikir yapmak nasip eyle ya Rab. Hiç korku bırakma vatanımızda ya Rab. İslam vatanlarını da, ya Rab, Ehl-i Sünnet Müslümanları da halas eyle ya Rab. Esir kamplarındaki tutsakları, İsrail'in esir kamplarında olan ve dünyanın neresinde haksız yere zulme uğramış, esir düşmüş Müslümanlar varsa, rehin düşmüş Müslümanlar, hapishanelerde kalan, halas eyle ya Rabbi, kurtar ya Rabbi sen fazl-ı keremle, imdad eyle ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, bütün İslam vatanlarına sükunet, sekinet ihsan eyle, huzur ve güven ihsan eyle, Şia'nın belasını bertaraf eyle, Yahudinin büyük Orta Doğu projesini iptal eyle, Siyonistan projesini iptal eyle, Yemen'den Fas'a kadar bütün İslam alemindeki 52-53 devlet ve Müslümanların yaşadığı bütün yerlerde onların da bizim de huzurumuzu temin eyle. El-Mü'min ismi şerifin hürmetine bize emanlar ihsan eyle. Emniyetler ihsan eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ve selleme teslimen kesiren ve elhamdülillah rabbil alemin. Beynindeki kis olanlar, karnında tümör olanlar, talebelerden, cemaatlarımızdan, içimizde hastası olanlar, içinde hastalık bulunanlar, hepimize acil şifalar ihsan. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. İşsizlerimize hayırlı işler, eşsizlerimize hayırlı eşler, ailelerinde sıkıntı olanların yuvalarına huzurlar ihsan eyle. Aralardaki bütün kin ve nefretleri izale eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Ya Rabbel Alemin, İslam'ın Kur'an'ın zikrin nuruyla yaşayıp ölmek nasip eyle. Hayatımızda, mematımızda, son nefesimizde, kabrimizde, mahşerde, sıratta nursuz bırakma ya Rabbel Alemin. Işıksız bırakma ya Rabbel Alemin. Karanlıklara koyma ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin amin ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşayihina kafe ila ruh. Efendim ve babamız gazi ila ruh. Ve ila ruh. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Üftadi Efendi Hazretleri ila ruh. Molla Hüsrev Efendi, Molla Fenar Efendi, Molla Gürhan Efendi. Ve ila ervahü cemi'ül meşayih vel ulema ve sulaha vel evliyâl medfunin fi adil belletil mahruseti. Ve ila ervahü cemaatil hâdır, envâtil cemaatil hâdırîn el Fatiha.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 3 Şubat 2018 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Şimdi reklamlar.
3: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın.
0: ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
8: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
7: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Mayıs 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa Sohbeti başlıyor.
0: Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâ. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله sözün başından konuşuyoruz ki sonra biraz yorgunluk olduğu zaman insanlar ilanları, lafları duymuyorlar, anlamıyorlar. Bizim cemaatimiz Allah'ın katında bellidir. Sohbete gelen bellidir. Bizi dinleyen bellidir. Bizi Allah için seveni Allah biliyor. Bizim şeyimiz yok. Efendim, kaydımız, kuydumuz yok. Kaydımız Mevla katındadır. Mevla kayıtları biliyor. Bizim sohbetimizi dinleyenler, bizi Allah için sevenler, bizi Allah için gelenler. Dediğimiz zaman Mevla bunun kimin burada kayıtlı olduğunu bilir mi bilmez mi? Dünyanın neresinde bizi dinleyen var? Ben tanımam ki. Ben nerede tanıyayım bu kadar adamı? Mevla bilir. Onlar hepsi bu dualara dahildir. İnşallah Rahman. Amel edersiniz, kazanırsınız inşallah. Siz de kazanırsınız, ben de kazanırım inşallah. Bizim bu amellere itikadımız var. Bu salih ameller, bu zikirler bizi yarın ahirette kurtaracak. Allah'ın fazlu keremiyle. Hepimizi ancak Allah'ın fazl-ı keremi kurtaracak ama fazl-ı kerem de kime nasip olacak? Zikredenlere nasip olacak. Oruç tutanlara, namaz kılanlara nasip olacak. Ayet-i kerimede ne buyurdu? İman etmişler ama kuru kuruya iman değil. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا O kullar ki iman ettiler وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sade imanla kalmadılar, temeli açıp bırakmadılar. Salih ameller eklediler. Üzerine Büniyel İslam ala hams, İslam 5 temel üzerine bina edildi. Kelime-i şehadetle bu iş bitmez. Namazın ikamesi var, oruç var, zekat var, hac var. Salih ameller işlediler. Nafile ameller. Mevla buyuruyor ki bir adamın gönlünden koparak nafile bir hayırla bana manen tekarrub ederse yaklaşmaya çalışırsa fe innallâhe şâkirun alîm. Şüphesiz Allah şakir. Allah'ın Celle Celaluhu bir ismi de neymiş? Şakir. Ne demek? Şükreden. Ne demek şükrediyor Allah? Sen Allah'a şükrediyorsun. Allah da diyor ki ben de sana teşekkür ederim diyor. Allah nasıl teşekkür eder adama? Cehennemden azat eder, cennete namzet eder, Firdevs-i Alâ'ya varis eder. Eder de eder. Allah şükretti mi senin benim gibi teşekkür ederimle kalır mı? He? Biz kuru kuruya teşekkür eder. Adam bize o kadar iyilik yapıyor, biz ona bir teşekkür ederimle işi savuşturmaya çalışıyoruz. Tabii vefalı insanlar, keremli insanlar sadece teşekkür ederimle geçiştirmiyorlar tabii. Ayrı dava da. Ama genelde insanlar teşekkür ederim bile demiyor ya. Öyle nankör adam var, teşekkür bile etmiyor. Men lem yeşkür inna selem yeşkür illa. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Çünkü tıynetinde nankörlük olur. Demek ki Mevla teşekkür ederim diyor. Ne yapanlara? Nafile namaz kılanlara, nafile oruç tutanlara. Ayet bu. Nafilelerin çok fazileti var. Etimmu nevafilekum. Nafilelerinizi tam yapın. Bak ben size diyorum. Sayıyorum, sayıyorum, sayıyorum. Bunlara itiraz edenler var. Onların delilleri çürüktür. Davaları mesnetsizdir, dayanaksızdır. Birkaç husus izah edeceğim size o hususta da. Evet, biz İmam-ı Gazali'ye bakarız, Abdülkadir Geylani'ye bakarız, değil mi? İsmail Hakkı Bursevi'ye bakarız, bizim ulemamız var, evliyamız var, kitaplarında kaynaklar var, beyan etmişler. Tetavvur bu, tetavvur gönlünden koparak nafile hayır yapan. Ben ona şükrederim Allah buyuruyor. Teşekkür ederim yani, Allah'ın şükrü demek. Mükafat verir, cennet verir, cemalini gösterir, rızasını helal eder. Alimün, kimin ne amel ettiğini hakkıyla bilirim. Ya şimdi camide de kılmıyoruz, gece kalktık, teheccüde kimse de beni görmüyor şimdi. En makbulü odur, kimsenin görmediği yerde. Kimsenin uyanık olmadığı saatte. Ama milletle beraber olursa bir heves geliyor, bir de birbirine göstermek, birbirine görünmek falan. Kolay oluyor. Tek başına kılarken gece zor oluyor. Niye zor oluyor? İşte kimse görmediğinden. Allah Allah. Mevla görüyor. Şimdi Mevla'nın gördüğünü bilen adam böyle düşünür mü ya? Bir insan bütün her şeyini kaybetse diyor. Eğer Allah'a ulaşmış bir adam olsa, vasıl olsa, arif olsa, veli olsa, Mevlasını bilen bir kul olsa, anam gitti, babam gitti, oğlum gitti, her şeyim gitti. Rabbim var mı? Var. Baki mi? Baki. Beni görüyor mu? Görüyor. Ben Allah'la ünsiyet kurduysam, daha başkası gitti diye yalnızlık hisseder miyim? Yalnız değilim ki. Bu tasavvufun ince işleridir. Esasında bu İslam'ın en mühim meselesi. İhsan. En te'abidallâhe ke'enneke terâh. Allah'a ibadet ederken sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet yapacaksın. فَاِلَّمْ تَكُنْ تَرَوْ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor bileceksin. Bileceksin değil, fark edeceksin, hissedeceksin. Gece kimse beni görmüyor. Bu ne mantıktır ya? Sen eğer milletin gördüğü yerde uzun kılıyorsan, yalnız kıldığın yerde kısa kılıyorsan, milletin gördüğü yerde tadil-i erkana riad ediyorsan, millet görmediği yerde patküt kılıyorsan, فَتِلْكَ اِسْتِحَانَتُنْ İstihane bi'el abdu rabbehu azze ve celle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman sen yüce Mevla'yı hafife almış oldun. Allah'a celle celaluhu hakaret etmiş oldun. Ben senin görmene itibar etmiyorum demiş oldun. Birisi seyretseydi beni uzun kılacaktım. Yavaş kılacaktım. Kimse gören yok beni. Sen görüyorsun ama senin görmenin değeri yok benim nazarımda demiş oluyorsun. Haşa ve kella, bu nereye gidiyor? Ağzından desen kafir olursun. Ağzından desen Stalin gibi kafir olursun. Ama kalbin bu fikirde, aklın bu şuurda, hareketlerin bunu gösteriyor kardeş. Allah cümlemizi konuştuğumuzda amel etmemekten muhafaza eylesin. Allah dilimizi aleyhimize delil yapmasın Allah Teala. Ya konuşuyorum ben de burada. Bol keseden konuşmak kolay. Yani hesap var ahirette. Onun için sizin dualarınıza sığınıyorum Allah'ın izniyle. Dua buyurun bana da. Allah laflarımı aleyhime hüccet etmesin Allah Teala. Çünkü konuşursun konuşursun yapmazsın. Rezil olursun ahirette kardeşim. Biz de burada konuşmak kolay iş değil. Sana bir şey söylüyorum, ben daha beter yükün altına giriyorum. Yapmamız gereken işler bunlar. Allah riyadan muhafaza eylesin. Amin. Onun için imanla kalmayacaklar. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih ameller işleyecekler. طُوبَا لَهُمْ Müjdeler olsun onlara. وَحُسْنُ مَعَابٍ Ne güzel akıbetler bekliyor onları. Bak şimdi, kaç kişi öldü ölüyor? Hep ahirete yolculamaya devam ediyoruz. Bizim de ölümümüz yaklaşıyor. Onun için alalım, tutalım, yükümüzü götürelim. Ahirete zengin çıkalım inşallah. Müflis çıkmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Bu cemaate gelmek ihya sayılır mı? En büyük ihya, gecenin ihyası, huduru meclis-i ilmin, bir ilim meclisinde bulunmak. Hatta hadis-i şerifin biri vaatle diyor ki, ''Umile bi evlem yu'mel'' O ilim meclisinde dinledikleriyle amel etse de etmese de. Hani belki bazı dedi ki 20 rekat şöyle bir gecenin namazı var. Sen onu kılmasan bile, burada geldin, ayet hadis dinliyorsun ya, amel edemese bile, ilim aldığı için, ama tabii bunu farz namazlar hakkında konuşmuyoruz, farz Vacipler borç. Farz namaz, vitir namaz bunlar borç. Onu konuşmuyoruz. Ama nafile şeyler söylüyorum. Şu kadar zikir yap. İşte şunu 100 kere söyle. Belki yapamıyorsun. Dinleyenlerin hepsi benim dediğimi yapamıyor ki. Ama ilim mecliste bulunmak bile amel edilse de edilmese de, edilse kat kat eftal. Ama edilmese bile eftalü min salat el firaka. 1000 rekat nafile namazdan üstündür. Şimdi 1000 rekat kim yetiştirebilir? Gece yetmez. Ve huzuru elfi cenazetin 1000 cenaze namazı kılmaktan üstün. Bir cenaze kılan Uhud'da o kadar sevap alıyor. Bir cenaze. Bukhari hadisinde geçer. 1000 cenazeden üstün. Evet. Ve iadeti elfi meridin 1000 hastayı ziyaretten üstün. Yani 1 hastayı ziyaret eden Mevla'yı ziyaret etmiş olur. Hepsinden üstündür bir ilim meclisinde bulunmak. Şimdi siz ilim meclisinde misiniz? Evet. Öyle ya, burada film mi çeviriyoruz? Tiyatroya gelmedik herhalde. Piyes yapan yok burada. La yusadda'un anha ve la yunzifun. İza ve Kâ suresinde ne diyor? Cennette bir şarap var. İçenlerin başı ağrımaz ondan. Sarhoş da olmazlar. Dünyadaki şarap demek içenler sonra başları ağrıyormuş. Öyle anlaşılıyor. Tabii ben hiç içmediğimden ayılırken başımın ağrıdığı yok. Ama içenler bilir. Eskiden içenler falan. Ayılırken baş ağrısı yapıyor. Tamam mı? Demek ki bu ayetten anlıyorum onu. Başları ağrıtmaz diyor. Akılları baştan almaz diyor. İşte cennette ne var? Damgalı, mühürlü şarap var. Cennet şarabı. İlla men feale selaten. Ama ben şimdi kimseyi ümitlendiririm ama hadiste beyan edileni de gizleyemem. 3 şey yapan bu müjdeden mahrumdur. İnşallah 3 şey bizde yok. Men katele nefsen, bir adamı öldüren. Öldürmedik. He? Bir cinayetimiz yok. Millette cinayeti var diye adam hava atıyor. 5 leşim var. 3 leşim var falan. Lan ne ben namussuz adamsın. Sen katillikle iftihar mı ediyorsun? Bizim Karadeniz'de öyle köyler var. Taşlarına yazıyorlar. Vurdu vuruldu, 1 vurdu vuruldu, 2 vurdu vuruldu, 3 vurdu vuruldu. Adam değil idi, ecelinden öldü yazmış. Yani çatlak. Çok mevcut olur bizim şeylere. Karadeniz tarafında çatlak. Ben de oralı olduğum için rahat atıyorum yani. Demesinler bana ki bize niye hakaret ediyorsun. Kendime de hakaret ediyorum o zaman. Arkadaş, adam öldürmekle iftihar edilir mi ya? La havle ve la kuvvete illa. Çok katil milletler var oralarda yani. Özel isim vermeyelim, bazı bölgeler özellikle anılır bu adam öldürme meselesini. Şeyden sebep bu, bedava işler, fuzuli işler yere ya. Tavuk bizim bahçeye niye girdi diye adamı öldürürler bunlar. Ya öyle ucuz işler var. Sadece bizim memlekette değil canım, doğuda da var. Doğuda da neler oluyor işte. Bir bakıyorsun 50 kişiyi taramış. Lan ne oldu? Şöyle oldu. O benim hayvana kış dedi. Hayvana kış dedi diye birbirine giriyorlar yani. Bu millet bir alem. Adam öldüren mahrumdur. Ama ben şimdi tevbe ettim, pişman oldum, bir daha yapmamak için karar verdim, hapis yattım, çıktım, neyse falan. Tevbe kapısı açıktır. Ben kimseye de tevbe kapısını kapatamam. Allah'ın Celle Celaluhu rahmeti vasiasını geniş rahmetinde ne yapamam? Tazdik edemem, o sahayı da daraltamam. Ona da hakkım yok. Adamına göre Mevla muamele eder, öyle mi? Birisi geldi İbn Abbas Hazretlerine radıyallahu teala anhuma, ne sordu ona? Katilin tevbesi var mı dedi dedi. Baktı İbn Abbas Hazretleri, yoktur dedi. Başka birisi geldi, katilin tevbesi var mıdır efendi hazretleri dedi. Vardır evladım dedi. Yanındakiler dediler, efendim ikisi de aynı soruyu sordu. Çok farklı bir cevap verdiniz. Evladım dedi, kim tevbe etse, pişman olsa kabul eder Mevla ama bu birinci gelen dedi, baktım kızgın, sinirli, birini öldürmeye gidecek. Öldürsem de sonra tevbe etsem nasıl olur diye sorduğunu anladım. Onu caydırmak için yoktur dedim. Bu öbürüne baktım, öldürmüş herhalde birisini. Boynu bükük geldi. Bu artık iflaha kesilmiş, canı çıkmış. ebedi cehennemliyim zannediyor. E şimdi onu da hepten gavur oldun dememek için tevbe kapısı açıktır dedim. Ne diyeyim evladım dedi. Onun için müftülük zor iş. Müftülük zor iş. Öyle bilmem ne müftülüğü yazaraktan, tabelaya da asaraktan müftülük olmuyor. Ya adamın biri gelir böyle soru sorar. Kime ne cevap vereceğini iyi bileceksin. Herkese de aynı cevap verilmez. Ondan sonra kafası bozulur, seni de öldürür. 100 taneyi öldürdü ya o hadiste, imamesiyle yüz etsin dedi, sen af olmazsın diyen hocayı eski ümmette biri, anlatıyordum size. Ona göre müftülüğü doğru yapacaksın. Çok sıkıştın baktın, başka bir müftüye havale edeceksin. En azından canını kurtarırız. Kafayı çalıştır. Her şey direkt söylenir mi? Benim gibi ortadan konuş. Teke tek zor bu işler. Benim fetvalar kolay. Canlı yayından El Fatiha çıkıyorum gidiyorum. Ama adama gelip de yüzüne konuştuğu zaman sıkıntı var. Deşiyor, deşiyor, deşiyor. 1000 tane mesele çıkarıyor adam senden. Evet. Bir adam öldüren bu müjdeden müstesna. Evsemi'a müsteğîfen estağîfü billâhi bileylin ev neharin yâhûzen billâhi felem yugîfû. Bu da bir acayip bir şey. Hadi adam öldürmedik elhamdülillah da. Gece veya gündüz bir saatinde bir adamı duyarsan ki Allah için yardım et, imdat bağırıyorsa, sen de ona yardım etmediysen, o da hep ibadetle geçirse, ona müjde yok. İmdat diye bağırıyor, Allah için bana yardım et. Geldi bir dilenci, Allah için dedi. Varsa ver, çok varsa çok ver, az varsa az ver, hiç yoksa cebini çıkart göster. Bazıları böyle cebini ters çıkarıyor ya pantolondan. Ama bak, tam takır, kuru bakır. Tamam da, gizleyip de böyle yaparsan yalancı olursun. Hakikaten yoksa, ne yapacağım? Ben de senden beterim dersin. Varsa da bir şey ver. Az ver, kuruş ver. Ne yapalım şimdi? Allah için diyeni boş çevirme. Ama buradaki esas mesele, tabi dilencilere de vermek önemlidir. Ama esas mesele, adam düştü denize. Veya dereye, veya şuraya, veya buraya. Bağırıyor Allah için imdat. Veya komşu, kocası dövüyor kadını. Bas bas bağırıyor, kurtarın beni. Veya yangın üst katta. Sen alttasın, sen kaçıyorsun, oradan beni kurtar diyor falan falan. Bu gibi Allah böyle işleri başımıza getirmesin. Amin. İmtihan zordur. Ama Allah için imdat diye, yardım diye bağıran varsa, ona yardım etmeyeni Mevla kabul etmiyor. Yardım etmek lazım. Ama sen yüzme biliyor musun? Yok. E adam derede boğuluyor. E sen yüzme bilmezken ona yardım etmeye gidilir mi? Gidilmez. Neden? E sen yüzme bilmiyorsun. Yani burada Mevla senin bilip bilmediğini bilmez mi? Ona göre muamele eder. Anladın? Yani gücün varsa demektir. Elinden geliyorsa demektir. Öbür türlü velâtül gubiye dükület tehlike, ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. O ayeti de düşünmek lazım. Demek ki gücün olduğu halde yardım etmezsen Allah kabul etmez. اَوْشَكَ عَلَيْهُ حَاجَةً فَلَ مُفَرِّجَانٍ. Bir Müslüman kardeşi bir derdini anlattı, şikayetlendi. Şöyle olsa, böyle olmasa, şuna bir şey desen, o seni sever veya benim ondan bir alacağım var, sen araya girsen veya neyse. O da elinden geldiği halde bir Müslümana yardım edip onun belasını kaldırmazsa, sıkıntısını açmaya çalışmazsa, o da kabul olmaz. Yani ben mümkün mertebe huyum icabı, ahlakım da öyledir. İnsanlar benden bir şey istedikleri zaman elimden geliyorsa yapmak için gayret ederim. Onu ararım, bunu ararım, işte kendimdense kendim bir iş görmeye çalışırım yani. Ya böyle olmak lazım. Ama elimizden gelmeyen çok şeyler vardır. Ama en azından bir dua ile olsun imdad etmek lazım. Yardım etmek lazım. Ha bu kadar adam benden dua ister, beni de bir şey zannederler. Efendim, kağıt yazarlar, dolu dosya yazarlar. Umreye, hacca gönderirler, işte bana şunu dua et, bunu dua et. Bir hacı anne var dedi. Ta Molla dayı zamanından hep bana dua dermiş. Şimdi rahatsız olmuş, ben de şimdi ondan dua istiyorum dedi dedi. Bu kadar senedir o bana dua dermiş. Ben tabii hatırlamıyorum ama. İnegöl'de mi dedi, nerede dedi. Bir hacı anne dedi, Ya Rabbi sen ona acil şifa ihsan eyle, derdine deva ikram eyle, sıkıntısını feraha tebdil eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Mevla biliyor kimin istediğini. Ha şimdi bir dua ile olsa yetişmeye çalışırım. Ederim ederim deyip de boş geçmek olmaz. Allah Teala ulaştırsın bu duaları fazl-ı keremiyle Allah'ım. Feraha çıkartsın Allah'ım. Amin. E tabi hakları var. 40 senedir bize dua eden insanlar var ya. E biz onları unutmamamız lazım.

Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Bunu da böyle şiar edinmek lazım. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyorum. Bu hadis-i şerifin ravileri çok büyüktür. Ehl-i Beyt'in imamlarıdır. 12 imamdan. İmam Ali Rıza Hazretleri. İmam Ali Rıza Tahran'da yatıyor. Şimdiki Tahran. Esas Tuz şehri. Horasan bölgesi. Ben onu ziyarete gittim. Allah nasip etti. Setüdfenü billahü minni bi Horasane. Benim bir parçam Horasan'da gömülecek buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İmam Ali Rıza Hazretleri'dir. 200 sene sonra ama tabii Efendimizin 5. 6. torunu o parçası oluyor tabii torunu. Bir parçam Horasan'da defnedilecek. Ziyaret edenlere müjdeler vaat et. İmam Ali Rıza rivayet ediyor. Kimden? Babası Musa Kazım Hazretleri. Ona gidemedik. Allah nasip etsin. Irak'ta, Bağdat'tadır. Bağdat sıkıntılı. Tiryak-ı mücerreptir. İmam Musa Kazım'ın mezarında yapılan duanın kabulü denenmiştir, denenmiş ilaçtır diyor İmam Şafii Hazretleri. İmam Musa Kazım'dan. Onun da babası kimdir? Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Onu tanıyorsunuz değil mi biraz? Şimdi tanıdığınız tarafa da geldik. İmam Cafer-i Sadık. Onun babası kimdir? Muhammed el-Bakır radıyallahu teala anh. O çok büyük ilimleri deşti geçti. Bütün ilimlere sahip oldu İmam Muhammed Hazretleri. Onun babası kimdir? İmam Ali Zeynel Abidin. Es-Seccad. Günde 1000 rekat nafile kılardı. 1000 rekat. Allah Allah. 1000 tane zeytin ağacı varmış. Her ağacın altında 2 rekat. Yeter 2000 rekat. Alnı nasır bağlamış secdeden. Çok secde yapan Seccad. Seccade diyorsunuz ya. Seccad olmazsan seccade olursun yani. Mübarek Seccad olacaksın. Çok secde yapan olacaksın. Alnını nasır bağlayacak. Onun babası kimdir? Hazreti Hüseyin Efendimiz, Kerbela şehidi. İşte şehit olduğunda bütün çoluk çocuğunu kesti. O zındıklar, Allah lanet eylesin o zındıklara. Onlardan bir tek soyundan kim kaldı? İmam Zeynel Abidin. Ondan da bütün Ehl-i Beyt, Hazreti Hüseyin'in nesli tek ondan yürüdü gitti. Ama ne kadar bereketli değil mi? Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerin soyundan bir tek kimse rastlamıyoruz. Hazreti Hüseyin'in soyundan bütün dünya seyitlerle doldu. Çünkü neden? Bereket meselesi. Köpek bir doğurma 9 doğurur. Belediye zehirlemezse de hiç kimse onu kesmez, kurban etmez. Yine de köpek piyasada az bulunur. Koyun kurban edilir. Her kurbanda, her adakta et için, but için, süt için her türlü koyunu keserler. Bir doğurma da bir kere doğurur. Dağlar, taşlar da koyundan geçilmez. Çünkü bereket ayrı bir şeydir. Anlatabildim mi? Ha. İmam Zeynel Abidin, o da Hazreti Hüseyin'den, o da babası Ali ibn Ebi Talib radıyallahu teala anh'tan rivayet ediyor. Hadis-i şerifin ravilerine bak ya. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin böyle birkaç hadisi var. Bu nakilden geliyor Ehl-i Beyt imamlarından. Bu bir senettir. Bu senette bir de var La ilahe illallah husni fe men dekale husni emine min azabi. Aynı bu hadisten hadisi kutsi var. La ilahe illallah benim kalemdir. Benim kaleme giren azabımdan emin olur. Bu rivayetteki ravileri okuyorsun, sonra hadisi okuyorsun. Hangi delinin üstüne okusan, üflesen diyor, deli akıllanır diyor. O kadar kuvvetlidir bu silsiledeki isimlerinin de bereketiyle. O hadis-i şerif. İmam Ali Rıza Hazretleri böyle yolunu çevirirlerdi bir şehre gittiği zaman, yüzünü örterdi mübarek peçeyle kendini gizlerdi. 20 bin kişi toplanmış, hepsinin elinde kağıt kalem. 20 bin! Hepsi de hadisçi, alim. İshak ibn-i Rahoyeler, ne muhaddisler, ne muhaddisler. Bu hadisi bir rivayet et ne olur dediler. Bir kere yüzünü aç dediler. Yüzünü açtı, bütün millet bayılan, ayılan. 20 bin kişi toplanmış. Resulullah'ın torunu geldi diye sallallahu teala aleyhi ve sellem. İmam Ali Rıza büyük zat. Bak Osmanlı'da ne kadar onun ismini koydular değil mi? Hep Ali Rıza, Ali Rıza. Nereden geldi? Ondan geliyor Ali Rıza ismi işte. Evet, şimdi hadis-i şerif rivayet ediyor. Ta dedesinden, büyük dedesinden, büyük dedesinden en büyük dedesi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Sizlere diyorum, siz yine amel edin inşallah. Dikkat. Cennette köşk çok konuşulur. Cennetteki köşkün büyüklüğünü anlamanız için hadis-i şerif size bir ölçü veriyor. Bütün dünya ne kadar yüz ölçümü? Dağları, taşları, denizleriyle beraber bütün dünyanın hepsi ne kadar yer tutar?

0: de bana, bütün dünyanın içinde bir kaya kuşu, katat kaya kuşu, kaya kuşu yumurtlamak için ne yapıyor? Yuva yapıyor. Kaya kuşunun diyor, yumurtlamak için yaptığı yuva ne kadar yer tutarsa dünyada, bütün dünya ve ma fiha, o köşkün içinde, cennette değil, o köşkün içinde, o kaya kuşunun yuvası kadar yer tutar diyor. Cennet ne kadar büyük bir yer. Risale-i Kuşeyriye'de, İmam Kuşeyri'nin çok kıymetli eseridir. Çok eski bir eser. Orada da Evliyaullah'tan bizzata senediyle isal ediyor. Yani bir genç bayağı günahlar işlemiş. Mahalleyi sıkıntıya sokmuş. Ondan sonra mahalleli bunu dövmüşler. Mahalleden kovuyorlar, atıyorlar. Şimdiki gibi değil. O zaman herkes ibadet ehli. Böyle içki, kumar veya bir haram maram yaparsa birisi rahatsız oluyor bütün mahalleli. Herkes rahatsız olur. Hiç tutmaz mahallede öyle abdestsiz namaz adam. Eskiden öyle. Bunu atmışlar falan mahalleden. Sonra dövmüşler. Evliya Allah'tan biri oradan geçerken bunu görmüş. Bu çok önemli bir şey. Risale-i Kuşeyriye'de zikrediyor yani. Kuşeyri ne demek? Orada Evliya Allah'tan biri bakmış ki annesi ağlıyor çocuğunu dövüyorlar diye. Annesine de acımış. Onu o sahiplenmiş. O Allah dostuna da bütün herkesin itibar ettiği bir zat. Demiş inşallah ben buna nasihat ederim bir daha yapmaz. Çocuğu evinden anasından ayırmayın. Hani mahalleye sokmuyorlar. Neyse çocuk hakikaten tevbe etmiş. Dönüş yapmış. Artık günahları neyse ama demek bayağı bir milleti bıktırmış canından bezdirmiş yani. En sonunda hastalanmış. Ağır da hastalanmış. Artık vefat etmesini anlamış vefat edeceğin. Annesi demiş konu komşuya haber edeyim. Ya komşular beni zaten mahalleden atmaya çalışıyor. Beni çok kötü biliyorlar. Anne tevbe ettiğime de inanmaz onlar. Kimseye haber etme demiş yani. Lüzum yok. Cenazeme de gelmezler. Ben demiş sen kaldırırsın. Bir iki kişi bulursun. Millete falan haber etme. Çünkü millet sevinir demiş öldü de kurtulduk diye. Ondan sonra bir de lanet okurlar bana demiş. Benim tevbe ettiğime inanmazlar demiş. Hakikaten de tevbe etmiş. Ama uzun bir tevbesi yok. Yani ondan sonra düzeldikten sonra da uzun bir hayatı yok. Ama tevbe kapısı can boğaza gelinceye kadar açık. Tevbesini yapmış. Anne demiş ne var? Al bu yüzüğümü demiş. Evet. Bu yüzüğümde Bismillah yazıyor demiş. Bismillah. Ne olacak? Beni kefenlediğin zaman mezarımda kefenimin içine bu Bismillah'ı koy demiş. Bak Risale-i Kuşeyriye'de söylüyor. Madem diyor kefene yazılan diyor Allah'ın ismi fayda edecekse Hazreti Osman niye ağlıyor diyor mezarın başında bu mezar çok tehlikeli yerdir. Hazreti Osman onu bilmiyor muydu? Ya Hazreti Osman onu bilmiyor mu denir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ağlıyordu ölüyü gördüğü zaman kabrin başında. Resulullah kendinden emin değil miydi? Emindi. O onların Allah'la irtibatından dolayı onlar ağlıyorlar. Yoksa Allah'ın ismi fayda vermez, kefende fayda vermez diye bir şey olur mu? Risale-i Kuşeyriye en mühim makbul eser. Sen tarikata inanıyorum tasavvufa diyorsun. Risale-i Kuşeyriye'den daha muteber eser yok tasavvufta. Onda yazıyor. Bütün ulema bunu kabul etmiş. Bismillah koy diyor. Ha şimdi o tevbe etmeseydi fayda eder mi? Ayrı bir dava etmez. O tevbe etti. Ondan sonra da annesi diyor mezarına gömdüm. Çok büyük endişeyle, tabii ki millete de haber etmedik, cenazede kalabalık olmadı. Çocuğuma da yandım, anadır. Fakat diyor, çocuğumun da tevbesi kabul oldu mu, olmadı mı öyle ya, bir de ahirette yanarsa o da, kadın da ona üzülüyor. Günahları vardı evvelce. Daha diyor, o zaman çok büyük veliler bunlar, veliyeler, annesi saliha kadın. Bunlar dediğimiz 200-300. Yıllar, yani 1000 senelik işler. Mezarından ayrılırken, bizzat kulağımla ses duydum diyor. Annesi diyor. Anne bu ya. Bizzat kulağımla ses duydum. Anne sakın beni merak etme. Kadim cuala Mevla Kerim. Kerem sahibi Mevla'nın huzuruna geldim diyor. Kulağımla duydum eve rahat döndüm diyor. Çünkü bir ana çok dert ederse Allah ona işittirir. İki, bir İmam Zekeriyye el-Ensari büyük imam İmam Şafii'nin yanında yatıyor, ziyaret ettim. İmam Zekeriya Ensari Risale-i Kuşeyriye'ye şerh yazdı. O şerhte diyor ki, bakın diyor, bir tevbe bile gönülden yapılıp, pişmanlık çekilip, gerçek nasuh tevbesi ise, daha peşine kazalarını, cezalarını telafi edecek kadar ömrü yetişmese de, öyle ya, gencecik öldü yani. O kadar kazası var, borcu var veyahut da günahı var. Onları temizleyecek ameller edemese de, demek bu diyor, Allah'a gönülden öyle tevbe etmiş ki, Mevla mezardan bile sesini annesine işittiriyor. Anne beni dert etme, ben keremli Mevla'ya kavuştum diyor. Ve bu Bismillah'ın da bunda fazileti olduğunu söylüyor. Kefene Allah'ın adının Bismillah'ın bulunmasından dolayı da burada fayda var mı? Var. Allah'ın adının faydası olmaz mı ya? Şimdi bu hadis mi? Değil. Ben şimdi hadis dedim mi? Ya nedir? Evliyaullah'tan Risale-i Kuşeyriye'de senediyle Ebu Ömer mi? Ebu Amr unuttum, İskenderi Hazretlerine isal ediyor. O zat anlatıyor bunu. Risale-i Kuşeyriye de geçmiş velilerden anlatıyor İmam Kuşeyri. Onun için siz tevbe edin inşallah. Geçmişiniz ne olursa olsun. Hangi büyük günahları yaptıysanız bana anlatmayın. Kimseye de anlatmayın. Başkalarını da günahlarınıza şahit tutmayın. O günahları unutun artık. Unutun, sakın aklınıza hayalinize getirmeyin. Allah da meleklere unutturacak inşallah. Hafaza meleklerine unuttururum, yazıcı meleklerine unuttururum diyor kiramen katibine. Neden? Ahirette aleyhine şahit kalmasın diye. Günahı yaptığı yerlere de unuttururum, yatak yorgana da unuttururum diyor. Yarın ahirette şahit bırakmam aleyhine Allah buyuruyor. Hadis-i şerif sahiptir. Derdiniz günahlarınız. Kanserden beter, ülserden beter. Kanserle ölsen gözü bakarak hasta olduğundan şehit olursun, inleye inleye ölürsün, tertemiz günahına kefaret bulursun. Ama günahlarla ölürsen helak olursun. Onun için senin derdin hastalığın değil, derdin günahlarındır. Sen kurtulman lazım kardeş. Nesai'de, Sünen-i Kübra'da, Hatib-i Bağdadi'de ne diyor biliyor musun? Bir hadis-i şerif buldum size. Bir zikir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle saydı. Kaç defa tevhid, kelime-i tevhid olacak? 5. 5 tane kelime-i tevhid saydı. Şimdi bak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. La ilahe illallah vahdehu ve allahu ekber. 1. La ilahe illallah vahdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehu'l mülkü ve lehu'l hamde. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. 5'i bulduk mu? 5'inde de la ilahe illallah var mı? Ha. Bak sana söyleyeyim. Arkadaş, zerre kadar aklınız varsa bunu terk etmezsiniz. Zerre kadar, gram kadar böyle. Neden? Bak, ben hadis-i şerifin müjdesini gizleyemem. Müjdeyi olduğu kadarını söylerim, ilave de edemem. Men kâlehu nefî yevmîn. Bir gün içinde kim bunu okursa, ev fî leyletin veya bir gece içinde okursa, dikkat! Ev şehrin yahut bir ayın içinde okursa, ben şimdi okudum, bir aya kadar payı var. Bir kere okudum ha. Bin kere değil, bir kere. Sonra bu hadis-i şerif İmam-ı Nesai Sünen-i Kübra'da zikrediyor. Kimse buna toz konduramaz. İmam-ı Cezeri El-Hasdül Hasin'de zikrediyor. Öyle hurafe murafe diyenlerin alnını karışlarım. Her kim bu 5 kelimeyi tevhidi bir gün veya gecede veya bir ayın içinde okursa, sümme mâte min zâlikel yevme ve tilkel leyle ve zâlikel şehr, sonra okuduğu gün ölürse, ya hoca bir günde unutabiliriz, veya okuduğu gecenin içinde gece çıkmadan ölürse, bu zor, unutabilirsin, veya okuduğu ayın içinde ölürse, peki sene dedi mi? He? Sene dedi mi? Demedi. Şimdi ben seneyi buraya ilave edebilir miyim? Kezzap olurum. En büyük sahtekar olurum. Hadiste ne dediyse o kadar bak. Gün dedi mi? Gece dedi mi? Bir de ne de buyurdu? Ay. Bir ayda bir kere bile okursa, ama siz ne yapın biliyor musunuz? Siz yine her gün gece okumaya bakın. Çünkü neden? Yoksa ay geçer unutursunuz. Ben şimdi samimi söylüyorum. Seyyidül İstiğfar Allah'ım ente Rabbi gibi hemen bunu ekledim. Niye? Yahu arkadaş, bu 5'ini parmağıyla saydı, bir ayda bir kere bile okuduğu ayın içinde, o ay çıkmadan, bir ay bir gün geçti, garanti süresi bitti. Ayın içinde bile ölse, غُفِرَ لَهُ زَنْبُهُ, günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür. Günahsız ölür. Nasıl bir şey bu? Kolay mı? Ya hoca bize 50 rekat, 100 rekat anamızı ağlatıyorsun, canımızı çıkar. Desene böyle kolay bir şey var. E dedim işte, bakalım yapacak mısın? Yine ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine o 50'yi 100'ü kılan yapacak. Yine o 50'yi 100'ü kılmayanlar bunu bile okumayacak. Ben sana söyleyeyim. Çünkü amele merak değil adam yani. Amele merak değil. He? Böyle bakıyorsunuz. Sanki ben okuyunca siz affoluyorsunuz he? Ben yiyeyim sen doy, öyle mi? Ne akıllısınız be? Yemeğe benden evvel oturuyorsunuz. Okuyunca sen oku, bize yaz. Öyle bir şey yok. Hadi beraber okuyalım.
1: La ilahe illallah vahdehu vallahu ekber. La ilahe illallah vahdeh. La ilahe illallah la şerike leh. La ilahe illallah lehul mülk ve lehul hamd. La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah.
0: Bu ayı garantilediniz. Hoca sen her ay geldiğinde bize bir kere okut. Sizle uğraşacağım, işim bitti ya. Ya yazıyoruz, buluyoruz, tercüme ediyoruz. Şu gün geldi, şu gece geçti diyoruz. Adam alıp okumuyor ya. Ben ne yapayım arkadaş? Aleyhine çalışana, zararına yaşayana ben ne yapabilirim ya? Ben bir şey yapamam ya. Allah hepinize amele karşı heves versin Allah-u Teala. Fazl-ı Kerem. Beş tevhid zikrinin okunuşu. Her gün ve gece bir kere okuyun. Yarım dakika değil, 10 saniye ya. 10 saniye. Yalnız birinciyi biraz karıştırdınız gibi geliyor bana. He? O başını okurken biraz vahdehu de bitirdiniz, bitirmeye kalktınız. Onun biraz vahdehu vallahu akbere geçiyor. Ona göre doğru düzgün okuyun. Allah'ım sizleri amele muvaffak eylesin. Amin. Tamam inşallah. Ben sizi tevbeye davet ediyorum. Asi nefsimi de tevbeye davet ediyorum. Allah bize tevbe nasip etsin. Günahlardan karşı bize ikrah versin. Soğukluk versin. Allah'ım burada kardeşlerimiz içimizde bulunan, içki içme alışkanlığı olan verse ya Rabbi, bir daha ikrah ver, işitme ya Rabbi. Zinaya müptela olan varsa bir daha en büyük bir necasetten beter, en büyük pisliğe bulaşmaktan beter, en çirkin kokulardan beter, ona kerahat ver, bir daha yaklaştırma ya Rabbi. Allah'ım zinaya müptela olanları soğut ya Rabbi. Allah'ım gıybet dedikodu edenler varsa bu dünya kelamlarından, bu haram konuşuklardan muhafaza eyle bizi ya Rabbi. Soğukluk ver bize ya Rabbi. Bu konuşmalara karşı üşengeçlik bize ver ya Rabbi. Ağızlarımızı açtırma haramla ya Rabbi. Allah'ım zikredeceğimiz zaman heves ver bize, rağbet ver bize ya Rabbi. Şevk ver, iştiyak ver bize ya Rabbi. Allah'ım burada dinleyenleri, kadınla erkeğin, uzaktan yakından gelenler mahrum etme ya Rabbel Alim. Mutlaka nasuh tevbesi nasip eyle. Mutlaka af olmamızı nasip eyle. Allah'ım bu günahlar bizi esir etti ya Rabbi. Bizi mahvetti ya Rabbi. Bizi dünyadayken zindana soktu ya Rabbi. Sen bizi bu nefsin esaretinden halas eyle. Bu şeytanın şerrinden emin eyle. Allah'ım günahlara karşı bize soğukluk ihsan eyle. Her şey senin elinde, kalpler senin elinde, imanı, taatler, ibadetler kalplerimizde ziynetlendir, süsle, tezyin eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Şimdi birkaç husus ilan edeceğiz. İman, İslam, ilmihali. Evvelce de anlattığım üzere içinde yani 800 küsur sayfadır. Velakin 650 sayfa ilimlerle doludur. Ondan sonrası fihristlerle doludur. Burada abdestten, suyundan, katırın içtiği sudan abdest alınır mısından, eşeğin artığından abdest alınır mısından, tut, taharetinden, istincasından, istibrasından, kurunmasından, akıntısından, guslünden, cünüplüğünden, hanımından, hayızdan, bitiminden, ilişkisinden, her türlü mesele, abdest hakkında, gusül hakkında, teyemmüm hakkında, seferi mesafe hakkında, yolcular hakkında, mesela seferi mesafe. Şimdi İstanbul'un Çekmece'den Silivri'ye kadar eklenmiş Adam İstanbul'un içinden Gebze'ye kadar 100 kilometre İstanbul. Nerede seferilik başlayacak? Bursa'ya geliyor. Anladın? İstanbul'un köprüsü, Boğaz Köprüsü ayırır onu. Oraya kadar ekli gelen köprüden başlayabilir mi kilometre tutmaya gideceği yola? İkinci köprüyle birinci köprünün farkı, çıkışında sağında solunda boşluk olup olmaması hasebiyle vesaire vesaire. Birçok mesele. Ama ne kadar önemli meseleler. Kolonya sürülür mü? Efendim elbiseye bulaşsa namaz olur mu? Abdesti bozar mı değil? Abdesti zaten bozmaz. Abdesti çıkan bozar. Üzerine sürdüğün bir şey abdesti bozmaz. Ama elbisede namaza mani mi? Anladınız mı? Birçok mesele. Bir bakarsanız alfabetik bir listine, yani benim şimdi aklıma gelmeyecek yüzlerce binlerce mesele burada yer bulmuştur. İnşallah Rahman istifade edersiniz. Çoluk çocuğunuza öğretirsiniz. Kıyamet günü azabı en şiddetli olan men ecele elehu, hanımını çocuğunu cahil bırakanlardır. Bak bulu ermeden evvel abdest ve gusül gibi birçok meseleyi çoluk çocuğun bilmesi lazımdır. Oğullarımız ergenliğe ulaşıyor. Kızlarımız bulu eriyor. Hala gusül hükümlerini bilmiyor. Bir iki sene geçiyor. Nereden gusül icap ettiğini bilmiyor. Temizliğinin gününü bilmiyor kız. Çünkü neden? Ana babası öğretmemiş. Gusül alman vacip dememiş. Bunlar çok önemli fıkıh meseleleridir. On sonra namazlar, on sonra beş vakit namazlar, farzlar, sünnetler, vacipler, namazlar, cenaze namazları, bayram namazları, efendim her birinin meseleleri var. Burada yani kaç madde var dedimse, en son madde 1675. 1675 madde. Öyle madde var ki 15 sayfa. Bir madde. 1675 madde. Madde madde size Allah Teala amele muvaffak eylesin. Bir an evvel size ulaştırmaya muvaffak eylesin. Arkasında zaten okursanız kapağın arkasında bu ilmihal faziletli ameller kitabı değildir. Bu ilmihal farzların kitabıdır. Vaciplerin kitabıdır. İçinde bazı sünnet müstehapler olsa da. Anlatabildim mi? Talebul ilmi ferizatun ala kulli müslimin ve müslime. Müslüman olan her erkek ve kadının ilim tahsil etmesi farzdır. Hangi ilim? İlmihal. Ne demek o? Abdest, gusül, taharet, namaz. Anladın? Buraya kadar sırf namaz. Oruç var mı bu kitapta? Yok. Ama bu kitabın farkı nedir? Bunda 130-140 sayfa belkine kadar iman meseleleri var. Ne demek iman? Ehli sünnete göre itikat. İtikat Risalesi'nden daha detaylı bu. Sanki İtikat Risalesi'nden bir misli fazla hacmi var. İtikat Risalesi var, o küçüktür, 120 sayfa. O metin gibidir. İtikat Risalesi'nin iki misli fazla, baş tarafında sayfa kaça kadar? Bakalım onu da söyleyelim. He? 116'larda daha gidiyor. İkinci bölüme geçmeden evvel. Birinci bölüm iman meseleleri. 121 sayfa. Ne demek iman meseleleri? Ehli sünnet olmanız için. Ehli sünnet bir Müslüman olmanız için. Nelere inanmanız lazım? Ve yetmez. Nasıl inanmanız lazım? Bak şimdi. Burada ne var? Dinin esasları olan itikatla ilgili konular. Allah-u Teala'ya sıfatlarına iman, selbi sıfatlar, sübuti sıfatlar, 8 sübuti sıfatın izahı, Allah-u Teala'nın görülmesi, Allah arşa istiva etti mi? Etti. Peki arşa istivayı nasıl anlamamız lazım? Vehhabiler gibi anlarsak yoldan çıkarız. Allah göktedir diyorlar haşa. Allah'ın arşa istivası, müteşabih ayetler ve hadislere nasıl inanacağız? Allah-u Teala'nın isimleri, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, peygamberlerin sıfatları, ahirete iman, kadere iman. Kadere nasıl inanacağız? Kader nedir? Allah ezelde bizim her şeyimizi yazmış mıdır? Yazmıştır. Peki yazdıysa bir daha biz onu bozabilir miyiz? Bozamayız. Bozamazsak niye mesul oluyoruz? İşte onun izahı. Orada detaylı bir şekilde kadere iman, haşra iman, neşre iman, kabir sorgusuna iman, kabir azabına iman, sura üfürülmesine iman, mizana iman, Havz-ı Kevser'e iman, Sırat Köprüsü'ne iman, cennet cehenneme iman, şefaate iman, büyük günahlar dinden çıkartmadığına iman, Miraç'ın hak olduğuna. Miraç haktır. Ölüm ve sevap günah ilişkisi, sahabe ve ehli beyte hürmet ve saygı, dört büyük halife, aşere-i mübeşşere, halifelik bahsi, evliyanın kerameti, iman atmaz eksilmez. Kaç tane başlık altında ehli sünnet mezhebinden olmak isteyen bir Müslümanın mutlaka inanması gereken meseleler. Ey Müslüman kardeşim! Abdest namaz zoruna gitse bile, belki namazın farzı, şartı, şurtu seni çok alakadar etmiyor olsa bile, hiç olmazsa, hiçbir abdest değil, parmağını bile kaldırman gerektirmeden, iman sadece kalpte inanmak demektir. Bir insan namaz kılmasa da Müslümandır, kafir olmaz. Yeter ki namazın farz olduğuna iman etsin. O zaman bense diyorum ki, şu İman İslam İlmali kitabından okuyarak ve hepsine inandım ya Rabbi, şahit ol Allah'ım diyerek bir ehli sünnet olmanın gereğini yapalım da ondan sonra Allah amelleri nasip eder inşallah. Amellere muvaffak eder. Rabbim zorları kolay eder inşallah. Ama inanmak kadar kolay bir şey var mı? Oturduğun yerden inanabilirsin. Parmağını oynatmana gerek yok. E sen inanmak için bilmen lazım. Neye inanacaksın? Şefaat haktır. E ne demek? Kimin şefaati? Kime geçerli? Miraç haktır. Nesi haktır? Rüya ile midir? Bedenle midir? Mescid-i Aksa'ya kadar mıdır? Yedi kat semaya mıdır? Oradan Sidretül Müntaha nedir? E Miraç'a inandın. Miraç nedir? Onun için mutlaka iman bölümünü okumanız ve inanmanız ve bilmeniz, soru cevap yapılırsa tak tak şak cevap verebilmeniz farz-ı ayındır. Yani ne demek? Hepinize tek tek farzdır. Bundan dolayı ilim tahsili her Müslüman üzerine farzdır. Hadis-i şerifinde geçen ilimden maksat doktorluk, mühendislik değildir. Hangi ilimdir? İlmi haldir. Müslüman olmak için gereken ve amel etmek için farz olanları bilmektir. Allah Teala hafızamızı kuvvetli eylesin. Okuduklarımızı kafamızda tutmayı bize nasip eylesin. Allah'ım kötülükleri bize unuttursun. Kötü gördüklerimiz, kötü duyduklarımızı unuttursun. Allah Teala bu iman İslam'la bu ilmihaldeki bilgileri Allah'ım beynimize nakşeylesin. Allah'ım zihin açıklığı cümlemize nasip eylesin. Okuyup anlamayı, anlayıp anlatmayı, insanlara duyurmayı bize ilham eylesin. Amin, amin, amin. Kısaca dualar edelim inşallah. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inâ neselükel ridâke vel cennete. Ne'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inâ neselükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme inâ neselükel min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ istiâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. فأنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم bütün cemaatimiz Müslümanları ehli sünnet hakkında hayırlı dualar yapmak nasip eyle, kabul eyle, kabul olunmuş eseri görerek dönmek nasip eyle, engelleri bertaraf eyle, yardımcıları ziyade eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım, ehli sünneti yardım edenlere yardım eyle, ehli bid'ate yardım edenleri zelil eyle ya Rabbi, hakir eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremle dünyanın neresinde zulme uğramış mazlum Müslümanlar var, halas eyle. Filistin'e yardım eyle, Suriye'ye yardım eyle, Afganistan'a yardım eyle. Allah'ım sen ya Rabbi Yemen'e yardım eyle, Irak'a yardım eyle Allah'ım. İran'daki ehli sünnet Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Şia'nın elinden halas eyle ya Rabbi. Ehli sünnet düşmanlarını zelil eyle, perişan eyle ya Rabbel alemin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Kardeşlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma veşahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Bu zikirlerimizden hasıl olan sevabı hediye eyledik, ruhlarına vasıl eyle. Ama Mevla'nın huzurundalar. Ya Rabbi senin huzurunda günahlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, azabı olanlar varsa bu hediyeler hürmetine defuref eyle, hediyelerimizi vasıl eyle, bize de arkadan böylece okunmak nasip eyle, ya Rabbel alemin ve ya gayran nasiri. Allah'ım ne dertliler varsa devalar ikram eyle, her şeye kadirsin, acil şifalar ihsan eyle. Bize dua ısmarlayanlar senin şifana havale eyledik. Ne dertliler varsa devalar ikram eyle. Cemaatimizden kimi niyet edenler varsa acil şifalar ihsan eyle. Devalar yarat halka ile ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Bin bir ihlas-ı şerif okumuş. İhlas-ı şerif senin suren. Bin bir ihlas okumuşlar. Bu ümmetin kurtuluşu için hediye etmişler. Ya Rab okunan bin bir ihlas-ı şerif sahiplerinden kabul eyle. Allah'ım bu ümmetin imdadına yetiş. Ehl-i sünneti en yakın zamanda bidat ehlinin elinden, Yahudi Nesara'nın elinden halas eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet devleti nasip eyle. Ehl-i sünnet izzeti nasip eyle. Ehl-i sünnet şerefi nasip eyle. Bütün İslam alemini Kur'an ve sünnet merkezinde cem eyle ya Rabbel alemin. Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi vatanı bölmek isteyen, parçalamak isteyen Ermeni döllerine fırsat verme ya Rabbi. Helak eyle ya Rabbi. Bunları teşhir eyle ya Rabbi. Bunları meydana çıkar ya Rabbi. Milleti bunlara kandırma ya Rabbi. Bunların şerrinden bu ümmeti muhafaza eyle ya Rabbi. Bize İslam'ı, takvayı öne geçir bizde ya Rabbi. İslam ve takva dışında bize bir değer takdir ettirme ya Rabbi. Sen bizi uyandır, ikaz et ya Rabbi. Vatanımızı, İslam vatanlarını bölünmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Evlerimize, ocaklarımıza İslam ibadet huzur ihsan eyle. Karı kocalar aramıza ibadet huzuru ihsan eyle. Çoluk çocuklarımızı Kur'an'la yetiştirmek, terbiye etmek nasip eyle. Evlerimize, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına tebdil eyle. Eğlence, haram ve günah filmlerin seyredildiği evlerden olmaktan muhafaza eyle ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala alihi sahbihi selleme teslimen kesira. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2 Mayıs 2015 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
4: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
11: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Kapatın. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ma faalallahu bi keşke. Bu önemli bir şey, kitap olacak dedim ya bu. Allah sana ne yaptı? Bu çok önemli bir mesele yani. Ahiretten haberler ancak rüyayla gelir. Rüyadan başka bir yerden keşfi açık olursa gider kabrin başında oturduğu zaman değil mi? Meseleleri çözer. Geçen mektubat dersinde çarşamba ne anlattık? İşte Fahruddin Tebrizi Hazretleri ne buyuruyor? Benim diyor, onu da Alaaddin Konevi ondan naklediyor. Alaaddin Konevi'den de İmam Suyuti naklediyor. Hepsi senetli, isnatlı şeyler. Yani bazı meseleleri çözemiyorum diyor, çözemeyince, tıkanınca diyor, doğru şeyhimin kabrine gidiyorum diyor. Tacuddin-i Tebrizi Hazretleri, şeyhimin kabrine gidiyorum. Teveccüh ediyorum, kabre yöneliyorum, rabıta yapıyorum diyor. Bütün çözemediğim, günlerce düşünüyorum, taşınıyorum. Bütün gayretimi sarf ediyorum. Fakat işte neyse fıkıhtan, tefsirden, hadisten, neyse yani meseleler, ilmi. Ama meseleleri çözemiyorum. Bazı mesele geliyor, takılıyorum diyor. Yani o kadar da büyük alimler yani. Oluyor, en büyük alim olsan bir yerde takılırsın. Hızır Aleyhisselam ne yaptı Fahreddin Razi? Yani üç gün zorladı. Ondan sonra rüyada Hızır Aleyhisselam onu zorladı. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese Fahreddin Razi Medine-i Münevvere'de ders verdi. Yani Allame-i Cihan diye millet bakıyor. Bu sefer cevap veremedi diye mahcup olacaktı. Sonunda geldi dedi, buldun mu dedi cevabını dedi. Bir gün daha müsaade dedi, ikinci gün bulamadı. Bir gün daha müsaade dedi, üçüncü gün. Çok darlanca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. Ey imam bilemedin mi dedi. Bilemedim ya Resulullah. Cevap böyle böyle dedi. O da geldi, oh! İki gündür bakıyor o adam olmasın diye. İstiyor ki o adam olmasın. Çünkü yine soracak, karıştıracak işi diye. Cevap bulamamış ya. Ama üçüncü gün dedi, inşallah bugün gelmiştir dedi. Çünkü sorsun da söyleyeyim dedi, cevabı öğrenmiş dedi. Ondan sonra bir hava attı. Hava attı derken kibir için değil aşağı yani. Dedi ki cevap tak tak tak tak. Böyle dedi. O zat oradan ne dedi? Salli alâ men allemek. Sana öğretene salavat oku dedi. Allah'ım o salli alâ sen. Muhammed ve ailesin. Ya ne demek istedi? Sen mi buldun dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ki sana öğretti dedi. Bak her şeyden haber var. O Hızır Aleyhisselam idi. Hızır Aleyhisselam'ın menkıbeleri bitmiyor. Devam ediyor tasarrufları. Yani hala şunu bile anlamıyorlar. Biz Efendi Hazretleri'nin tasarrufu devam ediyoruz. Ve kabirden vefat etmiş evliya Allah'ın tasarrufu devam eder ve şekle girip görünürler diyoruz. Hızır Aleyhisselam 40 şekilde, 1000 şekilde görülüyor mu, görünmüyor mu? He? Nasıl oluyor? Hızır Aleyhisselam peygamber olduğuna dair rivayet de kuvvetli değil. Veli olduğu kesin. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Mektubatında. İmam Rabbani'ye bunlar inanıyorlar, göğe mektubat okuyorlar. Nasıl okuyorlar bunlar? Bir sabah zikir yaparken işte halakamıza Hızır Aleyhisselam'la Hadır, esas adı Hadır. Hadır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam geldi diyor. İmam Rabbani Hazretleri de ben de onları görünce dua istedim diyor. Himmet istedim diyor. Onlar bana dediler ki, bir adamın işini Allah yoluna koyarsa, yani üstlenirse senin gibi adamları Mevla direkt hani yönetiyor. Mealen konuşuyorum yani. Senin bize, bizim duamıza hacetin kalmaz. Çünkü sen, yani Mevla seni özel yönetimine almış. Dediler diyor. Ya siz diri misiniz, ölü müsünüz dedim diyor. Biz de diğerleri gibi vefat ettik. Dediler. Ancak Allah bizim ruhlarımıza istediği zaman, istediği şekle girip, istediği yerde, istediği kişiyle görünme ve görüşme izni verdi. Onun için biz öyle ruhlarımız bedene girip, şekle bürünüp dolaşıyoruz diyor. Şimdi bunu kim anlatıyor? İmam-ı Rabbani anlatıyor. İmam-ı Rabbani kim? Müceddid-i Elif'ten ikinci binin müceddidi. Hadi Mahmud Efendi Hazretleri'ni hasta yaptınız, bir usta yaptınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Mahmud Efendi Hazretleri'ni ne hakaret ettiniz, terbiyesiz, şerefsizler. Peki, İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfisani, ikinci binin müceddidi. Ondan sonra binlik müceddid bir daha gelmeyecek dünyada. Çünkü dünyada bir daha bin yok. Üçüncü bin yok. Peki İmam-ı Rabbani Hazretleri burada Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'a kendim sordum diyor. Uyanıkken İmam-ı Rabbani rüyada görmedi ki. Ben diyor zikrederken diyor ihvanla beraber bizim zikir halkamıza geldiler diyor. Onları görünce onlara sordum diyor. Bak birçok alimlere göre Hızır İlyas Aleyhisselam ölmediler, hayattalar. Kıyamete yakın ölecekler. Ekseri alimlere göre, sofiyelere göre, evliyaullah'ın hemen hemen cumhuruna göre böyle. Ama biz İmam-ı Rabbani'ciyiz. Yani şimdi İmam-ı Rabbani olduğu zaman orada biz dururuz. Çünkü itikatta müştehittir. Şimdi sordum diyor. Onlar da dediler ki diyor, biz vefat ettik. Ama siz devamlı geliyorsunuz, gidiyorsunuz, her yerde görünüyorsunuz. Değil mi? Hızır Aleyhisselam şimdi aynı zamanda Fatih Camisi'nde, aynı zamanda Ulu Cami'de, aynı zamanda Mescid-i Aksa'da, aynı zamanda Mekke'de, aynı zamanda Medine'de. Esas yeri de denizlerde, adalarda duruyor. İlyas Aleyhisselam çöllerde duruyor, Hızır Aleyhisselam denizlerde duruyor. Esas yeri denizler. Her yerde herkes görüyor. Buna ittifak edilmiş. Şimdi bir adam dedi ki Hızır Aleyhisselam gören yok, Hızır diye bir şey yok dese, ona herkes manyak der yani. Çünkü o kadar Evliyaullah'tan ve görenlerden o kadar nakil var ki haddi hesabı yok. Onun hakkında müstakil bir kitap yazacağım da onun hakkında kitap yazmak yani kıyamete kadar bitmez o kitap. O kadar her kitapta kıssası var. Tabii belli başlı konuları toplarız. Şimdi bir gün Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Vefat etmiş. Şimdi her yerde görünüyor mu? Görünüyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bana geldi diyor mu? Diyor. Peki ne demiş Hızır İlyas Aleyhisselam ikisi de İmam-ı Rabbani Hazretlerine ne demişler? Allah bizim ruhlarımıza tasarruf verdi, temessül hakkı verdi. İstediği zaman istediği şekle girip istediği kişiyle görüşüyor. Bu mektubatta yazıyor mu? Yazıyor. Peki ben bundan başka ne diyorum? Muhammed Efendi Hazretleri'nin ruhuna Mevla tasarruf vermiş. Peki Hızır İlyas Aleyhisselam'a verilen onlara mahsus bir şey değil ki. Diğer veliler de orada müşterek. Diğer veliler de orada müşterek. O peygamberlere has bir şey de değil. Yani ruhunun tasarruf. Çünkü şehitlerde de aynı tasarruf var. Sıddıklarda da aynı tasarruf var. Hazreti Ali Efendimiz'in ruhaniyeti daha doğmadan 250 sene evvel 150 sene evvel Selman-ı Farisi'ye göründü. Hazreti Ali doğmamış. Ama bedenlere ruhlar girmeden, doğmadan ruhlar var mıydı? Var. Ruhlar bedenlerden 4000 sene evvel yaratılmış. Evvelki sohbetlerde söyledim. Selman-ı Farisi kaç sene yaşadı? Bir rivayet 250 var, 300 var, 400'e kadar var. En azı 250 yaşadı. 250'den aşağı söyleyen yok. Bak demek ki Hazreti Ali doğmadan evden 150 sene evvel Selman Farisi demek 100 yaşlarındaydı. Ortalama. Selman Farisi radıyallahu anh bir canavar ona saldıracak veya bir şey oldu. Çok büyük bir tehlike oldu. Birisi geldi onu kurtardı. Ondan sonra 150 sene geçti. 150 sene. Geldi Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe oldu. Medine dönemi kaç sene? Medine dönemi toplasan 10 sene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Yani Selman-ı Farisi'nin 250 senelik hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birlikteliği en fazla taş atlasın 10 sene. Anladın mı? Hazreti Ali Efendimiz de çok daha yaşı küçük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında çok yaş var. Dolayısıyla ta Hazreti Ali'yi görünce ne dedi? Beni kurtaran sendin dedi ya. Hazreti Ali doğmamış, anasının karnına da düşmemiş. Ruhun işi başkadır. Ruhlar aleminin tasarrufatı farklıdır. Bu kitaplarda geçiyor. Gözüktü aynı. Yine onu zarardan, beladan kurtardı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in tabii büyük veli olduğu için velilerin en yükseği onlar, dört halife özellikle. Tasarrufu devam ediyor. Bak ne diyor Fahreddin Tebrizi? Gidiyordum diyor şeyhimin kabrine. Bir teveccüh ediyordum, bir yöneliyordum diyor. Bütün meseleler çözülüyor. Başka yere gitsem çözülmüyor.
16: Dağa git, kafan sakin yerde, belki kafan başına gelir. Yok. Şelaleye git. Belki şelale şar şar şar şar falan. Böyle feyiz gelir. Kafana bir, aklına başına gelir. Milletten uzaklaş falan. Otur, düşün, düşün, düşün. Çözülmüyor diyor. İlla onun mezarına gideceğim diyor. E ne dedim Alaeddin Baba Hazretleri? Ben size okutacağım kabrimden dedi. Evliyaullah hep okumuşlar kabirden. E Hızır Aleyhisselam İmam-ı Azam'ın kabrine devam etti. Fıkıh dersim yarım kaldı ya Rabbi dedi. Ne olur dedi, şu İmam-ı Azam da öldü dedi. Bunun ruhunu iade et de mezardan beni okusun dedi. Mevla da buyurdu ki ne yapıyordun, her sabah derse gidiyordun. Her sabah mezarına git buyurdu. E bütün kitaplarda var bu. Hızır Aleyhisselam şeriattaki fıkıh ilmini Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebinin şeriatı fıkıh ilminde İmam-ı Azam'dan aynı kabirden işitiyor. Derse gitse, otursa nasıl İmam-ı Azam konuşuyor? Kabirden işitiyor. Bu da Hazreti Aleyhisselam eski ümmetlerden. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden olduğu için işte bizim ümmetin de eftaliyeti burada zuhur edecek ya. İmam-ı Azam Efendimiz'e verilen ilim kime verilmiş? Ledün ilmi de var, zahiri ilim de var. Hızır Aleyhisselam'a ledün ilmi verilmiş. E zahiri fıkıh ilmi ayrı bir şey. E bilmez mi? E bilir ama onu da Mevla buyuruyor ki öbürünü bedava verdin, bunu da biraz emek et. Yani ledün ilmi kim ne olacak her şeyi biliyor. Bu çocuk yaşarsa kafir mi olacak? Müslüman mı olacak? Anasına babasına itaatkar mı olacak? Asi mi olacak? Kehf suresinde çocuğu ne yaptı? Ama Musa Aleyhisselam hak vermedi işte. Dedi ki ya Musa dedi. En ala ilmin. Bana Allah bir ilim verdi. Sen o ilmi bilmezsin dedi. Çünkü neden? Bu çocuğun büyüyünce kafir olacağını sana Allah bildirmezse bilmezsin. Ama bana bildiriyor. Ama ve ente ala ilmin. Allebenikeullah. Ey Musa sana da şeriat ilmi verdi dedi. Anladın mı? Helal haram ilmi, hüküm ilmi verdi. Onları da ben bilmiyorum diyor. Bak o hadiste, sahih hadisen, benim hatırladığım kadarıyla Buhari'de, o hadis-i şerifte Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a verilen ilmi kendine verilmediğini ama ona verilen ledün ilminin de Musa Aleyhisselam'a verilmediğini beyan etti. Buradan da ne anlaşılıyor? Hızır Aleyhisselam da Ebu Hanife'nin radıyallahu anh kabrine devam ederek fıkhını tamamladı. E şimdi bunlar olmayan şeyler mi? E bu zındıklar ne konuşuyor şimdi? Kabirde tasarruf yok, ölünün işi bitti mi? E bunu Vehhabi de aynı şey söylüyor. Vehhabi de aynı şey söylüyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
17: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Sünnet namazları camide kılmak mı daha faziletli yoksa evde kılmak mı?
3: Şimdi mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu o sünnetleri yerine getirebilmek. Allah Celle Celaluhu قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهِ Habibim de ki, eğer onlar Allah'ı sevdiklerinde sevdiğini söylüyorlarsa, iddia ediyorlarsa biz Allah'ı seviyoruz diye, efendim tabii ki seviyoruz. O zaman de ki onlara fettebi'uni, bana uyacaksınız. Onlara söyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadan Allah'a ulaşmak mümkün değil. Yuhibbukumullah, bir Allah sizi sevsin ve yağfir lekum zunubekum, günahlarınızı affeylesin. Şimdi peygambere uymak, peygambere tabi olmak ne demektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yerine getirmektir. Ben peygamberi seviyorum, ona tabiyim. Peki ne yapıyorsun tabiyim derken? Yani tabiyim demek ne demek? Onun sünnetleridir. Şimdi onun sünnetleri işte namazdaki, oruçtaki, zekattaki, efendim giyim kuşamda, aile içerisinde, ticarette gibi her meselede sünnetler var. 4000'e yakın sünnet. Şimdi bunlar sünneti müekket gayrimüekket dediğimiz, yani sünnet adı sünnet olan ne olursa olsun yapılması mutlak sevap getirecek bir şeydir. Terk edilir diye bir şey yoktur. Terk edilmesi de efendim bazen gerekir diye bir şey yoktur. O büyük bir dine iftiradır, Allah muhafaza. Yani sünnetlerin yapılması mutlak ibadettir ve sevap getirir. Şimdi bu sünnetlerin yapılabilme şekilleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evi diyelim, Mescid-i Nebevi'ye çok yakın olduğu için sahabe efendilerimiz gelirlerdi, sünnetleri kılarlardı camide. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisi evinde kılar, yani hucurat dediğimiz, ve oradan çıktığında müezzin efendi, yani Bilal-i Habeşi kâmet getirirdi ve namazı kılarlardı. Mesela şimdi günümüzde şöyle olabilir. Mesela hoca efendi kendi odasında, imam odasında namazı kılıyor sünneti. Sonra çıkıyor. Ondan sonra müezzin efendi imamı görünce kâmet başlıyor. Yani aslında bu sünnet kendiliğinden de uygulanmış oluyor. Yoksa yani evde sünneti kıl, camiye git, o değil yani. Mesela o değil.
2: Cemaat yetişemez zaten.
3: Cemaat yetişemez yine öbür türlü. O vesileyle camide sünnetlerin kılınması. Bir de değerli Ömer, güzel bir, duygusal bir meseledir bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz farz ile sünnet arasında, mesela diyelim biz farz namazını kıldık. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Farzı bitirdik. Orada Estağfurullah ellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve 3 defa istiğfar edilmiş. Allah'ım beni bu yaptığımı kabul eyle diye. Hani bir insan bir işi yapıyor, nasıl yapabildik mi falan. Ya senin efendim, sana herkes böyle bir şey yapmaz gibi tavır değil de nasıl yani güzel olmuş.

0: Uzun bir meseledir bu. Çok kısa ve özet gitmeye çalıştım. Yani farzdan sonraki o sünnetin arasını ayırmamak, araya fasıla koymamak, dünya kelamı konuşmamak, su vesaire başka. Yani farzı bitirdikten hemen sonra tekrar ediyorum 3 defa estağfurullah lezi la ilahe illahu vel hayyul kayyumu, Sahih Müslim'dedir bu hadis-i şerif. Efendim ve birçok rivayetlerde var bu. Meşhurdur bu mesele. Efendim estağfurullah lezi la ilahe illahu vel hayyul kayyumu. Allahümme ente selamun ke selam tebarek teyazel celal ve ikram dedik. Hemen ayağa kalkacağız. Efendim işte öğleyinin son sünnetini, yatsının son sünnetini, akşamın son sünnetini, yani akşamın sünnetini kılmaya diye orada ara vermemek, dünya kelamı konuşmamak, fasıla vermeden yapılırsa illiyine yazılır ve o farza, yani farzın sünneti olduğu ortaya çıkmış olur. Ve da sünnenir revatip, sünnenir revatip dediğimiz farzın evvel ve sonrasındaki sünnetler, yani farzla tertip edilmiş, farzla bütünleştirilmiş sünnetler ifadesi önemlidir. Yoksa nafile namaza dönüşecektir. Yani nafile ne demek? Nafileyi kendin Allah için kılıyorsun. O da güzel bir şeydir. Ancak farzın sünneti olabilmesi için bu şekilde adaba riayet etmek lazım. Yani öğlenin sünnetini kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan, efendim orada kâmet getiren kişi yerinde durarak, kad kâmeti salâ oraya kadar yerinde durarak kâmeti getirmesi, yürümesi doğru olmayacaktır. Ve kâmeti getir, o kat kâmeti söyle, namaz başladı. Eğer safa yetişmesi gerekiyorsa orada birkaç adım atabilir müezzin efendi. Sükûnetle namazı dinlemek, mâlem yahdis der. Yani kişi camide dünya kelamı konuşmadan, namaza aykırı, camiye aykırı bir şey yapmadan camide beklemesi, yestağfirül melâike, melekler ona dua ederler. Ve işte farzı bitirdikten sonra da dünya kelamı, dünyevi bir şey fasıla vermeden o sünnetin kılınması meselesi ortaya çıkacaktır ki bunlar büyük Resulullah Efendimiz'in tavsiye ettiği ve öğleyin ilk sünnetini kılan 7 kat semanın kapıları ardına kadar açılıyor. Sabah namazının sünnetini kılana Mevla 8 cennetinin kapısını açıyor. Sünneti kılıyorsun, cennetler açılıyor. Farzı kılınca artık cennetin Firdevs köşkleri sana yani veriliyor. Onun için bu meseleler önemlidir. Mesela rahimallahum ra'an, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, salla kablel asr erban, ikinden evvel 4 rekat sünnet kılana Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun, merhameti üzerine olsun. Bu kadar teşvik var. Yani bu kadar teşviği işte bazen de terk etmek de gerekir. Haşa maşa. Bu dine çok büyük iftiradır. Men salla ba'da zuhr, işte öğleyin o son iki erba 4 kılarsa ki enneme sallad dehr, 24 saat namaz kılmış, daim namaz kılmış sevabını alır. Men salla ba'del mi'işa, yatsıdan sonra 2 rekat, erba 4 kılarsa efendim yani ki enneme ahya leyletel kadri, kadir gecesini iyi etmiş gibidir. Her gece kadir gecesini bil demiş ya ecdad. Yani bunlar mükafattır, teşviktir, yapılması çok çok tavsiye edilen şeylerdir. Bir defa hayat yaşıyoruz, ahiret terazisine çok sevap koymamız gerekiyor. Rabbim muvaffak eylesin inşallah.
1: Amin.
0: Onun için yani güzel bir konuya temas ettiniz. Yani evde kılacak olursa cemaate yetişemez yani. Onun için sünnetlerin camide kılınmasında bir sakınca yok. Ancak teheccüd kılmak için camiye gelmeye gerek yok. Ha, camidesin, akşam namazından sonra camiden çıkmayacaksın. Evvabin namazını camide kılarsın. Camidesin sen zaten. Bir de orada riya olacak bir durum yok. Herkes kılıyor. Mesela Evvabin elhamdülillah hangi camiye gittiysen bakıyorum orada 15-20 kişi. Bazı oluyor mesela merkezi camide. Geçen bir merkezi bir camide efendim akşam namazını kıldık maşallah. Ciddi manada efendim yani 30-40 kişi vardı Evvabin kılan insanlar. Hamdolsun yani ülkemizin insanı ibadetine düşkündür. Şunu da söyleyeyim, bir diğer meseleye geçelim. Yani ülkemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine olan bağlılığı, ittibası, bu mesele çok mühim. Yani Resulullah Efendimiz'in o mübarek sünnetleri yerine getirilmesi ve efendim bütün cemaatle hep beraber terk etmeyelim diye tesbihatı birlikte çekmemiz ve bu sünnetlere ittiba neticesinde Rabbimiz Habibim dediği, Allah'ımızın en çok sevdiği Efendimiz Aleyhisselam, onun sünnetlerinin yaşatılması Mevla ülkemize bakıyoruz, bütün İslam alemine yar oluyor. Ülkemizin dışındaki yerler, tamam Allah onlara da istikamet versin ama yani baktığımız zaman yani liyakat yok, bir şey yok. Yani bakıyorsunuz Müslümanlara zarar vermeye kalkışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Rabbim Celle Celaluhu yani liyakatli, vakarlı, İslam alemine yar olacak, Rabbimizin razı olduğu güzel işlerle de meşgul eylesin.
1: Amin.
0: Yani sadece kuru bir ibadet değil. Yani ibadetler bize bir şey katıyor, bir manevi bir şey.

0: katıyor. Bunun tam özeti de Osmanlı'yı Osmanlı yapan peygamberin sünnetine ittibadır. Allah bizi Habibinden ayırmasın inşallah. Amin.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Yol dersleri başlıyor. On altıncı bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna allâhu mâ tevfîkî yu'assâmî illâ billâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل وسلم صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَتَاجِ رُؤُوسِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم evladım dedi, buyurdu. O şeye, kendisine mektup yazan, ilim sorana. Efendim, çok da derin bir ilimler o gün verildi. Cevap verilecek sorularım var, verilmeyecek sorularım var. Yani verilmeyecek derken yazıyla anlatılmayacak cevaplar var. Şimdi sen soruyorsun, işte Allah'a ulaşmanın zevki, manevi vusul, visal falan falan. Ya bunları ben sana dedim mektupla nasıl anlatayım? Orada misaller de verdi. Bazı sorularının cevapları verilmesi mümkündür. Bunların çoğunu da nerede yazdık? İhya Ulumiddin isimli kitabımızda yazdık. Burada da kısaca işaret edeceğiz. Bu küçük risalede Eyyüel Veled, Ey Oğul Risalesi'nde ne kadar ilimler verdi yani? İhya Ulumiddin'in de özeti gibi, bütün kitapların özeti gibi bir şey. Salike ne vaciptir dedi? Kad vecibe ales salik. Salik ne demek? Salik yolcu demek. Sülük, yürümek, yola girmek demek. Seleke yeslükü. Meslek de oradan gelir lügatta. Meslek, tutulan yol, gidilen yol. Adam mesela senin mesleğin ne? Yani izlediğin yol, takip ettiğin, tuttuğun sanat dalı veya uğraşım dalı ne? Salike ne gerekir? Dört şey. Birincisi nedir dedi? Öyle sahih bir itikadın olacak ki, ehli sünnet vel cemaat itikadın olacak ki, 72 fırkanın inançlarındaki sapıklıklardan, bid'atlerden, reformlardan, yeniliklerden, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinin üzerinde bulunmadığı inançlardan bir bid'at o inancın içinde olmayacak. Senin inancında ne olmayacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin itikatlarında yer olmayan bir yeni bir inanç itikat konusunda olmayacak. Bunu inşallah bu dersten sonra, bu kitaptan sonra başlayacağız. Yine İmam Gazali Hazretleri'nin itikatla ilgili eserini okuyacağız ders olarak. Tabi çok itikat risaleleri var ama yine o manen kabul görmüş. Orada daha iyi maddeleriz. Ama ekseri sohbetlerde bu itikat konusu geçiyor. İkincisi nedir dedi? Bunları okudum size. Nasuh tevbesiyle Allah'a dönüş yapılacak. Ondan sonra zelleye dönüş olmayacak. Yani dönüş olmayacak derken, ben tevbeden sonra döndüm, günaha bozdum dersen ne olacak? Onu konuşmuyoruz. Senin tevbe ederken ki niyetinde ve azminde ve iradende bir daha bu günaha dönerim fikri olmayacak demek istiyor. Yoksa hakikatte fil vakide ne olabilir? Bir adam tekrar günaha düşebilir. Ama tevbeyi yaparken ben bir daha düşerim diye düşünce ve niyet ve fikir ve plan olmayacak. Bunun da kısımlarını anlattım değil mi? He? Kulakları, Allah hakları, işte benim namazlar vesaireler dolu. Bayağı ilim anlattım o şeyde, o derste, iki civatte. Şimdi üçüncüyle dördüncüyü okuyacaktık. O vakit çok geçti. Dedim hızlı hızlı gidip de ne yapmayalım? Mevzuları hızlı şekilde geçip kafada kalmayacak şeye sokmayalım. Üçüncüye geldik. Ama aynı sohbette tekrar 1-2 söylüyorum ki kayıt bakımından üçüncü neyin üçüncüsü olduğu bilinsin. Es-salisu dersimiz üçüncüsü nedir? İstirdaul husumi. Bak, dört şey vacip. İlk iş, itikadı sahih, bidatsız bir inanç. Efendim, tevbe-i nasuh, çünkü hep günahkarız. Dönüş yapmak. Üçüncüsü neymiş? Hasımlardan, alacaklılardan, hak sahiplerinden rıza almak. Yani helallik almak ve razılık almak. Bu aslında da tevbenin bir kısmıdır. Çünkü tevbede de bu şart var. Fakat bunu üçüncü madde olarak müstakil söylüyor. Hatta la yabga, ta ki kalmayacak li ahadin, kimse için aleyke, senin üzerinde hakkun, bir hak kalmayacak. Ve bu, yani kemal inayet ve ihtimam meselenin önemine binaen tekrar maddeleştiriliyor. Çünkü kulun hakkı Allah-u Teala'nın hakkından kat kat daha zor ödenir. Kulun hakkı Allah'ın hakkından büyük diyemeyiz. Bak, laflara dikkat edin. Allah'ın hakkı bütün hakların üstündedir. Ana baba hakkından da, karı koca hakkından da Allah'ın hakkı bütün hakların üstündedir. Fakat ödenmeye gelince hangi hak daha zor ödenir? Kulun hakkının ödenmesi daha zordur. Neden? Çünkü Allah-u Teala kerimdir. Daha da fazlası. Ekramül ekramindir. Keremlilerin en ufak bir bahaneyle kulunu affeder mi? Eder. Hiç ummadığın yerden affeder mi? Eder. Daha ne kadar hadis-i kutsiler var, ne kadar hadis-i şerifler var bu ümit verici konuda. Ama kullar Allah gibi cömert değillerdir. Allah Teala gibi efendim vasıflara, isimlere sahip değillerdir. Halbuki tehallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın bize emrediliyor. Ne demek? İşte Allah acele etmez, sen de acele etme. Allah affeder, sen de affet. Allah merhamet eder, sen de merhamet et. Allah cömerttir, sen de cömert ol. Şimdi Allah'ın ahlakıyla ahlaklansa bir adam ne olur? Melek olur. Melekten de eftal olur. Fakat bizim bazı huyumuz Allah'ın ahlakına uyar, bazı huyumuz şeytanın ahlakına uyar. Hiç yakışmayan huylarımız var. Mesela cimrilik, mesela kıskançlık, mesela efendim buğuz, adavet, düşmanlık, nefret vesaire. Bundan dolayı bu cimrilik huyu, hırs, tamah, tamah Arapçası da, Türkçe'de tamah diyorlar. Tamahkarlık diyorlar. Tamahkarlık. Bunlar Mevla'da olacak işler değil. Bizde olan şeyler. Bu da ne yapıyor? Hakkını bağışlamamasını ona tavsiye ediyor. Şeytan, nefis. Adam helallik istiyor. Etmiyor. Rızalık istiyor. Razı gelmiyor. Ben senden ahirette görüşürüm. Yahu ahirette zaten düşeceksin kendi derdine, mahşer kadar daha sıkıntılı bir yer var mı ya? Nereden çıkacaksın? Kimlerle karşılaşacaksın? Dostların arasına mı katılacaksın? Düşmanların arasında mı kendini bulacaksın? Yani amel defterinde neyle karşılaşacaksın? Cehennem gürlediği vakit mizanda durumun ne olacak? Sırattan geçebilecek? Yani ne kadar mühim meseleler var? Adama diyor ki ben senden orada görüşürüm. Yani ahirete inanıp ahiret sıkıntılarına efendim akıl yoran bir adamın ben ahirette seninle uğraşırım diyecek hali kalır mı ya? Kalmaz. Biliyorsunuz Fatıma annemizin bile Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki kanlı gömleğini mahşerde getirip de hani bir hak sahibi olarak kan hakkını arama hakkı var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ey Fatıma, ben ümmetimi kurtarmaya uğraşıyorum, sen onları cehenneme mi atmaya uğraşıyorsun? Kızına ne diyecek? Şimdi bunlar düşünüldüğü zaman, yani ümmetçi bir bakışla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti kurtarma derdine baktığımızda ki onun sünnetine ittiba meselesi var, ona uymakla emrolunuyoruz, nefse uymakla emrolunmuyoruz biz. Habibime uyun, sünnetine uyun, felah bulun. Onun sünnetinde kin yok, gıl yok, gış yok. Ne diyor? Ben gece yatarken hiçbir ümmetime kalbimde bir kin tutmayarak uykuya dalan. Benim sünnetime uyabiliyorsan evladım, işte bu benim sünnetimdendir, buna uy. Nerede? Kalbimizde kaç kişiye karşı kin ve nefret duygusuyla yatıyoruz ve uyuyoruz. Misvak kullanmak kolay. Al taze misvak, cart de, yırt şeyden, naylonunu, sarık, kolay. Ha, sardım kocaman bir tane. Gel yat bu gece yatarken kimseye kin tutma. Ancak Allah için olursa müstesna. Ama nefisle Allah'ı da birbirine karıştırma. Ondan sonra ben bu adama gıcık oluyorum ya. Niye gıcık oluyorsun? Nefret ediyorum. Tipini beğenmiyorum. Şöyle yapıyorum. Ondan sonra da işi sıkıştırdım mı kenara, Allah için çok kızıyorum. Ulan ne oldu şimdi gıcık olmakla Allah için kızmak? Ne alakası var? Bu adam İslam'a ne zarar verdi? Müslüman'a ne zarar verdi? Bu adam İslam'ın aleyhine ne yaptı? Ne tahribat yaptı? Yani burada itikadi bir konuda ne sapıklık var? Yani burada gazap ve buğz etme hakkın doğuyor. Öbür türlü gıcık oluyorsun, mıcık oluyorsun. Neyine gıcık oluyorsun? Sana ne? Allah yaratmış onu da. Efendim, uyuz oluyorum. Bilmem efendim. Olabilirsin. Bunu söylemek zorunda değilsin. Estağfurullah dersin, geçersin. Ama burada kanallar karışıyor. Yani nefis için mi kızıyorsun bu adama? Allah için mi kızıyorsun bu adama? Senin canının istemediği bir şey yapınca kızıyorsun. Ama senin canının istediği işleri yapsa, sana menfaat sağlasa, işlerini görse, ama ehli sünnet dışı da inançlara, millete telkin etse, aşlasa, sen buna kızacak mısın? Bana ne itikadı, Allah'la kendi arasında. Ama benim işime çok yarıyor. İşte o zaman senin buğzun Allah için değil. Ama adam Allah için hizmet ediyor. Ehli sünnete hizmet ediyor. Dinimize hizmet ediyor. Ama senin şahsına bazı dokunan şeyler yapıyor. Yani senin menfaatına uymayan veya senin kıskandığın, haset ettiğin, yükselmesini istemediğin bir konumda, bir durumda. Bir rekabettesin velakin. O, sen ona kızıyorsun. Bu adam Allah için sana bir zararı yok İslam'a, Müslüman'a. Bir zararı yok. Sana uymayan yönleri var. Olmaz. Bu Allah için olmaz. Onun için en yuhibbel mer'e kişiyi niçin sevecek? La yuhibbu illa lillahi teala. Ancak Allah için sevecek. Bu ancak Allah için sevmek çok şerh ister. Çok şerh ister. Şimdi beni seviyorsun. Ben Allah için iş yapıyorsam beni seveceksin. Allah için vaaz ediyor, Allah için konuşuyor, Allah için kitap yazıyor, İslam'a, dinimize hizmet ediyor, tamam, bu Allah için, seversin. Sonra bir efendim senin şahsına, nefsine uymayan bir iş oldu. Yolda karşılaştık, şurada karşılaştık, işim vardı, kafam yoğunudu, bilmem ne. Sen bana selam vermek istedin, ben aleykümselam dedim, işte yok hocam gel resim çektirelim, bilmem ne. Bir de bu resim şeyi çıktı şimdi, selam vermeden resim çektirmek istiyorlar. Ya selamun aleyküm, hoca efendi nasılsın? Demeden geliyor, resim çektirebilir miyiz? Sanki ben şeyim, şarkıcıyım. Ya mübarek adam, selamun aleyküm falan demeden nasılsın, iyi misin, bir edebi var. Gel resim çektirelim. Niye çektirelim ya? Ya tamam bir selam verilir, şudur budur, bir adabıyla belki şey olur. E şimdi efendim ben senden resim çektirmedim. Telaşım var. Ben aslen kibar bir adamım. Yaratılış ve fıtrat çok nazik ve kibar bir adamım. Yani hakikaten insanları kırmam, hiç kırmam. Hele fakir fukaraya çok daha hürmet etmeye çalışırım. fakirse, zenginse, böyle kelli fellilerdense fakir fukaraya daha itibar etmeye çalışırım. Çünkü benim biz öyle dualarımızda Allahümme neselüke fi'lel hayrat, ya Rabbi senden hayırları yapmayı isterim ve terkel münkerat, günahları bırakmayı isterim ve hubbel mesakin, fakirleri sevmeyi isterim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında ve Hazreti Cibril'in ona öğrettiği duada, namaz ilmi halinde de olacak benim kitabımda. Dualarım kitabımda zannediyorum yoktu. Sonra namaz ilmi hali kitabımda yazdığımı hatırlıyorum. Çünkü bu Hazreti Cibril geldi ve bu duayı terk etme, Mevla sana bunu gönderdi. Namazların sonunda bazı rivayetlerde selamdan önce, ezbere bilemezseniz namazda tabii Türkçe olmaz. Onun için ezbere bilmeyenler için selamdan sonra, çünkü kitaba bakacak. Bu duayı terk etme diye Cibril'in vasiyeti var. Haktır bu dua diye vasiyetlerde var. Ve burada ne diyor? Hayırları yapmayı isterim. Günahları bırakmayı isterim. Ve hubbel mesakin, fakirleri sevmeyi isterim. Bak, fakirleri sevmeyi. Çünkü fakirleri sevmek ibadet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ya Rabbi beni fakir olarak, ahini fakiran, fakir olarak yaşat. Ve ahini ve emitni miskinen, fakir olarak öldür. Ve hşurni fi zümretil mesakin, beni yoksullar zümresinde haşreyle. Ve bu duada da miskinleri, yani yoksulları sevmeyi isterim. Ne demek? Kalbime o sevgiyi yerleştir ya Rabbi demek. Bu çok önemli bir dua. Ben tağfur ali, beni bağışlamanı isterim. Ve terhemeni, bana acımanı isterim. Ve ide arabte bi ibadike fitneten, kulların hakkında bir kargaşa, bir fitne dilediğin zaman, ki özellikle din fitnesi, inançların bozulması, itikatların perişan olması gibi bir, Allah muhafaza, ehli sünnetten ayrılma tehlikesi gibi bir fitne dilediğin zaman kulların hakkında, fakbızni ileyke gayran meftun, o fitneye uğratmadan beni fitnesiz olarak canımı al. Amin diye. Bu çok büyük bir duadır. Yani bilmiyorum, sayfasını o arada bulabilirseniz bakın. Bana söyleyebilirseniz. Namaz ilmihalinde olacak. Dolayısıyla şahsen bu duaları yapan biri olarak inşallah tutturmuşuzdur, birkaç kere de tutturmuş, bu kadar okurken bir kere tutturmuşuzdur herhalde. Dolayısıyla insanlara hürmetimiz vardır. Ve lakin yoğunluğumuz olabilir, o anında şeker 400-500 olabilir. Şimdi buraya gelirken 317 idi. Yukarıda ölçtüm, indim, 317 idi benim şekerim. Şu anda o şekil konuşuyorum size. Çoğu kere 400-500'den çıkıyorum buradan. Burada bir harp. Sohbet işi az bir şey değil bu. Bir harp. Ne konuşacaksın, ne edeceksin, atlatırsın, bir şey dersin, ona dokunur, buna dokunur, gel içeri derler adama, bir daha atarlar. Hani Allah muhafaza da, Allah muhafaza da, sen de ağzını muhafaza. Sen de ağzını muhafaza işte, bak geliyor, geliyor, geliyor, geri gidiyoruz. Şimdi kardeş, sen benim durumumu bilemeyebilirsin. Ben de oradan hızlı geçmiş olabilirim. Sen benim bunca hizmetimi, hayrımı görmezsin. Ben bu adamdan hoşlanmıyorum. Bu adam bozuk çıktı ya. Kabak mı lan bu bozuk çıkacak? Karpuz mu bu? İnsan bu. Niye bozuk çıktı? Bir resim çektirmedi. İyi, sen ne resim çektirmedi? Bozuk çıktı. İşte senin sevgin Allah için değil be kardeş. Allah için olsaydı, sen Allah için yapılan hizmetlere bakardın, şahsına yapılan hareketlere bakmazdın. Ama sen hep kendin endeksli hareket ediyorsun. Bana güldüyse mübarek adam. Bana eğildiyse mütevazi adam. Sen en şeyli olma. Sen niye hep kendin etrafında dönüyorsun ya? Sen Allah için sev, Allah için buğz et. Bu adam Allah için kızılacak ne yaptı? O zaman kız. Allah için kızılacak bir şey yapmadıysa sana ne yaparsa yapsın. Sen nefsin için nasıl kızarsın? Nerede? Kaç fırın ekmek yemek lazım? Yani imanın tadını tatmak için üç mesele. Zaten birincide takılmışız da. Yani Allah ve Resulü her şeyden sevgili gelecek. Orayı kim geçmiş? O eşiği. En yekûne Allah ve Resulü. Ehabbe ileyhi min mâ sivâhumâ. Allah ve Resulü her şeyden. Bu her şey ne demek ya? Canın da bunun içinde ya. Biz nerede o eşiği geçeceğiz? İkincisi, kişiyi sevdiğini Allah için sevecek. Zaten Allah Resulü'nü her şeyden çok sevemeyen adam öbürlerini Allah için sevebilir mi? O makamı nasıl gelsin? Sonra kafirliğe dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görecek. Üçüncü mesele, imanın tadını tatmak. Onun için imanın tadını tattığımızı söyleyemeyiz yani. Hala biz Müslüman olduğumuzun zevkine varmış değiliz. Varanlar vardır. Varanlar var. Hakikaten Allah için adamlar mallarını, canlarını, her şeylerini feda ediyorlar cihat uğrunda ya. Kafirlere karşı, İslam'ı müdafaa için. Şimdi üçüncüsü neymiş? Hasımlardan rızalık alacaksın. Kimsenin senin aleyhinde alacağı hakkı kalmayacak. Bu elden geldiği kadar yapılacak. Gelmezse ahirete bırakılacak. Yani Mevla'ya havale edilecek. Ya Rabbi, benim bilmediğim bir hak sahibi var da ahirette karşıma çıkacaksa, ben onu bilsem gideceğim fizanda olsa, elini ayağını öpeceğim, maddi manevi ne gerekiyorsa yapacağım, helallik almaya çalışacağım. Ama olur ki benim unuttuğum, bilmediğim veya bazen öyle de şeyler oluyor adama, bilinçsiz bir şekilde vurdun, omzun değdi, hak. Ama sen kasıtlı yapmadın. Diyelim adam da sana kafası bozuldu, sen de uçağa yetişeceğim diye hiç adama özür de dilemedin, hakkını helal et de demedin, dümdüz gittin. Oradan bile takılabilirsin ahirette. Oradan bile takılabilirsin ahirette. Öyle böyle pat küt yürüme yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden görmüyor musunuz? O kadar hadis duyuyorsunuz, oradan öbür noktaya geçmiyor musunuz? Hani ya Resulullah, senin işte bastonunun ucu bana değdi. Resulullah kalktı adama çak diye vurmadı ki. O geçen de anlattığımız bu Kâş Hazretleri'nde olsun, diğer birçok bazı sahabede böyle şey var. Kısas istiyorum meselesi. Hani mührü şerifi görmek için, mübarek sırtını öpmek için veya mübarek derisine temas edip cehennemden kurtulmak için, tabii sonra çıkıyor meydana ama kısas istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyur kısas. Sen de bana dokun. Ama ben sırtım çıplaktı. Senin sırtın giyinik. Tamam, o zaman çıkarayım. Ya bunlar ne diye dinliyorsunuz bunları siz? Temsil diye mi dinliyorsunuz yani bu dersleri? Oradan anlamıyor musunuz ki bastonun ucunun birine değmesinden hak oluyor ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne konuşuyorsun? Yani hak yok ki burada, derdi yoksa. Demek hak oluyor. Ama sen pat küt gidiyorsun. He? Ortalığı yara yara kıra döke gidiyorsun. Burada hep hak. Hayır, işte öyle bir şey olursa Allah'a havale edilir. Mevla da bağışlar. Yine yakında birçok hadis-i şerif gördün mü? Hadis-i şerifleri bildiğim hadis-i şerifler. Yani sen iyi niyetle hasımlardan helallik almak için gayret ettiysen veya dua ettiysen Mevla seni kurtaracak mı? Kurtaracak. Ama elinden geleni yapmak şartıyla. Adamı bulacaksın, helallik isteyeceksin falan. Adam razı gelmedi. Parayla kanaat etmedi. Efendim ya vurduysam gel vur. İki kere yani kısasa kısa. Yok, ben seninle ahirette görüşeceğim. Şimdi bu adamla ne yapacaksın? Sanki kendisinin sicili çok temizmiş gibi, sanki kimsenin onun üzerinde hakkı alacağı ondan yokmuş gibi, seninle ahirete havale ediyor. Seni de başkası ahirete havale ediyor. Böyle ne olacak? O zaman tabii Mevla orada devreye girip senin iyi niyetini sömürdüğü için, istismar ettiği için ve derdi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu için, o zaman Mevla onu, o helallığı alır. Nasıl alır? Adam mahşerde sıkışmış, cehennem gürlüyor bir yandan, sırattan düşme tehlikesi var, mizanda günahı ağır gelme tehlikesi var, böyle yandım yanacağım derken, bir yukarı bak bakalım diyorlar, bir de bakıyor, bir köşkler, bir saraylar görülmemiş, aman ya Rabbi hangi nebinindir veya hangi şehidindir diyor. Bu hadis-i şeriflerde geçiyor. Mevla da ne buyuruyor? Yok, hiçbir peygamberin şehidin değil bu makamlar. Senin de olabilir. Ya Rabbi nereden olabilir ben şey? Adam o korku içinde yanmayı düşünürken böyle bir makamları görürse, o bu dünya kadar cennet, köşkler, saraylar, yani cennette de özel makamları görürse bu adam atlamaz mı oraya? Atlar. Şimdi burada konuşuyor. Burada tuzu kuru olduğu için konuşuyor. Orada sıkıntıyı görünce ya Rabbi ne demek? Bu benim olsun da ne olursa olsun, ne istersen verin. Tamam, şu adama dünyada hakkını helal etmedin, adamı amma uğraştırıyorsun. Helal et şuna da, git şuraya. Helal olsun ya Rabbi, helal ibbe olsun. Lazların öyle bir lafları vardır. Helal ibbe olsun derler. İbbe de şeddesiz aslında da, ne böyle konuşurlar. Ya işte o zaman Mevlam hadi sen de git cennete, onu da tut kardeşinin elinden, o da gitsin, sen de git. Niyetler iyi olursa, ameller salih olursa, yollar aranırsa, İslamiyet insanlara çareleri tükettirmiyor, çareler üretiyor. Ama bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar ilim, bu kadar sohbet, bu kadar ders niçin yapılıyor? Hepsinde bir çözüm yolları var. Kendi kendimize bu işi dar etmeyelim. Ama bile bile hukuksuzluk, bile bile zulüm ve elden geldiği halde helallik almamak, bunların hakikaten çözümü yok. Yani Tezkiretül Kurtubi'de İmam Kurtubi Hazretleri kitabında beyan ediyor. Devenne raculen lev sevabu seb'ine nebiyen, bir adamın 70 peygamber kadar sevabı olsa. Şimdi bir adamın 70 peygamber kadarı bırak, bir peygamber kadar bile makamı olabilir mi? Makamı olamaz. Sevabı olabilir mi? Yani amel hesaplamasına bakarsın, bir peygamberin yaptığı kadar amel etmiş. İsrailoğullarında duymuyor musunuz? 600 sene, 700 sene ibadet, silme ibadet, 30 sene itikaf. Yani sevap, tabi ihlas, mertebe, dereceyi konuşmuyoruz. Zahiren hesap yapıyoruz. Matematik olarak 2 kere 2, 4 hesabıyla. 2 rekat şu, 100 rekat bu. Şu kadar gün orucu şu. Bu şekil bir matematik hesabıyla 70 peygamber, yani diyelim ki 70 tane peygamber 70 yaşında ölmüş. Bu adam da o sırf ibadet yapmış ama 700 sene yaşamış. Yani bunlar oldu tarihte de. 70 peygamber kadar ameli olsa, bu bir de faraziyedir yani, olsa olabilir ama makamı olmaz, sevabı hesaba göre olabilir. Velev hasmun bi nisfi danik, ama o adamın karşısına da bir hasmı çıksa, hak alacaklı yarım kuruş, yarım kuruşluk alacağı var. Ne olur? Lem yedhulil cennete hatta yurduya hasmuhu, hasmını razı etmeden cennete giremez. Orada da o yarım kuruşu adam ondan ne kadar sevap götürür biliyor musun? Birkaç peygamber kadar sevap alabilir yani. Niye? Ne derse verecek, ne yapacak? Giremiyor cennete. Cennete giremiyor. Bu sefer orada para geçmez, ne geçer? Sevap geçer. Ne aylık etmemek lazım yani. Bu kadar sevap kazanıp da efendim, ha başkalarına da yedirmenin ne manası var? Ve bakın burada bir Hadimi Hazretleri rivayet ediyor. Zannedersem İmam Kuşeyri Hazretleri'nden naklediyor. Bir kuruş, yani Türk parası şimdi kuruş yine başladı zaten. Değil mi? Kuruş eskiden yoktu. Bir kuruşa ne alınır diyor? 700 makbul namaz gider diyor. 700 makbul namaz. Bir de bakacaklar 7000 namazdan, 7000, 70000 namazdan makbul namaz ne kadar çıkıyor? 700 makbul namaz bir kuruşa gider diyor. Yani hesabı var bir de. Öyle sen de diyorsun ki bir kuruş, alacağın kadar konuş. Neymiş bir kuruş? Bir Sübhanallah. Ver şuna bir Sübhanallah. İşte ver şuna bir Sübhanallah olmuyor işte orada. Her şeye bir ölçü koymuşlar. 700 makbul namaz gidiyor diyor. Bunlar İmam Kuşeyri kafadan konuşacak adam değil ki, kitapta görmese, rivayet ulaşmasa ona nasıl diyecek bunu? Çünkü bunlar sayılar asla kafadan konuşulamaz. Mutlaka rivayetten gelir. Efendim 700 makbul namaz hasma verilir. Zor iş. Efendim sen diyor, şuraya baksana, nefsini bir hesaba çek. Gündüzleri oruç tutuyorsun. Bizim cemaat da maşallah oruç falan fazla var bizde, değil mi? Perşembeler, pazartesiler, 3 aylar geliyor şimdi, haram ay oruçları. Ben de teşvik edip duruyorum. Siz de sevaba çok merak bir milletsiniz. Dolduralım şeyleri, ahirete yükümüzü diyorsunuz yani. Hakikaten. Sen diyor bir hesaba bir başlasana diyor İmam Gazali Hazretleri. Lev hasebte nefsek ve ente muvazibun ala siyamin nehar, gündüz oruca devamdasın ve kıyamil leyl, teheccüd namazına devam. Yani 60 sene 70 sene teheccüd kaçırmamış Allah'ın kulları var. Kaçırmamış da var, uyumamış da var İmam-ı Azam gibi. Devamlı ibadet. Ama şimdi İmam-ı Azam'dan falan farkımız var. Veyahut da diğer teheccüd kılan evliyadan farkımız var. Teheccüd kılıyorsak da, nafile tutuyorsak da. Şimdi bak, şimdi bak. Bir gün veya bir gece geçmez ki mutlaka Müslümanların gıybetiyle ilgili bir şey konuşmuşsundur diyor. Hepimizin sıfırı tükettiğimiz noktadayız. Hatta sıfırın altında kaç derece olduğumuzu tespit edeceğiz. İstediğin kadar gündüzleri oruç tut. İstediğin kadar teheccüd kıl. İstediğin kadar salih amel yap. Peki. Müslümanların gıybetiyle ilgili, yani yanında olmayan bir Müslümanın hoşlanmayacağı bir kelam. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Yanında olmayan bir Müslümanın, bir Müslümanın velev ki yaptığı iş olsun. Zaten yapmadıysa iftira. Velev ki yaptığı bir kötülük olsun. Onun olmadığı yerde, hoşlanmadığı bir şey hakkında. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? İşte diyor, o bir gıybetin bile ne yapar? Senin o gün ve gecedeki hasenatının tümünü yiyip bitirir diyor. Ya biz nereye çalışıyoruz arkadaş ya? Biz nasıl bu işi düzelteceğiz? Bir kürek ileri, iki kürek geri, bir sahili nasıl bulacağız? İşte uyanıklık yine ilimle bir şeyler çözeriz. Ama size de çok açık vermemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bazı müjdeler verdi. Sahabe-i kiram çıkalım müjdeleyelim dediler. Efela beşirun nas. Müjdeleyeyim mi ya Resulullah? La, verme bu müjdeyi dedi. Nizin izen yettekilu. O zaman buna dayanırlar, ameli bırakırlar dedi. Ama o sahabe ölmeden evvel ben de emanet gitmesin diye vasiyet mahiyetinde hadis-i şerifi rivayet edip ölüyorlardı. Yani mübarekler, nasıl ki biz kelime-i şehadet getirelim ölelim diyoruz ya mesela, sahabedeki hadis şuuruna, tebliğ şuuruna bak ki, bunlardan bir tanesi İstanbul'da yaşandı biliyor musunuz? Çok az hadislerde geçer bu müjde. Bu hadiste var. Velem yenbeğ, ben bunu anlamıyordum. Anlamıyordum çok zaman. Sonra anladım bunun manası neymiş. Velem yenbeğ lizen binen yudrikehu el yevm İlle şirke billahi teala. Hiçbir günah bu amelin karşı, işte onu sayıyor, şu kadar sevapları sayıyor orada, 10 köle azadına denktir vesaire. Hiçbir o gün veya akşam okuduysa o gece yapacağı hiçbir günah, burada gıybeti de var işte, yani neyse yapmamak lazım ama neyse şimdi, hiçbir günahın o amelin sevabını yetişip bozdurması hakkı ve selahiyeti yoktur. Hiçbir günah. İlle şirke billahi teala. Ancak o gece gavur olduysa, Allah'a ortak koştuysa o sevap bozulur. Ortak koşmadıysa, ne günah yapsa o sevabı bozduramaz. Yani şunu, onu ben onun için hiç bırakmıyorum. Neden? İşte böyle bir gıybetle, bir şunla, bir dedikoduyla, bir bilmem neyle hepsi gitse yine açıkta kalmayalım diye. Hepsi gitse yine açıkta kalmayalım. Ne kalsın? Bir 10 köle azadı gibi çok yüklü bir kallabi bir sevap kenarda dursun. Ama biraz da zor. Hemen dünya kelamı konuşmak istiyor adam orada, o 10 tane. Bir de ayağının şeklini hemen, ayağının şeklini değiştirse olmaz. Ama tabii çok ağrım var, sancım var, benim gibi benim parmaklarım şey kaldıramıyorum böyle. Yani böyle yapıyorum da secdede sağı dikemiyorum. Şekerden tabii senelerin tahribatıyla tamamen hisler kaybolmuş. Ayrı bir şey. Hastalık ayrı. Bunun dışında ayağının şeklini, namazdaki oturuş nedir? Sağ dikiyorsun, solu yatırıyorsun. O şekil bozulmadan, dünya kelamı hiç konuşulmadan. Şeyde de aynı var. Allahümme ecirni minennarda da 7 kere İbn-i Mace hadisinde geçer. Dünya kelamı kimseyle konuşmaz. Ama tam o sırada da mutlaka ya bir telefon geliyor, ya bir kapı çalıyor, ya hanım seni konuşturmak istiyor, ya birisi bir şey soruyor cemaattan. Tabii camide cemaatle kılmanın çok faydası var. Ama Diyanet'in camilerinde de bunlar okunmuyor tabii. Neyse, onlar sünnete kalksalar da sen ne yapacaksın? Oturup kendin okuyacaksın. Böyle bir iki şey de daha var. Onlara bakayım da. Bir iki amel var ki ne günah işlesen bozduramıyor o sevabı. Böyle bir şeylerimiz olsun, yoksa açıkta kalma tehlikemiz var. Şimdi diyor ki, sen diyor gündüz oruca devam etsen, gece kıyama devam etsen, ne bir gün ne bir gece geçmiyor ki senin lisanın üzerine Müslümanların gıybetinden öyle laflar cereyan ediyor ki cemi hasenatını, tüm sevaplarını kaldırıp götürebilir. Ya diyor bir de başka günahların ilave varsa, şimdi açığa gitti, üstüne ilave, bir de haram yediysen veya şüpheli bir şey yediysen vela, yani birçok başka günahlar da yaptıysan onlar da ilavesi. Sen diyor boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkının kısas yapılacağı bir günde bu haklardan, bu zulümlerden kulaklarından kurtulabileceğini nasıl umabiliyorsun? Korkmak lazım. Açığa düşme tehlikemiz var. Ey miskin diyor. Ey zavallı. Amel defterin önüne getirildiği zaman canın çıkmış oruçlarla, namazlarla, umrelerle, haçlarla, paraları vermişsin, vakitlerini vermişsin, çok sevap kazandım sanmışsın ama bakmışsın ki defterinde onlardan eser yok. O zaman eyne hasenati, nerede benim sevaplarım diye hayıflanmışsın. O zaman sana senin sevapların nukulet ila sahifeti husamaike, alacaklılarının defterlerine nakledildi. Alacaklılarının defterlerine nakledildi dendiği zaman, bir de sen defterine bakıp da başkalarının günahlarını o defterde bulursan, niye bulayım ya? Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Kendine leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bu nasıl oluyor hoca efendi? Bu hadis ayete uymadı. Nereye uymadı? Senin aklın anlamadı. Senin adama ödemen var. Sevapların bitmiş. Alacaklılar bitmemiş. Sevapların bitmiş, sıfır. Müflis kimdir? Hadis-i şerif bunu söylüyor. Etedrune menil müflisu. Müflis kimdir? Dediler men la metaale ve la direm. Parası bulu kalmamıştı. O dünyada. Ahirette kim? İşte bu. Sevaplarla gelmiş, alacaklılar başına gelmiş. Hepsini vermiş, sevaplar bitmiş, alacaklılar bitmemiş. Bu sefer ne oluyor? Bu hadis-i şerif sahihte geçiyor. Nasıl ayete ters düşsün ki? Sen ayeti doğru anlatsana. O zaman yine senin kazandığın sana. Neden? Sen o adamın aleyhine gıybet, dedikodu ve iftira yaparaktan ne yaptın? Bir günah, bir cürüm kesbettin. Ve aleyha mektesebet. Kazandığın günah senin aleyhine olmayacak mı? Olacak. Nasıl olacak aleyhine? Bu adamın aleyhine konuştun, konuştun. Hak tereddüt etti mi? Etti. Senin aleyhine nasıl olacak bu şimdi? Sevabını verseydin senden eksilecekti, aleyhine olacaktı. Sevabın kalmadı ki, veremiyorsun. O zaman اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبٍ فَحُمِّلَ عَلَيْهِ, arkadaşının, alacaklısının günahlarından alınır, buna yüklenir. Ne oldu? Sevapların gitmesiyle kalmadı, bir de günahlarla dolu görüyorsun. Ya Rabbi hadis seyyâtun مَا قَارَفْتُ حَقَّتُ. Ya Rabbi bu ne biçim günahlar? Hayatımda yapmadım ben bu günahları. Hakikaten yapmamış ha! Adam hacı, Mekke'den çıkmamış. Tekkeden çıkmamış fakat devamlı tır tır tır tır tır gıybet yapmış. Ne karıştırıyorsun adamın yatak odasını, sicilini, özel hayatını? Defterinde bütün o pislikleri görmek mi istiyorsun? Ya bu adamın günahı bana niye gelsin? Bu zaten gavurun biri. Sen şimdi adama bir de gavur diyorsun. Adam istediğin kadar günahkar olabilir ama haramı haram bilirse kafir olmaz ehli sünnete göre. Sen nasıl adama gavur diyorsun? Her günaha düşebilir insan. Nefsine uyabilirler. Herkesin kendine göre ayrı bir müptela olduğu günah vardır. Ya çok tehlikedeyiz. Bir defa hele de böyle zina veya zinadan sonra bu eşcinsellik gibi konularda konuşmaya, sövmeye, hakaret etmeye, teşhir etmeye kendimizi haklı görüyoruz. Sanki İslamiyet bize hak vermiş bu rezil adamları teşhir edin diye. Hiç öyle bir hak vermemiş İslamiyet. Ve haram etmiş. Irzları yasak etmiş. Irz demek onun haysiyetini rencide edecek şekilde konuşmak demek. İnne emmâlekum ve dimâekum ve a'râzakum. Bak ne dedi veda haccında, hutbesinde ne dedi? Ke hurmeti yevmikum âlâ. Bu gününüz Arafa günü nasıl haram? Haram. Arafat'ta ihramda herkes haram her şey. İhram yasakları nasıl yasak? Gidip Arafat'ta tırnağını kesip de haccını bozar mısın? Koku sürüp de ihramdan çıkar mısın? Arafat bitmeden. Kurban kesmeden, farz tavafın yani farzlarını bitirmeden. Çıkmazsın, niye? Yasaklar var. Bu gününüz nasıl haram? Fişerikum aza, bu ayınız nasıl haram? Zilhicce. He? Fi beledikum aza, bu şehriniz Mekke nasıl haram? Otu koparılmıyor ya. Nasıl haramsa kanlarınız birbirinize öyle haram. Mallarınızı haksız yere almak birbirinize öyle haram. Irzlarınız birbirinizin hakkında, aleyhinde namus veya haysiyet ve şerefini rencide edecek konuşmalarınız da aynı haram. Kat kat haram. Mekke gibi, Zülhicce ayı gibi haram şehirde, haram ayda, haram gündeki haramlık kadar haram. Yani ne kadar haramlığın daniskası bu ya. Allah Resulü'nün en çok sakındırdığı, sahabenin en çok korktuğu işler ya. Evleri gözleme, gözetlemek, ve la tecessesu, ayıp araştırmayın, Müslümanların avretini aramayın, men tetebbe avratil müslümin, Müslümanların ayıplarını, avretlerini arayanlar, tetebbe Allah avratı, Allah da onun ayıplarını arar. Allah senin ayıbını ararsa, senin yaptığın istihbarata benzemez. Hatta yaflahullah fi ka'ri beyti, Allah onu evinin ortasında en gizli yerde bile rezil edip ortaya çıkaracaktır. Kıyamet günü dost düşman huzurunda teşhir edecektir. Fuzuhu dünya ehven min fuzuhil ahire. Dünyanın rusvaylığı ahiretin rezilliğinden ehvendir. Sen adamı dünyada teşhir ediyorsun. Ama sen yarın mahşerde teşhir olacaksın. Senin işin ne ya? Gavur bile olsa, dinsiz bile olsa, münafık bile olsa, ne olursa olsun, sen bunu gizli kamera nasıl koyarsın ya? Sesini, cihazını nasıl koyup cebine koyup adamı konuşturup dinlersin ya? Bunlar nerede var? Hangi dinde var? Hangi kitapta var ya? Allah bunları yapan kafir olur demiyoruz bak. Çünkü Müslüman her günah yapabiliyor işte. Ama helaldir derse, meşrudur derse, benim âli gayelerim var derse, ulvi menfaatlerim var derse, o zaman harama helal dediğinden ben de ona kafir derim. Çünkü böyle âli gaye, ulvi menfaat falan hiçbir kitapta görmedim. Hiçbir kitapta görmedim. Sen Hazreti Ömer'den daha mı büyük âli menfaatın var? Emirul Müminin, devletin başı, devlet başkanı ve halife. Kapıdan girerken adam içki içiyor. Ve onun görevi, içki içene 80 sopa atmak Allah'ın emri. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tatbiki. Ama adam gizli içtiği için, o da eve pat diye gizli girdiği için ne yaptı? Özür diledi, çıktı gitti. O zamanın sarhoşu da şimdikinin müftüsünden fazla ayet biliyor. Ne dedi adama? Yakaladım seni dedi. Adam dedi, kim kimi yakaladı? Ya Ömer dedi. Ben seni yakaladım dedi. Niye dedi? Ve la tecessüs, ayıp araştırmayın, sen kapıları dinliyorsun dedi. La tedhulu büyüten, burası senin evin mi dedi? Değil. Girmeyin kendi eviniz olmayınca. İzin alacaksın, selam vereceksin dedi. Hani izin yok, selam yok dedi. Hazreti Ömer dedi ki, aman dedi, sen bir günah, ben kaç günah? Estağfurullah, hakkınızı helal edin kardeşim. Çıktı gitti. Ya Hazreti Ömer devlet başkanı, onun devlet başkanı istihbarat görevi yok mu? En büyük gaye onun, devletin başındaki adam. Şeriatın had cezasını tatbik etmekle mükellef. Ama orada o had cezasının yeri değildi. Çünkü alenen bir iş yapılmıyor, teşhir yapılmıyor. Adam kendi kendine bir yerde bir günah işliyor. Sana da İslamiyet milletin evinde yaptığı günahları, gizli odada yaptığı günahları git araştır diye de bir emir vermemiş şeriatta sana. Örtün demiş. Kapatın demiş. Müslümanların ayıbını örten Allah kıyamet günü ayıplarını örter. Müslümanların ayıplarını açan men keşefe avratil müslümin keşefallah avrate ömel kıyam, kıyamet günü avretini açacak Allah. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Namaz kılan, abdest alan adamlar ya. Herkes benim bir gayem var. Benim bir hizmetim var. Benim bir ulvi menfaatim var. İstihbarat görevim var. Ya kardeşim tamam. Adam uyuşturucu satar, milleti zehirler. Bunu bulmak lazım. Adam milletin karısını kızını kaçırır, tecavüz eder bilmem ne. Bunları bulmak lazım. Çünkü burada zarar ziyan var. Bunlar hukuka tabidir. Ama ve lakin sen efendim ne olacak? Bu adam ilerlerse bunun hakkında bir kaset çıkarırım. Bu adamı alaşağı ederim. Ya bunda ne var? Ne alakası var bunun? Bu özel hayatın, şeriatın menfaatleriyle ne alakası var? İşte kul hakkı. Bir de bu sefer ne yapacaksın? Başkalarının günahları önüne dolmuş. Ya Rabbi ben böyle bir günah yapmadım. Hayatımda ben böyle bir pislik yapmadım. Mevla ne buyuracak? Hazi seyyiatul ladina ktabtum meshatamtum qasadtum bis-su'i ve zalamtum fil muamalat vel mubayaat vel mucaverat vel muhatabat. Bu günahları sen yapmadın değil. Sen yaptın. Niye sen yaptın? Gıybet ettin. Hakaret ettin. İftira ettin. kötülüklerini istediğin, kendilerine suikast yaptığın muamelelerinde, alışverişinde, konuşmanda, görüşmende, oturmanda, kalkmanda zulüm yaptığın adamların günahlarıdır. Dolayısıyla senin yaptığın. Başkasınınkini sana yazmıyoruz. Nasıl ödeyeceğim bunu? Sevabın da kalmadı, bunu alacağız. Bir mislini de sana vereceğiz. Yani işimiz zor. İşimiz zor. Çok kuvvetli tevbe lazım. Nasuh tevbesi lazım. Ondan sonra bu hak sahiplerinden kuvvetli bir helallik almak lazım. Bundan sonra bir durduralım ne olur Allah aşkına. Ya durduralım bunu sonra telafi edilemeyecek hale gelecek. Bir durduralım. Zararın neresinden dönersek kârdır. Şu gıybet dedikodu ya Rabbel alemin. Bu toplumda büyüdüm. İslami en kuvvetli geleneği olan, en takvaya riayet eden cemaat içinde yetiştim. Maalesef gıybet hususunda hassasiyet göremedim. Benim yetiştiğim cemaattan daha da takva bir cemaat belki de dünyada yok. Ve dünya ulemasının ittifakıyla. Ama gıybet meselesinde göremedim. Sen nasılsın? Ben en beteriyim. Ben en beteriyim. İnsanlara cahil diyen kendi en cahildir diyor hadis-i şerif çünkü. Hadis-i şerife göre doğruyu konuşuyorum. Ben en beteriyim. Ama buna bir dur diyelim ya. Allah için olan itikadi şeyler başka. Ama o zaten alenen reddiye yapılıyor. Kadere inanmak lazım. İnanmayan durumu budur. Bu adam kadere inanmıyor. Ama adam kitap yazmış kaderi inkar etmek için. Bunun gıybeti kalmıyor ki. Adam kitap yazmış, konuşma yapmış. Bu benim yaptığım reddiyeler buraya dahil değildir. Kendini meşgul edeceksin. Hayırla meşgul etmezsen nefis seni şerle meşgul eder. Devamlı ilim, devamlı amel, devamlı ihlas. Efendiyi konuşmaya gerek yok. Herkes ondan öğrendi zaten. Gıybet etmeme işini bu. Onun işi bir başka. Ama hemen bir hayırla meşguliyet. Yemeğe oturuyorsun. Yemekte konuşmak mı sünnet, susmak mı sünnet? Konuşmak sünnet. Ne konuşmak? Ha, hemen orada Efendi Hazretleri başlar. İşte insan yemeğine baksın ayetlerinden. Her sofrada. Bir mevzu. Fel yazurul insanu la taami. İnsan yediği yemeğine baksın. Ne sebebin el ma'asabba. Suyu gökten nasıl tam yeterli şekilde döktük. Fümme şakak neler başakka. Sonra toprağı nasıl yardık. İşte bir filiz. Kedi bassa öyle derdi. Kedi bassa ezilir. Kedi bassa ezilir. O kadar güçsüz filiz. Kayayı nasıl yarar da çıkar. Çünkü Mevla buyuruyor ki yolunu biz açtık. Ayeti söylüyor mesela. Böyle hikmetler hikmetler. فَاَنْبَتْنَا فِيَا عَبْبًا taneler bitirdik وَعِنَبًا وَقَضْبًا üzümler, yoncalar ve زَيْتُونَ وَنَخْلًا zeytinler, hurmalar falan filan. Orada adama bir anlatmaya başlar. Hele böyle ağadan, paşadan, şunlardan, bunlardan gelirler bazı misafirler. Büyük zenginlerin bilmem nesi, şunun fesif, şunun bilmem nesi. Öyle herkese özel tabak var mı? Yok. Ortaya bir çorba gelir. Herkes kaşığına ondan yiyecek. Aa. Bilmem de virüsü var, bilmem mikrop var. Bu ne ya? Bir tabak koymuşlar ortaya. Aa paşa öyle bir şey yok. Yerse oradan yiyecek. Herkese ayrı tabak yok İslamiyet'te. Yemeğinizde toplanın, birlikte yiyin, bereketini görürsünüz. Hadis-i şerif öyle, sünnet öyle. Yemenin sünnetleri, içmenin sünneti. Ancak sünnet sarık sarmak zannediyorsun. Yemek yerken de benim tabağım ayrı olsun. Tam bidat. Tam bidat. Ama maalesef herkes bu bidata başladı. Herkes. Biz efendim sofrasında büyüdük. Efendim sofrasında büyüdük. Toprağa gelir, çorba, oradan herkes içer. Lazım bir daha kazandan oraya. Yetmediyse kazandan bir daha dökülür oraya. Anladın? Herkese tabak olur mu öyle bir şey ya? Ha, sünnete tam muhalif. Ondan sonra efendim böyle ayetler okur. Bir de bakarsın bazen bir saat iki saat sofradayız. Niye? Yemek, büyük bir yemek yok. Ayet hadis bitmiyor. Musa aleyhisselam denizin yarılması falan falan. Birkaç adam gelmiş diyelim. Onlara bir emri bil maruf. E gel gıybet. Gıybete vakit mi kalır? Gıybete vakit mi kalır? Muhammed Mazhar Efendi vardı. Faruk Hazretleri. İmam-ı Rabbani 7. torun. 81 senesinde hacca gittik. Efendi Hazretlerimiz onun evinde kaldı. Otelli var. Odaları parayla otelli var. Tekkesi var arkada. Büyük şeyh. Yeşil kubbenin tam yanında. Biz odadan bakıyorduk cama, yeşil kubbeye elimizi uzatacağız. O zaman öyleydi, yıkılmamıştı oralar. Orada oturuyoruz. Her sabah kahvaltıya geliyoruz işraktan sonra. Kuşluk namazını yetiştiremiyoruz. Mazhar Efendi bir sohbete başlıyor. O da büyük şey. Efendi Hazretleri böyle dinliyor mübarek. Rahmetli bir hacı abimiz var, onun da adını vermeyelim. O da kahvaltılıkları sayıyormuş mübarek. Ya diyor 40-50 çeşit vardı bu sabah diyor. Yiyemiyoruz ki ilimden. Mazhar Efendi anlatıyor. O zaman da yaşlı bir şeyh. Ne ayetler ne hadisler. 4 saat sürüyor kahvaltı. Kahvaltı 4 saat sürüyor ama senin gibi çayı götür, kahveyi getir, yeşilini götür, sarısını getir değil. Ders, ilim, sohbet. Bunda gıybete yer kalır mı? Biz bu ilmi hayatımıza geçirmeden bu gıybetlerden de, boş konuşmalardan, fuzuli işlerden ebedi kurtulamayız. Hep müzakere. Sohbette ne dendi? Şu kurtar, şu konu ne geçti? Bir şey yok. Ne diyeyim ben ya Rabbel Alemin? Dördüncüde kalalım arkadaşlar. Yalnız eğer sizin gıybet ettiğinizi adam duyduysa mutlaka üzülmüştür. Helallik almak şart olur. Eğer duymadıysa o zaman bir kolaylık var ki Allah mağfirli ve limen ihtebtu. Ya Rabbi beni de affet. Gıybet ettiğim kişiyi de affet. İki kişi ise ikisini de affet. Cem ise cemisini affet. Fakat bu duayı yapmak zorundasın. Niye gıybet ettin adamı? Kafan bozulduğu için. Madem kafan bozuldu gıybeti, şimdi de onun affolması için dua et bakalım. Ben ona dua etme. Kardeşim sen ona dua etmezsen gıybet de etme, dua etmeye de kendini mecbur etme. Madem kafan bozuluyor, gıybet etme. Çünkü mutlaka affı için dua etmek zorundasın. Yoksa affolamıyorsun. Allah'ım ya Rabbel Alemin, bizim durumumuz sana malum. Hesabımız, kitabımız senin elinde. Hasenatımız mı fazla, seyyiatımız mı fazla? Biz ileri geri ne yapıyoruz? Kurban olduğum sana Allah'ım. Bizi dünya ahiret saadetinin yoluna irşad eyle ya Rabbi. Amin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için bizi kurtaracak inançlara, amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Bizi mahrum edecek işlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. El Fatiha.

0: 16. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu $2000, artezyen su kuyusu hissesi $1000. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı

0: bir çizgin var demektir. Ehli sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
1: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
2: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
0: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
7: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortaksınız.

0: ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu. İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253 SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
5: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
4: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Haziran 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
7: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'assâmî illâ billâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وَعَوْدُ بِكَ رَبَّنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ Rabbimiz Tebârek ve Teâlâ bizlere ölüm gelmeden evvel uyanmayı, yoluna dönmeyi, nasuh tevbesi etmeyi, hak sahiplerinden helallık almayı ve aniden gaflet içerisinde yakalanmamayı nasip eylesin.
8: Amin.
7: Amin. O kadar boş bir dünya hayatı tamamen oyun ve eğlenceden ibaret. İnnemel hayatü dünya le'ibun ve lehv. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere dünya hayatı ancak bir oyundur ve eğlencedir. Burada işte insanlar ne zaman öleceklerini bilmeden, nelerle karşılaşacaklarını bilmeden boşu boşuna diyebiliriz yani bir hayat geçirmektedirler. Ekseri insanlar bu haldedirler. Ahiret diye bir dertleri yok. Kabirde suale cevap, mahşerde sıratta mizanda, salih amellerim
5: fazla olsun, ağır olsun, ahiretim, hayatım, sonsuz hayatım mamur olsun diye düşünmüyorlar. Namaz kılanlar da düşünmüyorlar. Şuur diye bir şey yok, huzur diye bir şey yok. İbadetlerimiz rüsumden ibaret. Yani görüntüde kalmış. Vardır belki ihlaslı insanlar, hiç de yok demeyeyim ama bakıldığı vakitte yani tavafta da konuşuyorlar, az daha namazda da konuşacaklar, efendim Kur'an okunurken konuşuyorlar, Kur'an dinler, mukabele dinlerken konuşuyorlar, sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar. Yani bir insanın huzur üzere olduğunun alameti nedir? Hareket yapmamak, kaşınmamak, sağa sola bakmamak. Namazın içinde bile insanlar çok değişik hareketlerde bulunuyorlar. Birisi sakalını şey diyordu, böyle kaşıyordu falan. Namazın içerisinde Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem: "Emâ hâzâ lev haşa'a kalbuhu le haşa'at cevârihû." Şu adamı görüyor musunuz? Eğer kalbinde huşu olsaydı, Allah-u Teala'ya karşı derin saygı olsaydı, uzuvları da saygılı olurdu ve uzuvlarından da hareketlerinden de belli olurdu. Maalesef huşu kayboldu, huzur kayboldu, İslam şuuru kayboldu, ihlas yok oldu. Terhib-i Terhib hadislerinde işte ihlas kitabını bitirdik. 57 küsur hadis okuduk. Bazıları 2 sayfalık uzun hadislerdi. Bu derslerde de hep ihlas vurgulandı. Hadis-i şerifler öyle geldi yani. Onun için az da olsa ibadetimiz ihlaslı olsun, huzur üzere olsun. İşte buraya niye geldik? Şu anda buraya niye toplandık? Burada niye duruyoruz? Niyet nedir? Tasahih niyat, niyetleri doğrultmak ve düzeltmek. Hiçbir amel niyetsiz kabul olmaz. İnnemel amal bin niyat. Ancak niyetle beraber kabul olur. Evinizden çıktınız, işinizden çıktınız, uzaktan yakından geldiniz. Ne niyetle geldiniz yani? Mevla bunu sorar, Mevla bunu bilir. Bazen melekler bile bilmez, Mevla bilir. Allah için geldik. İlim meclisi diye geldik. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler okunacak, dinleyeceğiz diye geldik. Allah niyetimizi kabul eylesin. Allah Teala tekrar tekrar buluşmayı nasip eylesin.
3: Amin.
5: Şimdi tabii en büyük vaiz, en büyük ibret levhası ölüm. Yani geçen hafta sağ olup, geçen sohbette burada olup, şimdi vefat eden adam var. Geçen sohbeti dinleyip, şimdi dinleyemeyen, vefat etmiş adam var. Ama eceli gelmişe çare yok. Duaların çok faydası vardır. Eğer ki eceli geldiyse, ömür efendim gecikmez yani, uzamaz. Ve ölüm tehir olmaz. Ancak ne olur? Peki bu duanın ne faydası var? O zaman dualar nereye tesir eder? İmanlı ölmesine tesir eder. Yani husnu hatime. Onun için tabii insanlar komaya giriyorlar, yoğun bakımlara düşüyorlar. Bazı kere doktorlar ümit kesiyorlar, kestiriyorlar. Ümitsiz vaka diyorlar. Bazı ümitsiz vakalar düzeliyor. Ümitsiz derler, Mevla yaşatır. Yani ümitli derler, Mevla öldürür. İşte Naim abi de diyorlar, şimdi haber ettiler bana ki yoğun bakımdan çıkmış, hanımıyla yemek yerken ölmüş. Şimdi yoğun bakımda ölüyor bekliyorlar, ölmez. Çıkar sağlamlaşır ve ölür. Bunlar takdir ilahidir. فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُوَخَّرُ Allah'ın eceli geldiği zaman tehir edilmez. Kimse de ne zaman öleceğini bilemez. Geçen sene, işte bu sene Berat gecesinde yazıldı. Kimler listeye yazıldı? Bir daha Berat'a kadar onların defteri dürülür. Onun için ne diyor? Adam evlenir. Düğünü olur. Çocuğu doğar. Şenlik olur. Halbuki Berat gecesinde ismi veya çocuğunun adı ölecekler listesine kaydedilmiştir. Onun da farkında olmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Onun için tabii kumaşçılarda kefenler bekliyor. Kimin kefeni hangi tezgahta? Efendim şimdi bir hazır. Kimse bilmiyor. Bir de bakıyorsun o kefen meğer seninmiş o. Biz ne yapacağız? hazır olacağız. Yani ölümden kurtulmanın çaresi yok. İlim para etmez. İlimle olsaydı Adem Aleyhisselam'ın bilmediği yoktu. Ve alleme Adem el-esma küllâh. Her şeyin adını, sanını, gayesini, maksadını, her şeyi Adem'e öğretti diyor. Ama Adem Aleyhisselam öldü. Tabi 1000 seneye yakın yaşadı. 1000 seneydi ömrü, fakat Davud Aleyhisselam'a bağışladı 40'ını. İşte 960 seneye kadar yaşadı Adem Aleyhisselam. İlim yaramadı. Allah'ın dostu. Dostluk yaramaz. Hullet, yani dostluk makamı kime mahsustur? İbrahim Halilurrahman. Halil dost demek. İbrahim Aleyhisselam'ı kurtaramadı. Geldi Azrail Aleyhisselam, dedi ki canını almaya geldim. Peygamberlerin bir farkı var. Onlara geliyor musun, kalıyor musun? Biraz daha mühlet veriyorlar. Bir tek peygamberlere mahsus. Bazı velilere de olabilir. Peygamberlere muhayyerlik verilir. Vefat etmeden geliyor musun, kalıyor musun? İbrahim Aleyhisselam dedi ki teaccebdü mü halilin yekrolika halili. Ya Allah, benim dostum değil mi? Dostumdur. Bu nasıl dost ki dostunun canını alıyor, dedi. Ölüm meleği cevap veremedi, dedi dur müracaat edeyim. Mevla sordu, dedi ya Rabbi, dostum böyle diyor. Ben ona ne cevap vereyim? Sen ona de ki teaccebdü mü halilin yekrolika halili. Bir dosta şaştım ki dostuna kavuşmak istemiyor. Ölüm bu manada mıdır, dedi. Ya nedir, dedi. Hemen gidelim, hemen gidelim, dedi. Bak, dostluk da geri bırakmadı iş. Sonra efendim vecahat, itibar, ondan sonra kelam, Allah ile konuşmak. Allah ile konuşmuş Musa Aleyhisselam. Ve kellemallahu Musa teklima. Allah Teala Musa ile özel konuştu. Yani dünyada kelamını işittirdi. Kelimullah. Ona da fayda etmedi. Geldi Azrail Aleyhisselam, dedi canını almaya geldim ama geliyor musun, kalıyor musun? Dedi sen ne konuşuyorsun? Bir çaktı yumruğu. Azrail Aleyhisselam'ın gözünü çıkarttı. Bu hadis sahihtir. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Öyle hurafe, uydurma, rivayet değil. Çünkü Azrail Aleyhisselam insan suretinde geldi. İnsan suretinde olunca aynı gözü var, kulağı var. Anladın mı? İnsan şeklinde olunca gözü çıkaramı, vurursun çıkar. Gözü aktı. Hz. Aleyhisselam dedi, ya Rabbi beni ne, bu dostun nasıl bir mübarekmiş, dedi yani. Bayağı bir beni benzetti, dedi yani. Mevla buyurdu ki, ya senin gözün kolay iş. Kün feye kün bizde. Sen onu boş ver. Düşünme sen derdine, düşme de. Ne yapayım? Sen dedi git ona, bir tane öküz göster. De ki bu öküzün üzerindeki kıllar kadar yaşama sana müsaadesi var. Dedi böyle böyle. Meşhur hadis yani, kaynak sahih. Dedi ki peki, dedi Musa Aleyhisselam, sonunda ölmek var mı, dedi. Var tabi, dedi. Ondan kaçamazsın. Dedi o zaman ne çekeyim ben bu Yahudilerin derdini, canım çıktı bunlardan, 40 senedir uğraşıyorum, dedi. Bari şimdiden öleyim de kurtulayım, dedi bunlardan da. İsrailoğullarıyla uğraşıyordu ya. Allah'la konuşmak da ölümü def edemedi. Gördün mü şimdi? Yaramaz yani. Güzellik kurtarır mı güzellik? Dünyada bir kişi güzelliğinden sebep ölmeyecek olsaydı kim yaşardı? Yusuf Aleyhisselam yaşardı. Güzelliğe de bakmadı. Sen çok yakışıklısın, jilet gibi delikanlısın diye yanıma bakacaklar. Deviriyorlar aşağı. Ondan sonra mülk, saltanat, hükümdarlık fayda eder mi? Etseydi kim edecekti? Süleyman Aleyhisselam edecekti. Babası Davud Aleyhisselam edecekti. Çok büyük mülkleri vardı. Vâteynâv, mülken azîmâ. Büyük mülk verdik onlara. Nasıl faydası var? Ne faydası var? Şimdi teknoloji çok ilerledi, tıp çok gelişti. Adamın kendisine ait hastanesi var. Kendisine ait. Süper, son model teşekküllü, Belki Türkiye'de bir makineden bir tane, iki tane varsa o hastanedir. Adını verip de reklam etmeyelim. Ama oraların sahibi, en büyük hissedarı, geçen de öldü. Öbür başka vardı evvelce, Türkiye'nin en büyük zengini öldü. Efendim, kaç tane hastanesi vardı? İstediğin makinayı tak, istediğin kalbi, damarı değiştir, onu çıkar, onu tak. Ne yaparsan yap. Nefes bitti, ecel geldi, adam gitti. Çare yok. Peki, sevgili, o Allah'ın sevgilisi. Hub, muhabbet, muhabbet. Muhabbet, Allah'ın sevgilisi olmak yani, manasında. Kimdir Habibullah? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sevgilisi de olsan, ölüm geldi mi? Fayda yok ama tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de izin istedi. Bedevi kılığında bir Arabi kapıya geldi. Fatıma annemiz baktı. Babam çok ağır hasta dedi. Seni görüşemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı olsa herkes geliyor kapıya. Çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne istiyorsun, ne diyorsun? Herkese görüşürdü. Bedevisi, dilencisi, fakiri, hastası. Onun kapısı açıktı. Fakat Fatma annemiz dedi ki, ayağa kalkamıyor, konuşamıyor. Yani komada. Zor hali var dedi, babamla görüşemezsin. Dedi, sen yine git ona söyle dedi. Kapıda bir Arabi, yani izinsiz girmiyor. Hazreti Aleyhisselam bize nasıl geliyor? Çat kapı geliyor. Tavandan, mavandan, yandan, duvardan, ona bir yerde duvar yok. He? Kapıda 1000 tane koruma, adam içeride öldü. Hazreti Aleyhisselam girer. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmedi. Edeben, edebinden dolayı. Dedi, izin istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki, böyle böyle bir bedevi var kapıda. Müsaade istiyor. Biz dedik, çok hastasın. Buyurdu, gelsin, gelsin. Rabbimin elçisidir dedi. Kılığında bedevi ama melek o surete geliyor. Tanımıyorlar onu yani. Sahabeden tanımıyorlar. Normal ekseri Dihiyetül Kelbi radıyallahu anh, Arapların en güzeli onun suretine gelirdi. Fakat onu gördükleri zaman Dihiye geldi de zannederlerdi yani. Anlamazlardı melek olduğunu. Ama burada bir bedevi şeklinde, tanınmayan bir şekilde geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de bu tercih hakkı verildi. İşte son hutbesinde ne okudu? Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı, okul ahireti seçti. Bunu duyunca kimse bir şey anlamadı. Ebu Bekir Sıddık ağlamaya başladı. Radıyallahu teâlâ anh. Neden? Resulullah kendinden bahsediyor. Seçim hakkı verildi, o ahireti istedi. Efendim, şimdiki bizim hesapla 61 yaşında yani. Hicri hesapla, ki esas yaş ona göre muhtemel, 63 yaşında vefat etti. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bizi düşünerek vefat etti. Bizim derdimize düşerek vefat etti. Ağır komalar geçirdi, sıtmalar yaşadı. Zehirlendiği için, o zehir her sene onu yokluyordu. Hayber'deki Yahudi kızının koyunu zehirlemesi neticesinde o zehirin tesiriyle şehit oldu. Ve öyle zorlanırdı, öyle darlanırdı. Elâ innel mevt sekerât. Ölümün çok sarhoşlukları var, çok zorlukları var. Acayip bir şey bu ölüm ya. Diyor ki, tam rivayetini, yani rakamını hatırlayabilsem, ölümde, ölüm anında insan 25 bin olacak hatırımda şimdi, 25 bin tane şiddet yaşıyormuş. 25 bin, 25 değil, 25 bin tane şiddet. O şiddetleri eceli gelmeden evvel, yani ölüm anında yaşadığı şiddet, sen bakıyorsun adam pat gitti. Öyle pat gitmiyor işte. Öyle bir şiddet, öyle bir zorluk yaşar ki diyor Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Hazretleri. Yani o da geçmiş ulemadan alıyor. E bunu nereden biliyor? Kendi ölmüş mü? E ölen zaten bunu anlatamaz. Ya nereden biliyor? Bazılarını Allah ölürken konuşturuyor. Alenen konuşuyor, bilgi veriyor, ölüyor. Böyle ölenlere de rastladık. Yani kitapta da söylüyor bunu. 25 bin tane şiddet yaşar diyor. O şiddetlerden bir tanesi, yani o ölüm anından evvel gelse ona, ölürdü diyor. Bunun 25 bin, yani insanı öldürecek nitelikte zorluk geliyor. Bundan 25 bin tane ayrı cihetten geliyor. Ve yetil mevt min külli mekan. Kur'an-ı Kerim'de ölüm ona her mekandan gelir diyor. Yani artık başında zaten kaç bin tane damar var. Bacağında, şurasında, burasında, kafanın içindeki damarları yan yana koşsalar dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor. Sırf kafadaki, vücuttaki damarlar, kılcal damarları açsalar, birbirine ekleseler dünyanın etrafını dönecek kadar içimizde damar var. Sen ne konuşuyorsun? Bunların her biri acı çekiyor. Sen yaşadın mı böyle bir şey? Yaşamadın. 25 bin tane. Ondan sonra diyor, ölümden sonra ne var? Ölümden sonra 360 diye hatırlıyorum tabii, kafamda tam şey değil. 360 tane ölüm sonrası, işte kabir, sual cevap, mahşer, sırat, mizan vesaire, mahşerdeki şiddetler, 50 bin sene mahşer. 360 tane büyük bela ile karşılaşacak diyor. Her biri ölümden beter ölümü arattırır diyor. Hadi bakalım, çık işinden. Niye geldik bu dünyaya? Şaşırdık kaldık. Yani bu durumu bilsem, geliyor musun, kalıyor musun deseler, kalayım derdim. Bu aklım öyle kesiyor. Ama bize sormadılar. Biz birden kendimizi dünyada bulduk. Şimdi artık ne yapacağız? Düzgün hareket edeceğiz. Efendim, şimdi öyle şiddetler, öyle dehşetler önümüzdeki günlerde hepimizin kapısını çalacak. Ey Allah'ım, sen ölüm bizi uyandırmadan, sen bizi uyandır ya Rabbel Alem. Allahümme nebbihna kable yunebbiyenel mevt. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin duasıdır. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandıracak ama bir daha uyutmayacak. Şimdi sen bizi öyle bir uyar ki bir daha senden habersiz kalmayalım. Senden cahil gafil kalmayalım. Hep senin huzurunda olduğumuzu idrak edelim ya Rabbel Alem. Onun için diyorum size, ölüme çare yok. Mal yaramıyor. Mal yarasa kimi kurtardı? Karun'u kurtardı. Saltanat yaramıyor. Yarasa 400 sene yaşadı. 400 senede karnı ağrımadı. Başı ağrımadı. Bir oturuşta bir küçük deve yerdi. Yahut da işte oğlak yerdi. Efendim 40 günde bir abdeste giderdi. Halaya giderdi. Firavun bu, Firavun. Adam kolay mı Firavun oluyor? Herkes Firavun'um diyebilir mi? Adamda bazı farklı özellikler vermişti Allah. Onun için kendini bir şey zannetti. Ben ilahım dedi. Ama geberdi gitti. O zaman biz kesin karar verilmiştir bu şey. Ölümden biz kurtulamayacağız. Ama hala anlamış değiliz ha. Hala ne bekliyoruz biliyor musun? Ömür uzatan haplar falan bekliyoruz. Onlar da çıksa ne bekliyoruz biliyor musun? Acaba ölmemek de ileride çıkabilir mi? Teknoloji çok gelişti. Hakikaten söylüyorum. Benim bile aklıma ara sıra geliyor. Ne gülüyorsun ya? Senden mi gizleyeceğim yani? Ya diyorum, belki diyorum bir şey çıkar diyorum yani. Yakında öleceğim, haberim yok. Ama insanız biz. Ölmemek istiyoruz. Ölümün yüzü soğuk. Kimse istemiyor. Allah Allah. Yani tabii evliya Allah niçin istemiyor? Biraz daha fazla yaşasam daha fazla namaz kılarım. Onlar daha fazla kazanmak için istemiyor. Peygamberler yaşasalar ümmetlerine daha çok nasihat etmek için. Onlar yemek içmek için değil. Ama biz işte devamlı keyif. Canımızın istedikleri, işte şuna ulaştım, daha fevkinde bir şey istiyor. Ben bu yetmez, şu yetmez, gözünü dikmiş oraya buraya. Herkes kendine göre bir planı var yani. Kimi ucuzcu, kimi pahalıcı. Ama oraya kavuşmak için yaşaması lazım. Lakin bu işler yazılmış, efendim, melek giriyor, sen de annenin karnında 120 günlük olduğunda Mevla'ya soruyor. Ana rahmiyle görevli melek var. Melek ana rahmine sığar. Melek bir bakarsın dünyaya sığmaz. Melek bir bakarsın bir delikten geçer. Çünkü neden? Nurani varlıklardır. Senin benim gibi metresi, santimi yok. Boy kilo yok. Onun için her yere girer. Ana rahminde müvekkel melek. Müslim hadisi, Bukhari hadisi bu ya. Soruyor ya Rabbi ne yazayım? Tam ruh üfleniyor. Et kemik canlanıyor. çiğne bir çiğne et, bir avuç et hareket etmeye başlıyor. Ruh gelir gelmez. Ne yazayım ya Rabbi diyor. Rizkahu ecelu ve şakiyu nefsai. Neler yiyecek ölünceye kadar kaç lokma, kaç yudum su rızkını yaz. Hiç rızkından kaçamaz. Bugün hiç haberimiz yokken bizi ne köyüydü ora? Çiftlikköy, Yalova'da değil mi? Oradan geçen. Girdik oraya bir şey yiyelim dediler. Orada bizi seven biri varmış. E girelim dedik ama yemek de fayda etmedi. Yani şekerimiz yine düştü. Hiç haberimiz yok orada ne yiyeceğimiz. E orada yazılmış daha ana karnındayken orada yazılmış. Bursa'ya gelirken şuraya sapacaksın. Orada yiyeceksin. Mecbur yiyeceksin. Olmadı dayak yiyeceksin yine yiyeceksin. Tabii. Nasrüddin Hoca ne dedi? Ne âlâ memleket burası? Döve döve helva yediriyorlar. Yedi yedi helvaları para ödemeden çıkıyor. Bir de dayak yedi bu sefer. Yine işi şeye veriyor, şakaya veriyor. Dedi ki ne âlâ memleket ya? Döve döve helva yediriyorlar adama. Baştan anlamıyorsunuz lafı tabii. Anlatınca anladınız. İşte bu. Peki rızkını yazın, ecelini yazın. Hangi gün, hangi saat, nerede ölecek? Bak, yemek yerken ölüyor. Naim abimiz mesela öyle diyorlar şimdi. Yani bir lokma içine gidiyor. O çünkü yazılmış son lokmanın suyuna kadar o yazılmış. Mutlaka o gidecek. Öbür kaşık tabak kaldı orada. Rızkını yazın, ecelini yazın. Bir de şakî midir, şahit midir? Yani bedbaht mıdır? İmansız ölecek. Allah muhafaza ya Rabbi. Ne yazdı bizim hakkımızda acaba? Onun için her beraat gecesi size dua okutturuyorum. 10 kere 3 Yasin, 6 rekat namaz, 10 kere o dua. Her beraat gecesi söylüyorum size. Bu sene ölürsek imanlı ölmek kesin olsun diye. Evet, rızkını yazın, ecelini yazın. Şakî bedbaht mı ölecek? Sa'id yani mes'ud. Yani saadetli ne demek? Efendim, imanlı ölecek, cennete girecek. Sa'id demek o hadis-i şeriflerde. Bunları yazın buyuruyor. Alın yazısını inkar eden ne zındıktır onlar biliyor musunuz? Profesör de olsalar, hacı hoca da olsalar, namaz da kılsalar, sakallı da olsalar, kaderi inkar eden zındıktır. Ya, alın yazısını inkar ediyor. Mevla bilmiyor mu da yazmasın? E zaten bilmiyor diyor adam baksana. Şakî midir, şahit midir? Ya Rabbi şakîlerden yazdınsa, yemhullâhu mâ haşâ ve isbit. Sen Kur'an'ında buyuruyorsun ki Allah dilediğini siler, dilediğini sabit kılar. Allah'ım bizi şakîler defterinden sil ya Rabbel âlemin. Ya Rabbi şahitler defterinde yazdıysan oradan çıkartma, sabit eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Şu cemaat hürmetine, şu dualar bereketine, bu ayda bizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. İşte ölüm. Geldi çatıyor. Efendim hepimizin başına böyle bir gün gelecektir. Ya Rabbi, Naim abimizin seyyiatını mahveyle ya Rabbi. Günahlarını, taksiratını affeyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, rızanı helal eyle. Ya Rabbi, salih amellerini, hayırlarını, hasenatlarını mizanda teskil eyle ya Rabbi. Ağır getir ya Rabbi. Ya Rabbi, kabir sual cevabına muktedir eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Ahirette karşılaşacağı bütün güçlüklerden, zorluklardan, imanı sayesinde, namazı sayesinde, abdest sayesinde halas eyle ya Rabbel alemin. Amin. Ruh için buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah. Hediyelim şu saatte vasıl eyle. Ruhunu şad eyle, kabrin nur eyle. Ailesine sabrı cemil ecil ihsan eyle ya Rabbel alim. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Sonra Muhammed Ali Kılay vefat etti. O da kendisi Müslüman oldu. İşte 20'li yaşlarda İslam'ı seçti, tercih etti. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adını Muhammed adı diye işte yıldızları yere koymuştu. Onu yok, benim adımı yere koyarsanız koymayın, yukarı kaldırtırdı işte. Böyle bir ilkleri var. Camiler yaptırdı bir şeyler, hayırlar. Böyle de duyuyorduk. Biz de çocuktuk daha. O zaman siyah beyazlı televizyon yeni gelmiş Türkiye'ye yani. Ben bilmiyorum kaç, 7-8 yaşında mıydık, neydik? Babam almış eve. Şimdi Amerika'da gündüz oluyor. Ya burada gece oluyor. Sabah namazına yakın orada gündüz oluyor herhal. Efendim onun maçları olurdu. Bütün Müslümanlar böyle, ben tam 40 küsür seneyi konuşuyorum şimdi. Bütün Müslümanlar böyle teheccüde kalk desen kalkmaz. O Muhammed Ali Kılay'ın maçı var. Ben çocuktum ama biz de uyanıyorduk yani. Uyumuyor böyle şey diyor, kazansın diye dua ediyorduk falan. Bir İslam'ın simgesi olmuştu yani o zamanlarda. Sembolü olmuştu tabii. Karşıda da Hristiyan olunca vursun geçirsin diye, efendim devirsin diye millet böyle bir şey yani hayatta boks boks Türk milleti Müslümanlar hiç ilgilenmez o işten. Öbür maça hastalar çok var da. Öyle günler idi. Yani sonra 84 senesinde ben Umre'ye gittim. Efendi Hazretleri ayrı. Biraz da zor izin verdi bana ama gönderdi beni. Kaldım biraz. Baktım Hacer-i Esved'le, Hacer-i Esved'in arkasında kılıyorum. O zamanlar böyle kalabalık yoktu ama akşam yatsı arası yine cemaat olur Kabe'de. Kabe'de bir taraftan bir tarafa adam geçmediğini biliyorum. Beklersin ki tavaftan biri gelsin. Bir tarafında hiç adam yok. Böyle boş rastladım yani. Şimdi nerede? Bir gecede 35 kere Hacer-i Esved'i öptüm. O da öpmeyeni dövüyorlar yani. Boş. Öyle zamanlar vardı 80'lerde. Şimdi imkanlar arttı, millet paralandı. Herkes gidiyor maşallah. Allah gidenleri sayılan ziyade etsin. Ondan sonra dediler Muhammed Ali Kılay gelmiş. Ama biraz da Parkinson olmuştu o zaman da yine. Titriyordu. Baktım gideyim. Ben de gittim baktım. O dev gibi adam ben. Sarmışlar da etrafını. O bir şey bu bir şey. Korumalar, morumalar, itiyorlar, itekliyorlar. Hacer-i Esved'den beter izdiham yani. Onun yanına yanaştırmıyorlar. Sonra gördü beni oradan. Ben bir şeyim sakalım, sarığım var diye midir nedir? Böyle ben elini uzatayım diyorum. Baktım yanaştırmıyorlar. Sonra öyle onları yardı böyle açtı, uzattı bana elini. Ondan sonra tuttum elini. Bak benim elim kaldı şey gibi. Bebek eli kadar kaldı. Adamın eli böyle. Bir müsafa ettik yani. Ondan sonra öyle dua etmiş olur. Sonra o tavafa girdi. Bütün millet evliya gelse tavafa girmezler. Herkes yatıyordu aşağı. O tavafa girdi diye herkes tavafa girdi. Akşam yatsı arası gelmedi. Hepsinden boyu uzun. Bir bakıyorum şavt dönerken ben Hacer-i Esved'in karşısına oturdum işte okuyacaklar. Allah'ım ya Rabbim. Şu kadar üstün geliyor herkese. Bakıyorsun böyle hepsi burasında. Bütün tavaf. Rabbim rahmet eylese. Kabrin nur eyle ya Rabbi de. İslam'a, Müslümanlara sevindirdi, ferahlık verdi. İslam'ın adını yüce tuttu. Sen de onu affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Onu da ruhuna okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma şahu ilmullah. Allah, Allah, Allah, ya Rab, hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini nur eyle, seyyiatını mahveyle, ya Rabbel Alemin, amin. İslam'ı aziz tutanları aziz eyle, amin. Zelil tutanları zelil eyle, ya Rab. Amin, Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Şimdi siz hatimle kılıyor musunuz? Hatimle kılan yere gidiyor musunuz? Özellikle gitmiyoruz, değil mi? Özellikle gitmiyoruz. Aman ha! Onun için kapıya ne yazıyorlar? Dikkat hatimle kılınıyor. Lan ne dikkat? Herif eşeği hatime girmiş, eşeği şey bağlamış. Hatimle namazı bilmiyor. Normal teravih zannetmiş. Efendim hafif bağlamış yani. İpi sıkmamış. Nasıl olsa kaçacak hali yok demiş. Bir bakmış. İki rekat bir teravih kadar. Dört rekat da bir teravih kadar. Kılayım, kılmayayım, çıkayım, çıkmayayım. Çıkmış eşeğe demiş ki bu iş inada bindi, bunu bitireceğiz demiş. Hele bir seni sağlam bağlayalım demiş. Şimdi camilerde yazıyorlar işte. Ha. Bir de bazı camilerde ne oluyormuş biliyor musun? Çok da hoşuma gitti. Son 10 günde 300'den bir hatim. Son 10 günde normal hatim bir cüz. Bunlar ne yapıyormuş? Son 10 gün 300'den bir hatim daha. Nasıl? İyi gider değil mi? Ya Kabe'deki kadar oluyor. Buranın 300'ü Kabe'de bir cüz kadar okuyorlar. Bizimkiler seri okuyorlar. Yani Kabe'de 2 saat sürüyor. Bu da 2 saatte 300'ü okur. Güzel yani. Daha da inada bindirirsen tek gecede hatim eden de var. Şu anda mevcudu yoktur ama belki sanki Edim İmam'ı vardı. Lakur Mehmet Efendi her sene Kadir Gecesi'ne kadar bir hatim yapardı. Kadir Gecesi'nden sonra 10 cüzden 3 gecede. 10 gecede 300'den değil. Bu 10 cüzden 3 gecede. Dedi ki bu sene öyle yapmayalım dedi. Normal bir hatim yapalım dedi. Cemaat dedikoduya başladı. Hocanın hafızlığı zayıflamış herhalde. Bunu bir duydu. Öyle mi dedi? Var mı gelen dedi? Bir gecede dedi. Geceler uzun da o zaman tabii. Şimdiki geceler zor şu an. Hacı Salih Efendi Hazretleri de rahmetullahi aleyh o derdi ki ben de o gece bulundum. Hususi gittim. E şimdi bizimkiler hususi kaçar. Bir gecede mi? Cami boşalır. O dedi bir duydum dedi hususi gittim. Limonları küpleri koymuşlar dedi. Millet ayılan bayılana dedi. Pat düşüyor dedi ki. Uyuyor dedi armut gibi düşüyor dedi. Armut gibi ben diyorum tabii. Hacı Efendi öyle laflar konuşmaz. Neyse efendim. Sahura dedi yarım saat ya kaldı ya kalmadı hatmi bitirdik dedi. Ya. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor. Men şehide Fatiha tel kitab kâneke min şehide fethan fisebilillah. Allah yolunda bir Kur'an-ı Kerim'in hatminin başında bulunan Allah yolunda bir fetihte bulunmuş gibidir. Aa İstanbul'un fethini kutluyoruz ama bulunsaydık daha iyi olurdu değil mi? Ama bulunamadık. Mekke fethinde bulunsak çok daha iyiydi değil mi? Sahabeden olurduk. Ama bulunamadık. Şimdi hatimin başında bulunan bir fetihte bulunmuş gibidir. Ve ben şeyde hatimetel kitap Kur'an'ın sonunun hatmine yetişen hele ki namazda da olursa bu kâne kemin şeydel megâlme hâine tüksem harbe yetişemedi ama ganimetler dağıtılırken yetişmiş gibidir. Yani nasibini alır. Nasibini alır. Adam 30 gün canı çıkmış her gece sen gidiyorsun son gece dağıtılırken alıyorsun. Tabii ki her gece giden kadar alamazsın. O kadar da değil ama mutlaka ganimetten hisseni alırsın. Manevi dereceler ve feyizler, bereketler, ganimetler dağıtılacak. Allah'ım katme muvaffak eylesin. Yetişmek nasip eylesin. Ya Rabbi sabretmeyi nasip eyle. Sevabını senden bekleyip ihlas nasip eyle. Ya Rabbi bana ciddiyet, kuvvetli ibadete gayret, ibadete karşı kuvvet, bir de neşat. Neşat ne demek? Neşat, yani bir insan mesela düğüne giderken nasıl gidiyor? Düğüne gidiyorum hareketleri falan. Çıkarken nereden diyor? Düğünden. Kaç adı çıkmış. Şimdi horon oylarken adam ölüyor zaten. Kalp krizi geçiren de oluyor. Düğünden diyor yani. Suyunu çıkartmışlar adamına. E şimdi neşatsız. Ne demek? Namaza kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Öf, ben nasıl kalkacağım şimdi? Böyle. Yani var ya 10 rekat kılacak kadar düşünüyor. Ondan sonra kalkıyor. Bir de böyle bir tembel, bir hareketler, bir sağa, bir sola. Kılarken bir... Adam teravide ne bekliyor? İmamın eğilmesine yaklaşmasını bekliyor. Selam veriyor, oturuyor. Hele hatimle kılanlar da çok yapıyorlar bu işi. Mekke'de de gördüm. İftita tekbirini kaçırmadı. Ne iftita tekbiri? Nasıl olsa biri bir rekat, 10 dakika diyor. Oturmuş aşağı. Ne zaman imam yanıklaşıyor? Bu böyle kalkıyor. Hacı efendi... Rükûa zor yetişiyor. Yani böyle bir şey. Bunlar ibadete karşı tembellik ve gevşeklik Allah Teala'nın mekruh saydığı şeyler. Onun için ne? Ya Rabbi diyor bana ne ver? Neşe ver diyor. Yani ibadette nasıl olayım böyle canlı canlı. Canlı canlı kılayım değil mi? Sen diyor tembellikten, üşengeçlikten, gevşeklikten, uyku halinden beni muhafaza ile bu yolda olursan kazanırsın ibadette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nefesinde artık ruhunu teslim etmek üzereyken diyor yanında bulunanlar sahih kaynaklarda geçiyor en son sözlerinde tabi Allahümme rafik alâ ey Allah yüce dostu Cibril'le Mikail'le beraber olma isterim dedi sonunda öyle vefat etti o ayrı bir şey ama artık Vefat etmek üzere ölüm sekeratı kendisini sarmış idi. Ve konuşması bozuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani kelimeler ağzında düğümlenmeye başladı. Hatta sesi göğsüne iniyordu. Göğsünden böyle bir hırıltı şeklinde bir ses çıkıyordu. Fakat konuşmak istiyordu, konuşamıyordu. Ve artık ağzında cümleler düğümleniyordu. Dinleyenler anlamaya çalışıyorlardı. Acaba ne diyor? Yani artık nefes bitiyor. Son nefes. Tabii o ahireti seçti, vefat etmeyi seçti. Ama vefat ederken rahat konuşamamaya başladı. Ağır bir koma haline yanaştı. Ve o halde en son vasiyeti dünya ile ilgili değil, torunlarıyla, çocuklarıyla ilgili değil, eşleriyle ilgili değil, hiç kendiyle alakalı değil. Son vasiyeti, dünyadan ayrılmadan yaptığı son vasiyeti yine bizimle alakalı. As-salâh, as-salâh ve mâ meleket eymânukum. Zor konuşuyor ve ağzında dolanıyordu bu cümleler. Çok zorlanıyordu konuşmaya. Ne diyordu? Namaz, namaz, bir de köleleriniz ve cariyeleriniz, yani işte yanlarınızda çalıştırdıklarınız şimdi. Bunların hakkına dikkat edin. Bir kul hakkı, yani yanında çalışan işçiyle ilgili alakalı haklar. Bak mesela hadis-i şerifte ne diyor? Men hafefe an memluki, işçisine, hizmetçisine Ramazan diye, oruçlu diye işini hafif etse, dese ki bugün bir iki saat erken git. Mesai 6'da bitiyor, 7'de bitiyor ama sen 4'te çık. Evine yetiş. Diye yanında çalışana diyor, Ramazan'a efendim hürmeten bir tahfif yapsa, bir hafiflik yapsa, gafarallahu lehu ateku minennâ. Allah o adam bütün günahlarını affeder, cehennemden azat eder. Ben öyle adamlar gördüm, duydum ki o da benim için mi tutuyorsun? Madem tutuyorsun, daha fazla iş veriyormuş adama. Böyle de zındıklar var. Hem de bu memlekette. Hem de bu memlekette. Onun için efendim namaza dikkat edin. Bir de yanınızda çalıştırdıklarınızı hakkına riayet edin. Bunu zorla söyledi. Artık onun için konuşmak o kadar zordu. Yine en son bu vasiyeti yaptı. Namaz, namaz, namaz. İnsanların hidayetine vesile olasınız. Allah da sizin kurtuluşunuzu müyesser eylesin. Amin. Evet. Şimdi bu levh-i şerifeyi bunu göster. Zaten bunu gösterdik size değil mi biz? Bu mübarek levh-i şerife Resulullah Efendimiz'in, bu mübarek beyitler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hücresinin üzerinde yazılmış hücre kasidesidir. Birinci Abdülhamid padişahımıza nasip olmuş. Onun ihlası sebebiyle hala durmaktadır. Mahşer sabahına kadar Allah ipka eylesin. Orada durdursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bu beyitler yazmaktadır. Vehhabiler bunların bazısını varaklarını, altınlarını sildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü su hürmetine istemeyi reddettikleri için biz de onların inadına 24 ayar veya 22 ayar en az altınla, som altının suyuyla bu beyitleri yazdırdık. Bunları kaybettirmeyeceğiz inşallah. Hem ecdadımızın ruhu şad olacak, hem de kainatın efendisinin kabul buyurarak duvarlarına nakşedilmesine izin verdiği mana alemindeki bu kasideyle evlerimiz, ocaklarımız feyziyab olacak inşallah. Bu da Resulullah Efendimiz'den bizim efendi Mahmud Efendi Hazretlerine kadar 36 silsilemizin isimleri, ama bunlar başka silsile eskiden yazılanlarda yok. Çünkü ben buraya ilaveler yaptım. Her birinin özelliğini yazdım. Sadece İmam-ı Rabbani'de Müceddid Elfisani var. Diğerlerinde vasıf yok idi. Ben bütün 36 silsilenin her birerleri Efendi Hazretlerinin müceddit olduğuna kadar bütün bu efendim kırmızılar o ilavelerdir. Kırmızıyla yazılanlar o ilavelerdir. Bu altın silsileye tutunmayı Rabbim nasip eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Allah Teala bunların, bu mübareklerin ziyaretiyle bu levhelerin dahi nuruyla kalplerimizi pürnür eylesin. İsimleri geçen zatlar hürmetine Allah Teala bizlere onların şefaatlerini nasip eylesin. Amin. سبحان ربي العلي العظيم الواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل Allahümme inna eselüke min hayri mâ eseleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve na'ûzü bike min şerri mâ istaâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstaân ve aleykel belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allahümme inna eselüke min hayri kulli âcili ve âcili ve âlimnâ min ve mâ lem nâlem. Na'ûzü bike min şerri kulli âcili ve âcili ve âlimnâ min ve mâ lem nâlem. Allahümme mâ kaddayte lenâ min kazâ fe cenâ akıbete ve reşedâ. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Allah'ım sen ibadetlerimizi bir hakkını ifaya muvaffak eyle. Allah'ım kolay eyle, kabul eyle, yardım eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Bize bu işleri becerttir ya Rabbel Alemin. İhlas nasip eyle, huzur nasip eyle. Ya Rabbi belalardan afiyet, selamet nasip eyle. Emniyet, güvenlik nasip eyle. Doğuyu da güneyi doğuyu da kurtar bu şerden ya Rabbel Alemin. Vatanımızda, memleketimizde bir tane eşkıya bırakma ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasip, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bölünmekten muhafaza eyle. Ehli İslam'ı aziz eyle. Ehli küfrü zelil eyle. Ehli sünneti aziz eyle. Ehli bidati zelil eyle. Doğru konuşan hocaları konuşturtur ya Rabbi. Her kanaldan onlara davet teklifleri gönder ya Rabbi. Ya Rabbi senin dini şeriatını Kur'an'ı yıkmak isteyen, ehli sünnete düşman, Habibine düşman, kader inkar eden hocalara konuşma fırsatı verme ya Rabbi. Bunların gerçek yüzünü millete teşhir eyle ya Rabbi. Belalarını en yakın zamanda buldur ya Rabbi. Milletin imanı itikadını bunlardan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Hamdiyenlerin harcı hamden azad eyle. Uzaktan yakından gelen kadın erkek cemaatimiz ve radyolarından dinleyenlerin hepsini bu dualara ilhak eyleyip ne hayırlı muradımız varsa şu saatte takdir eyle. Hangi şer başımızda etrafımızda dönüyorsa defu refu izale eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirle nur eyle. Ya Rabbel Alemin. Şu saatte kabir azapları olanlar varsa defu refu eyle ya Rabbi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Bu ezkardan hasıl olan ecru mesubatı bu kardeşlerimizin ve geçmişlerimizin ervahine hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerindeki nuru hasıl eyle ve mahşer sabahına kadar baki eyle. Amin Allahumma amin bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi. Selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin tabi'in ve tebe'in hazaratının silsile-i meşayihimizin ve sair turuk-u aliyenin meşayih ve müntesiplerine ervahin analarımızdan, babalarımızdan, abacat akribat-ı alukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan irtihal derbaka edenlerin ervahine El-Fatiha.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Haziran 2016 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi.
4: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
5: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
4: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
8: Şimdi reklamlar.
1: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
12: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor.

0: gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
2: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
7: Yesevi Yolu başlıyor.

Ben Yusuf Mahmut Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer,

Artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok. En temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. Ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, iş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde. İnsanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri, ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük. Fakat o gün hiçbir şey, ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde, oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok, öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı, bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor, acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

0: Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.
1: Ali.

Oh, my God.

0: معلش.
1: لا انا رحت اتفرج.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

0: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Ben Faika Muhammed Bağdadi Matar. Ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük, 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
1: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
0: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun. Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi 2-3 gündür evden çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Kumanyayı almadan önce ben dışarıda yerdim. Çocuklar evde yalnız yerdi. Yani ayrı ayrı yerdik. Ama bugün mutluyum. Allah sizden bin kere razı olsun. Çünkü kumanyamız sayesinde çocuklarımla birlikte öğle yemeği yiyeceğim. Rabbim size inşallah sağlık ve afiyet versin. Gerçekten yüküm çok ağır. Bu kumanya için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah bağışçılardan razı olsun ve sevaplarını kat kat artırsın. Bugün beni sevindiren bu kumanya yetim çocuklarımın kalbini de sevindirdi. Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada. Ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. Dört yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.

0: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
1: Haydar'a bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. Üç kadın, yaşlı bir adam, yedi çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun.

Haydere, çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin, evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum.''

0: Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin. Sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
1: ...22 milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: Vessariku vessarika, hırsızlık yapan erkek ve kadın. Fakta'u, kesin. Eydiyehuma, ellerini. Cezan bima keseba, yaptıklarının karşılığı. Nekalen minallah, Allah tarafından bir nekal kelimesi ibret demektir, ibret. Burada şöyle bir ince bir mesele var. Vallahu azizun hakim. Allah çok yücedir, hüküm sahibidir. Şimdi kıymetli hazirun, bu mesele gelmişken çok mühim bir açıklama yapacağım. Şu anda dünyada efendim hukuk dediğimiz bir ilahi hukuk vardır Allah'ın. Bir de beşeri dediğimiz. Şimdi beşer yani insan. İnsan yapıtı ilah Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu. Şimdi insanın ortaya koyduğu, bir defa insanı elde aldığımız zaman insanın efendim neşeli hali var, üzüntülü hali var. Doğru düşündüğü hal var, yanlış düşündüğü hali var. İnsanın öfkeli hali var, adaletli davrandığı bir hali var. Yani insana baktığımız zaman sabit değil. Yani onun hastalıklı hali var, sağlıklı hali var. Burada bir acziyet var yani. Sen şimdi buraya ortaya bir hüküm koyuyorsun. Bu hastayken mi yazdın? Yoksa öfkeliyken mi yazdın? Yoksa aklın sarhoş iken mi yazdın? Yani sen insanın dört dörtlük kemalatı yok. Acziyet var. Gece gündüz gibi, acı tatlı gibi, çirkin kötü gibi. Ama Allah Celle Celaluhu'nda kemalat sıfatları vardır. Hayır, kemal, hüsn, cemal Allah'a mahsustur. Şer, noksanlık, çirkinlik ve zeval, yani çirkinlik insana mahsustur. Kusura bakma yani, şimdi insanın biraz bekle, öldüğü zaman kurtlanıyor. İşte aslın bu. Yani aslını görmek lazım. İnsanın aslı bu. Bu beşer dediğimiz acziyetten kemalat çıkmaz. Şimdi bu mesele geniş bir meseledir. Onun için burada adli mutlak olan Allah'tır. Sonsuz kudret sahibi. Ceza hukukunda şu anda beşeri yapıda cezalar caydırıcı olmalı kaidesi geneldir. İslam hırsıza kolunu kes cezasını, Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah şiddeti kesmeyi emretmez. Peki burada kes emri var. O zaman ceza hukukunu iyi incelemek lazım. Burada İslam şunu söylüyor. Hırsızlık yapana diyor ki, hırsızlık yapana, bak bu İslam'da, insanlıkta çirkin bir şey. Omuzunu tıklıyor, yapma bunu. Caydırıyor onu. Yaparsan kolun gider, yapma bunu. Önce hırsızı koruyor. Yapma bunu diyor. İnsanlıktan çıkma diyor. Ondan sonra İslam kaidesine gelir. Yani bunu genel olarak yasaklar. İslam coğrafyasında zimmi dediğimiz, İslam inancının dışındaki başka inanışta olanlara da efendim Osmanlı topraklarında zimmiler vardı, Rumlar vardı, Hristiyanlar vardı. Onlara da geçerlidir bu. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Müslüman gavurun malını, gavur Müslümanın malını, ikisinin de kolu kesilir. Yani Osmanlı topraklarındaki bir Rum, Hristiyan, bu gavurdur diye malını çaldın, kolun gider. Mal herkes için mukaddestir. Yani burada hukuk müsavattır, eşittir yani. Uzun mesele, özet gidiyorum. Şimdi İslam önce onu hırsıza diyor ki yapma bunu diyor. Ondan sonra onun şahsiyetini koruyor. Ondan sonra onun kolunu koruyor. Ondan sonra geldik bu tarafa. Senin 50 sene biriktirdin. 4 kilo 5 kilo adam altınlarını alıp gidiyor. Senin aileni söndürüyor, yuvanı kurutuyor. Senin malını koruyor ve ondan sonra da efendim bu meseleyle hukuktaki en kritik nokta şurası. Hırsızı hırsızlıktan caydırıyor. Kur'an-ı Kerim buna çok net bir misal verdi. Nekalen minallah dedi işte. Nekal kelimesi yani bir tane hırsıza böyle bir muameleyi işlediğin zaman 100 yıl boyunca insanlar ürperir yani. Ya bu dehşet bir şey. Ya kolun gidiyor arkadaş der ve hırsızlık olayı biter. Yani caydırıcı olma mesele ince bir meseledir. Öyle ilk bakışta asıyor kesiyor. Sen Allah'a diyorsun sen bunu dikkat et ha. Yani sen burada gelişi güzel konuşuyorsun ama Allah'a bu cümleyi kullanıyorsun. Gavurluğunu ortaya koyuyorsun. Cehennemi tescilliyorsun. Hatırlatayım. Burada öyle ilk bakıldığı gibi değil. Yani Allah öldür, az, kes değil. O değil, mesele o değil. Mesele o suçun işlenmemesi. O hırsızın onu yapmaması. Birisi o hataya düştüğü zaman efendim o fiili suç işleyene o muamele uygulandığında bu yankı yapacaktır. İnsanları ürpertecektir ve o suça kimse daha aklına bile getiremeyecek bunu. Nekâle mine ibret oluyor. 600 senede düşünebiliyor musunuz? 5 tane hırsızlık vakası var. Tarihte silinmiş. Yok. Millet yapamıyor yani bunu. Mesele bu işte. Yani caydırmak. Kısasta da aynısı vardır. Yapma bunu. Yaparsan canından olursun. Adam 50 defa düşünür. Ama adam basıyor tetiğe öldürüyor. 2 sene yatarım diyor. Bir tane efendim hukukçu dedi ya meşhur Selçuk mu neydi o adamın adı efendim vicdanla cüzdan arasına günümüzün hukuku sıkıştı dedi meşhur en tepedeki adamlardan birisi onun belgesi var sıkıntı yok yani hukuk vicdanla cüzdan arasına sıkıştı Allah hukuku vicdanla cüzdana sıkıştırmaz o kuralı koyar paşa da olsa uygular Resulullah ne buyurdu kızım Fatıma da olsa ben bunu söyleyin uygularım diyor niye caydırıcı olacaksın herkese geçerli olur bu. Orada hakimin, savcının yapacağı bir iş değil. Yani burada bu meselede malı çalınan kişi ben onu bağışladım diyemez. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu hususta hakimin, savcının, kadının, padişahın kimsenin yetkisi yok. Malı alınan adam, efendim ya bu adam efendim benim malımı aldı tamam ben heybe ediyorum, bağışlıyorum. Efendim yok, o sen devre dışı kalırsın. O hırsıza o ceza uygulanır. Niye? Nekalen minallah. Onu Mevla kökten kaldırıyor. Çünkü İslam'ın temeli 4. Herkesin canı mukaddestir. Bir defa hayat yaşıyoruz. Canıma dokunma. Dokunanı Mevla bunu yok edin diyor. O adamın niye canını alıyorsun? Malına dokundurmuyor. Irzına dokundurmuyor. Şahsına dokundurmuyor. Ama beşeri kanun öldüreni, katili, suçu işleyeni insan yerine koyuyor. Öleni, malı çalınanı, şunu bunu... Hayatım gitti benim ya. Babam gitti, kardeşim gitti. Tamam o zaten öldü diyor. Öldüreni koruyalım diyor. Beşeri yapıyla ilahi adalet arasındaki fark bu. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Vallahu Allah azizun. Allah çok yücedir. Hakim kelimesi vad'u şey'e la mahallihi. Dikkat edin. Allah yaptığı, verdiği hükümler her şey yerli yerindedir. Allah'ın yaptığı her şey doğrudur. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin gibi hasta olmaz. Efendim aklı gidip gelen değil. Uykulu musun? Ayık mısın? Ayakta mısın? Sağlıklı mısın? Öfkeli misin? Efendim yani insanın mesela kanun yazan bir adam bile hasta olabilir. Öfkeli olabilir. Dalgın olabilir. Şaşkın olabilir. İnsan bu ya. Yani o anda dikkati dağılmış olabilir. Acizin yaptığı acizdir. Acziyeti olmayan sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın yaptığı doğrudur. Çünkü Allah'ta aciziyet yoktur. Onun için Mevla Celle Celaluhu hakim diyor. Benim yaptığım her şey yerli yerindedir. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz
5: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı, org.tr.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
14: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
15: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
5: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
14: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
16: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
4: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ Allah buyuruyor ki, ey insanoğlu, مِمَّ خُلِقْ Dedim ya, bugün farklı meseleler. Nasıl yaratıldın ya? Kainatı yaratan Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bize her türlü bilgileri özet olarak sunmuş. Bunlara günümüz ifadesiyle yani bilimle izahat getirmen lazım. İşte hücrenin oluşması, işte canlıların oluşması, hücrenin bölünmeleri, profaz, monofaz, telofaz bölümlerden anlatılıyor ya. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ مِمَّ خُلِقْ Nasıl yaratıldın? Bir bak, nasıl ya Rabbi? Kulika yaratıldı min ma'in, su dafik atılmış. Efendim aynen buğdayı toprağa atar gibi insan da anneye ilka ediliyor. İlka ediliyor. Buğdayı da toprağa atıyorsun. O toprağa kök salıyor. İnsanı da anneye tevdi ediliyor. Nisa'ukum anneler harsülleküm. Ekin tarlasıdır diyor. Oraya ekin bırakılıyor. Anneye kök salıyor. Anne rahim duvarına yapışıyor. Aynen buğdayın kök salması gibi. O da oraya yapışıyor. Böyle oradan besleniyor. Sonra orada hortum oluşuyor. O bebeğe hortum takılıyor. İşte buğday da topraktan çıkıyor. Burada bir hortum oluşuyor. Burada da başaklar çıkıyor. Var mı bir farkı? Otun yaratılışıyla İsmail'in yaratılışı aynı. İsmail ot mu? Ottan bir farkı yok. İnsanlar kendilerini öyle büyük görüyorlar ki. Ben kendimi ot desem ne olacak? Ne desen de istiyorsan hakaret için kullan. Umurumda değil. Ben yaratılışımı biliyorum. Kibir gurura gerek yok. Evelem yaral insan der Yasin'ce. Ey insanoğlu. Enna halaknahu min nutfe. Seni kokuş coşmuş sudan yarattım. Feydahu ve bir de bakıyorsun hasimun mubin. Allah'a baş kaldırıyor. Büyük adamım diyor. Kendini dev görüyor. Gör arkadaş. Gör. Gör gör. Ölünce leş olursun. Ondan sonra da Allah son nefeste iman nasip eylesin. Yani yaratılış olarak Allah aynı yaratıyor. İnsana ot demiyorum ben. Ben kendimden bahsettim. Kimseye hakaret etmedim. Yaratılış olarak senin ne farkın var? Şey benim ne farkım var? Sen farklı olabilirsin. Günümüzün insanları altın fanuslardan çıkmış böyle. Kibir gururdan geçilmiyor. Ölünceye kadar yap yapacağını. Alimlerden bir tanesi Ubeyde Ahrar Hazretleri. Kibir gurur dolu birisi. Yolda karşılaştılar. Ondan sonra beyefendi dedi o büyük alim. Adam da kibirinden geçilmedi. Adam meşhur adamım demeye getirdi. Dedi beni tanıyor musun? Tabii tanıyorum dedi ya. O da daha da gururlandı dedi ya. Bak herkes beni tanıyor falan. Sonra aklı başına geldi. Nereden tanıyorsun beni dedi. Başlangıcın kokuşmuş su, ölünce de leş. İkisinin arasında bedenin hammallığını yapıyorsun sen dedi. Yelkenler fora. Hiç beklemiyordum onu. Cevap da veremedi yani. Başın kokuşmuş su, ölünce leş. Bir insana leş denmez ama haddini bil ya. En kıymetli, sevmeye kıyamadığın o evladın ölünce ne yapıyorsun? Götürün bunu bir an evvel. Nereye götürüyorsun? Sakla. Evi kokutur değil mi? Mahalleyi kokutur. Ya. O canım evladın. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne oldu? Saklasana evde. Kendine gel ya. İnsanoğlu kadar ahmak bir varlık yok ha. Kutilel insanı ma ekfere. Ne nankörsün diyor Allah. İnsan haddini bilmiyor. Kendini bilmiyor. Acayip bir şey. Ülkemizdeki konuşulan şeylere bak. Aman Allah'ım. Allah'a meydan okuyor. Peygamber'e meydan okuyor. Dine hakaret ediyorlar. Yahrucu min beyni sulb ve terayib. Yani insanın ham maddesi nereden oluşuyor? Şu anda daha yeni buldular. Yahrucu diyor. İnsanın ham maddesi meni min beyni sulbi ve terayib. Buradan omurga kemiklerin arasından çıkar diyor. Kim bilir bunu ya? Şu andaki tıp bile zor buldu bunu. Kur'an söylüyor bunu. Şimdiki dinsiz profesörler de vay efendim Kur'an peygamberin tarafından yazılmıştır. Böyle garip garip bazı ifadeler var diyor. Misaller veriyorlar orada. Konuya girmeyeceğim. Yani bunu bir Allah'ın ifadesi olmaz diyor yani. Bunu efendim Arapları etkilemek için Muhammed kendisi söyledi diyor. İlahiyat profesörü bunlar. 10.000 taneden efendim böyle 5-10 tane adam var. Her yerde var. Askeriyede nasıl ki vatan haini paşalar çıkıyor. Alnı öpülesice. İnsanlar da var. Allah iyilerin sayısını çoğaltsın. Her yerde iyi vardır, kötü vardır. Kötüden dolayı biz iyileri reddetmeyiz. Ama üzüldüğümüz nokta o menfur konuşanlara da doğru olanlar, iyi olanlar ses çıkartmıyorlar. Biraz bizi tereddüt ettiren o. Ya niye demiyorsun ki bizim akademiye camiasına bizim görüşümüze uymuyor bunlar, yanlıştır diye. Olur mu ya bu? Yahrucu min beyni sulbü ve terâib. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çölün ortasında bunları şu anda laboratuvarda çözülemeyen şeyleri yani insanın ham maddesi menisi omurga kemiklerinin arasından sulbünden çıkıyor. Nasıl anlayacaksın bunu? Nasıl çözeceksin ya? Anlamak mümkün değil. Şu anda laboratuvarda çözemiyorsun sen bunu. İnnehu ala rac'ihi le kadir. Tekrar bunu yevme tübles serar. Yani tekrar sizi iade etmek, yaratmamız çok kolay diyor Allah. Yevme tübles serar kullarım. Kıyamet günü bütün sırlar hepsi ortaya dökülecek. Allah mahcup olacak işlerden bizi muhafaza eylesin. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir. Bir kuvvetiniz olmayacak, yardımcınız da olmayacak. Adam istediğimi yaparım diyor. Her hafta bunun söylerim. İstediğini ölünceye kadar yaparsın. Ama kıyamet günü ne yapacaksın? Ya ne yapacağız yani? Bu sohbetleri bırakmayalım arkadaşlar. Bize çok kazandırır. Ahiret terazisinde çok sevineceğiz yani.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
18: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah. El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan,

Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah. Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan Allah.

gören valla. Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah. Çok adaletli olan.

0: ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: En azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Teşekkür ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah. Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: Ya Allah,
0: en büyük olan Allah.

yaratılmışların gıdasını ve hazığını veren Allah. Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
1: Eşşehidu ya Allah.
0: Tüm zamanlarda ve

sonsuz varlığının sayısını bilen Allah. Bütün varlıkları icat eden Allah. Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.

0: kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren

yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.

0: aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
6: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
10: Hayder olarak bugüne dek Afrika'da 900 aşkın su kuyusu açtık. Yüzlerce köyde bağışçılarımızın adlarının yazılı olduğu, bayrağımızın dalgalandığı kuyular kardeşlerimize hayat oluyor. Siz de sadaka-i cariye niyetiyle bir su kuyusu açtırabilirsiniz. El pompalı su kuyusu 2000 dolar, artezyen su kuyusu hissesi 1000 dolar. Su kuyusu yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. Bilgi ve bağış için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Evet.

Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.

0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن كان له عرض فليتحلله دي بحديث بك فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قبل أن لا يكون دينار. Onun bir lafzını bana göstersin. Kıymetli kardeşlerimiz, evvela şuna karar verelim. Yatsı namazını 20'ye sabitleyelim. Sohbeti 20-30'a, çünkü artık hep geri gelecek. Böyle mi yapalım? Yoksa sohbeti mi 20'ye sabitleyelim? Yatsı artık sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum. Evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim. 20-30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? La sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam, ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de, 20-30'da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam, indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler? Yok, tamam. Ekseriyet, tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil, tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnetin farza durulacak. Tam 20'de, çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani, aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi, haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şey de yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde işte 5 dakika oynadı yani, 20-30'a yetişir. Sohbette 20-30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz, yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Yatsı cuma namazını burada kılacağız. İnşallahü Rahman. Allah dostu, kıymetli büyük veliyi görmek isteyenler, beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cuma'dan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallahü Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Hayder'de cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da, bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı, ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Recaip Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahü Rahman Yesevi turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhati afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emr-i bil maruf niyetiyle 5-6-7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Ya bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallahü Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lale Gül Televizyon'dan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu cumartesi 20.30'da. Bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hz. Kur'an hakkında Kaside-i Bürde sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, At kavminden, İrem kavminden yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet cehennem ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an ve sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların, öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere, hüsnü hatimeyle gidebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebarek ve Teala şehadetini kabul eylesin.
1: Amin.
0: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle Şan Celle Celal Ya Rabbel Alemin cümle harf şehitlerinin ve Ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eledik. Şu saatte ihsal eyle.
1: Amin.
0: Ruhaniyetten haberdar eyle.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki, senin hocana dua diyorum. Tabii oflukatıyla konuşuyor, 100 yaşında falan var. Oflukatıyla konuşuyor, yani çok hoş oluyor oflukatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. E sen dua diyorsun, hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım, kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şahit eylesin.
1: Amin.
0: kabrin nur eylesin, derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatinden nail eylesin. Kıymetli hacı annemizin, İlyas Efendi başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Amin. Ondan sonra Rabia Çetin, bu da hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın adaşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış, ısıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargay gargay rahmet eylesin. Rabia Çetin, kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimizin ihvanındandır çocuğu da. Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El-Harik-ü Şehidun yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimize dostlarına silsile-i meşahımıza ilhak eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem. Berceste diye bir şey vardı. Tüzce'ye giderken Bolu'ya. Ben oraya uğrardım. Ta babaları zamanında rahmetli babaları kıymetli salihlerden bizzat idi. Sonra oğulları zamanında da uğruyordum. Yusuf Efendi kardeşimiz vardı. Belki benim kadar da yaşı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çok hayır sahibi, çok cömert. Yani Müslümanlara yardım için bir şey söylediğimiz zaman yapardı. Allah şahit, biz şahidiz. Cömert adamdı, hayır sahibi adamdı. Efendi Hazretlerimizden intisabı vardı. Evvelce Muhterem Efendi Hazretlerinden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
1: Amin.
0: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin.
1: Amin.
0: Dostlarına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin.
1: Amin,
0: amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin.
1: Amin.
0: İki annemizin ve Berceste Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, ervahine vasıl eyle, dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle, bizden hediye gönderildiğini ihsal eyle. Ya Rabbi, bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı, biz hem kelime-i şehadet okuyoruz, hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı, yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığım vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsal eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi. Mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel âlemin. Azaplarını defu rafu izâle eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta Hoca Efendiler toplandı, 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla Hoca Efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinize geldim. bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada. Yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor o şey. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi oluyor bilmiyorum. Onu tam kestiremedim de benim konuşmamı engelliyor. Neyse, gevezeliğimi engelliyor diyelim. Gevezeliğimi engelliyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi'nde orada bir, bilmiyorum, 10-15 dakika kadar bir dua yaptım, teşvik yaptım. Yüzlerce senedir, belki bilmiyorum, 100 seneyi geçmiştir. Harap duruyor, viran duruyor. Mescidi var, namaz kılınmıyor. Medreselerinde talebe okumuyor, zikir yapılmıyor. Şimdi yeniden güzel, çok güzel inşa alıyor. Çok da büyük, buradan daha büyük. Yani alt katına indim, bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer, daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz vesaire kardeşler gayret ediyorlar, bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma, şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde, hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile, kadın erkek hoca efendilerin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü dedem, benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir, farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim, orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin, 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, ayet hadisler de okudum. Faydalanın, hem de bir havasını koklayın inşallahurrahman. Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Kapağı da ver. Davul sende, tokmak bende olmasın. Bu suyun şeyini kapatın. Reklamlara girer bak. Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Bu ne? وَمَنْ بَيْنَ خِمَصُنْ عَزْنَ مَعْلِمَ. Evet. Yani bunu bilmiyorum. Çıktı, aklımda kalır mı? Ne? Kaynağı ne? كَانَ مَنْ مُسْتَدَ بُدْ اَبْدَعُدُ. Tamam. اِنْكَانَ مَسَانُ اُخِدَ مِنُوا فَا اُعْتَيَ صَاحِبَ الْمَظْلِمَ اَوْنِ بِعَمْسَ اُخِدَ مِنْ سَيَاسَ اُحْمِلَتْ عَلِهِ. İnşallah aklıma kalır. Şimdi efendim kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese, hacca, umreye ve başörtüsüne endekslemişler ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَاً. Zan, hak namına hiçbir şeyi defedemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları Geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendi

İşte evvelce o paralar çıktı işte şey paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kâfirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil. Başlamış ama devam ediyor. Daha da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere, 10 kere umreye gidiyor. Sanki umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, at çamaşır makinesine bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insan da bilerek günah yapıp, kasten milleti soğana çevirip, ondan sonra ben zaten ömreye giderim, ikide bir temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse, bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da, bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı, bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı, bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Kütübe fir râbiatim nel kebâ diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Dördüncüde küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan, bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin, tamam. Ama bile bile zaten cumada temizleniyorum, umrede temizleniyorum, zaten param iyi, jetlerle, metlerle özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim, gelirim, bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm şey, çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyor. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdiki bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor, efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek, 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir, hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah, bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmayalım. Lütfen ağzınıza, gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim, böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var.

0: En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi gözler sigorta yaptıracağım mı? Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Eşini adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastası mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hocam müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü birimlerini veriyorum, kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş. Bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inadına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz. O gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor? Onu yapıyor. Neyi helal ediyor? Onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun, harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın. Yanlış adres vereceksin. Harp hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında efendim icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti, kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. Adamın kafasının etini sökecek. Huzurun bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani şuradaydım buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina atıyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen caiz olur mu? Olur ha bak size bir ölçü verdim artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz. Sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ulan sana sadaka versen bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani. Bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem ne. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var. Böyle olmayanlar da var. iyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam, ben demedim, siz dediniz. Allah Allah kardeşim, ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler mi? Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram. Spekülasyonu da yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden, ondan sonra da o paraları topluyor, bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor, küt aşağı bir indiriyor, aradaki parayı, inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından. Kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamın yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden hacı hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu tabi kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kul haklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı, çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun, bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarını zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların da adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lehu rahimallahu imran diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen la kune dinarun ve la dirhamun, altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu duayı kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın efendisinin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücab, her peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Allah o kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. E daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşakhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çarpmış çırpmış. E şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? E şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti, benden bunu bilemez. O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye, hazineye geri ödesin. Hazine toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın parasını ödemedi. E şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuna ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın. Karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin. Devamlı baktın, baktın. Bir sene bakıyorsun. Karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin. Ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o. Karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti. Bak ne diyor? Men kâne lehu men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ev irzî şey'un ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili. O da var. Adama namussuz diyorsun. Adama bilmem ne çocuğu diyorsun. Adamın anasına sövüyorsun. Bu hak değil mi? E şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim. İnşallah. Bu hakaretlerle. E şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar ırzı dediğin zaman adama iftira ediyor. Zinacı diyor. Münafık diyor, bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram işlemiyor, gıybet ediyor, millete onu kötülüyor, onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya, Kabe'de bile, bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdırdı, şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet herkes Kur'an okur, bizimkiler tırtır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kurup kurup. Ben bunlara şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua diyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor, helallaş diyor. Ha, yok, helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? اُخِذَ مِنْ عَمَلِ صَحَابِي Sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var. Senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya, o ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız, çiz çıbul kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُنْ لَحَسَنَاتِ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi. Onu soruyor. اَتَدْرُونَ مَنْ مُفْلِسِ İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazaratı مَنْ لَا دِرْهَمْ وَلَا وَلَا دِينَارِ dirhemi dinarı olmayan, parası pulu kalmayan, batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız cıbul kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yemeğe çay da bulur. Zeytin peynir de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa bu adam müflisse parası yok. Bu adama zekat verilebilir. Hemen bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde, değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok, bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El müflisü bin ümmeti, benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin kazzelle. Evvelde aziz idi, itibarlı, şerefli bir adam idi, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek, aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var, acıyın diye. Çünkü neden adamın gördüğünden geri kaldı yani. E tabi sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın, zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı, kul hakları var mı, başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. Ve eti kaç sefek azâ, kaç sefek edeme azâ ve darabâ azâ ve katele azâ. Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer feyüte azâ min hasenâti ve azâ min hasenâti. Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise. 50'den aşağı düştüyse yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip 50 artı 1 düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti. İmam-ı Rabbani yetişti. Abdülkadir Geylani immet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُ Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile 50 artı 1 dediğim odur. Bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kifesini, kefesini üste çıkarır. O zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْتَوَتْ حَسَنَاتٌ وَسَيَّادٌ فَهُمْ اَهْلُ الْعَرَافِ Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. Sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50 o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar orada durur. Hem cenneti görür hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman Ya Rabbi bizim bunlara ilaka eyle diye dua eder. Cehennem tarafına baktığı zaman Rabbena la tecealna fitnetelik o zalimini veya neyse bu zalimlerle bizi beraber etmeler. Rabbena la tecalna mal kavmi zalimin. Ve izâ surifet ebsâruhum. Gözleri döndürüldüğü zaman tilkâ ashabin nâri. Cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafı da, o zaman kâlû derler, Rabbena la tecalna mal kavmi zalimin. Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için, bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayağı bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne diyordu? 4 milyar 900 milyon mu diyordu? Evet hocam, doğru. 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun, yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. Ve selâsü haseyâtin min haseyâtihi. Buralara kadar rakam var. Ama sahih hadiste 5'te diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatü yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatü yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. Üç tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutam kabza, bütün küre-i arz bir tutam. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı, büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına tahsis edilmiştir. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne olacağız yani? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük günahlar zaten namaz, oruç, Ramazan, cuma, hac, umre ile siliniyor. Özel tevbe etmese de siliniyor. O anlasa da anlamasa da siliniyor. Ama büyük günahlara özel tevbe lazım. Onun için ben de şefaatimi kime tahsis edeceğim? Büyük günah sahiplerine tahsis edeceğim buyurdu. Onun için muhterem kardeşlerimiz, şefaattan ümidimiz çok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmek lazım. Onun mevlidine hürmet etmek lazım, salavat-ı şerife çok okumak lazım. Kıyamet günü ona en yakın kim duracak? اَقْرَبُكُمْ مِنْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُكُمْ عَلَيْهِ صَلَاتًا. Dünyada en çok salavat kim okuduysa? Okudunuz mu dergideki salavat hadislerini? Geçen hafta söyledim size, vakit yetmedi. Bak orada ne hadisler, hele ki cuma gecesindeyiz. Bak cuma günü ne hadislere orada manalar verdim salavat-ı şerif hakkında. Okuyun dedim Lale Gül dergisini, okuyun dedim. Hiç kitapta yazmadığım şeyler yazdım orada. O salavat-ı şerife nasıl kurtaracak, nasıl kurtaracak? Adam faiz yemiş. Faizle muamele yapmış. Hac yolunda öldü. Hac yolunda öldü adam. Oğluyla beraber giderken. Ta Süfyan-ı Sevriler zamanı yani. Bundan 1300 sene evvel. 1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı babası öldü, suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah! La babasının öldüğüne mi üzülsün? Hac yolunda kaldığına mı üzülsün? Kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü, suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette başında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat. Her tarafı nur kapladı. Geldi. Babamın yüzünden örttüğüm şeyi, çünkü öldüğü zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu bezmez, örttü. Yüzünü açtı. Yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi. Git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden açtım perdeyi. Bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedi ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üf. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Etnâhen yetye racülümme. Adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Ulan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suretine dönmüş. Bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandî Hazretleri Tenbîhül Gâfilîn'de yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri. Bak bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede halkı ki. 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere. Bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler, yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne mâ fil ardı min şeceretin eklâmun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler, ağaçlar, otlar, kalemler olsa. Vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur. Bütün denizler tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su. Onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa, bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa, مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ Kelimelerinin mürekkebi kadar. Salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya işte kaç, 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi leke elhamdükü mâ enbegî li celâli ve cikevli azîm sultânike vesaire. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğine yakışacak şekilde hamd yaptı. Melekler dediler ki ya Rabbi bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allahu Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığını, sözünün sevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere okudum. Peki bunun peşinde adede halkı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatını adedinceyi melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Ve zinete arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat, dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Uludağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı Dağları, Cüdi Dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsiyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsi, arşın yanında ne kadar? Mel kürsiyyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak misket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyri annemiz, radıyallahu anh'a validemiz, teheccüd namazında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazında Cüveyri annemizin nöbetindeydi, oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyri annemiz de oturmuş, işte sünneti kılmış, cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra işrağı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış, kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Zevce-i Tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat. Teheccüd nerede? Kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte işrağı beklemiş. Gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluğu kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya, nöbetçiler kimden çıktıysa onun odasına. Gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyriye annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor, Cüveyriye annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazildi fi meclisi killedi künti fiyâ, celesti fiyâ. Ben diyor seni bıraktığımdan sonra, sen hiç ayağa kalkıp abdese şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya iştiraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamana kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum, kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Annemiz daha bütün ümmetin anneleri, onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Ben kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedir biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse, bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun, sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim dense. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem, avanak oğlu avanağım. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar, değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman, peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. Ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur, satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. O zaman ahirete gideceğim de kesin. Orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Levvüzinet bi kelimatike münzül leyletimi. Öyle bir şeydir. Hadis-i Şerif'in metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye. Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. He? Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Hazır bulmuşken. Yani kitaba bakan da bulsun. 23.334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabi Ahmed İbn Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar. En az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı. Onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet بِكَلِمَاتِكَ مُنْزِلْ لَيْلَ لَوَزَنَتُنَّ Senin geceden beri bu saate kadar yaptığım bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy, benim üç kere okuduğumu öbür kefeye koy, hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, Elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallah ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallah ve bihamdi okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? 1 kere. E burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi, mahlukatının sayısı kadar. Ve rıdâ nefsihi, zatını razı edecek kadar. Vezinete arşihi, arşının tartısı kadar. Ve midâde kelimâti, kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve bihamdi dedin. Peşine de bunu dedin. Bir daha Sübhanallah ve bihamdi dedin. Yine peşine adede halkı ve rıdâ nefsi ve zinete arşi ve imdâdi kelimat dedi. Bir daha Sübhanallah ve bihamdi adede halkı ve rıdâ nefsi ve zinete arşi ve imdâdi kelimat dedi. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü salihat zikrini. 5 saat bunu tekrar etsen. Her birinden kaçar tane söylemiş olursun? Herhalde 1000'i geçer 5 saatte. Binlerce yani. Her birinden binlerce olur yani. Değil mi? Yarım saatte tesbih namazında tabii namazın rükû secdeleri falan da var. 300 taneyi okuyoruz. Yarım saat bile normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5 kere 35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem, peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? 1 dakika tutmaz ki. Sübhanallah ve bihamdihi, adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâti. Kaç saniye? 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitse. İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur. Ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenete koymak için, arafta bekletilmemek için, 50 artı 1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için Müslüman uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallah ve bihamdihi, adede halkihi ve rıdâ nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimatihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin. Sevaplar biter. Alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekleri getir işleri. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya içinde. Orada Habil Aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı, onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben seninle kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken ben hep dualarımda onu ederim. Kabul saatlerinde onu ederim. Siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Burada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayrun Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi'a Semavati vel Ardı ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Del Celal vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler uzaktan, vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Kulaklarından istihlal nasip eyle.
1: Amin.
0: Kurtuluş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi helallaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rezil rüsvay etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin. Biz sana güvendik. Senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi. Dünya ahirette haseneler ihsan eyle.
1: Amin.
0: Cennetin cemalini ihsan eyle.
1: Amin.
0: Rıza-ı şerifle, husletinle mesrur eyle.
1: Amin.
0: Cennetine, cemaline kavuşturacak inançla, amellere muvaffak eyle.
1: Amin.
0: Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Şirkten vesair, riyadan, kibirden amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle.
1: Amin.
0: Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria gülüyor. Gazze derken Batı Şeria'da gitti. Gazze derken millet Batı Şeria'yı anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi. Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi. Hapishanelerdekileri ailelerine ulaştır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da aileleriyle cem eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Esirleri kalas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Biz burada yiyoruz.

آمين آمين بحرمة طه وياسين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم خان زهرة فاطمة شريفة أمينة شكران رابعة كراز نوراي جلزار مريم كزبان أسماء كزبان أرزو جولر أرزو وحيدة جردانة عادل كرم بشير حمدي إبراهيم سزاي يعقوب مصطفى بحري تايلان سلامي مراد بحري كمال شكرو Ali, Musa, Mus'ab, İlhami, Bahri, Taylan, ya Rabbi! Kurban olduğum sana Allah'ım! Bu isimlerin kimisi birbirine benziyor. Soyadları belki de farklıdır tabii ki. Ama ya Rabbi biz isimleri okuduk. Soyadlarını da biliyorsun, kabirlerini de biliyorsun, hallerini de biliyorsun. Biz bilmiyoruz ya Rabbi ne haldeler. Affeyle, mağfiret eyle. Boyunların cehennemden azade eyle. Müslüman olarak ölenleri bu dualara ilhak eyle. Erva için buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Şanık ve Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervahine ihtilal edik. Ya Rabbi azaplardan halas eyle. Bize de böyle arkamızdan okunmak nasip eyle. Amin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بنية القبول الفاتحة

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin.

0: aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
1: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
7: Havalar sıcak. Tabi üzerine biraz da nem eklenince hakikaten insan daralabiliyor, sıkılabiliyor, bunalabiliyor. Hatırıma hemen Tebük seferi geliyor. Tebük gazvesi geliyor. Çünkü hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son seferi olan Tebük gazvesi de havaların böyle sıcak olduğu, böylesine sıcak bir mevsimde olmuştu. Tam da böyle meyvelerin olgunlaştığı, canların gölgelikler aradığı böyle bir mevsim. Yolculuk uzun mu uzun, meşakkatli mi meşakkatli, düşman kalabalık mı kalabalık. İşte böyle bir mevsimde, böyle bir ortamda ashab-ı kiram ne yaptılar? Keyiflerini, zevklerini, tatillerini terk ettiler, bıraktılar ve ne yaptılar? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, onunla beraber o cihat yolunda Tebük gazvesine çıktılar kıymetli kardeşlerim. Yani o sıkıntı ve meşakkat imtihanı olan Tebük gazvesinde Onur kafilesi hakikaten çok büyük imtihan oldular. Yani o gazvede, o savaşta hem bedeni olarak hem de mali olarak efendim bu yolda fedakarlıkların adeta zirvesine çıktılar. İstirahatlerini terk ettiler. Keyiflerini bıraktılar. Ticari karlarını da ne yaptılar? Feda ettiler. Allah yolunda aç, susuz ve efendim bu şekilde cihada çıktılar. Yani tabii onların hayatlarına baktığımız zaman, onların mücadelelerine baktığımız zaman şöyle bir gözden geçiriyorsun da bir de kendimize bakıyoruz. İnsan hakikaten utanıyor. Evet, yani onlar da cennet talip, cemalullah'a talip. Ha biz de cennete talibiz. Ama bu kadar gevşek, bu kadar tembel. Ashab-ı kirama bakıyoruz. Ne sıkıntılar, ne meşakkatler. Zerre kadar bahane uydurmadan efendim mazeretler bulmadan Allah'a ibadetlerinden, kulluklarından, Muhammed Mustafa'ya itaatlerinden bir karış bile geri kalmadılar. Yani biz hakikaten kendimize ne kadar kıymet veriyoruz. Ne kadar da nazlı kullarız. Canımız çok tatlı. Ne dara gelebiliyoruz, ne zora gelebiliyoruz. Ama konuşurken mangalda kül bırakmıyoruz ama iş icraata sıra gelince maalesef tık yok. Değil mi? Herkes bakıyorsun konuşurken güya herkes pehlivan ama meydanı gösterdiğin zaman güreşecek adam bulamıyorsun. Ashab-ı kiram hakikaten çok sıkıntılar çekmişler. İşte hele Tebük seferinde Değil mi? Yani o Tebük seferini yüzeysel olarak da olsa şöyle bir müzakere ve mütalaa yapalım. Şöyle bir gözden geçirelim. Bakalım neler yaşamışlar, ne hadiseler cereyan etmiş ve bize ibret olsun, ders olsun. Sonra hiçbir şey yapmadığımızı görüp hiç olmazsa ne yapalım, biraz gayrete gelelim. Evet, Tebük gazvesi. Meşakkatin ve çilenin yoğrulduğu böylesine sıkıntılı bir süreç, böyle bir yolculuk. O uzun ve çetin yolculukta, yani sahabe-i kiramın dudaklarını ıslatacak kadar su bile bulamıyorlar. Yani boş ver lıkır lıkır içmeyi, boş ver efendim susuzluklarını gidermeyi, dudaklarını o kuruyan, o sıcaklarda çatlayan dudaklarını ıslatacak kadar su bulamıyorlar. Böyle bir ortam. Ha tabii, ne yapacaklar? Susuzluktan ölmemek için. Yani nereye gidiyorlar? Cihada gidiyorlar, savaşa gidiyorlar. Böylesine aç bir ilaç halde gidecekler ve karşılarındaki 40 bin kişilik Bizans ordusuyla bir mücadele ve muharebe yapacaklar. Su yok. Susuzluktan kavruluyorlar. Ne yapacaklar? O gittikleri, üzerinde bindikleri binitleri var ya, o develeri var ya, o develeri kesmek zorunda kaldılar. Malumunuz develer, Allah-u Teala onları öyle yaratmış. Susuzluğa dayanıklı hayvanlar. Uzun çöllerde, o kum fırtınalarında, değil mi? Günlerce su içmeden ne yapabiliyorlar? Gidebiliyorlar. Ama ondan önce de iyice bir su içiyorlar. Hani affedersiniz, çok susayan birine de ne diyorsun? Öyle susamış ki deve gibi su içti. Develerin işte kursaklarında, bağırsaklarında demek ayrı bir yerleri var. Adeta bir su depoları var. İşte oraya ne yapıyor? Adeta stokluyor. İşte sahabe-i kiram susuzluktan ölmemek için o develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içmek zorunda kaldılar. Halbuki deve kesilir mi? Değil mi? Yani senin o uzun yolculukta binitin, bineğin o olmadan, o çöl yollarında, o kumlu yollarda yürüyerek gitmek ne kadar zor. Ama işte susuzluk ondan daha zor olduğu için ne yaptılar? Develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içtiler kıymetli kardeşlerim. Ya bakın nasıl imtihanlar yaşamışlar. Yani bu denli susuz kalanımız var mı içimizde? Böylesine susayanımız var mı? Günlerce güneşin altında böyle bir sefer var, böyle bir yolculuk var. Nerede biz bir oruçta bile ne kadar mızmızlanmalar, hala vakit gelmedi mi, iftara ne kadar kaldı, çok acıktım, çok susadım. Oho, bir oruç tutacağın bütün milletin başına ekşiyorsun. Olmaz. Bak işte onlara bakalım. Onların hayatlarına, onların mücadelelerine, onların çilelere ettiği sabra bakalım. Bir de kendimize bakalım. Nerede böyle susamak? Buz gibi sular, envai çeşit meşrubatlar. He? Belki de yetmiyor soğuk su. Bir de buz takviyeleri. Lıkır lıkır içelim. Afiyet olsun ama Allah'ın verdiği her türlü nimeti yiyeceksin, içeceksin ama ibadete sıra gelince bin türlü bahane bulacaksın. Olmaz kıymetli kardeşlerim. Evet, ashab-ı kiram her türlü sıkıntıya göğüs gerdiler. Yine de mazeret üretmediler, bahanelere sığınmadılar, tembellik etmediler, gevşeklik etmediler. Evet kıymetli kardeşlerim, yani Tebük seferinde bizim için hakikaten çok büyük ibretler var. Evet, çıkaracağımız dersler var, alacağımız ibretler var. Hicretin 9. yılında, Recep-i Şerif ayı ortalarında, yani 3 ayların başlangıcı diyelim, Medine ile Şam yolunun ortasında, yani niye Tebük seferi gazvesi dendi? Bu olay Tebük'te cereyan etmesi hasebiyle. Oraya kadar gidilmesi hasebiyle bu isimle anıldı. Sıcak bir yaz mevsiminde, İnsanların serinlik aradığı, canların gölgelik aradığı, gölgeliğin tatlılaştığı bir ortam. İşte böyle bir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir haber geldi. Haber getirdiler, dediler ki ya Resulallah, Bizans İmparatorluğu, Bizans İmparatoru büyük bir ordu hazırlıyor. Hatta bunların içerisinde Arap Yarımadası'nda bulunan müşriklerden de ona iştirak edenlerle birlikte takriben 40 bin kadar büyük bir ordu hazırlayıp Müslümanlar üzerine yürüyecek ve Müslümanları tamamen tarih sahnesinden silecek. Böyle bir karar almış. 40 bin kişilik Bizans İmparatorluğu Müslümanlar üzerine yürüyor. Böyle bir haber geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne yapacak? Şimdi adam geliyor, Müslümanları yok etmek istiyor. Şimdi ne yapsın? Yani gelsinler diye beklesin mi? Artık İslam'ın ilk dönemleri değil ki. Hani evvelce efendim Medine'de müdafaa harbi yapıldı ya, Hendek Savaşı'nı biliyorsunuz, Uhud Harbi'ni biliyorsunuz. Hep Medine'nin civarında. Ha, madem böyle bir karar alınmış, işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem de onları kendi yerinde karşılamak için, onları İslam beldelerine sokmamak için ne yapıyor? Hazırlığa başlıyor. Ve bütün Müslümanlara haber uçurdu. Bütün kabilelere, Müslüman kabilelere, kavimlere elçiler gönderdi. Ve nerede savaş yapılacak, düşmanının gücünü, durumunu, nerede yapılacağını açıkça ilan etti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani evvelce yaptığı savaşlarda, yapacağı savaşları ne yapmazdı? Söylemezdi. Yerini bildirmezdi. Yani bir takım mübhem ifadelerle bir takım beyanlarda bulunurdu ama açıkça filan yere gidilecek, filanla savaşacak buyurmamıştı. Ama şimdi hakikaten önemli bir savaş. Düşman kalabalık, yol uzun, değil mi? Çetin, meşakkatli. Hava da çok sıcak. Zaten öyle bir dönem ki, yani kuraklık var, yokluk var, kıtlık var. Ha, bir de buna ilaveten o kıtlığın, yokluğun olduğu efendim dönemde tam da meyvelerin hasat zamanı. Pek fazla meyve yok ama olanlar da meyveyi alacakları hasat zamanı işte o zaman alabilirler. Yani böyle bir durum. Hakikaten imtihan çok büyük. İşte böyle bir zamanda Bizans 40 bin kişilik orduyla Müslümanlara saldıracak. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Orduyu toparlıyor, tedbirler alıyor ve ne yapacak? Tebüye sefere çıkacak. İşte hicretin 9. yılında sıcak bir mevsimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir haber aldı. Yani Bizans imparatoru 40 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine gelecek ve Müslümanların kökünü kazıyacak. Böyle bir ordu hazırlamış. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gelince hemen aleyhissalatü vesselam hazırlıklara başladı. Kavimlere, kabilelere haberler gönderdi, elçiler gönderdi ve nereye gidileceğini, savaşın efendim nerede yapılacağını, kiminle yapılacağını aşikare ilan etti. Evet, dedik ya, yani kıtlık olduğu bir dönem. Kıtlık var, kuraklık var. Bir de hasat mevsimi. Böyle bir kıtlıkta, yani tam da hasat mevsiminde bir nevi ticaretinden de feragat ediyorsun. Böyle bir sıcak havada tatilin varsa, rehavetin varsa, keyfin, zevkin, alemin neyse hepsini ne yapacaksın? Bırakacaksın ve bu sıcakta meşakkat imtihanı, çetin bir yolculuk olan bu Tebük gazvesine katılacaksın. Hakikaten kolay bir şey değil. Yani sahabe-i kiram ne sıkıntılar çekmişler. Görüyor musun? Ve tabii sıcakların da verdiği bir rehavetle diyelim, sanki sahabe-i kiram biraz ağırdan aldılar. Veya ağırdan almadılar da, belki hazırlıklarını yapıyorlar da, Mevla Teala Hazretleri yani daha atik, daha çabuk olmaları için ayet beyan etti. İkazda bulundu. Yani onların o yavaş davranışlarını beğenmedi Mevla. Ve bakın ne buyurdu Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar. Mâ lekum izâ qîle lekum unfiru fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erz. Ey iman edenler, mâ lekum, size ne oluyor? İzâ qîle lekum denildiği zaman, infirû fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erz. İnfirû fî sebîlillâh, Allah yolunda savaşın, Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman, size ne oluyor da İthakaltum ilel ard, yere çakılıp kalıyorsunuz. Allah Allah. Mevla'yı görüyor musun? Ayete bak. Yani sahabe-i kiramın o tavrını, Mevla Teala ağırdan alma tavrını adeta yere çakılıp kalmak olarak telakki ediyor ve böyle beyan ediyor. Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhirah. Yoksa efendim dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ahiretten geçip dünyaya mı razı oluyorsunuz? فَمَا مَتَعُمْ لِحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ İşte Mevla Teala buyuruyor. Fakat dünya hayatının menfaati ahirete göre çok az bir şey. Yani dünya menfaati, bütün dünya senin olsa, uzun ömrün olsa, yesen, yaşasan, keyfinde, aleminde, efendim ömür sürsen bile ahirete göre çok az. İşte bakın Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan bahsetmiyor mu? Adam 400 sene ömür sürmüş. Düşünün yani 400 yıllık bir ömür ama öyle sefalet içerisinde bir ömürde değil ha. Kalbur üstü bir hayat. He, elit bir ortam, milyonlar kendisine ilah diye secde ediyor saraylarda. He, yüksek, efendim tavanlı, geniş, efendim uzun koridorlu o saraylarda, Nil'in kenarında 400 sene bir kere başı ağırmamış, bir kere dişi ağırmamış adam böylesine bir saltanat sürüyor. Ne oldu? He, adam şimdi yok. Adam şimdi sabah akşam cehenneme arz ediliyor. Onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur oldu. Ya şimdi diyordur ki, ah diyordur, keşke yani ben ilahım dedim de ne faydasını görüyorum? He? Keşke böyle işlere girmeseydim. Keşke efendim daralsaydım da, sıkılsaydım da, efendim fakir bir hayat yaşasaydım da, efendim sıkıntılarla, bunalımlarla geçen bir hayatım olsaydı da, keşke ibadetle, imanla geçseydi. Keşke, keşke ben ilahım demeseydim. Keşke Hamanları dinlemeseydim. Keşke isyana dalmasaydım. Musa Aleyhisselam'a iman etseydim de şu efendim adaba düşar olmasaydım diyordur belki ama artık geçti. Artık geçti. Nasıl yaşantı sürersen sür, فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Ahiret hayatına nispetle, yani dünya hakikaten çok az bir şey. Dünyanın faydası, menfaati çok az. Ve Mevla Teala Celle Celaluhu buyuruyor, اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Ha, eğer sefere çıkmazsanız, öyle ya, halbuki sahabe ben çıkmam demiyor ha. Elbette hazırlık yapıyor. Ama işte Mevla onları demek daha atik, daha çabuk, daha pratik olmalarını istiyor. Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi elin bir adab ile, acıklı bir ceza ile cezalandırır. Bak şimdi. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرًا He, sizin yerinize başka bir kavim getirir. Sizi tebdil eder. Yani siz çıkmazsanız savaşa çıkacak, Allah'ın emirlerini hemen derhal tutacak başka bir kavim getirir. Allah Allah. Yani hakikaten acayip bir sitem var ha. Başka ayetlerde de var. Mevla Teala buyuruyor. İyye şey yüzdübkü ve bi halkın cedid. Allah sizi dilerse giderir. Yerinize başka bir halk yaratır. Başka bir toplum yaratır. Tabi burada yani Mevla Teala Celle Celaluhu olaylara göre tabi ayetler nazil oluyor. Mevla inzal buyuruyor ama her ne kadar bu sahabeye söylense de bütün ümmete şamil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iniyor. Ashaba duyuruyor ve bütün kullarına Mevla beyan ediyor. Burada bize ibret var. Burada bize ders var. Kulağımıza küpe olsun diye. He? Mevla bakın savaşma konusunda Muhammed Mustafa'nın en yakın arkadaşlarına bile ben bu konuda taviz vermiyorum, müsamaha etmiyorum ve sitem ediyorum. Öyle yapıyorsa sen ben kim oluyoruz ki? He? Namazda gevşeklik edeceksin, ibadette tembellik edeceksin, itaat konusunda yapsam mı yapmasam mı acaba, gitsem mi gitmesem mi? Nasıl olacak bu iş? Allah seni beni giderir, bizim yerimize Allah başkalarını getirir. Sen itaat etmezsen, Allah'a sen ben güzel kulluk yapmazsak, Allah daha iyilerini getirir. Onlar Allah'ı sever. Allah da onları sever. Onun için bu işe biz talip olalım. He? Biz varız ya Rabbi. Sen gene efendim dilersen yenilerini yarat ama bizi ıskartaya ayırma ya Rabbi. Bizi bertaraf etme. Bizi rafa kaldırma. Eğer bir şey yapacaksan bu dini mübin İslam'ı efendim İslam'ın neşvü neva bulmasını sağlayacaksan ya Rabbi bizi kullan. Bizimle ya Rabbi bu hizmeti götür. Dememiz lazım. Onu da tabii dilimizle değil, gayretlerimizle, efendim, ibadetlerimizle, şuurumuzla, dualarımızla ne yapmamız lazım? İspat etmemiz lazım. Yoksa Mevla için zor değil. İşte bakın ehli kitap, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha peygamberlik görevine başlamadan önce Medine'de, orada tabii efendim pek çok Yahudi kabileleri vardı mesela değil mi? Yani işte Beni Kureyza kabileleri, Beni Nadır, o Hayber Yahudileri. Orada Evs ve Hazreç kabileleri vardı biliyorsunuz. Daha sonradan Ensar oldular. Onlar tabii aralarında problemler olunca, bir takım çarpışmalar, savaşlar yaşanınca Yahudiler derlerdi ki, onlar tabii ehli kitap olması haşebiyle, ellerinde Tevrat var. Tabii Tevrat'ın da tahrif edilmemiş bölümleri var. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vasıfları saçından tırnağına kadar hepsi mevcut. Ne zaman geleceğine işaretler bile var. Ve onlar ne diyorlardı? Yenildikleri zaman. Evs ve Hazreç kabileleriyle savaşıp yenildikleri zaman onlara diyorlardı ki siz durun bakalım, durun. Çok yakında bir peygamber gelecek. Çok yakında son peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız ve sizin kökünüzü kazıyacağız. Böyle diyorlardı. Ama Tamer Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelince, efendim onlardan gelmeyince, Beni İsrail'den gelmeyince, Araplardan gelince ne yapmadılar? Irkçılık yaptılar, gurur yaptılar, inkar ettiler, kabul etmediler. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyinelerle, mucizelerle, kimsenin inkar edemeyeceği delillerle gelmesine rağmen kalu dediler, هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu apaçık bir sihirdir dediler ve inanmadılar. Onlar inanmadı ama bak onlara nasip olmadı. Demek onlar layık olmayınca Allah Celle Celaluhu Evs ve Hazreç kabilesine nasip etti. Onlar iman ettiler. Onlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiler. Yanından ayrılmadılar. Cennete kadar beraberler. Ve ensar oldular. Ensar-ı kiram oldular. Evet. Sen bu nimeti tepersen, sen bu nimetin kıymetini bilmezsen Allah seni alır, yedeğe koyar. Allah-u Teala ne yapar? Başka birini yetiştirir, donatır, tezin eder ve ortaya çıkarır. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Eğer öyle yapmazsanız, illa tenfiru yuadzibkum azaben elima. Savaşa çıkmazsanız elin bir adab ile cezalandırır. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Hani sen artık dinlen değil, ona da ne yapar? Cezayı da verir Başka bir kavim getirir Mevla. Öyle yapmadı mı? İşte Emeviler, onlardan aldı Mevla, Abbasilere verdi. Onlardan aldı, kime verdi? Abbasiler, peygamber soyu nesli ama sonunda ne yaptı bak Mevla? Türklere verdi. Değil mi? O şanlı ecdadımız, 1000 yıllık o geçmişimizde Selçuklu'dan beri Müslüman olduktan sonra İslam'a ne bir hizmetler yaptılar? Şamanist idiler. Tek olan Allah'a inandılar. Bir olan Allah'a inandıktan sonra ellerinde kımız vardı, onu attılar, zemzem içmeye başladılar. Kalpaklarını attılar, sarıklarını taktılar. Onlara Orhun abideleri yol gösteriyordu. İman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra Kur'an'la yol bulmaya başladılar. Hele en son işte şanlı Osmanlı ecdadımız 6 küsur asır 3 kıta 7 devlette yani la kelimetullahı her tarafa götürdüler. İslam'ın sancağını dalgalandırdılar. Rabbim o eski izzet ve devletimizi tekrar bizlere iade eylesin inşallah. Evet. Yani sen ben layık olmazsak biz varız ya Rabbi. Biz varız ya Rabbi. Biz varken birilerine ne gerek var? Biz bu işe talibiz. Bize gereken donanımı efendim yükle. Bizi gerektiği şekilde tezyin et. Cesaretse cesaret, ilimse ilim, firasetse firaset, onlarla bizleri tezyin et ya Rabbi. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşmamız gerekiyorsa öğret ya Rabbi ve bizi bu dini mübin İslam'ın yayılmasında hizmetçi eyle, hadim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme amin. Böyle demek lazım. Yoksa Mevla sana mecbur değil, bana mecbur değil, Allah kimseye mecbur değil. Biz layık olamazsak, bu nimeti tepersek وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ Tebdil eder. Başka bir kavim getirir. اِيَّشَ يُثِبْكُمْ وَيَدِّ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Sizi giderir. Yeni bir topluluk yaratır. Demek ki ne yapmamız lazım? Gevşek olmamamız lazım. Gevşeklik, tembellik, Allah böyle hasletlerimiz varsa onlardan bizleri inşallah halas eylesin. Amin. Mevla buyuruyor. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا siz savaşa çıkmazsanız وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ona hiçbir zarar veremezsiniz. Hiçbir zarar vermiş olmazsınız savaşa çıkmamakla. Zaten yaptığımız ibadetler, taatler Mevla'nın menfaati mi var? Yani bütün dünya insanları 7 milyar mı, 7,5 milyar mı neyse bir tane alnı secdeye gelen olmasa, herkes Allah'ı inkar etse, herkes Allah'tan başka gayrine tapsa, Mevla'nın zerre kadar zararı olur mu? Mevla'ya ne zarar vereceğiz? Hiç. Peki hala tam tersi, bütün insanlar hepsi alnı secdede olsa, Herkes Allah'a secde etse, herkes elinden Kur'an düşürmese, herkes elinde tesbih, Allah Allah, la ilahe illallah zikir etse, Mevla'ya zerre kadar kârı var mı? Yok. Ha, demek ki ibadet yapıp yapmamak, yapsan da yapmasan da zararı da kârı da sana. Yani herkes ne yapıyorsa kendine yapıyor. Anlaşıldı mı? Yoksa Mevla'ya bir kâr yok, Mevla'ya bir zarar yok. Her şey kendimiz için. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyurdu? O evliyalar sultanı mübarek. Dedi ki kimseye iyilik yapmadım, kimseye kötülük yapmadım. Şaşırdılar. Dediler ki Ali, kimseye kötülük yapmadım lafını anlarız. Sen zaten kötülük yapmazsın ama hiç kimseye iyilik yapmadım lafını anlayamadık. Sen iyilik yapmadan duramazsın ki. Dedi ki iyilik de yaptıysam kendime, kötülük de yaptıysam kendime. Yani bir şey yaptıysan kendine. Onun için وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, ona hiçbir şey zarar veremezsiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, Allah-u Teala her şeye kadirdir. Mevla her şeye kadir. Yani sen savaşa gitmesen de o gidenlerle, hatta bir avuç şuurlu Müslümanla, İslam ordusuyla Allah yine de İslam ordusunu galip getirir. Buna kadir, buna efendim gücü var mı? Elbette. Fe'alü lima yurid. Allah ne istiyorsa dilediğini yapar. Allah ne murad ediyorsa yapabilecek gücü ve kudreti vardır. E zaten efendim nice az ordularla çok orduları efendim yenmedi mi İslam ordusu? He? Ve kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten ketireten biiznillah. Nice az fırkalar, nice sayıca çok topluluklara Allah'ın izniyle galip geldiler. Mevla buyurmuyor mu? Mute'de ne oldu? He? Efendim, Bedir'de nasıl oldu? Hendek Muharebesi'nde efendim nasıldı? Değil mi? Dolayısıyla Allah-u Teala kadirdir Celle Celaluhu. Yani hiç kimse bu işe sahip çıkmasa da, he, ben bu işte varım demese de, tembellik etse de, gevşeklik etse de, Allah kadir, Allah'ın gücü yeter, yapacağını yapar. O bir avuç gidenlerle de zafer kazanabilir. İşte bu ayet-i kerime, مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اِثَّاقَلْتُمْ, size Allah yolunda efendim savaşa çıkın denildiği zaman size ne oldu da yere çakılıp kaldınız buyuruldu ya, İşte bu ayet hakikaten sahabe-i kiramı acayip ateşledi. Ve ne yaptılar? Müthiş bir hazırlık başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde toplanmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bütün ashab-ı kiramı teşvik etti. Cihada davet etti. Mallarıyla da destek olmalarını efendim beyan etti. Aman ya Rabbi, o sahabe-i kiram ne hazırlık. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, fakiriyle, zenginiyle, herkesin ne imkanı varsa ne yaptılar, getirdiler, İslam ordusuna yardım ettiler. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını verdiği yer, İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını verdiği yer. Hatta dedi ya, dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün geçmem eğer mukadderse. Bakın nerede geçecek? He? Yarışta değil, koşuda değil, İbadet konusunda, dünya malında, efendim hocam, araba markasında, evlerin genişliğinde, eşyalarda değil. He? Servetim daha çok olsun, hesap cüzdanım ondan daha kabarık olsun. İnfak konusunda, ibadet konusunda, eğer diyor Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir gün geçmem mukadderse, o gün bugündür diyor ve götürüyor malının yarısını veriyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya Ömer, evine ne bıraktın? Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın? Dedik ya Resulallah, getirdiğim kadar da dedi çoluğuma çocuğuma bıraktım dedi. Müthiş bir şey. Yani belki bazılarımız düşünüyordur. He? İçinden geçiriyordur ki acaba ben de yapabilir miyim? He, o zaman düşünmene yardım edeyim. Cebindeki paranın yarısı değil ha? Evet. Hani malının yarısı derken cebindekinin yarısı değil. Ne kadar arsası var, ne kadar apartmanı var, ne kadar var, ne kadar hesap, kitap, alacak, çek, senet, döviz, altın, neyse, arsa marsa dahil, yarısını böl, yarısını götürüyor, veriyor. Nerede be, nerede be? O sahabe-i kiram ne acayipmişler. Zekat verirken ne kadar zorlananlarınız oldu. O da ne? 1/40. O da 1/40 malının 1/40 değil ha. Ya havai asliyenin dışında kullandığın, sana lazım olan ev, bark, araba, harcadıkların, yediklerin, içtiklerin, bunların hepsi hesaba katılmıyor zaten. Onların dışında gene de bir malın kalırsa, onun da üzerinden bir sene geçerse, işte onun 40 parçaya böleceksin, birini vereceksin, 39'unu alacaksın. Bunu bile verirken ne zorlananlarınız oldu. He? Bak sahabe-i kirama malının yarısını ortadan veriyor. Bakalım Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapacak? Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını veriyor. Malının tamamını infak ediyor. Hatta üzerine giyecek elbisesi bile kalmadığı rivayet edilir. Ya Ebu Bekir, evine, çoluğuna, çocuğuna ne bıraktın deyince, Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ebu Bekir böyle. Hazreti Ömer, o adaletin güneşi ne dedi? O gün anladım ki Ebu Bekir radıyallahu anh hiçbir zaman asla geçilmez, geçilemez. Ebu Bekir geçilmez radıyallahu anh. Her şeyde önde. Böyle yarış yapıyorlar. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzı es-semavati vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete, Allah'ın rahmetine he yarışın, müsabaka edercesine yarışın diyor. İşte yarışmak böyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabi sahabe-i kiramdan bazıları da yani malı yok, mülkü yok, parası yok, ne yapacak? Ama illa verecek. Ne yapıyor? Gidiyor, hurma bahçesinde ameli olarak çalışıyor. Sonra bir günlük ne kadar ücreti var? Kaç ölçek hurma alacak? Akşama kadar çalışıyor, ücretini, yevmiyesini alıyor, getiriyor onu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koyuyor. Allah Allah. Resulullah istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor ki İslam ordusuna getirin diyor. Biz de orada olsak da biz de versek, verebilsek, o yarışa biz de katılabilsek, en arkadan da olsa, bir hurmayla da olsa. Hazreti Osman radıyallahu anh, 300 tane devesi Şam'a gidecek. Yani ticaret kervanı, 300 tane tır filosu de, içinde yükler var, üzerinde mal, mülk, hepsini götürüyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, İslam ordusuna bağışlıyor. Onunla beraber 1000 tane altını getiriyor Muhammed Mustafa'nın eteğine döküyor. Sahabeye bak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir karıştırdı baktı ve ne buyurdu? Bugünden sonra Osman'ın yapacağı hiçbir şey ona zarar vermez. Neler olmuş? Ne hadiseler cereyan etmiş? Tabii münafıklar da boş durmuyorlar. Münafıklar verirler mi? Asla. Münafık yardım eder mi be? Hani derler ya efendim ben yapmam ama yapana da mani olmam. Bunlar öyle de değil ha. Hem kendi yardım etmiyor, yapmıyor, yapana da mani olmaya çalışıyor. Çok yardım edene diyor ki sen de ne riyakar adamsın ya. Para verdin diye millete gösteriş yapıyorsun, riya için yapıyorsun. Öbür taraftan az veren de diyor ki ya sen de götürmüşsün yani bir avuç hurma. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacı mı var? Bak şu münafıklar ne acayip. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacın var. Ne demek? Yani trilyon vereceğim evladın ihtiyacı mı var ya? Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacımız var. Vermeye ihtiyacımız var. Niye? Ahiretimizi abad etmek için, o cennetimizi mamur etmek için, o cehennem ateşinden yarım hurmayla da olsa korunmak için vermeye ihtiyaç var. Ama münafık kendi vermiyor, vereni de bir şekilde eleştiriyor ki onların psikolojisini bozacak, onların morallerini bozacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Velhasıl Tebük seferi böyle bir hazırlık, böyle bir gayret içerisinde sahabe-i kiram yardımlar edildi ve böylece yola çıkıldı. Tabii Tebük seferi hakikaten çok uzun, çok efendim ibretler, dersler olan bir gazvedir ve tabii daha sonradan orduya bugün çıkarım, yarın efendim ben de çıkar orduya yetişirim diyerekten geri kalanlar da var. Ama tabii oralara girmeyeceğim. Ama şunu arz edeyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabii yola çıktılar. Sohbetin başında da arz ettiğim gibi yani çok sıkıntılı bir, meşakkatli bir yolculuk. Hakikaten su yok. Sahabe-i kiram diyorlar ki içimizden birisi su aramaya gidiyor. Gidiyor her tarafa bakıyor. Kuzey, güney, doğu, batı kilometrelerce arıyor, geliyor. Diyor ki boyunlarımız kopacak hale gelinceye kadar su arıyoruz ama bir damla su bulamıyoruz. Ne yaptılar? Söyledik ya, develerini kestiler. Develerin kursaklarındaki, o develer çünkü çok içiyor ya suyu, çöllerde idare etmek için. Adeta onların içerisinde bir depo var. İşte o kursaklarındaki, depolarındaki suyu içmek için, o susuzluktan kurtulmak için. Allah Allah. Görüyor musun? Diyelim ki o suyu aldı. Ne hale gelmiştir değil mi? Adeta çay suyuna dönmüştür. Böyle sıkıntılar var. Açlık var, açlık. Sadece susuzluk değil, aynı zamanda açlık da var. Yani bir hurmayı arkadaşıyla bölüşmek zorunda kaldılar. Böylesine de kıtlık ve yokluk çektiler. Ama tabii daha sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketiyle Allah-u Teala bulut gönderdi, yağmur yağdırdı ve böylece susuzlukları da böylece gitmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gittiler. Orada herhangi bir ordu görmediler, göremediler. 20 gün kadar kaldılar ve tekrar geri döndüler. Dedik ya, geç gelenler, daha sonra gelip orduya yetişenler ve hiç ha bugün giderim, ha yarın giderim diye gidemeyenler. 3 tane de sahabe-i kiram vardı ki onlar hiçbir mazeretleri olmamasına rağmen gitmediler. Halbuki Medine'de kimler kaldı? Mazeret beyan edip savaştan kaytaran münafıklar, yaşlılar ve kadınlar. Başka kimse kalmadı. Bir de bu 3 tane sahabe-i kiram. Ne kadar ağırlarına gitti ama. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şurayı da arz edeyim. Döndüğü zaman 50 gün onlarla konuşmadı. 50 gün. Ve alettelâfetillezîne hullifû hattâ idâ dâkat aleyhimul erd. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. O gazveden, savaştan geri kalan 3 kişi var ya, dünya tüm genişliğine rağmen onlara dar geldi. Düşünsene, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadı. Ashab selam vermedi. Kimse görüşmüyor, konuşmuyor. Aman ya Rabbi, ne kadar zor, ne kadar kötü bir durum değil mi? Ama demek ki buradan da gene bir hüküm çıkıyor. İslam'ı yaşamayan, şeriatı tatbik etmeyen, İslam'ın hükümlerini çiğneyen diyelim. Yani İslam'ı yaşamayan kimselere ne yapabilirsin? Allah için küsebilirsin. Ama nefsin için değil ha. Allah için. Yani adam diyelim arsızlık yapıyor. Adam hırsızlık yapıyor. Adam efendime söyleyeyim talan ediyor. Adam bir takım haramları, isyanları alenen işliyor. Sen bu adama bir tavır koyacaksın ki. Bu adama bir tavır koyacaksın. Bu adamla görüşmeyeceksin. Bu adamla selamı sabaha keseceksin ki adam yaptığının yanlış olduğunu anlasın. Eyvah desin, ne yapıyorum ya? Bak millet yavaş yavaş sosyallikten çıkıyorum. Bari bu kötülükleri bırakayım diye. Yani onun o kötülükten dönmesi için demek ki ne yapılabilir? Konuşulmayabilir. Buradan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatından anlamış oluyoruz. Tabii ki münafıklar da mazeretler beyan. Onlar hakkında tabii ayet indi. Mevla onların tevbelerini kabul ettiğini beyan etti. Ama yalan söyleyerekten mazeret beyan eden münafıklara da Mevla ne buyuruyor bakın. Ferhal muhallefune bimak'adihim hilafe rasulillah. Allah'ın Resulüne muhalefet edip geri kalanlar ferahlandılar. Yani geri kalmakla ferahladılar. Yani ve kerihu en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmeyi hoşlanmadılar. Kerih gördüler. Kendileri gitmediler. Gidenlere de vakalü dediler ki la tenfiru fil har. Yani bu sıcakta dediler savaşa gidilir mi? Bu sıcakta savaşa gidilir mi? Hem de ne kadar yol, uzun yol, hem de düşman kalabalık. 40 bin kişilik düşman ordusu. Yani siz ölüme mi gidiyorsunuz? Bu sıcakta gidilmez dediler. Mevla ne buyuruyor? Kul Habibi Mehmet ve Resulüm ya Muhammed, de ki naru cehenneme eşeddu harra, de ki onlara, de ki cehennem ateşi daha sıcak. Sana da derler belki bu havada, bu kadar da sıcak ortamda camiye mi gidilir, sohbete mi gidilir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Belki size derler ki ya bu sıcakta da tesettüre mi girilir? Başörtüsü mü takılır? Çarşaf mı giyinir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Evet kıymetli kardeşlerim. Lev kanu yefkahun, keşke anlasalardı, akletselerdi. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla gittiler. 20 gün kadar kaldılar ama orada ne ordu var ne bir şey. Demek ki sahabe-i kiram bütün meşakkat ve efendim bu sıkıntıları göze alarak ellerinden geleni yapınca mal ve bedeni konuda efendim fedakarlığın zirvesini efendim zorlayınca adeta yani ellerinden geleni yapıp kulluğun son derecesinde efendim bütün gayretlerini ortaya koyunca Allah düşmanlarının kalbine korku saldı ve o ordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkamadı. İslam ordusunun karşısına çıkamadı. Neticede şunu anladılar ki İslam ordusuna efendim kafa tutanların kafasının kırılacağını böylece bütün efendim kabileler efendim bütün devletler görmüş oldu ve muzaffer bir şekilde ne yapmış oldular? Geri dönmüş oldular. Demek ki biz sıcaktır, soğuktur, efendim hasta olabilirsin, darda olabilirsin. Hangi şartta, hangi durumda olursak olalım Allah'a kulluktan geri kalmayacağız, gevşemeyeceğiz, tembelleşmeyeceğiz. İbadet ve taat konusunda istikametten ayrılmayacağız. İşte o zaman Allah'ın yardımı gelecek kıymetli kardeşlerim. Evet Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi gevşeklikten, tembellikten muhafaza eylesin. İstikamet üzere cümlemizi daim eylesin.
6: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
5: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
2: İlim yolculuğunda ihtiyaç duyduğunuz kitaplar Hayder'de sizi bekliyor. Elif Bağ, Kur'an-ı Kerim, Sarf Kitabı ve çeşitli İslami eserleri dernek merkezimizden veya temsilciliklerimizden ücretsiz temin edebilirsiniz. Siz de bu hayra destek olmak isterseniz kitap yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bilgi için 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı ORK.TR.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
1: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Yine yeni bir mucize rivayet ediyor. Taberani Beyhaki bunu da kaynaklarda. Ben şerhlerden onu söylüyorum tabi. Kendisi kaynak söylemiyor. Çünkü kendi kaynak. Ve kâne olmuş idi. Nedir olmuştu? Yücedü bulunur. Kimisi Utbe tebni Ferkat'in. Utbe İbni Ferkat Hazretleri. Bu İbni Yarbu Es-Sülemi Es-Sahabi Hayber'de. Hayber'in fethinde bulunmuş. Sahabe-i Kiram'dan. Ondan sonra Musul'da Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Musul valiliği yapmış. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri de tabii valiler tayin ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz vali tayin etmiş onu Musul'a. Ama Resulullah Efendimiz'le sohbeti, sahabeliği var mı? Var. Çok şerefli, kıymetli eşraftan bir zat imiş. Musul'da bir büyük bir konak bina etmiş, bir de mescit bina etmiş. Bir de oğlu varmış. Amr isminde, bazı rivayetlerde Ömer isminde. O da Amr, Evliyaullah'tan, Evliyaullah'ın büyüklerinden sayılıyormuş. Tabii o tabiinden olur babasını gördüğü için en azından oğlu. Utbe İbni Ferkat Hazretleri, evet. Amr İbni Ferkat çok meşhur, evet. O da çok büyük velilerden, her kitapta geçer yani. Bu zatın oğlu. Bu Utbe Hazretleri için bulunuyormuş. Ve kâne oldu, yücedi bulunur. Kim için? Utbe tebni Ferkat'in. Utbe de gayrı musarif şey olmuyor, esra almıyor. Ferkat oğlu Utbe Hazretleri için. Ne bulunuyormuş ondan, ne hissediliyormuş, ne fark ediliyormuş? Tıybun, çok muazzam bir hoş koku. Bedeninden, oturduğu zaman bir meclise, bedeninden hoş kokular salınıyormuş. Şimdi orana ut sürüyorsun, burana gül sürüyorsun, bilmem ne, o kadar koku sürüyorsun, yine oturuyorsun meclise. Başkalarının kokuları ya seni bastırıyor ya da senin kokun onları bastıramıyor yani. Öyle bir kokunun herkesi bastırması kolay bir şey değil. Yani keseye de zararı var. Ben o zaman arı sütü almaya gittim. Kaç sene evvel bir Adem Efendi vardı Gölcük'te. Onda bir de abisi vardı. Onun adını unuttum. Yani şimdi arı sütü alıyorum. Sabahları içiyordum bağışıklığım için. İşte bir şişenin içine koymuş sıvı. Bir şişe içiyorum. İstersen de yarısını iç, yarısını öbür gün iç dedi falan. Dedim bir tane içsem ne olur? Veyahut da iki tane içebilir miyim? Keseye zarar verir dedi. Ben de zannettim safra kesesine. Halbuki pahalı yani. Onun için burada da şimdi hoş koku, bir meclise girdiğin zaman 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi oturan yerlere giriyoruz. Senin kokunun hepsinin kokusunu bastırması, hani tabii kokuyu Allah rızası için Müslümanlara hoş koku hissettirmek için sürmek lazım. Riya için, gösteri için sürenler de yarın ahirette leş kokusundan kötü gelir. Mahşere çıkar diyor. Ama Allah rızası sürenler mahşerde bütün alemi kokutur yani. Ama şimdi güçlü bir, hakiki bir ut, hakiki bir amber, hakiki bir misk. Çok pahalı, dolarlarla çok pahalı. Hakikilerini ben biliyorum da paramı yettiği kadar alıyorum, param da hepsine yetmiyor yani. Bazı da hediye ediyorlar bana da. Ya bunlar çok hakiki olursa meclisteki kokuları bastırır. Bastırır ama işte ne kadar sürdüğüne bağlı. Ne kadar sürdüğü de keseye zarar verir yani. Onun için bir kokunun öbür kokuları bastırması kolay iş değil. Güçlü olması lazım, hakiki olması lazım, orijinal olması lazım ki kalıcı olsun. Orijinal olmayanlar kalıcı olmaz. Kimyasallar milletin nefesini tıkatır, geçer gider. Şimdi bu Utbe İbni Ferkat Hazretleri için Hazretlerinin tıybın bir kokusu varmış. Ondan sonra Öyle bir koku ki yağlı bu galebe çalıyormuş. Ne yaptığı beni sahi. Hanımlarının kokusuna galebe çalıyor. Galebe çalıyor ne demek? Galip geliyor yani baskın çıkıyor. Hanımlarının kokusu ne demek? Şimdi o zaman kadınlar kocaları için çok hoş kokular sürüyorlar. Şimdikilerde parfüm sıkıyorlar bilmem ne o da. Hep kimyasal nefesini tıkatıyor. Alerji yapıyor vesaire. Ben bir adam, adamlar da sıkıyor şimdi parfüm. Bir asansörde biri parfüm sıkmış olsa hemen ağzımı burnumu kapatıyorum. Ondan asansörde rastlasam böyle yapıyorum. Hiç burnumdan koku çekmiyorum ağzımı da sabrediyorum asansör kapısı açılana kadar. Çünkü neden? Bir içime çekersem 3 ay öksürürüm. Alerji var bende. Bu alerjilerle olanlar var kimisinin. Toza kimisinin, halı tozuna kimisinin. Ağaçların polenlerine vesaire. Mevsimsel de bu alerjiler tetikleniyor biliyorsunuz. Şu anda benim de başımda yani umreden alerjim tetikledi. Elhamdülillah. Onun için diğer kokulara galebe çalıyor kadınlarının. 3 tane hanımı varmış. Delal-i Nübüvve'de bir de İbn-i Abdülber'in olacak El-İstihab sahabe hakkındaki rivayetleri toplayan kitaplar bunlar. Utbe İbn-i Ferkat Hazretleri'nin eşi Ümmü Asım annemiz. Ümmü Asım tabi künyesi Asım'ın annesi. İlk doğurduğu çocuktan künye alıyor. Ümmü Asım zevcesi şöyle anlattı. Biz Utbe İbn-i Ferkat'ın yanın hanımıydık. Üç tane zevcesi vardı. Bizim üçümüz de kokuya çok meraktık. Tabii kadın kokuyu sürüp dışarı çıkıp yabancı erkeklerin yanından geçerse onun kokusu kim, hangi erkeklerin burnuna vurursa onlar burun zinası yapmış olur. Ellerin zinası tutmaktır. Burnun zinası koklamaktır. Gözlerin zinası bakmaktır. Ayakların zinası zina yapmaya yürümektir. Hadis-i şerif var. Zinel ayneyni nazar. Onun için kadının erkeği için, kocası için, eşi için tabii babasıdır, oldur, mahremler için yani güzel, hoş kokayım. Bunlar meşru şeylerdir. Sünnet de denebilir. Annelerimizin sünnetidir. Ama eşinin dışındaki biri için bunu yapması haramdır. Eşi derken mahremlerinin dışındaki yani. Yani oğluna haram değil, babasına haram değil. Erkek kardeşine haram değil. Ama namahreme diyelim, için koku sürmesi haramdır. Onun için biz üç kadındık diyor. Onun eşleriydik diyor. Hepimiz ona karşı yani kocamıza işte süslü görünüm, kadının kocasına süslü görünmeye gayret etmesi, hoş kokular sürmesi. Bunlar hem erkeğin ona olan sevgisini, bağlanmasını artırır. Nefret etmez, ikrah etmez. Kötü koku duyarsa, hele ki cima anında lezzeti kaçar, keyfi kaçar. Sonra bu da iyiye gitmez. Yani adamın takvalığını bozar. Közü dışarıda kalır. Başka şeyler düşünmeye başlar. Ama eşi onu tatmin etmeye çalışırsa, mutlu etmeye çalışırsa tabii bu hem eşinin yuvasının muhafazası, kendisinin yuvasını muhafaza hem de eşinin haramlardan sakınmasına yardımcı ve destek olur. İslam'ın teşvik ettiği amellerdendir. Kadının kocası için koku sürmesi. Efendim işte biz de diyor çok gayret ederdik Utbe İbn-i Ferkat kocamız için. Hani ben isterdim ki kumamdan daha hoş kokayım. Öbürü isterdi benden daha hoş koksun. Yani eşini daha mutlu ve memnun etsin. Tabii bu da o beni daha çok sevsin, o beni daha çok sevsin. Bunlar normal şeyler yani. Bunda bir gayrimeşruiyet durumu yok. Burada anlatılmak istenen nedir? Üçümüz de çok güzel. O zamanki kokular hakiki. O zaman sahte kokuya bulamaz. Şimdi hakiki koku bulmak zorlaştı. O zaman da bir şeyin sahtesini yapamaz. Sahte nasıl yapacaksın? Her şey hakikat. Sahte daha pahalı yani o zaman. Bu hakikiler işte amberler, misler, utlar, külliyalları falan ki o zamanda da bulunuyordu. Utbe diyor, yani Ümmü Asım annemiz, kocası için Utbe diyor hiç koku sürmezdi diyor. Çünkü hanımı bilmez mi yani, üç tane hanımın hiçbiri koku sürdüğünü görmemiş. Dışarıda da yani koku sürdüğünü gören yok. Koku sürmezdi. Ama hepimizden güzel.

0: bedeninden çıkan raihay tayyibe odayı kaplıyor, sarıyor her yer. Yani bunun hikmeti nedir? O da dedi ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok ağır bir hasta oldum. Vücuduma bir yani işte zarar, musibet dokundu. Gittim Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde fiziki sırtında, göğsünde falan bir şeyler de belirmiş artık, yara mıdır, hastalık neyse. Sallallahu aleyhi ve sellem beni önüne oturttu, otur şuraya buyurdu. Sonra elbiselerini soy çıkart buyurdu. Avret yerleri kapalı tabii. Belden yukarısın. Soyundum diyor. Ne yaptı? Mübarek bir el neyse sağ elinin diyelim içine tükürdü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ağzını suyunu bıraktı. Ondan sonra da bu diğer eliyle şöyle ovaladı diyor. Hani krem sürersin böyle yaparsın gibi. Yani sabun sürersin böyle. Böyle yaptı. Ondan sonra iki mübarek elini sırtımdan başladı. Böyle iki eliyle sıvazladı. Bütün sırtıma dokundurdu, değdirdi. Oradan önüme geçti. Yani önümü çevirdi. Bir de buradan işte boğazdan aşağı bütün efendim karnımın üzerine mes yaptı. Ondan sonra bu fark ettiğiniz, benden hissettiğiniz hangi mecliste olursa bütün meclisi kaplayan o koku bende hasıl oldu. Aleni bir şey. Bu adam terlemiyor mu? Ki Mekke Medine gibi yerlerde, o kadar sıcaklarda. Bir de onlar hareketli insanlar. Yürüyorlar tarla, bayır, çayır. Mescide gidiyorlar, geliyorlar işte. Sahabe kiram çok hareketli. Yani terlememesi kaçınılmaz. Terlemesi kaçınılmaz. Terlememesi düşünülmez. Terleyince de biliyorsunuz kokular çıkıyor. Onun için işte dedi, bu bende gördüğünüz bu hoş koku, o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beni sıvazlamasındadır. İşte bunu diyor. Yani bu onun kokusu üstün gelirdi. Tıybeni sahi. O kadar koku sürmüş olan hanımların kokusunu bastırırdı. Halbuki kendisi koku sürmezdi. Niye? لِيَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى Aleyhi ve sellem Efendimiz mesela sıvazladı bir yedeyhi iki mübarek eliyle. Nereye sıvazladı? Alâ batlıyı Utbe Hazretleri'nin karnını sıvazladı ve zahiri sırtını sıvazladı. Onun için onda öyle bir koku peydalandı ki başka bütün kokulardan kuvvetli geliyordu.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Yesevi yolu başlıyor.
3: Ben Yusuf Mahmut Naim Zagut, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşıyorum. Gördüğünüz yıkılmaya yüz tutmuş bu yer artık sığındığımız tek mekan. Eski evimizin ayakta kalan kısmını onarmaya çalıştık ama burası da her an yıkılabilir durumda. Keşke diğerleri gibi bizim de bir çadırımız olsa. Biz sadece onurlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Burada su yok, en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz durumdayız ve su sorunumuza bir çözüm bulmanızı diliyoruz. Güneşin altında yaşamak zorundayız burada. Geceleri ise fareler ve kemirgenler çadırımıza giriyor. Ne güven içinde yaşayabiliyoruz, ne de huzur içinde uyuyabiliyoruz. Tek isteğimiz enkazdan, sivrisineklerden, sıcaktan ve bu zorlu şartlardan uzak güvenli bir yere kavuşabilmek.

Ben Sami Mahmut Salih Sibeyta. 2000 yılındaki intifada sırasında şehit düşen Mahmut Sibeyta'nın oğluyum. 5 çocuk babasıyım. Eşim ve çocuklarımla birlikte 7 kişilik bir aileyiz. Savaşın ilk günlerinden itibaren göç etmek zorunda kaldık. Evimizi terk ettik ve hala geri dönemiyoruz. İsrail'in sürdürdüğü savaş yüzünden ailelerimizi ve tüm sevdiklerimizi kaybettik. Sürekli bir yerden diğerine taşınmak zorunda kaldık. Bu da bize büyük bir maddi yük getirdi. Hiç

Hiçbir gelirimiz yok. Kendimizi geçindirecek veya yol masraflarımızı karşılayacak imkanımız da ne yazık ki bulunmuyor. Durmadan yer değiştiriyoruz. Bazen barınacak bir yer bile bulamıyoruz. Çocuklarımızla birlikte üzerimize örtecek bir örtü bile bulmakta zorlanıyoruz. Çocuklarımız soğuktan ölmek üzereydi. Soğuk yüzünden birçok hastalığa yakalandılar. Yiyecek ve içecek konusunda her zaman çok zorlanıyoruz. Öyle ki çocuklarımıza yedirecek bir kilo un bile bulamadığımız günler oldu. 1,5 yaşındaki küçük kızım yetersiz beslenmeden dolayı hastalandı. Çocuklarım ancak bize yemek dağıtıldığında yiyebiliyorlar. Durumumuz son derece kötüydü. Savaş sona ermiş gibi görünse de bugün hala onun sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Gelir yokluğu, İş imkanlarının olmaması çocuklarımızı geçindirmemizi ne yazık ki imkansız hale getiriyor. Gerçekten çok zor bir durumda yaşıyoruz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Benim adım Yat Mahmut Maruf. Kuzey Gazze'den göç etmek zorunda kaldım. Evlerimizi İsrail ordusu yıktı ve içine girmemizi tamamen engelledi. Eskiden avukatlık yapıyordum fakat artık iş ve para yok bildiğiniz gibi. Şimdi direniş kampındayız. Hem kendi adıma hem de kamp sakinleri adına konuşuyorum. Burada çoğu insan aç. Ne yemek ne de su var. Çoğunun hiç parası yok. İş olmadığı için de zaten herkes perişan durumda. Gazze tamamen yıkıma uğradı. Kurumlar kimseyi işe alabilecek güçte değil artık. Benim avukatlık bürom da kapalı. Çünkü dava yok ve haliyle gelir de yok. Yiyecek yokluğu çekiyoruz. Siz buraya tesadüfen geldiniz. Bakın gördüğünüz gibi çoğu zaman burada sadece iki patatesimiz ve iki soğanımız var. Çocuklarımıza yiyecek dahi alamaz vaziyetteyiz. Hayır kurumları ve uluslararası kuruluşlardan yardım desteği istediğimizde bize çoğu zaman destek veremiyorlar. Çocuklarımız açlıktan kıvranmaya başladı artık. Evlatlarımın kilosu eskiden 95'ti. Şimdilerde 60'a kadar düştüler yiyecek yokluğundan dolayı. Tüm İslam ülkelerine sesleniyoruz. Allah'tan korkun ve bize lütfen destek olun. Kur'an'da buyurulduğu gibi sevdiği halde yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Sizin vicdanınıza, merhametinize ve kardeşliğinize sesleniyoruz. Bizi bu kamplarda asla unutmayın. Filistin'de şu anda biz kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Çünkü sınırlar kapalı. Kurumlar da bu şekilde kaynak sıkıntısı içinde. İnsanlara destek verecek imkanları da yok. 2 yıl önce biraz yiyecek alabiliyorduk gerçi. Pirinç, şeker, tahin gibi şeyler bunlar bulunabiliyordu ama şimdi hiçbir kurumdan destek kalmadı. Gazze'deki kurumlara ve bağışçılara başvurduğumuzda bize yurt dışından destek yok cevabını veriyorlar. Sınırlar İsrail'in inadı yüzünden kapalı durumda. Girense çoğu zaman bozuk oluyor.

0: Bu savaşta yaşadığınız en zor anları bizimle paylaşır mısınız?
1: En zor dönemler mi? Savaş başlı başına çok ağır bir şey. Bu zaten olağan bir savaş değil. Zorluklarımızdan biri, ailemle birlikte kaçmaya mecbur kaldığım o anlardı. Gerçekten çok zor bir süreçti bu. Çünkü özellikle 11 Nisan'daki o ateşkes sonrasında üzerimize yeniden bombalar yağmaya başladı ve ateşkes sırasında biz evlerimize dönmüştük, fakat o gün hiçbir şey, ama hiçbir şey alamadan çıktık. Ben, çocuklarım ve benim torunlarım sokaklarda koşmaya başladık. Üzerimizde sadece kıyafetlerimiz vardı. Ailemle hiçbir şey yanımıza alıp taşıyamadık. Yüzümüzü nereye dönebilirsek oraya doğru koştuk. Bu bizim için en zor anlardan biriydi. İkinci zor anımızsa açlık döneminde, yemek ve un kesildiğinde, gıda yardımı yapılamadığındaki o zamandı. Çocuklarımıza bir lokma bile veremez hale gelmiştik. Sadece benim değil, aslında burada Gazze halkının ve göç edenlerin hepsinin genel hali bu şekildeydi. Kimse ama kimse bir lokma bulamıyordu. Çocukların ben çöplerden yediğini gördüm. Bizzat bunu gözlerimle gördüm. Hiç kimse bir şey bulamıyordu ve o çocuklar o torbalarda yiyecek arıyorlardı. Çöpleri eşeleyip karıştırarak bir şeyler bulmaya çalışıyorlardı ve bulduklarını yiyorlardı çöplerden. Hayatta kalabilmek için, gıda arayışı için bunu yapıyorlardı. Bir başka zor ansa yardımların girişinden söz edildiğinde, oğlum ya da benim komşumun oğlu gidip ailesine bir lokma getirebilir miyim diye uğraşıyordu. Bazıları yük taşımak yerine taşınarak dönüyordu sırtlarda. Çünkü kimisi ölü, kimisi yaralıydı. Kimi başından, kimi göğsünden vurulmuş vaziyette geri geliyordu. Oğlum da başından ve böğründen yaralandı. Bazıları yardımı getirebildi ama dönüş yolunda öldürüldüler bu sefer. Çünkü yolları kesen eşkıyalar da vardı. Allah sıkıntınızı gidersin. Böyle günler yaşadık.
0: Size göre Gazze'deki savaş ve acılar artık bitti mi?
1: Hayır, hayır. Savaş bitmedi. Aksini söyleyen kesinlikle yanılıyor. Ateşkes yok. Öyle bir şey düşünmeyin. Sadece bombardıman biraz azaldı. Bunu söyleyebilirim. Ama savaş tamamen devam ediyor. Acılar hiç değişmedi. Bombardıman ve şehitler hala sürüyor.

Ben vatandaş Mahmut Musa Elgul. Gazze şehrinin kuzeybatısında yaşıyordum savaştan önce. Ve orada iki evim vardı benim. Ama maalesef bu soykırım savaşından sonra ve Gazze'nin uğradığı yıkım ve haraptan sonra iki evimi de kaybettim ve evsiz kaldım. Ailem de şu anda neredeyse dağılmış durumda. Bize verilen çadırlara muhtaç olduk ve ama şu anda bu çadırlarda çok sıkıntı ve zorluklar yaşıyoruz. Hayatımız gerçekten çok zor bir durumda. Yazın çadırlar çok sıcak oluyor ve buradan hastalıklar yayılıyor. Kışın da soğuktan çok acı çekiyoruz burada. Çünkü çadırlar çok soğuk oluyor. Sağlıksız ve insanlık dışı bir ortamda barınıyoruz. Ne yazık ki savaş bizi böyle bir duruma soktu. Bu yüzden Arap ve Müslüman kardeşlerime, vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz. Bize güvenli bir barınak sağlamaları için bu yaşadığımız acılardan sonra talep edebileceğimiz bir şeydir. 3 yıldır ya da biraz daha süredir bizim burada bu sıkıntı devam ediyor. Onlardan rica ediyoruz çadır ya da daha iyi bir barınak sağlamalarını. Hayırseverlere bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Merhametli kalplilere ve vicdanlara, bize en azından burada yaşayabileceğimiz uygun bir barınak sağlamalarını istiyoruz. Çadır demek istemiyorum çünkü biz çadırdan daha iyisini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz. Gerçekten çok acı çektik.

0: Benim adım Uday. Annem ve babam savaşta şehit oldu. Başımda bir şarapnel parçası var ve bu işitme gücümü etkiliyor. Bana yalnızca kardeşim kaldı. Savaş bizi babamızdan, annemizden ve her şeyden mahrum bıraktı. Bu iki çocuk benim için çok ama çok değerli. Babaları şehit olduktan sonra onlardan geriye bu iki evlat kaldı. Onlar benim için çok değerli. Sözlerim yetersiz kalıyor bunları anlatırken ama gerçekten benim için çok kıymetliler. Anne ve babalarını çok özlüyorlar. Sürekli onları hatırlıyorlar. Anne, babamızı özledik halacığım diyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyoruz diyorlar ama mezarları yok çünkü Yahudiler onları yok etti. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onları daima teselli ediyorum. Benim de eşim kayıp. Allah'ın imtihanına şükrediyorum. Her halükarda ona hamdolsun.
1: Ali.

Anne, öyle ayağım sopa.

0: معلش.
1: لا انا راح بفكر.
2: Thank you.

Anne ve babamı kaybettiklerim çok şeyi özlüyorum. Babamın ve annemin mezarını görmeyi, ziyaret etmeyi diliyorum. Elma, muz ve çikolatayı özlüyorum. Kimse bize yardım etmediği için alamadığımız şeyleri özlüyorum. Biz hem annesiz hem babasız yetimiz. Gördüğünüz gibi bu malzemeleri alıyoruz. Kendi geçimimizi sağlamak için bunları yapıyoruz. Bazen borç almak zorunda kalıyoruz.

0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Ben Faika Muhammed Bağdadi Matar. Ben Hudeyde'den göç ettim. Selam kampında yaşıyorum. Üçü küçük, diğerleri büyük, 8 çocuğum var. Büyük oğlum plastik şişe topluyor. Kardeşlerinin masraflarına destek olsun diye. Şişe toplamak için de 15 gün boyunca uzaklara gidiyor. Yakında okullar açılacak. Çocukların kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı olacak. Ben dul bir kadın olarak tüm bunlarla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Allah'ın üzerine yemin ederim ki çocuklarıma öğlen yemeği hazırlayabilmek için bugün bakkaldan borç aldım. Biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Şimdi ise ancak öğlen yemeğimizi yedik. Şimdiden akşam yemeğini düşünüyorum. Allah'a güveniyorum. Rabbimizden çocuklarıma yiyecek almak için bana borç verecek birini nasip etmesini diliyorum. Yiyecek bulmakta zorlanıyorum. İnsanların bana yardım etmesini diliyorum. Allah bizden yardımını esirgemeyenlere hayırla karşılık versin. Bakkaldan alacaklarımı karşılayacak biri olsun diye evden bir hayırsever aramak için çıkıyorum ama hastalandığımda evden çıkamıyorum. Fakat Allah'tan başkasına şikayet zillet olur. Her halükarda hamdolsun yaşıyoruz. Durumum aslında çok kötü. Bir paket kumanya almayı umuyorum çünkü çocuklarım yetim, onları geçindiren kimsem de yok.
3: Bu çaresizlik içinde ve yük ağırlaştığında umudun köprüsü uzanıyor. Kumanya projesi sayesinde yarına dair korkular dağılıyor, gözyaşları huzura dönüşüyor ve umut nihayet bir ailenin kalbine yerleşiyor.
2: Bugün kumanyayı gördüğümde sevinç hissettim. Allah'a hamdolsun.
4: Bugün kumanyayı teslim aldığımda çok sevindim. Bu benim için büyük bir yük. Oğlum gariban ama belki kumanya masraflarımızın bir kısmını hafifletir diye çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi 2-3 gündür evden çıkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Kumanyayı almadan önce ben dışarıda yerdim. Çocuklar evde yalnız yerdi. Yani ayrı ayrı yerdik. Ama bugün mutluyum. Allah sizden bin kere razı olsun. Çünkü kumanyamız sayesinde çocuklarımla birlikte öğle yemeği yiyeceğim. Rabbim size inşallah sağlık ve afiyet versin. Gerçekten yüküm çok ağır. Bu kumanya için Allah sizlerden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin. Allah bağışçılardan razı olsun ve sevaplarını kat kat artırsın. Bugün beni sevindiren bu kumanya yetim çocuklarımın kalbini de sevindirdi. Allah bu hayra vesile olanlara sağlık ve afiyet versin. Bizi sevindiren bu kumanyaların devam etmesini diliyoruz. Bizi her ay hatırlasınlar. Çünkü biz ücra bir yerde göçmeniz ve Allah'tan başka kimsemiz yok. Biz göçmeniz ve mahrumuz burada ve bu çocuklar da yetim. Halimizi yalnızca Yüce Allah bilir. Allah'ım sana hamd ve şükürler olsun. 4 yetim çocuğum var. Bu kampta yaşıyoruz ve hemen her gün aç yatıyoruz. Çocuklarımla beraber yardımları bekliyorum. Onlar da bu yardımlara çok seviniyorlar. Ben kanser hastasıyım. Halim yokluk içerisinde. Mutfağa gidiyorum. Hazırlayacak hiçbir şey bulamıyorum. Boş tencerelere bakıp çocuklarım için ağlıyorum. Onların bakacak kimsesi yok.
3: Bugün sizin bağışlarınızla bu muhtaç ailelere ulaşıyoruz. Oldukça zorlu insani şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu ailelerin sıkıntılarını hafifleten bağış ve emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah sevabınızı zayi etmesin ve size hayırla karşılık versin.
4: Haydere bu kumanyayı kapıma kadar ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Allah da size ikramda bulunsun ve inşallah sizleri daima korusun. Benim iki oğlum vefat etti. Onların ailelerini de ben üstlendim. Herhangi bir geliri olmayan, yetim kalan çocuklarına bakıyorum. Ben yaşlı bir kadınım. Dizlerimden dolayı yürümeye bile mecalim yok. Allah ona sağlık versin ama kocam da yaşlı ve hasta. Kocam hasta olduğu için de bize sürekli olarak bakan kimse yok. Normalde bizim ailemize iki oğlum bakardı. Onlar da vefat etti. Vefat eden çocuklarımdan kalan torunlarım küçük. Kendi geçimlerini sağlayamıyorum. Bu nedenle şimdilerde borçlarla yaşıyoruz. Genellikle de borçlarımız birikiyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun. Onun hükmüne, takdirine ve bize verdiği imtihanına şükürler olsun. Şahit olduğunuz gibi mutfağımızda hiçbir şey yok. Halimizi yalnız Rabbimiz bilir. Bizimle ilgilenen iki oğlum vefat ettiğinden beri elimizde ne un, ne şeker, ne pirinç var. Ben eşim ve oğullarımla yaşıyorum. Üç kadın, yaşlı bir adam, yedi çocuk ve yetim torunlarımla birlikteyiz. Allah'a her halükarda hamdolsun. Onun verdiği imtihana da şükürler olsun. Allah sizden razı olsun. Yaptığınız iyilikleri sevaplarınıza dahil etsin. Sizi muvaffak kılsın. Haydere çok teşekkürler. Bu kumanya için onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara sağlık ve afiyet versin. Bu hayra vesile olanların rızıklarını genişletsin. Evlatlarını ıslah etsin ve korusun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Hayrınız hasenatınıza dahil olsun. Size bu gıdaların karşılığını veremem ama bol rızık için, evlatlarınızı koruması ve belalardan uzak tutması için Allah'a sizin adınıza dua ediyorum. Allah sizi muvaffak etsin, rızkınızı genişletsin, sizi her türlü kaza ve beladan korusun. Mevlam, dünya musibetlerinden ve ahiret azabından sizleri uzak eylesin. Allah sizi korusun ve daima yanınızda olsun.
5: ...22 milyondan fazla insanın temel gıdaya erişemediği Yemen'den yıllardır sessiz bir çığlık yükseliyor. Haydar, savaşlardan ve felaketlerden yorulan Yemenli ailelerin imtihanını bir kez daha Yesevi kumanyalarıyla kolaylaştırıyor. Bölgesel tüketim alışkanlıklarına göre hazırlanan her kumanya, bir ailenin aylık temel gıda ihtiyacına destek oluyor. Bir kumanya bedeli 1500 TL. Siz de Yemen yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilir, bir tebessümle mahzun gönüllerin umuduna vesile olabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Gazze'de yıllardır umudun yanındayız. Haydar olarak 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de 491 milyon 613 bin 500 lira değerinde 6 milyon 171 bin 272 kişilik insani yardım faaliyeti gerçekleştirdik. Şehirlerin neredeyse tümüyle enkaza döndüğü Gazze, yıllardır açlıkla, hastalıkla ve barınma imkansızlığıyla mücadele ediyor. Resmi ve gayri resmi verilere göre sadece son 3 yılda on binlerce masum Gazze'li kardeşimiz şehit olurken yüz binlerce insan da uluslararası toplumun gözleri önünde yerinden ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devletimiz ise siyasi ve insani alanlardaki girişimleriyle Gazze'li mazlumların sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Biz de Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak 7 Ekim 2023'ten beri devletimizin
4: devletimizin ve aziz milletimizin merhametini oluşan her fırsatta Gazze'ye taşıyor, kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Bugün itibariyle 3 yılın sonunda 5.903.600 kişilik sıcak yemek ulaştırdığımız Gazze'de hala her gün 5.000 kişilik yemek üretiyor, günlük gıda ihtiyacını karşılayamayan binlerce mazluma umut olmayı sürdürüyoruz. 3 yıl içerisinde neredeyse tüm su kuyularının ve şebekelerin kullanılmaz hale geldiği bu kadim coğrafyada bugüne kadar 600 ton ve 1344 paket temiz içme suyunu Gazze'li kardeşlerimize ulaştırırken bugün hala günlük 10 ton içme suyunu ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Elbette Gazze'de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak güvenle barınabileceği yaşam alanlarına da hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaçtan hareketle 32 bin metrekarelik bir alana inşa ettiğimiz Gazze Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ni 13 Temmuz 2026'da dualarla hizmete açtık. Bugün bu mahallede çoğunluğu dul, yetim ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimiz 300 tam donanımlı çadırımızda hayata yeniden hazırlanıyor. Mahallemizdeki aşevimizden her gün kesintisiz olarak sıcak yemek çıkarken su kuyularımızdan elde ettiğimiz temiz içme suları da tankerlerle Gazze'li mazlumlara ulaşıyor. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki eğitim sınıflarında öğretmenleriyle tekrar buluşan çocuklarımızın öğrenme süreçleri yeniden başlarken, sağlık noktamızdaki doktorlarımız ve ekiplerimizle de temel tıbbi ihtiyaçlar karşılanıyor. 3 yıl boyunca gıda kolilerinden battaniyelere, bebek desteklerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar pek çok yardımı mazlum Gazze halkına ulaştırdık. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 6.171.272 kişilik insani yardım çalışmamızla Gazze'li kardeşlerimize 491.613.500 liralık destek aktardık. Nihayetinde geriye dönüp baktığımızda bir çocuğun yeniden sınıfa girmesinde, bir hastanın muayene edilmesinde ya da bir ailenin sofrasına sıcak yemek konulmasında her bir yardımın karşılığını bizzat görüyoruz. Ancak ambargoların sürdüğü, ablukanın giderek ağırlaştığı bu mazlum coğrafyada ihtiyaçlar henüz sona ermediği için çalışmalarımızı gün be gün sürdürüyor, tüm hizmetlerimizle kesintisiz şekilde Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sürdükçe de Gazze'de olmaya, aziz milletimizin merhametini hayırseverlerimizin emanetleriyle dün olduğu gibi bugün de yarın da Gazze'ye taşımaya devam edeceğiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
6: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
7: Yesevi yolu sona erdi.
8: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
9: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
10: Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Hikayeye göre Bağdatlı kadı adeta vezir gibi ihtişamlı bir şekilde beraberindekilerle birlikte bir sokaktan geçiyordu. Tam da bu esnada adeta cehennemlik bir adam kılığında her tarafından katran damlayan bir serseri, kadıyı taşıyan dişi katırın gemini tuttu, şöyle bir sitayişte bulundu. Allah aşkına söyler misin? Peygamberinizin sallallahu aleyhi ve sellem söylediği, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir sözünün anlamı nedir? Görmüyor musun? Dünya, Müslüman olan senin gibi bir adama cennet, benim gibi kafir olan birisine ise tam bir zindan. Bu nasıl olur? Bunun üzerine dünya zenginlerinden olan hakim ona şöyle cevap verdi. Senin dünyalık olarak şu gördüğün ziynet ve görkem, Allahu Teala'nın cennette vaat ettiklerine göre benim için zindan sayılır. Senin içinde bulunduğun durumsa, seni bekleyen azap mertebelerine nispetle cennet sayılır. Evet, insan bu fani dünyada, ahiret ufkunda yaşam süren aciz bir varlıktır. Allahu Teala'nın irade ve akıl yetkisini bahşettiği insan, öteler ötesine meftun olma şuuruyla bu yurdun geçiciliğini idrak eder ve öldükten sonra dirilmeye yakinen bir kere daha iman eder. Ahirete ve ebedi hayata iman etmek, insan hayatına hakikat ötesi bir mana katar. Bugününe ve istikbaline yön verir. Yaşamına anlam kazandırır. Bu inanç, insana bütün davranışlarını Allah'ın rızasını kazanmak gibi yüce bir gaye için yaptığı bilincini aşılar. Ebedi hayatı ve Allah'ın huzurunda çekileceği hesabı dikkate alarak hareket eden insan kötülüklerden uzaklaşır. Dünya hayatını iyilik, doğruluk, erdem sahibi olmak ve yalnızca Allah'a kulluk etmek gibi salih ameller üzerine tesis eder. Bağdatlı o kadının ihtişam içinde o hali bizi aldatmamalıdır. Burada önemli olan insanın kalbindeki tercihidir. Zira insanın zahirinin altın ışıltısıyla parıldaması, kalbinde de altın sevgisinin olduğunu göstermez. Burada önemli olan mala ve altına hizmetkar olmak değil, bilakis onu hizmetkar kılmaktır. Nitekim dikkat ederseniz Kadı Efendi de sahip olduğu ziynet ve görkemi Allah Teala'nın cennette vaat ettiklerine göre zindan ve hapse eş değer görmüş, asıl zenginliğe ahirette Allahu Teala'nın vaat ettikleriyle erişeceğini söylemiştir. İşte yakini imanın insana sağladığı müstakim duruş ve yakini iman budur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir. Evet, insan devlet adamı, mal mülk sahibi bir zengin ya da ilim sahibi bir alim olsa bile elbette ruhban gibi yaşamak zorunda değildir. Elbette helal yoldan elde ettiği rızkı töhmetten kaçmak koşuluyla tüketebilir ve mal varlıklarının kendisine sağladığı imkanları kullanabilir. İnsan mübah ve helal olduğu ölçüde Allahu Teala'nın yarattığı her nimeti tadabilir. Lakin bu müstakim duruşla o zenginliğin hülyasına kapılmadan hakiki zenginliğin ahirette Allah'ın vaat ettikleri olduğunu unutmamalıdır. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Osman bin Maz'un ile karşılaştı radıyallahu anh ve ona şöyle dedi: "Ey Osman! Biz Müslümanlara ruhbanlık emredilmedi. O halde esas olan ruhban gibi davranıp çirkin ya da kötü giysiler giymek değil, bilakis zühd ve takva sahibi olup kalpten onların sevgisini çıkarmaktır. Yoksa zahiren çapul giyerek serkeş bir yaşam sürüp de kalben bütün o zenginliklerin meftunu ve aşığı olmanın da bir faydası yoktur. Bu durumda asıl olanın kalp olduğunu unutmamak gerekir. Eğer kalp dünyanın ve içindekilerin sevgisinden arındırılıp muhabbetullah ile tezyin edildiyse işte o vakit insan en büyük zenginliğe sahiptir. Lakin kalp hala sahip olduklarının ve de olacaklarının divanesi ise işte o vakit insan en büyük kayba uğramıştır. Bilmemiz lazım ki dünya ile ahiret iki hanımı olan adama benzer. kişi birini memnun etse diğeri darılır. Bu durumda insan ahiretteki mizan kafesini düşünmeli ve kendisi için orada ilahi adaletin tecelli edeceğini düşünerek şimdiden ahiret hayatına yönelik amelleriyle o yurdun hakkını gözetmelidir. Bunun için de daima Allahu Teala'nın zikrinden gafil kalmamalı, her vaktini salih ameller ile değerlendirmeli ve eline geçen fırsatların hiçbirisini kaçırmamalıdır. Yoksa ne bu dünyada ne de ahiret yurdunda pişmanlık ve nedamet insana fayda vermeyecektir. Abid bir zat keşif yoluyla bir gün şöyle demiştir: "Benim üzüntüm ahiret yurduna, kederler, hatalar ve günahlara dair değil, üzüntüm sadece uyuduğum gece, oruç tutmadığım gün ve Allah'ın zikrinden gafil olarak geçirdiğim zamanlara dairdir." Ne güzel demiş şair: "Ne Hızır'ın ömrü kaldı, ne İskender'in mülkü." Ey kardeşim, bu alçak dünya için kimseyle kavga etmeye değmez. Dünya kalıcı değil, ahiretse daha hayırlı ve ebedidir. Şunu da biliyoruz ki şüphesiz dünya malı tatlı ve aldatıcıdır. Nitekim insan arzu ve istekleriyle prangalanmış bir nefsin eseridir. Herkesin bildiği bir gerçektir ki Ademoğlu büyürken beraberinde mal mülk sevgisi de günden güne içinde büyür ve kök salar. İnsan ebedi istirahatgahı olacak olan toprağa yaklaştıkça kalbi de toprak sevgisine müptela olur. Yani mal mülk edinme hırsına kapılır. Hakikat aleminin ufku yaklaştıkça basiret gözü açılması gereken insan günden güne hakikat bakışından yoksun kalır ve nefsine karşı esareti daha da ağırlaşır. Oysa insan ahiret ufkunda yaşayıp dünyayı da sadelik düzeyinde mamur hale getirmekle sorumlu kılınmıştır. Hatta Araf suresindeki şu ayeti kerimeye göre dünya herkesten önce müminler için yaratılmıştır ve kafirler dünyanın nimetlerinden müminler sayesinde faydalanmaktadırlar. Ahirete gelince o elbette sadece müminlerindir. İşte şöyle buyrulur: "Resulüm de ki, o en alçak dünya hayatında onlardan kafirler yararlansa bile aslında o güzel yiyecekler ve içecekler iman etmiş olan kimseler içindir. Kıyamet gününde ise kafirler mahrum olacağı için sadece onlara halis kalarak. İşte sana, biz bu hükmü beyan ettiğimiz gibi diğer hükümleri ihtiva eden ayetleri de bir toplum için böylece ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki onlar Kur'an'ın hak olduğunu bilmektedirler. Yani yüce dinimiz, nefsin isteklerine ve maddi kazanımlara meyilli bir fıtrata sahip olan insandan tüm bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğunu daima hatırlamasını emreder.
11: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
9: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
12: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
13: İsmail Hünerlice Hoca Efendi. İşte dürüst tüccar, o da o dürüstlüğüyle kıyamet günü arşın gölgesinde güneşin dehşetinden kendini koruyacak. Ya günümüzde buna çok ihtiyaç var. Bunun üzerine çok durulması gerekiyor. İnsanlar bu kadar sıkıntıdayken tüccarlara burada çok vazife düşüyor. Memlekette savaş olsa askere vazife düşüyor. Memlekette bir hastalık olsa sağlıkçıya, doktora iş düşüyor. Memlekette ticari veyahut da insanların ihtiyaçlarında bir buhran oluşsa tüccarlara iş düşüyor. Yani şu anda ticaret ehli bu imtihanı kazanmalı. Malı stok etmemeli. İhtikar dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetle haram kıldığı ve bunu yapanlara mutlaka dünyada amansız bir hastalık. İkincisi Mevla Teala verdiği o malı mutlaka ondan alır ve meyus olarak ahirete gider. Bu işin şakası yok. Dürüst tüccar diyor. Yani imtihanlar farklı şekillerde oluyor. 100 sene evvel 7 düel bize saldırdı. Çanakkale'de o zamana ihtiyaç vardı. Vatan mücadelesi ve o mücadele başarıyla tamamlandı. Efendim İngiliz Çanakkale'yi geçemedi. Şimdi böyle bir seferberlik yapmaya gerek yok. Savaş yok ortada. Şu anda ekonomik olarak saldırıyorlarsa tüccarlar bütün malı tabiri caizse piyasaya sürecek, bir bolluk meydana gelecek. Millette de bir korku olmayacak. Ciddi böyle gıda işi yapan tanıdıklarımız var. Adamlar diyor ki ağzına kadar dolu diyor. Allah'ın verdiği nimetler var diyor. Ganimet diyor yani. Var diyor. Bolluk var diyor. E niye o zaman bu darlığı yapıyorsun? Daha fazla para kazanayım diye. Kimden bu parayı kazanacaksın? Garibandan. Garibanı daha ne kadar soyacaksın? Bu ihtikar dediğimiz basit bir günah mıdır? Yani ucuz bir günah mı zannediyorsun sen? Ya bu neye benziyor? Savaş anında vatana sırtını dönüp kaçmaya benziyor. Mesela bir insan efendim sırtını dönüp kaçsa bir şey olur mu? Olmaz. Niye? Niye kaçıyor bu adam derler. Ama savaşta kaçtın mı? Bolluk varken depolaman bir sakıncası yok. Şimdi insanları darboğaza sokmaya kalkıştığın zaman bütün dünya zaten saldırıyor. Allah kullarını farklı şekillerle imtihan ediyor. Bak pandemi dediğimiz Covid, sağlıkçı ya arkadaşlar efendim hastanelerde canhıraç sahip çıktılar. Hastalarla ilgilendiler. O da bir imtihan idi. İnşallah tamamen biter. Bu salgından da tamamen kurtarırız inşallah. Bakın aslında farklı farklı imtihanlar oluyor. Ülkemizde terör belası dediğimiz askerimiz kollarını sıvadı. Bak açıklamalar yapılıyor. Kaç bin tane terörist gebertilince bak ülkemizde bombalar patlamıyor. Bu askerin imtihanı oydu. Ha can feda edildi. Şehitlerimiz oldu. Fakat yani şehit bir bedeldir. Dünyalık basit bir ev araba alacaksın. Hayatını veriyor adam 30 sene 20 sene 30 sene çalışıyor bir ev alıyor. Sen bu vatan ya. Vatan dediğin can feda ediyorsun. Can feda edince de boşa gitmiyor. Sonsuz cenneti alıyor yani. Neticede herkes ölecek. Ama o bir imtihan. Şu anda askerimiz o imtihanı kazanıyor. Sağlığa bakıyorsunuz, canla başla hastalara sahip çıkılıyor. Şu anda tüccarlar kaybediyor. İşte Resulümüzün mucizesi çıktı. Uritun nar feyzen ekseru ehliye el gani. Cehennemi Allah gösterdi. Bir de baktım çoğu zenginler. Niye? Depoluyor. Niye? Daha pahalı olsun diye. Peki daha pahalı olsun dediğin bunu sen öbür iş adamından almayacaksın ki bu parayı. Garibandan alacaksın. Zaten onu aç bırakacağın kadar bırakmışsın. Perişan edilmiş alt sınıf. Aslında bu zenginler biraz aklını başına toplamalı, orta sınıfı korumalı. Yani uçurum meydana geliyor. O orta sınıfı yok ettiğin zaman senin zenginliğin de yok oluyor. Bak hadis-i şerif ne diyor? Amansız bir hastalıkla geberir gidersin diyor. Ondan sonra veren Allah bütün malını da alır diyor. Bu stokçulara Allah akıl fikir versin. Allah feraset versin. Esas şimdiki işte bu imtihanı kazanacaksın. Bütün memlekete meydan, dünyaya meydan okuyacaksın. İşte bütün mesele ne diyor ayeti kerimede? Ve yusirun ala enfusihim ve levkene bihim hasasa. Senin ihtiyacın olsa bile aman din kardeşlerim dara düşmesin diye burada olanı da paylaşacaksın. Bunu yapmak lazım. Esas şimdi bu işi efendim daha fazla para kazanayım. Daha fazla para kazan canından da olursun, malından da olursun. Mevla'nın rahmeti senden kalkar. Bu bir imtihandır. Savaş bir imtihandır. Ve tevelli yevme zahf eder. İşte bu sebel mubikat. Helak eden büyük günahlardan kaçının. Ve mahunne ya Resulallah. Nedir bunlar? Eşşirku billah şirk. Ve sihru sihir. Ve katlin nefselleti harramallahu illa bilhak. Allah'ın mukaddes kıldığı bir insanı öldürmek. Ve ektir riba. Faiz yemek. Ve ektir mali yetim. Yetim malı yemek. Sonra ne diyor? Ve tevelli yevme zahf diyor. Savaş alanından kaçmak. Savaş varken kaçarsan. Darlık varken malı stok edersen. Bollukta malın stok edilmesi ihtikar değildir. Kitaplarda geçer. Piyasada mal varsa bu malı bekletmek, depolamanın ihtikar olmadığı, yani stok olmadığı kitaplarda geçiyor. Var çünkü. Sen istediğin kadar depola. Var. Piyasada var. Ama şimdi bir karar alıyorlar. Hepsi birden stok ediyor. Bu sefer güzel piyasayı sıkıştırıyor, fiyatları yukarı çıkartıyor. Niye? Amerika'yı zengin etmek için. Gavura yar olmak için mi uğraşıyorsun? Halbuki burada mesela bir seferberlik ilan edilse, bu stoklar vesaire biz bize yeteriz diye, biz ümmete yeteriz diye, ben aç kalayım din kardeşimi doyurayım diye bir seferberlik yapılsa neler olur neler. Ya ihanet dışarıdan gelmiyor, ihanet içeriden geliyor ya. Allah kötülere fırsat vermesin. Allah doları da yok eylesin. Taraftarını da yok eylesin ya. Ama içimde hiçbir korku yok, ben size söyleyeyim. Çünkü bela musibet ne kadar olursa olsun Allah hepsinden büyüktür. Bir de ülkemiz mazlumun yanındadır. Zalimler düşünsün. Mazluma sahip çıkana Rabbim yar olur. O zalim müstahakkını da bulur. Onun için evet, ve la tehafum diyor Allah. Korkmayın diyor. Yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Gökten bol rahmetlerini inzal eylesin. Yerden bol mahsullerini ikram eylesin inşallah. Lütfuyla daim eylesin. Allah yanlış yapanlara da feraset, merhamet nasip eylesin. Ben dua etmiyorum. Ama yaparlarsa bela bulurlar diyorum. Ben beddua etmiyorum. Bela bulurlar. Uçurumdan atlama. Atlarsan senin kafan gözün kırılır diyorum. Mesele bu. Hatırlatmak. Bugünlerde ülke olarak çok güçlü bir şekilde dayanışma

0: hatunların baba ocağı gibidir. Mevla Teala ülkemize selamet nasip eylesin. Güvenilir, dürüst tüccar, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber haşrolunur. Güvenilir, dürüst tüccar, peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber haşrolur diyor. Allah şu ticaret ehline şefkat, merhamet nasip eylesin. Bırak arkadaş para kazanmayı, bırak. Çıkart şu depolardan malları, dağıt. Şimdi savaş var. Küffar o alem, savaş olarak daha evvelkiler mert idi, delikanlıydı ya. Fatih dedi ya, ya düşmanın da merdini severim dedi ya. Delikanlı bir yavurluk yap, düşmanlık yap. Şimdi öyle değil ya, bunlar kahpe bunlar ya. Bunlar ekonomik olarak saldırıyor, şuradan saldırıyor. Bunlar görünmüyorlar böyle perde arkasında, korkak adamlar. Bunlar sırtını şeytana dayamışlar. Bunlar galip gelemezler, mağlup olacaklar. Bakın ben yani çok rahat bir şekilde, ülkemiz kesinlikle galip gelecek. Allah'ın izniyle hiç tereddüdüm yok. Mazluma sahip çıkana Allah yar olur. Şeytana güvenene Mevla ona adavetini ortaya koyar. O düşünsün. Şeytanın inneke şeytane kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıftır. Korkma diyor Allah. Ve la tehafuhum diyor. Korkmayın diyor. Yeter ki merhamet, yeter ki şefkat, yeter ki hakkaniyet. Allah ülkemize selamet versin. Ülkemize cevru zulmeden, dahili, harici, askeri, ekonomik, efendim işte emniyet yapı olarak, eğitim olarak, insanların ekonomisini bozmaya çalışan bütün şer yapıların, bütün hilelerini Allah başlarına çevirsin. Allah ülkemize selamet nasip eylesin. Mülkün sahibi Allah'tır, imtihandır. Ama imtihanda şer gibi görünen de öyle hayırlarla çıkılır ki Allah Allah neyin nesiymiş tacip ederiz. İnşallah Rabbim hak şerleri hayr eyler. Zannetmeki gayr eyler. Arif anı seyr eyler. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. İnşallah. Onun Habibine salavat Allah'ımız.
1: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bilhak sallu alâ rasûlinâ Muhammed Allahümme sallâ Şem sallu ala tabib kulubna Muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammed. Şem sallu ala şefii zunubna Muhammed Allahum salli ala Muhammed ve ala ali ve selam. Auzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi auzu bike min mazati şeyatin ve auzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza waqab. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِعَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن كان له عرض فليتحلله دي بهذا السبق فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم قبل أن لا يكون دينار onun bir lafzını bana göstersin kıymetli kardeşlerimiz evvela şuna karar verelim, yatsı namazını 20'ye sabitleyelim, sohbeti 20-30'a çünkü artık hep geri gelecek, böyle mi yapalım? Yoksa sohbeti mi 20'ye sabitleyelim, yatsı artık sohbetten sonra mı kılınsın? Bunun için bir şey soruyorum, evvela yatsıyı 20'ye sabitleyelim, 20-30'da da sohbet başlasın. Uygun mudur? He? Ekseriyet böyle mi söylüyor? Ama sesiniz fazla çıkıyor diye ekseriyet olmuyorsunuz yani. Mübarek adam ellerinizi kaldırın bakayım. 20'de 20-30

0: da başlasın diyenler. Bak vaziyete. He? Tamam indir. Şimdi sohbet 20'de başlasın diyenler. Yok tamam. Ekseriyet. Tamam. O zaman yatsıyı ezanlarla değil. Tam 20'de yatsıya durulacak. Yani sünnete farza durulacak. Tam 20'de çünkü aşağı düşüyor artık. 10 dakika payı da içine giriyor yani aşağı düşüyor. Bugün 2 geçeydi. Haftaya hemen hemen 5 kalaya gelir. Onun için 20'de yatsı namazı ben de yetişmeye çalışırım inşallah. Zaten şeyde yetiyor. Bugün biraz geç başladığımız halde işte 5 dakika oynadı yani 20-30'a yetişir. Sohbette 20-30 olarak sabitledik. Kış sezonunda bir dahaki şeye kadar budur inşallah. Bunu böyle yapalım. Ondan sonra kardeşlerimiz yarın cuma namazına İbrahim Efendi hocamız teşrif edecek. Yatsı cuma namazını burada kılacağız. İnşallahü Rahman. Allah dostu kıymetli büyük veliyi görmek isteyenler, beraber cuma kılmak isteyenler gelebilir. Cumadan sonra da Alaaddin Efendi babamızın ve Mahmut Efendi Hazretlerimizin kabir ziyaretleri yapılacak. Vakti müsait olanlar buradan da kabir ziyaretinde buluşulabilir. İnşallahü Rahman. Allah hocamıza hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyetle çok bereketli hizmetler nasip eylesin. Amin. Bu Hayder'de cuma namazında buluşabiliriz. Gelebilenler için bunu duyuruyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da bu cumartesi akşam sohbet olmadığı için yani canlı ben şimdi vilayetlere falan sohbetlere gideceğim önümüzdeki aylarda inşallah. Umre'ye kadar. Biliyorsunuz 12 Aralık'ta da Umre'ye gideceğiz. Regaib Kandili'nden sonra inşallah gideceğiz. 20'sinde döneceğiz. Yani Regaib Kandili'nde de inşallah burada olacağız. Miraç Kandili'nde burada olacağız. Arada sadece bir sohbet. Yani bir perşembe ben burada bulunmayacağım. Sadece bir perşembe. İnşallahü Rahman Yesevi turlan gidiliyor. Onu soranlar, merak edenler oluyor. Vakit yaklaştı. Ondan evvel bazı vilayetlere gideceğiz. Ondan sonra da bazı vilayetlere gideceğiz. Allah sıhhat afiyet versin. Efendi Hazretlerimizin vekillerine, Hoca Efendilerimize desteğe gideceğiz. Cemaati toplayacağız. Emri bir maruf niyetiyle 5-6-7 vilayete gideceğiz inşallah. Önümüzdeki seneye kadar. Yani bizim sene işimiz hicriye göre konuşuyorum yani. Anladın mı? Aralığa kadar konuşmuyorum. Hicri seneye göre konuşuyoruz. Muharrem-i Şerife kadar yani. İnşallah Rahman. Bu arada boş günlerde evvelce yaptığımız sohbetlerden yayınlanmamış olanları yayınlayacaklar. Bu cumartesi akşam 20.30'da daha önce hiç yayınlanmamış Giresun'da yapmışım memleketimde. Giresun'da da pek sohbetim yok yani. Giresun'da çok evvel belki vardır ama onlar kayıt altında değil. Son yapmış olduğum 2 saat 10 dakikalık bir sohbet var. 2 saat 10 dakika Giresun'da yapmışım. Lalegül televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu cumartesi 20.30'da. Bizim konuştuğumuz konuların günü geçer mi? He? Gündemi değişir mi? Eğer Kur'an'dan, sünnetten bahsediyorsan, ayetlerin, hadislerin ve bu dini sohbetlerin eskisi yenisi olmaz. Çünkü bunlar neden bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Hz. Kur'an hakkında Kasidi Burca sahibi ne buyurur? لَمْ تَكْتَرِمْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا عَنِ الْمَعَادِ وَعَنْ عَادٍ وَعَنْ اِرَمٍ Kur'an ayetlerinin zamanla özdeşleşmesi ve bağımlılık alması diye bir şey yoktur. Çünkü kâh bakıyorsun, At kavminden, İrem kavminden yani çok geriden bahsediyor. Kâh bakıyorsun, mahşerden bahsediyor, cennet cehennem ebedi sonsuzluktan bahsediyor. Onun için Kur'an ve sünnete dayalı olan sohbetler ve ilimlerin vakti geçmez. Ancak ölürsen o başka. Ölene kadar bunların öldükten sonra buyurulanları göreceksin. Ölene kadar da bu sohbetlerden ders alıp amel edebilirsin. Faydalanma kapısı açık duruyor. Allah ölmeden evvel yapacağımız her şeyi yaptırıp gözümüzü arkada bırakmadan ahirete selametle, huzur üzere husnü hatim eyle. Gidebilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Polis Ahmet Türkoğlu kardeşimiz şehit olmuş. Rabbim Tebareke Teala şehadetini kabul eylesin.
1: Amin.
0: Bundan evvel şehit olan cümle asker polis şühedamızın ervahına ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Şan Celle Celal Ya Rabbel Alemin, cümle harp şehitlerinin ve Ya Rabbel Alemin ve sair şühedâ saydığın ervahını şühedâ ilhak eylediğin cümle dostlarının ve hasaten bu polis kardeşimizin ervahine bu şehadetlerin sevaplarını hediye eledik. Şu saatte ihsal eyle.
1: Amin.
0: Ruhaniyetten haberdar eyle.
1: Amin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu arada Haydar Başkanı İlyas Efendi kardeşimizin anneannesi Zekiye Cebiroğlu annemiz vefat etti. Bana da dua diyorlardı. Yattığı yerden öyle söylüyor. Diyor ki senin hocana dua diyorum. Tabii of lügatıyla konuşuyor. 100 yaşında falan var. Of lügatıyla konuşuyor. Yani çok hoş oluyor of lügatıyla. Senin hocana dua diyorum dedi. Bizim başkanın da aklına gelmiş. E sen dua diyorsun hoca duymuyor ki dedi. Et bir dua da bakalım. Kayda alayım demiş. Vefatından evvel son bize güzel bir dua etti elhamdülillah. Allah onu şad eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesi âli eylesin. İslam içinde namazla, abdestle 90'ı geçen zaten anasından doğmuş, tertemiz oluyor. Allah biz de şefaatine nail eylesin.
1: Amin.
0: Kıymetli Hacı annemizin, İlyas Efendi Başkanımıza ve ailesine de sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Ondan sonra Rabia Çetin, Hacı annemiz, çok kıymetli ihvan, anamın adaşı, 90 yaşlarında, kuşluk namazı bile kazası yok. Kuşluk namazı kazası yok. Bütün nafilelere devam ediyor. O da evde yürüyeyim derken ısıtıcıya takılmış. Isıtıcı düştü, evi yandı. Kendisi de yanarak şehit oldu kıymetli annemiz. Allah Teala gargayı garg rahmet eylesin. Rabia Çetin kıymetli bir kardeşimizin de annesidir. Efendi Hazretimiz ihvanındandır çocuğu da. Allah Teala geride kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil, ihsan eylesin. Annemizin şefaatine bizi nail eylesin. El-Harik şehidin yanarak ölen şehittir. Zaten 90'ı geçmiş. Hicri de mutlaka ki. Bir de nafilelerde bile kazası yok. Allah Teala bu dostlara hürmetine bizlere de iman selametiyle çene kapamak nasip eylesin. Onların derecelerini âli eylesin.
1: Amin.
0: Efendi Hazretlerimize dostlarına silsileyim ve şahımıza ilhak eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Berceste diye bir şey vardı, Düzce'ye giderken Bolu'ya, ben oraya uğrardım. Ta babaları zamanında, rahmetli babaları, kıymetli salihlerden bir zat idi. Sonra oğulları zamanında da uğruyordum. Yusuf Efendi kardeşimiz vardı, belki benim kadar da yaşı var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Çok hayır sahibi, çok cömert. Yani Müslümanlara yardım için bir şey söylediğimiz zaman yapardı. Allah şahit, biz şahidiz, cömert adamdı, hayır sahibi adamdı. Efendi Hazretlerimizden intisabı vardı, evvelce Muhterem Efendi Hazretlerinden. Dolayısıyla o da ani bir kalp kriziyle, yani hiç umulmadık bir vakitte vefat etti. Rabbimiz Tebareke ve Teala ahiretini dünyasından evla eylesin.
1: Amin.
0: Cömertliklerinin, sehavetlerinin, İslam'a hizmetlerinin, şeriata imanının, tasavvufa intisabının hayrını göstersin. Dostlarına ilhak eylesin. Geride bıraktığı ailesine, oğlu Muhammed Efendi'ye sabr-ı cemil, ecr-i cezil, bütün ailesine ecr-i azimler ihsan eyleyip, onun yolunu yürütmelerini, onun gibi namaz, abdest, ibadet üzere hayrat yapmalarını nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehennemden azâd eylesin. İki annemizin ve Vercese Yusuf Efendi kardeşimizin ervahine vasıl olması niyetiyle mübarek cuma gecesinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adeden ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, ervahine vasıl eyle, dağlar emsali rahmetleri şu saatte kabirlerine ithal eyle, bizden hediye gönderildiğini ishal eyle. Ya Rabbi, bir kelime-i şehadet gökleri yerleri tartar alır aşağı. Bir kelime-i tevhidin sevabı, biz hem kelime-i şehadet okuyoruz, hem kelime-i tevhid okuyoruz. Bunun sevabı dağlar gibi rahmetler halinde envatı kabirlerine ulaşıyor. Bir kelime-i tevhidin sevabı, okumanın sevabı ve mükafatı, yedi kat gökler, yedi kat yerler ve arasındakiler ve içindekiler. Bir kefeye konsa bir kelime-i tevhid onlardan ağır gelir. Habibim böyle buyurur sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu sevapları onlara ulaştırdığım vakitte etraflarındaki kabirlerdeki müminlere de ya Rabbi rahmetleri olacak şekilde ihsan eyle ya Rabbi. Onlara bir hediye gelsin ki ya Rabbi. Mezarlıklarında azap olan kalmasın ya Rabbel alemin. Azaplarını def urafı izale eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir konu daha var, o da nedir? Yine bu hafta hoca efendiler toplandı. 200 kadar Türkiye'nin muhtelif yerlerinden geldiler. Onlarla hoca efendiler sohbetler yaptılar. Bu fakir kardeşinizle geldim. Bayağı bir sohbet yaptım onlarla özel. Oradan Defterdar İbrahim Paşa'nın inşaatına gittim. Orada da baktım, elhamdülillah bina tamamlanıyor elhamdülillah. Çok yakın zamanda hem tasavvuf merkezi olacak, hem ilim merkezi olacak, inşası devam ediyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi orada. Yine ağzım çok kuruyor. Bugünlerde bir acayip bir hastalığım var, bilmiyorum nereden üreniyor. Yani ilaçlardan mı oluyor, midemden mi oluyor bilmiyorum. Onu tam kestiremedim de benim konuşmamı engelliyor. Neyse gevezeliğimi engelliyor diyelim. Gevezeliğimi engelliyor. Defterdar İbrahim Paşa Medresesi'nde orada bir bilmiyorum 10-15 dakika kadar bir dua yaptım, teşvik yaptım. Yüzlerce senedir belki bilmiyorum 100 seneyi geçmiştir. Harap duruyor, viran duruyor. Mescidi var, namaz kılınmıyor. Medreselerinde talebe okumuyor, zikir yapılmıyor. Şimdi yeniden güzel, çok güzel inşa alıyor. Çok da büyük. Buradan daha büyük. Yani alt katına indim, bu şu bizim sohbet yerimizden daha büyük. Tabii çarşambanın dibinde. Allah verdi böyle bir yer, daha ne istiyoruz? Allah razı olsun. Bahattin abimiz vesaire kardeşler gayret ediyorlar, bitirmeye yakında açılacaktır. Bu hususta yaptığım konuşma, şimdi arkadaşlar YouTube'da paylaşıyorlar. Hem medresenin içinde, hem mescidin mihrabının yanında bir de taş koyduk oraya. Allah mahşere kadar ilimle, irfanla, zikirle, tasavvuf ile kadın erkek hoca efendilerin sohbetleriyle mamur eylesin. Bir an önce bitmesini nasip eylesin. Bize de açılışını görmeyi nasip eylesin. Yardımlarınızı bekliyorlar. Bir omuz daha vuracağız inşallah. Bir dahakinde içine gireceğiz inşallah. Hep bunlar bizim Efendi Hazretlerimizin rabıtasına bağlı kardeşlerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin hizmetleridir. Biz bunların hepsine hiç ayrım yapmaksızın destekçiyiz. Ben burada Hayder'i öbürlerinden, öbürlerini bundan ayırmam. Çünkü neden? Benim vazifem Efendi Hazretlerimizin yolu, rabıtasının muhafazası için hizmet eden kardeşlerimize destekçi ve hizmetçi olmaktır. Ben de nefis bu işte, nefis katmıyorum. Ayrım yapmıyorum, senin benim yapmıyorum. Hepsi bizimdir, farkındaysanız hepsini de ilan ediyorum. Geçen salı günü de Sultanderdeydim, orada da ilan ettim. Siz bunun şahidisiniz. Allah hepinizden razı olsun. O videoyu da izleyin. 10 dakika, 15 dakika bereketli güzel şeyler, ayet hadisler de okudum. Faydalanın. Hem de bir havasını koklayın inşallah. Rahman Allah itmamına muvaffak eylesin. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bu suyun şeyini kapatın. Reklamlara girer bak.
2: Tamam hocam.
0: Reklamlara girer, ondan sonra haberlere gider. Şimdi efendi kardeşlerim, bu aralarda çok kul haklarıyla ilgili mevzular dolaşıyor. Maalesef Müslümanlar İslamiyet'i sadece namaza, abdese, hacca, umreye ve başörtüsüne endekslemişler. Ve bunları yaptıkları zaman kıl beşi kurtar başı olacağını zannediyorlar. Fakat bu zan asla doğru değildir. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَاءً. Zan hak namına hiçbir şeyi defedemez. Kur'an öyle buyuruyor. Çünkü zan tahmin demektir. Allah'ın dininde tahminler yürümez. Ayet ve hadislerden deliller iktiza eder. Onun için hepimizde kul hakları olabilir. Üzerimizde kul hakları olabilir. Şu fon vurgunlarında çok büyük bir kul hakları geçti, yendi. Ama bu adam bu zaten caiz değildi. Bu adam bu caiz olmayan şeye bunu niye koydu? O ayrı bir mesele. Yani caiz olmayan bir yere para yatırması, ondan sonra o paranın helal olmaması, o onun kendi ahirette hesap vereceği namaz kılmaması gibi veya bir adamın oruç tutmaması gibi veya bir kadının tesettür taşımaması gibi kendine ait şahsi sorunlarıdır. Orada mesele. Ama spekülasyon yaparak bir hisseyi çok artıyor gibi göstererek yalan yere, bunun tabi biliyorsunuz adamları var, bu işleri yapanlar var. İnternetlerden herhalde yapılıyor bu işler. Bunlar oturmuşlar, yapıyorlar. Millet de buna aldanıyorlar. Vay bu hisse çok ilerliyor, oraya evini satan yatırıyor, arabasını satan yatırıyor, sonra batırıyor tabi. Ama işte evvelce o paralar çıktı işte şey paralar, dijital paralar, coinler, moinler nasıl milleti soydu soğana çevirdi Yahudi. Burada da kafirlerin başka bir tuzağı olmak üzere başka bir tuzakları, Müslümanların da göz yummaları, bazı yöneticilerin ihmalleri veya hıyanetleri bazılarının. Neticesinde çok büyük bir olayla devlet, hükümet karşı karşıya kaldı. Ve bunun tsunamileri henüz geçmiş değil. Başlamış ama devam ediyor. Daha da ne olacağı da akıbeti hayrola. Neyse hükümet biraz hızlı davranıyor. Bugün 43 bin kişinin bir şeyler yatırmışlar işte falan ama 1 milyondan aşağısı şu anda yatırılıyor vesaire. Bizim burada bir kuruşumuz olmadığı için bize bir sorun yok. Biz bir şey kaptırmadık yani. Değil mi? Kaptırmadık. Ama bu gibi yerlerde maalesef namaz kılan, abdestli, hacca giden, umreye 5 kere giden, bazı kere senede 5 kere gidenler bile var. Çünkü zenginler 5 kere, 10 kere umreye gidiyor. Sanki de umre çamaşır makinesi. Efendim bunlar soyacaklar milleti, umrede temizleyecekler, bir daha gelecekler. Elbise kirlendi, at çamaşır makinesine bir daha çıkacaklar. Ya umre umre arasını temizler, böyle bir hadis-i şerif vardır ve sahihtir. Bunu ben kaç defa okudum ama kardeşim, insan da bilerek günah yapıp kasten milleti soğana çevirip ondan sonra ben zaten umreye giderim, 1/2 temizlenirim, aklanırım, paklanırım derse bu Allah ile alay etmek olur. Bir günah ne kadar küçük olsa da bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Bir kere istiğfar etti, bir daha yaptı. Kütübe fir rabiatı minel kebair diyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. 4. küçük günah bile büyüklerden yazılır. Çünkü neden? Sen gayri ihtiyari düşersin, pişman olsun denersin. Bin kere tövbeni bozsan bin kere yeniden tövbe edersin. Ama her seferinde azmedersin, kastedersin. Tamam. Ama bile bile zaten cumada temizleniyorum. Umrede temizleniyorum. Zaten param iyi. Jetlerle, metlerle özel haçlara da gidebiliyorum. Ondan sonra haça giderim gelirim. Bir senelik temizliğimi yaparım. Bunlar birçoğu tabii zengin olanlar, milyar liralardan bahsediliyor. Sıfırları karıştırmadık yani. Değil mi? Çamoluk turizm şey çamoluk otomotivden bahsetmiyorum. Sıfır karıştırmadık yani. Haberlerdekiler karıştırmıyorsa milyardan bahsediyorlar yani. Öyle mi? Milyarlardan bahsediyor. Milyar ne demek ya? Bin tane milyon demek. Bir tane milyar, bin tane milyon demek. Bizim şimdi ki bizim Müslümanlar sıfırlara attığına alışamadılar. Hala arkadaşlar aralarında bu kaç lira diyorum, 100 milyon diyor. Ya diyorum, ne 100 milyonu ya? Anlıyorum o zaman, 100 bin lira yani. 100 liraya 100 bin lira diyor, 100 bin liraya 100 milyon diyor. Hala böyle arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Lütfen bu ne konuşacağımıza dikkat edelim. Yani bu yanlış anlamalara sebebiyet verebiliyor. Anladın mı? Adam diyor bizim dükkandan diyor. Efendim 100 milyon çaldı diyor. Ulan senin dükkanda 100 milyon ne arıyor? 100 bin lira çaldım diyecek. 100 milyon diyor. Ha 100 bini de bir, 100'ü de bir hırsızlık hırsızlıktır. O başka bir mesele. Fakat şimdi adam anlamıyor. Allah Allah bunun dükkanında 100 milyon varsa bir de haftada ben çalayım diyor yani. Milletin de kafasını karıştırmıyor. Lütfen ağzınıza gözünüze dikkat edin. Çok yanlış konuşmalar yapıyorsunuz. Bu sıfır meselelerinde çok acayip yanlışlar oluyor. Zaten internette koy bir sıfır da o kendinden koyuyor. Katır trilyon oluyor ya kardeşim, böyle bir para yok ya. Ama şu andaki fonlarda götürülen, yurt dışına çıkarılan paralardaki telaffuzlarda milyarlar doğru. Öyle mi? Ha, yani 2 milyar deyince 2 tane 1000 milyon ediyor. Doğru mu? Ha, anlaşalım bir defa kafadan. Ama bunun biri de bir, bini de bir. Şimdi bir defa spekülasyon ne demek? Olmayan bir hissenin olmayan karını, payını olmuş gibi yüksek göstermek. Bir defa burada ne var? Yalan var. En büyük haram nedir? Yalan. Yalan olduktan sonra başka harama ihtiyaç var mı? Yok, bitti. Bir defa yalan beyan var ya. Öyle mi şimdi? Adam şimdi özel sigorta yaptıracağım. Caiz midir, caiz değil midir? O ayrı bir konu. Şimdi adama soruyor. Senin bir hastalığın var mı diyor. Yok diyor. Halbuki sen şeker hastasın mübarek adam. Yok dersen bir defa kafadan ne oldu? Yalan söyledin. Yalan söylediğin için zaten kafadan haram oluyor yani. Bir defa hoca müftü olmanıza lüzum yok. Zaten olamazsınız isteseniz de. Kolay mı bu saatten sonra? Ama ben size ölçü birimlerini veriyorum, kıstasları veriyorum. Hangi bir işte yalan konuşmak varsa bu haramdır. Bunu artık başka yönleriyle fetvasını sormaya bir lüzum kalıyor mu? Ancak karı kocası arasında doğruyu konuşursan harp çıkacak, boşanmaya kadar gidecek. Burada bir müsaade edilmiş karı koca arasına. İki arkadaş birbirine kavga etmiş. Bunların arasını barıştırma konusunda. Maalesef zaten oralarda serbest olan yerde de orada da inadına doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Adamlar barışmasın diye. Veyahut karı koca arasında yalan konuşmak caiz. O gidiyor doğruyu konuşuyor. Niye doğruyu konuşuyor? Çünkü karı koca ayrılsın diye. Yani şeriat neye müsaade ediyor? Onun tersini yapıyor. Neyi haram ediyor onu yapıyor. Neyi helal ediyor onu yapmıyor. Memleketimiz, milletimizde böyle bir huysuzluk var. Adaletsizlik var, insafsızlık var. Onun için bir Müslüman, bir de harpte müsaade edilmiş. Harp zaten nedir? İnnel harbe hudatun, harp hiledir. Düşman seni esir aldı, cephaneliğin yerini sordu. Doğru konuşacağım diye Müslümanların cephaneliğini, silahların yerini göstermek caiz olur mu? Olmaz, haram olur. Çünkü neden? Müslümanların silahıyla Müslümanları vuracak adam. Orada yalan konuşacaksın. Yanlış adres vereceksin. Harf hiledir. Bunlar çok özel müstesna hallerdir. Karı koca arasında efendim icabında bazı kadınlar huysuzluk yapıyor. Kocasının kardeşiyle görüşmesini bile istemiyor görümcesiyle. Böyle kadınlar var. Diyor ki görümcem senin kardeşin bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ama adamın kız kardeşi adamın sıla-i rahimidir. O da onunla görüşmeyi kesemez değil mi? Diyelim ki gitti. Kız kardeşini ziyaret etti veya hastanedeydi veya onunla konuştu bilmem ne. O da ona diyor ki sen neredeydin? O da diyor mesela bir başka bir yerdeydim falan bilip yalan söylüyor. Çünkü neden? Kız kardeşimdeydim derse o gece sabaha kadar uyumak yok. Adamın kafasının etini sökecek. Huzurum bozulmasın diye işte bir yalan söyledi yani. Şuradaydım, buradaydım. Ama sen başka karıya gidip de yalan söylersen Allah belanı versin yani. Ben sana ne yapayım yani? Sen şimdi gidiyorsun başka yerlere yalan, hanıma yalan söylemek caiz. Ulan namussuz herif. Gidip zina ediyorsun, dost tutuyorsun, metres tutuyorsun, başka karılarla geziyorsun. Barda pavyonda sonra karıya yalan söylemek caiz. Orada yalan söylemek caiz değil. Orada yalan söylemek haram. Ama ananla görüştün, ananla bugün görüştün mü diyor. Bazen de anana da takıyor yani. Karılarda böyle bir durumlar var. Şimdi o kaynana işi ayrı iş ama benim annem bu. Benim annem bana da sıkıntı verse, ona da zarar verse ben annemle konuşmadan edemem ki. Bu arada sıkıntı çıkmasın diye konuşmadım desen caiz olur mu? Olur ha bak. Size bir ölçü verdim. Artık fetvayı siz veriyorsunuz. Kız kardeşinde de böyle bir sorun çıkmasın diye yalan konuşsan caiz olur mu? Amcanda olur mu? Dayında olur mu? Olur. Birine yardım etme dedi. Adam fakir muhtaç. Karılar biliyorsun kocasından para çıksın istemez. Bütün parayı bana ver diyor. Ya sana sadaka olmaz. Sana zaten bakıyorum diyor. Sadakayı da bana ver diyor. Allah Allah. Ama sana sadaka versem bela kalkmaz ki. Yabancıya vereceğim daha. Ama kadınlar anlamaz yani. Bu meselelerde. Onun için birine sadaka verdim bilmem ne. Bunu soruyor sana bilmem ne. Ona buna para veriyor musun bilmem ne. Vermiyorum diyebilir misin? Dersin. Niye? Sıkıntı çıkaracak. Kimseye sadaka vermeni istemez. Böyle de olanlar var. Böyle olmayanlar da var. İyilerini tenzih ederim. Onlardan özür dilerim. Ama ekseriyette huylar benim anlattığıma uyuyor mu? Sesli konuşur. Uyuyor mu? Tamam ben demedim. Siz dediniz. Allah Allah. Kardeşim ben bu cemaatle beraber hasbihal yapıyoruz. Bundan dolayı yalan müsaade olan yerler var. Bunun dışında yalan haram. Dolayısıyla hangi bir alışveriş, hangi bir ticaret, bir arabayı satamadın, bir daireyi satmak için ne olursa olsun yalan konuşursan o paran sana ne olur? Haram. Spekülasyonu da yapanlar başka, aldananlar başka. Şimdi aldananlar yalan yapmıyor. O orada caiz olmayan bir yere para yatırmış. Ama o spekülasyonu yapanlar 40 yönden ondan sonra da o paraları topluyor. Bir çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. Küt aşağı bir indiriyor. Aradaki parayı inmeden evvel parayı alıyor. Ondan sonra da İsviçre'ye, Londra'ya parayı transfer ediyor. İşte burada kaç yönden haram var? Oho! Küllün haram. Yalanından, dolanından, sahtekarlığından, hırsızlığından kaç maddeye sokabilirsin bu işi? Ama millette caiz olmadı dediğimiz işlere dikkat etseydi buralarda paraları kaybolur muydu? Olmazdı. Ama bu spekülasyonu bilenler ve burada yalanla bu rakamı yükseltildiğini bilenlerden ve bu paraları inmeden evvel çekenlerden hacı hoca var mı? Var. Namazda abdesti var mı? Var. Başı kapalı çok. Onun için bu kul haklarının İslam'daki önemi hakkında birkaç hadis-i şerif ve rivayet okumak istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu bu olsun ve cennete girmek için kul haklarını ödemenin önemi meydana çıksın. Ve ben bu usta bir kitap hazırladım da basamadım. Hem bunun önemi, hem kulaklarına helallaşmanın yöntemi, helallaşamayacağın insanlara karşı, çünkü adam ölmüş gitmiş, varislerini de bulamıyorsun. Veya sen batmışsın, o borcunu ödeyecek para bulamıyorsun. Kendini de öldürecek halin yok, intihar edecek halin yok yani. O parayı bulamıyorsun, bulsan ödeyeceksin. Allah senin niyetini görüyor, durumunu biliyor. Bu adamlar ne yapacaklar, ne edecekler? Bu hususta çok önemli bir kitap yazdım. Fakat hazırlayamadım. Herkesi de ilgilendiren bir kitap. Ben başta olmak üzere helallaşmanın usullerini mutlaka gözden geçireceğiz. Şimdi bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Müsned-i Ebu Davud'da var. Bu Ebu Davud bir sizin bildiğiniz meşhur Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud değil. Bir Kütüb-i Sitte'deki Ebu Davud var. Onun nisbesi Es-Sicistani. Bir de başka bir Ebu Davud da var. O da çok eski, büyük muhaddis. Onu siz pek tanımazsınız. Onun nisbesi Et-Tayalesi. Belki görmüşsünüzdür benim yazdığım kitaplarda, Ruhul Furkan'da falan baktıysanız. Ebu Davud Et-Tayalesi. Niye Et-Tayalesi yazıyoruz? Öbür Ebu Davud'la karışmasın diye. Anladın mı? Öbür Ebu Davud'un kitabına ne deniyor? Sünen-i Ebi Davud. Es-Sünen deniyor. Et-Tayalesi olanın kitabının adına ne deniyor? Müsned deniyor. Anladın mı? Onun müsnedi var. İstatlarına zikrederek yazmış. O da çok eski. Herhalde bence 250'lim falan yani. Aynı dönemlerin adamı. Belki onlardan bile eski olabilir. 204. Bu Tayalesi dediğimin vefatı Buhari'den 50 sene evvel vefat etmiş. O kadar büyük muhaddis yani. Onun için çokların daha adını duymamışsınız. Dünya kadar muhaddis var yani. Evet. Müsned-i Ebu Davud Et-Tayalesi de bu hadis-i şerif zikrediyor. Başka kaynaklarda da var. Men kâne lehu rahimallahu mirân diyor. Allah bir kuluna rahmetiyle muamele etsin ki kul hakları üzerinde vardı ama kıyamete gitmeden evvel, yani kıyamet derken ölmeden evvel demektir. Kablen lâ kûne dînârun ve lâ dirhamun. Altın para geçmeyecek, gümüş para geçmeyecek. Dinar altın paraya deniyor, dirhem gümüş paraya deniyor. Öyle bir kıyamet gelecek ki, o kıyamette ne altın para, ne gümüş para, ne pırlanta, ne zümrüt, yakut, hiçbir şey geçmez. O gün gelmeden evvel bir Müslümanın hakkı üzerinde kalan bir kişi onu öderse diyor, Allah ona rahmet etsin diyor. Bu dua kim yapıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Kainatın Efendisi'nin böyle duaları var. Aslında ben bu konuda hadis-i şerifler topluyorum. Yani ikindiden evvel 4 rekat kılana Allah rahmet etsin. Üzerinde kul hakkı olup mahşere çıkmadan ödeyene Allah rahmet etsin. Yani bu Resulullah'ın duası. Allah rahmet etsin ne demek? Acısın demek. Peki benim Allah rahmet etsin dememle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah rahmet etsin buyurması arasında fark var mı? Ya nasıl olacak? Küllü nebiyin mücab, her peygamberin duası müstecap. Benim duamın %100 kabul olunduğuna dair bir hadis var mı? Cübbeli Ahmet olarak. Yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her duası müstecap olduğuna dair hadis var mı? Var. O zaman onun buyurduğu bu müjdelere girenler kurtulur mu? Kesinlikle. Peki Allah'ın rahmet ettiği, acıdığı nereye gidecek? Ve emmel lezîne bezzat ucûhum fe fî rahmetillâh diyor Kur'an. Ayet hadisi birbirini tefsir eder. Bağla bakalım nereye çıkıyor? Yüzleri ak olanlar mahşerde Allah'ın rahmeti olan cennetin içindedirler. Peki Resulullah da ne dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kuluna rahmetiyle muamele etsin diyor. Daha ne kaldı? Peygamber duası almış. Hepimizde kul hakkı üzerimizde olanlar olabilir. Bir hususi haklar vardır, bir umumi haklar vardır. Hususi haklarda şahsın müşahhas bilinen kişinin eline verilmesi icap eder. Ama umumi kamu hakkı gibi bir şeylere memur adam kamu malından çarpmış çıkmış. Şimdi mesela fon krizine bu milyarları götürene bilmem ne. Bu adamlar nasıl helallaşacak milletle? Şimdi hangi kişinin parasından, kimin parasından ona girdi çıktı onu bulamaz ki. Yüz binlerce insan, bak 500 bin insandan bahsediliyor. 400 bin, 500 bin. Bu kadar insanın kaç kuruşu senden bana geçti benden bunu bilir misin? O zaman ne yaptılar? Kamuya geri ödesin. Yani hazineye hazineye geri ödesin, hazine o toptan işte onlara ödeyebildiği kadar, paranın yettiği kadar ödesin mesela. Burada şimdi öyle bir formül geliştirdiler ki başka da bir çaresi de şu anda yok. Çünkü onu ancak devlet o tespiti yapıp ödeyecekleri ödebilir. Bunun da buna geçen para şahıs olarak kimden ne geldiğini bilemez ama toptan bir ödeşme, yani bir efendim Allah'ın azabından kurtulmaya bir vesile olabilir. Ama adamdan bizzat karpuz aldın, parasını ödemedin. Şimdi o karpuzcuya bunu ödemen lazım. O karpuzcuya ödemen lazım. 2000 lira parayı gidip sadaka verirsen fakire, karpuzcunun hakkını ödemiş olamazsın. Öyle midir? Öyledir. Ama karpuzcuya gittin baktın, karpuzcu oradan kalkmış. Bir daha gittin, bir daha geldin, devamlı baktın baktın, bir sene bakıyorsun, karpuzcu bir daha oraya tezgah açmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman bir fakire o karpuzun parasını vereceksin, ondan da sevap beklemeyeceksin. Çünkü neden? Senin paran değil ki o, karpuzcunun parası. Sadakanın sevabı karpuzcuya gitmek üzere veriliyor. Anladın mı? Acayip acayip işler. Şimdi bu itibarla kul hakların önemi ve bu konuda İslamiyet'in hassasiyeti, bak ne diyor? Men kâne aleyhi hakkun min ahîhi ırzî şey'un, ırzıyla ilgili, haysiyetiyle ilgili, şerefiyle ilgili, o da var. Adama namussuz diyorsun, adama bilmem ne çocuğu diyorsun, adamın anasına sövüyorsun, bu hak değil mi? Şimdi bu hakaretlerden benim ne kadar alacağım var? Oo, cennete kadar giderim İnşallah. Bu hakaretlerle. Şimdi bunların hepsi hak. Devlet de diyor 9000 lira bana yatır, kimin anasına söversen söv. Böyle de bir kanun çıkartmışlar. Hakaretler, sövmeler 9000 lira. İsteyen 9000'i yatırsın, istediğin anasına sövebiliyor. Şu andaki kanun böyle. Bunun bir an önce değiştirilmesi lazım. Milletin şahsi hakkını devlete 9000 lira yatırılarak bu düzelmesi mümkün değildir. Bu İslam'a uymayan, zaten neresi İslam'a uyuyor ki neyi konuşuyoruz ya? Neresi İslam'a uyuyor kardeşim? Geçen hafta neler anlattım? Şeriat, şeriat, şeriat. Şeriat olsa böyle mi olur ya? Irzıyla da ilgili hak var. Haysiyetiyle ilgili hak var. Şerefiyle ilgili hak var. Parasıyla ilgili hak var. Evet. Bütün bunlar, ırzı dediğin zaman adama iftira diyor, zinacı diyor, münafık diyor. Bunlar hak değil mi? O adam zina etmiyorsa, haram şey yapıyor. Gıybet ediyor, millete onu kötülüyor. Onun görmediği yerde, duymadığı yerde ona hakaretler yağdırıyor. Gıybet, gıybet hak değil mi? Kul hakkı değil mi gıybet? En büyük haklardan biri gıybet. Bunu Hacı Hoca tayfası, Kabe'de bile gıybet yapıyor adam ya. Kabe'de bile, bari Kabe'de sus ya. Ne gittin Medine'ye ya? Medine'de, Ravza'da yanındakiyle dırdırdırdı. Şuna bak, tipe bak, bilmem ne. Oradaki başka bir Müslümanı çekiştiriyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda reddolacaksın, rezil olacaksın ya. Ne yapıyorsun bunu Mekke Medine'de? Caminin içinde bari ağzını tut ya. Hiç durmaz bizim Türkler. Bir araya geldikleri zaman Endonezya, Malezya, Zenci, Menci, 72,5 millet, herkes Kur'an okur, bizinkiler dırdır eder. Beyle yanındakiyle fıs fıs fıs fıs fıs fıs kurup kurup. Ben bunların şahidiyim. Onun için arkadaşlara derim, Türklerin olmadığı yere geçelim. Hareme girerken derim, bizi Türklerin olmadığı yerlere gidelim. Niye? O bize bir şey sormaz, ben ona bir şey söylemem. Ben de zikrimi yaparım ya. Kabe'ye niye geldik kardeşim? Kaç bin dolar para veriyoruz? Kaç bin dolar para vereceğim, gideceğim Kabe'den seni gıybet edeceğim. Burada gıybet etseydim bir günah, orada gıybet ettim 100.000 günah almak için, bir de para vereceğim gideceğim. Benden manyak var mıdır? Salaklığın lüzumu yok. Yapma böyle kardeşim ya. Mekke Medine'de bari sus ya. Birbirini gösterme, işaret etme, işmar etme. Şuna bak, tipe bak, şekle bak, dur ya. Ne geveze bir insan olduk ya. İbadet yapacak vakit kalmadı konuşmakta. Bak yarın ahiret var diyor. Dinar geçmeyecek, dine dirhem geçmeyecek diyor. Bugün helallik alırsan diyor, ben de sana peygamberin olarak dua ediyorum. Allah sana rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun diyor. Peygamber duası alırsın diyor. Helallaş diyor. Ha. Yok. Helallaşmadın, ahirete çıktın. Ne olacak o zaman? Uhide min ameli sahibi. Sahibinin amelinden alacak. Adamın senden alacağı var. Senin de namazın var, orucun var, ibadetin var. Bunlardan alınacak. Kime verilecek? Alacaklıya. O ibadetlerin sevabı alacaklıya verilecek. Sonra sen sevapsız çiz çıbul kalacaksın. Yetiyorsa bütün sevapların soyulacak. Esas soyulmuşluk budur. Bütün ondan sonra alacaklılara dağıtılacak. Allah adili mutlaktır. Ama وَاِلَّمْ وَكُلْ لَحْسَنَاتِ sevaplar bitti, alacaklılar bitmedi.
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
5: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Onu soruyor. Tedrune emir müftis. İflas eden kimdir bilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusuna sahabe hazırladı. Men la dirhem ve la dinar. Dirhemi dinarı olmayan, parası pulu kalmayan batak yapmış adama biz müflis diyoruz. Bakkal dükkanı işletememiş, tezgahını işletememiş veya büyük zengin sanayici iflas veriyor. Konkordata ilan ediyor. Ne demek? Borçlarını ödeyemiyor, maaşlarını ödeyemiyor. Efendim çoğusu cız çıbul kalıyor. Ama sahabe-i kiram dediler, bizim bildiğimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, esas müflis o değil. Çünkü neden? O yine iflas etse bile bir ekmek bulur mu? Kendi yemeğe çay da bulur. Zeytin peyniri de bulur. Eski zenginliği kalmayabilir ama yine yaşar bir şekilde. Biri yardım eder. Zaten o durumda olana zekat bile vermek caiz. Çünkü adam müflis. Gerçekten müflisse yani. Millete borçları ödemeyeyim diye numaradan yapıyorsa zaten orada ne oluyor? Ben borçlarımı ödeyemiyorum, iflas ettim demesi yalan olur. Yine yalan girdi bak. Yalan giren her şey nedir? Haramdır. Ama gerçekten borçlarını ödeyemiyorsa, bu adam müflisse, parası yok. Bu adama zekat verilebilir mi? Hemen bir sene evvel zengindi. Ya bir gün evvel bile zengin olabilir. Bir saat evvel zengin olabilir. Bir depremde, değil mi? Bir depremde ne oldu? 40 tane dairesi apartmanı olanlar çorba kuyruğuna sıraya girdi. Niçin? Yok bitti, mülkü bitti. Yıkıldı mülkü. Onun için burada muhtaç mı değil miye bakar İslamiyet? Fakir mi miskin miye bakar? Ne buyur sallallahu aleyhi ve sellem? El-müflisü bin ümmeti, benim ümmetimden ahirette iflas eden esas müflistir. Dünyada iflas eden yine bir ekmek bir şey su bulur. Birisi yardım da yapar ona. Fakir düştü adam diye. Zaten öyle adamlara da acımak lazım. İrhamu azize kavmin kazzelle. Evvelde aziz idi, itibarlı, şerefli bir adamı, zengin idi. Sonra zelil oldu, birden fakir oldu. Ona özellikle acıyım buyuruyor. Çünkü yukarıdan aşağı düşmek, aşağıda sürünmekten daha zor gelir. Ona hususi hadis var, acıyın diye. Çünkü neden adamı gördüğünden geri kaldı yani. E tabi sen de ona gördüğünü geri gösterecek kadar bir şey verecek halin olmayabilir. Ama ona da bir ikram yapın, zekat da geçer, sadaka da geçer. Batmış yani. Ama ahiretteki iflas telafisi yok. وَمَنْ يَتِي يَمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتٍ وَصِيَامٍ وَصَدَقَةٍ. Kıyamet gününde ibadetlerle defteri amali açılır, namaz var içinde, oruç var, sadaka var, hac var, umre var, neyse. Ama dur bakalım, bu amellerle geldin ama defterinde bunlar var ama bunlar senin malın mı? Yoksa alacaklılar var mı, kul hakları var mı, başkasının malı mı şimdi bunlar? Ama bunlar benim defterimde. Ya senin defterinde ama alacaklı varsa senin malın değil. Ve eti kaçefeke azâ, kaçefeke deme azâ ve darabâ azâ ve katele azâ. Ondan sonra biri gelir, bu adam beni öldürdü, bu katil der. Öbürü gelir, benim kanımı akıttı der. Öbürü gelir, benim canımı acıttı der, beni dövdü der. Bu sefer feyüte azâ min hasenâti ve azâ min hasenâti. Mevla ne buyurur meleklere? Sevaplarını hesap edin. Bunu hasenatından verin. Bununkine kadar cinayet. Çok acayip bir sevaplardan çok büyük bir miktarını aldı gitti. Öbürü darbe vurmuş, dayak atmış, o da oradan gitti. Öbürü gıybet etmiş, o da oradan gitti. Bakarlar. Eğer alacaklıların hakları biter de adamın sevap defterinde, hasenatından bir şeyler kalırsa, o kalanla cennete gider. O kalanla cennete gider. Ama o kalan da 50 artı 1 ise, 50'den aşağı düştüyse, yine bir cehenneme gidip yanarak onu telafi edip 50 artı 1 düzeyine işi geçirip cennete gidecek. Normal prosedür böyle işliyor. Ama Allah sana özel rahmet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şefaat etti. İmam-ı Rabbani yetişti. Abdülkadir Geylani immet etti. Bunlar şefaatler, enbiya, alimler ve şehitlerin şefaati haktır. Onda bir sorun yok. Yani o özel muameleler olabilir mi? Olabilir. Bu özel muameleler olması için de senin de başka bir özel hizmetlerin, hayırların, hasenelerin olursa, o da ayrı bir şey. O da böyle sıradan insanlara ulaşmaz. Ama ben sana genel kaideyi söylüyorum. Genel kaidede Kur'an ne söylüyor? فَاَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sevap tarafı ağır gelen, bu ağır gelmekte bir hasene bile, 50 artı 1 dediğim odur, bir hasene bile ne yapar? Mizandaki hasenat kefesini üste çıkarır. O zaman feulâke umül müflihûn. Onlar felaha erdiler, sırrı tecelli eder. Ama ve emmâ men hafet mevâzînuhu. Hasenat tarafı, sevap tarafı hafif gelirse, bu ne demektir? Bu bir alta düştü mü 50'den altına, yani yarıda, yarı yarıya olursa. Peki femmellezîne istemet hasenâtun ve seyyâtun fehum ehlül araf. Bu ayet değil. Hadisten, rivayetten okuyorum. sevaplarla günahlar denk gelirse 50-50, o zaman Araf'a gider. Araf nedir? Bekleme yeridir. Cennetle cehennem arasında yüksek bir duvar, orada durur. Hem cenneti görür, hem cehennemi görür. Cehennem tarafına baktığı zaman, ya Rabbi bizim bunlara ilaka eyle diye dua eder. Cehennem tarafına baktığı zaman, Rabbena la tecalna fitnetelik ve zalimini veyahut neyse, bu zalimlerle bizi beraber etmeler. Rabbena la tecalna mal kavmi zalimin. Ve izâ surifet ebsâruhum, gözleri döndürüldüğü zaman tilkâ ashabin nâri, cehennem ashabının tarafı sol taraf. Üst yerde duruyor. Cennet sağ taraf, cehennem sol taraf. Baktığı zaman sol tarafı da, o zaman kâlû derler, Rabbena la tecalne mal kavmi zalimin. Ya Rabbi bizi bu zalim kavimlerle beraber etme diye dua ederler. Ama orada bayağı bekletilirler. O bekletilmekle çok zahmet ve sıkıntı çekerler. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Karar verilmedi diye çok büyük zahmet çekerler. Ama o çektikleri zahmet ve sıkıntıyla sevaplarına bir ağırlık konur. Onun için hasenat tarafı yine bir ağır geleceği için, bir miktar ağır gelince onlar cehenneme gitmezler. Ama bayağı bekledikten sonra, sıkıntıdan sonra cennete giderler. Allah bizi Araf ehlinden eyleme ya Rabbi. Bizi ilk girenlerle cennete girenlerden eyle. Hadi ilk girenlerle giremesek de cehenneme girmeden cennete girenlerden eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ben bu duaları yapmak lazım. Aslında âli himmet olmak lazım. Yani ilk girenler de 70 bin kişi. Ama 70 bin kişi de sahabe-i kiram 114 bin kişi. O zaman ilk girenler 70 bin kişi. Ama o 70 binin her biriyle 70 bin var. Anladın mı? O zaman 70 bin kere 70 bin. Bu 70 bin kere 70 bin ne ediyordu? 4 milyar 900 milyon mu ediyordu?
6: Evet hocam, doğru.
0: 4 milyar 900 milyon. Ama şimdi bir bakıyorsun, yani Adem Aleyhisselam'dan beri bu kadar bir hesap yaparsan 4 milyar 900 milyona girebilir miyiz? He? Bir ümit var. Ama bir ilave daha var. وَسَلَاسُ حَسَيَاتٍ مِنْ حَسَيَاتِهِ. Buralara kadar rakam var. Ama sahih hadiste 5'te diyor ki Allah Teala kabzayı kudretiyle 3 tutam alacak kullarından kudretiyle. Orada Mevla'nın eli yok, tutam yok. Bizim bildiğimiz gibi böyle bir tutam yok. Ama bu müteşabih sıfatlardandır. Kabza. Kur'an'da da geçiyor. Kabzatu yevmel kıyamet. Değil mi? Vel ardu cemiyan kabzatu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün dünya ve küre-i arz Allah'ın bir kabzasıdır. Şimdi burada Mevla'nın kudret sıfatının gücünün büyüklüğüne işaret ediliyor. Şekil yok. Üç tutam da mahşer halkından alıp cennete saçacak. Oraya girme ihtimalimiz bayağı artıyor. Çünkü bir tutam ve kabza bütün küre-i arz bir tutam. Ama tabii dünya kaç kere devri daim etti. Adem Aleyhisselam'dan beri daha da kıyamete kadar ne kadar insan gelecek geçecek. Cehenneme uğramadan girebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Haramlardan sakınırsan bu müyesser olur. Büyük günahlardan sakınırsan öbürleri affolur. Ama kul hakkı bizi sıkıntıya sokar mı? Sokar. Çok fena sıkıntıya sokar. Kul haklarında bak, büyük günahlardan bir de kul haklarında. Hatta kul haklarından sıyrıldın mı büyük günahlara bile şefaat var mı? Var. Şefaati li ehlil kebair min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına tahsis edilmiştir. Dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne olacağız yani? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, küçük günahlar zaten namaz, oruç, Ramazan, cuma, hac, umre ile siliniyor. Özel tövbe etmese de siliniyor. O anlasa da anlamasa da siliniyor. Ama büyük günahlara özel tövbe lazım. Onun için ben de şefaatimi kime tahsis edeceğim? Büyük günah sahiplerine tahsis edeceğim buyurdu. Onun için muhterem kardeşlerimiz, şefaattan ümidimiz çok. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle iyi geçinmek lazım. Onun mevlidine hürmet etmek lazım, salavat-ı şerife çok okumak lazım. Kıyamet günü ona en yakın kim duracak? Ekrabukum minni yevmel kıyamet, ekserukum aleyhe salaten. Dünyada en çok salavat kim okuduysa, okudunuz mu dergideki salavat hadislerini?

1300 sene evvel. Suratı, çocuk da bir baktı, babası öldü, suratı merkebe döndü. Aynı eşek suratına döndü suratı. Bir de sipsiyah oldu. Allah Allah! La babasının öldüğüne mi üzülsün? Hac yolunda kaldığına mı üzülsün? Kendisi de yolda, yolculukta, seferde daha zor. Ne yapacağım dedi. Bütün zorluklar kolay gelir ama babamın durumu çok kötü. Hacca gidiyoruz, şu vaziyete bak, öldü suratı merkebe döndü. Suratını kapattı. Ondan sonra o vaziyette taşında duruyor, daldım diyor. Dalınca baktım bir zat geldi. Nur-u ilahi bir zat, her tarafı nur kapladı. Geldi, babamın yüzünden örttüğüm şeyi, çünkü öldüğü zaman yüzünü örterler. Hemen bir şey buldu, bezmez örttü. Yüzünü açtı, yüzünü bir sıvazladı. Ondan sonra kapattı. Git dedi, git bak babanın durumuna dedi. Ben de gittim hemen yüzünden, açtım perdeyi, bir de baktım. Babamın yüzü eski haline dönmüş. Bir kötülük kalmamış, siyahlık kalmamış. Hemen döndüm. Efendim siz kimsiniz, bize bu iyiliği yaptınız? Dedi, ben sizin peygamberiniz Muhammed Mustafa'yım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baban faiz işine karışmıştı. Ne kadar büyük günah. Üff. En aşağı 70 küsur günaha dahildir. Adamın anasıyla zina etmesi gibi 70 küsur şube günaha dahildir. En aşağıdan anasıyla zina etmesi kadar ağır bir suç. Sahih hadis. Faizi ne kadar anlattım. Kebair günahlar serisinde faizi geçtik. Evet. Ama dedi, her gece yatmadan evvel bana 100 kere salavat okumayı adet etmişti. Ben vefalıyım. Ben ümmetimi bırakmam buyurdu. Bu zor zamanında yetiştim. İmanını kurtardı buyurdu. Kafir ölme tehlikesi de var. Tabii Müslüman ölüp de suratı sipsiye olan da var tabii. Çünkü cehenneme gidecek. Şefaat ettim buyurdu. Çocuk bunu gördü bu zurat. Ayıldı. Lan neler yaşıyorum dedi ya. Gideyim bir babamın suratını bir daha açayım. Bir açtı suratını. Hakikaten eski suratına dönmüş. Bunu Ebu Leysi Semerkandi Hazretleri Tenbihül Gafilinde yazıyor. 1000 sene evvel yazılan kitap. Birçok alim bunu zikrediyor. Yani ahiret çok zor ama şefaat çok iş görecek. Başta peygamberler, onların da kapısını kim açacak? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salavat-ı şerifesini, onun hakkındaki zikirleri, onun hakkındaki ibadetleri. Bak bu Mevlid ayında adağımdaki kitapta her bir salavatta ne var biliyor musun? Allahu salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin lezi diyorsun. Adede halkike 456 mı tam işte hatırlamıyorum. 450 küsur salavat var. 450 küsur. Her birinde de Efendimiz hakkında Kur'an'dan bir ayet var. Ve her birinde ne var biliyor musun? Salat eyle, selam eyle, bereketler yağdır. İşte şu ayette methedilen ayeti okuyor. Ama dikkat et, ben oraya ne koydum? Adede halkike. Ne kadar salat eyle okudum bir kere. Bir kere değil. Ya Rabbi, yarattıkların mahlukatın sayısı kadar. Ve rıda nefsike, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşike, arşının tonajı kadar. Ve münteha rahmetike, rahmetinin sonsuzluğuna kadar. Ve müdade kelimatike, bitmez tükenmez kelimeler. Yedi deniz mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimeleri biter mi? Ve levenne ma fil ardı min şeceretin eklamun diyor Kur'an. Küre-i arzdaki bütün şecereler, ağaçlar, otlar, kalemler olsa. Vel bahru yemuddu min ba'di sebatu ebhur. Bütün denizler, tek deniz olsa, dünyanın dörtte üçü su. Onun ardından da yedi o kadar daha deniz ona mürekkep olarak yardımcı olsa. Bunların hepsiyle Allah'ın kelimeleri yazılacak olsa. Ma nefidet kelimatullah. Allah'ın kelimeleri tükenmez diyor Allah. Peki bu salavatta ne yazdım ben? Ve midade kelimatike, kelimelerinin mürekkebi kadar salat eyle. O zaman okuduğun 456 salattan veya işte kaç, 450 küsuru var. Her bir salavatta ne kadar salavat okumuş oluyorsun? Sayısını kim bilebilir? Allah'tan başka kimse bilmez. Ne dedi? Bu tespit.

0: tesbihatı yaptı. Kullardan biri böyle bir tesbihat yaptı. Ya Rabbi lekel hamdü kemâ enbeğî li celâli ve cikevle azîm sultânike vesâir. Buna benzeyen de var. İşte ya Rabbi zatının cemaline yakışacak şekilde, saltanatının yüceliğine yakışacak şekilde hamd yaptı. Melekler dedi ki ya Rabbi, bu kulun bir zikir yaptı ama Sübhanallah'ın sevabını biliyoruz. Elhamdülillah yazıyoruz. Allahu Ekber tespit ediyoruz. Bunu tespit edemedik. Yani şeyde yok. Sevap listesinde bu zikrin sevabı listede yok. Allah Teala ne buyurdu? Üktüba li abdi ma kal. Üktüba li abdi ma kal. Ve ne ucazibi. Siz kulumun bu zikrinin karşılığında bir şey yazmayın. Kulumun sözünü yazın. Onun karşılığını, sözünün cevabını ancak ben bilirim, ben verebilirim. Meleklere sayı bile vermedi. Peki şimdi sen Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Ben şimdi kaç kere salavat okudum? He? Bir kere okudum. Peki bunun peşinde adede halkı, mahlukatının adedince deyince kaç kere okumuş oldun? Allah'ın yarattıklarının sayısını ancak Allah bilir. Peki Allah onu biliyor mu? Peki melek bunu hesap edip o anda yazabilir mi? Nasıl yazacak mahlukatın adedinceyi melek bir anda? Peki ve rıza nefsi, zatını razı edecek kadar salavat eyle. Zatını razı edecek. Ne kadar amel lazım, ne lazım? Zatı neyle razı olur acaba? Onu melek bilebilir mi? Vezinet-i arşı, arşın tonacı kadar. Arş ne kadar? Şu yedi kat, dağları konuşmuyoruz. Ne dağları? Ulu Dağ neymiş ya? Dünyanın bütün dağları, Everestleri, bilmem neleri, Ağrı Dağları, Cüdi Dağları, bütün dünyanın içindekiler, yedi katta altıyla beraber, yedi katta üstüyle beraber, bütün gökler, hepsi dahil. Vesiha kürsiyü semavat velaz. Allah'ın bir kürsüsü var, gökleri yerleri kaplamış. Peki gökleri yerleri içine alan kürsi, arşın yanında ne kadar? Mel kürsiyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi felatin minel arzı. Kürsü arşın yanında ne kadar küçük kalır? Kocaman bir Sina çölünde, büyük sahrada bir yuvarlak bisket, bilya var ya bilya. Onu atsan çölde ne kadar kalırsa, kürsü arşın yanında o kadar kalır. Bütün gökler yerler kürsünün yanında o kadar kalıyor. Kürsü hepsiyle beraber arşın yanında şu kadar halka kadar kalıyor. Peki bu arşın tonajı kadar salavat eyle dediğin zaman ne kadar salavat yazsın melek şimdi? Bir de kelimelerinin mürekkebi kadar. E kelimeleri bitmez diyor. Mürekkebi de bitmez o zaman. Ha. O zaman biz o salavat-ı şerifede onu niye yazdık? E sen bunu nereden çıkarttın? Ben bunu nereden çıkarttım? Sahih hadis-i şeriften çıkarttım. Hadis-i şerifte ne diyor? Cüveyri annemiz radıyallahu anh'a validemiz teheccüd namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Cüveyri annemizin nöbetindeydi. Oradan sabah namazına mescide çıktı. Cüveyri annemiz de oturmuş işte sünneti kılmış cemaate kadınlar gitmiyor. Hane-i saadetlerinde sabah namazını kıldı. Ondan sonra işrağı bekliyor, kuşluğu bekliyor. Teheccüde kalkmış. Kuşluğa kadar yani. Kuşluk demek gündüz bayağı yükseliyor. Yani şu andaki hesapla 9-10'larda falan en az. O saate kadar Cüveyriye annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Zevce-i Tahiresi bizim annemiz, zikir yapıyor. Hiç yerinden kalkmamış. 4 saat, 5 saat. Teheccüd nerede? Kaba kuşluk nerede? Zikir yapıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mescitte işte işrağı beklemiş. Gelen giden işte soruları oluyor veya zikir yapıyor, ibadet yapıyor, kuşluğu kılıyor, neyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kuşluk vakti onun odasına dönmüş. Nöbet oluyordu ya nöbetçiden, kimden çıktıysa onun odasına. Gündüz de onda, geceleri nöbet değişiyor. Eşleri arasında. Cüveyri annemizin odasına geri dönüyor. Bakıyor Cüveyri annemiz hala oturuyor. Yani zikirde devam ediyor. Ona diyor, mazilti fi meclisi killezi küntifiya, celestifiya, Ben diyor seni bıraktığımdan sonra sen hiç ayağa kalkıp abdeste şuraya buraya bir işler yaptın mı namazdan sonra veya işraktan sonra? Yoksa benim seni bıraktığım bu zikir hali üzere ben çıktığım şimdi geldiğim zamanlara kadar hep aynı oturuyor muydun? Annemiz diyor ki ben hep aynı oturuyordum kıpırdaşmadan zikir yaptım. Nerede öyle kadınlar şeyler? Efendim. Annemiz daha bütün ümmetin anneleri onların ibadetlerine kim yetişebilir? Erkek yetişemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle bir şey buyuruyor. Bu hadis var ya, bu müjde sahih hadis bu. Benim ezkarda geçer. Ya ezkar davatta birde midir, ikide midir bilmiyorum. İlla ciltlerde var. Ben kitaplarımda. Bu sahih hadis-i şerif nasıl müjdedi biliyor musun? Bütün dünya ve içindekiler benim olmak ile bu hadis-i şerifin müjdesini bilmek arasında tercih etmek üzere bana teklif gelse bütün dünya ve içindekilerimi sana verelim ya da bu hadisi bilmiyordun sana bu hadisi mi ilmini nasip edelim, amelini nasip edelim derse. Eğer ben bütün dünya ve içindekileri tercih edersem amanak oğlu amanağım. Niye? Çünkü bütün dünya ve içindekiler kıyamete kadar devam edecek mi bende? Ben ölene kadar değil mi? Ben ne zaman öleceğim? Kaldı kaç sene? O zaman peki bu hadisi öğrenmeyi tercih edersem neyi kazandım? Sonsuz cennetleri kazandım. Ben burada 2-3 sene daha yaşayacağım belli olmayan bütün dünyayı alsam ne olur satsam ne olur? Ama mutlaka öleceğim kesin. O zaman ahirete gideceğim de kesin. Orada ne yapacağım? Bu ameller bana yeter mi? Bu ameller. Peki bu kadar kul haklarıyla ahirete çıkarsam ne olacak? Orada ne ödeyeceğim? Sevabım ne kadar ki kimine yetsin? Ha, bu hadis o kadar önemli işte. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Cüveyriye annemize? Kaynaklar ne söylüyor hocam? Levvüzinet. Lekad kultu ba'deki. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Levvüzinet bi kelimatike müzül leyletimi. Öyle bir şeydir. Hadis-i şerifin metni. Çok sahih kaynaklar var. Ya Cüveyriye. Cüveyriye annemizin ismini de kızlarınıza takın. Anladın mı? Annelerimizin isimlerini kızlarınıza takın. Çok sevap. Şefaat eder annelerimiz size. Hanımın adını bu saatten sonra değiştiremezsiniz tabii. Onun için kızlara takın. Cüveyriye validemiz. He? Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde geçiyor bu hadis-i şerif. Rakam kaç hocam? Hazır bulmuşken. Yani kitaba bakan da bulsun. 2334 rakamında bu hadis geçiyor. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde Şamile diye bir şey var. Hocalar oraya girebiliyor. Girerse 2334 rakamında bu hadis çıkıyor. Tabi Ahmed İbni Hanbel'in kitabında olmak demek çok sahih demek yani. Müştehit almış bunu. Ey Cüveyriye buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senden sonra öyle kelimeler söyledim ki. Kaç kere söyledim diyor. Bak sen teheccüden kuşluğa kadar. En az 5 saat var. En az. Ne dedin? Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Okumuş, namazlarını kılmış, zikir. 5 saat belki, 6 saat. Bak ne buyuruyor. Lekad kultu ba'deki kelimatin. Ben senin yanından çıktım ya. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de farzı kıldırdı, işrak kıldı. Onlar ayrı bir şey. Senden sonra şu kelimeleri 3 kere söyledim. Sadece 3 kere. Ama levvüzinet bi kelimatike müzilleyle levezenetünle. Senin geceden beri bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin bu kefesine koy. Benim 3 kere okuduğumu öbür kefeye koy, hepsini tartar alır aşağı. Şimdi 6 saatte, 5 saatte kaç Sübhanallah, elhamdülillah denir? Binlerce. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, senden sonra ben şu kelimeleri 3 kere söyledim. Hangi kelimeler ya Resulallah? Sübhanallahi ve bihamdi. Tamam, bu zikir. Şimdi Sübhanallahi ve bihamdi okuduğun zaman kaç kere okumuş oluyorsun? Bir kere. E burada 5 saat okudu. Ama peşine ne ekledi? Adede halkihi, mahlukatının sayısı kadar. Ve rıda nefsihi, zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşihi, arşının tartısı kadar. Ve midade kelimati, kelimelerinin mürekkebi kadar. Şimdi bir Sübhanallah ve Hamdi dedin, peşine de bunu dedin. Bir daha Sübhanallah ve Hamdi dedin, yine peşine adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi, midade kelimati dedin. Bir daha Sübhanallah ve Hamdi, adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi, midade kelimati dedin. 5 saat, 6 saat Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber tesbih namazında okuduğumuz bakiyatü salihat zikrini 5 saat bunu tekrar etsen her birinden kaçar tane söylemiş olursun, herhalde 1000'i geçer 5 saatte, binlerce yani, her birinden binlerce olur yani, değil mi? Yarım saatte tesbih namazında, tabi namazın rükû secdeleri falan da var, 300 taneyi okuyoruz yarım saat bile, normalde namazın diğer kıraatları şeylerini çıkarsan yarım saat sürmüyor 300 tane yani. Bir saatte belki de 600-700 tane söylenir. Rahat. Rahat 700 tane söylenir. 5 saatte 5-7 35 yani. 3500-4000 tane söyleyebilirsin 5 saatte. Ama sallallahu aleyhi ve sellem, peki demin okuduğum 3 kere kaç dakika tuttu? Bir dakika tutmaz ki. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Kaç saniye? Bir şey söyleyeyim. 10 saniye olsa ne? 30 saniye olsa. Ey Cüveyriye, senden sonra şu kelimeleri 3 kere okudum ki senin geceden bu saate kadar yaptığın bütün zikirleri terazinin o kefesine koysan benim kelimelerim onlardan ağır gelir. Değil 5 saat. Bir adam 5000 saat Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dese. Bir adam 100 sene, 200 sene ömrü boyunca Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve allahu ekber desin. Koyduk buraya. Bir adam da bu kelimeyi 3 kere söylese. Hangisi ağır gelir? Yine bu ağır gelir. Niye? O milyonlarca söylese bile Allah'ın yarattıklarının sayısınca dediğin zaman milyarlar giriyor. Arşın ağırlığı dediğin zaman hiçbir maddi şey arşın şu anda arşın dışında hiçbir maddi boyut o tartıyı bulamaz. Allah'ın kelimeleri bitmez diyor, mürekkepleri nasıl bitse. İşte onun için sana ne öğretmişler? Bu hadisi bilen kadar zengin yoktur. Ama bilmek yetmez. Amel etmezsen boşuna. Amel edecek. İmam Rabbani Hazretleri öyle buyurur. Ömrü az kalan, benim gibi yaşlanmışlar, ölüme yaklaşanlar, gençler ne kadar yaşayacak? Onlar da onu bildiği yok ki. Bu zikri yapsınlar. Neden? En kısa yoldan en fazla sevabı tartıya koymak için, mizanda hasenata koymak için, arafta bekletilmemek için, 50+1'i bulmak için, kulaklarından alacaklılar bile başına gelse, alacaklarını aldıktan sonra sana yine seni cennete götürecek, cehenneme gitmeden cennete geçirecek kadar bir ameli salih sevabı kalması için, Müslüman, uyanık olacaksın. Boş konuşacağına bunu ezberle. Sübhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimatihi. Ananız babanız size bu iyiliği yapmaz. Ben öğretiyorum size bunu. Yapın diye. Ben yapmaya çalışıyorum. Siz de yapın da kazanın, zengin olun. İlla bir kul hakkı, bir şeyler ahirette çıkabilir. Çok zengin olursak, değil mi? Borçları da ödesek yine bir bakiye kalır. Kalanla da cennete gideriz inşallah. Ama en mühim mesele ne? Kul hakkına zaten baştan girmemek. Girdinse de mutlaka helallaşmak. Yoksa ne olur? Sevaplar düşmanlara gider. Ondan sonra sen sıfırı tüketirsin, sevaplar biter, alacaklı bitmezse ne olacak? Adam geldi başına dikiliyor. Mevla da buluyor getiriyor, buluyor getiriyor. Mevla nereden buluyor? Mevla aramıyor ki bulsun. Mevla hepsini çıkarıyor meydana. Senin beni gibi aramıyor ki. Melekleri getir işleri. Bir anda tak tak tak tak tak. Bir de baktın. Adem Aleyhisselam'dan beri Kabil Habil birbirini görmüyor. 7000 sene olmuş dünya şimdi. Orada Habil Aleyhisselam Kabil'den hakkını alacak mı? Katillik yaptı, onu öldürdü değil mi şimdi? Ya sen nereden çıktın karşıma kardeşim? Ben seninle kaç bin senedir görüşmüyorum. Öyle bir şey yok. Boynuzsuz koyunun hakkını boynuzludan alacak. Seninkini mi bırakacak? Veyahut başkasının hakkını sende mi bırakacak? O zaman belamız büyük. Bir yandan çok ameli salih ve hasenat kazanmak lazım. Bir yandan kul hakkına girmemek lazım. Bir yandan girildiyse helallik almadan ölmemek lazım. Yani insan olmak kadar, kul olmak kadar zor bir şey yok. Allah cümlemize ahirete giderken ben hep dualarımda onu ederim. Kabul saatlerinde onu ederim. Siz de amin dersiniz benim dualarıma. O dualarımda hatırlarsınız. Kulaklarıyla ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Ya. Borçlu ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Günahkar ölmekten muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Amin. Hep bu duaları yaparım farkındaysanız. Hem kabul saatlerinde yapmaya çalışırım. Çünkü neden? Bu aminler reddolmaz. Allah size boş çevirmez kardeşlerim. Şimdi daha uzatmayalım. Sohbetleri mümkün mertebe kısa yapayım da siz de evlerinize, yerlerinize yetişin. Yarın iş günü olduğundan dolayı buna riayet etmeye çalışacağım. Bundan dolayı haftaya da inşallah burada 4-5 sayfa rivayetler, hadisler topladım. Burada da bayağı bir ehemmiyetli şeyler arz ettim. Ama önümüzdeki hafta bu konuyu hadis-i şerif ve rivayetler ışığı altında konuşacağız. İnşallah o zamana kadar da tövbe, istiğfar, kulaklarından bildik varsa helallaşmalara başlayalım. Amin ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin ve ya Hayrun Nasirin ya Erhamer Rahimin ya Hayyü ya Kayyum ya Bedi'a Semavati vel Ardı ya Del Celali vel İkram ya Del Celali vel İkram ya Del Celali vel İkram ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi, evlerine gitmeden zikre geldiler, cemaatle namaza geldiler, bu sohbete geldiler, kadın erkek veya gelemediler uzaktan, vakitlerini ayırdılar, dinlediler. Şu saatte amin diyenleri affeyle, mağfiret eyle.
1: Amin.
0: Kulaklarından istihlal nasip eyle.
1: Amin.
0: Kurtuluş nasip eyle.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, bu cemaatin hürmetine, bu okunan hadisler hürmetine ahirette karşımıza bir alacaklı çıkartma ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sen tarafımızdan ödeştir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi helallaştırmaya muvaffak eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bizi huzuruna temiz çıkar ya Rabbi.
1: Amin.
0: Rezil rüsva etme dost düşman huzurunda ya Rabbel alemin. Biz sana güvendik. Senden başka Mevlamız yok ya Rabbi. Sahibimiz, yardımcımız sensin ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünyanın rezilliğinden, ahiretin rüsvaylığından, azabından muhafaza eyle ya
1: Rabbi.
0: Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Dünya ahirette haseneler ihsan eyle. Cennetin cemalini ihsan eyle. Rıza-ı şerifle, husletinle mesrur eyle. Cennetine, cemaline kavuşturacak inançlara, amellere muvaffak eyle. Azabına, gazabına sürükleyecek günahlardan muhafaza eyle. Şirkten vesair, riyadan, kibirden amellerimizin sevabını iptal ettirecek günahlardan uzak eyle. Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Ya Rabbi, çıktı o hain kafir zındık. Çıktı diyor ki, Tel Aviv ve etrafı kadar yeri Batı Şeria'da hepsinin binalarını yıktık ve oraları işgal ettik diye övüne övüne söylüyor. Batı Şeria'ya gidiyor. Gazze derken Batı Şeria'ya gitti. Gazze derken millet Batı Şeria'ya anlamıyor. Batı Şeria Müslümanların, Arapların Filistin'e oturduğu yerler. Tel Aviv kadar, başkent kadar yerin binalarını yıktık diyor. Bütün milleti kovuyor, dövüyor, arabalarını yakıyor. Bütün Müslümanlar, onlar Gazze'de değil. Gazze'nin dışında da Filistin'de çok büyük yangın var. Çok büyük işgal var. Ne evleri kaldı, ne ocakları kaldı. Yetiş ya Rabbi, yetiş ya Rabbi. Ya Rabbi, kurban olduğum sana Allah'ım. Arşa dayandı zulümleri ya Rabbi. Zalimin hasmı sensin ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Bir an önce sevindir bizi ya Rabbi. Dayanılacak hal kalmadı ya Rabbi. Hapishanelerdeki ailelerine ulaştır ya Rabbi.
1: Amin.
0: Doğu Türkistan'daki zulümleri durdur ya Rabbi.
1: Amin.
0: Onları da aileleriyle cem eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Esirleri halas eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Biz burada yiyoruz içiyoruz o perişan halde inim inim inleyenlere yardım eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Sabır ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: İmanlarda sebat ver ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya Rabbi, biz çok zor durumdayız. Biz onların mesuliyetinin farkındayız ya Rabbi. Bize de bu mesuliyeti idrak ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ne yapmamız lazımsa ya Rabbi, icra ettir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bu bizi yönetenleri de bu hususta gayretli eyle ya Rab.
1: Amin.
0: İslam alemini yönetenleri bu hususta ya Rabbel alemin irşad eyle.
1: Amin.
0: Doğruyu bunlara yaptır, ilham eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bu zulmü durdurmaya Müslümanları toplanıp bir arada muvaffak eyle ya Rab.
1: Amin
0: amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme. Han Zühre, Fadime, Şerife, Emine, Şükran, Rabia, Kiraz, Nuray, Gülizar, Meryem, Kezban, Esme, Kezban, Arzu, Güler, Arzu, Vahide, Gürdane, Adil, Kerem, Beşir, Hamdi, İbrahim, Sezai, Yakup, Mustafa, Bahri, Taylan, Selami, Murat, Bahri, Kemal, Şükrü, Ali, Musa, Mus'ab, İlhami, Bahri, Taylan. Ya Rabbi, kurban oldum sana Allah'ım. Bu isimlerin kimisi birbirine benziyor. Soyadları belki de farklıdır tabii ki. Ama ya Rabbi biz isimleri okuduk. Soyadlarını da biliyorsun, kabirlerini de biliyorsun, hallerini de biliyorsun. Biz bilmiyoruz ya Rabbi ne haldeler. Affeyle, mağfiret eyle. Boyunların cehennemden azad eyle. Müslüman olarak ölenleri bu dualara ilhak eyle. Erva için buyurun eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah Allah Allah. Celle şanik ve celle celalik ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ervahine ihtial edik. Ya Rabbi azaplardan halas eyle. Bize de böyle arkamızdan okunmak nasip eyle. Amin. Amin. Hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin amin bi niyetil kabul. El Fatiha.
2: Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Vakti Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her ziyafet çeken, ziyafetine insanların gelmesini ister ve bundan memnun olur. Kur'an da Allah'ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız. İsra suresini dinliyorsunuz.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin ilk Şeyhülislamı olan Molla Fenari Hazretleri'nin çekimleri için Bursa'dayız. Malumu aliniz Bursa Diyarı Osman Gazi'dir. Onun için onsuz başlamak olmaz diye onun huzurunda başlamayı uygun gördük. Osman Gazi Hazretleri Bilecik, Karacahisar, İnegöl ve Yenişehir fetihlerinden sonra gözünü iki büyük kaleye dikmişti. Birisi şu arkada surlarının kalıntıları gözüken Bursa surları, diğeri İznik surlarıydı. Tabii o zaman burayı fethetmenin yolu muhasara yapmaktan geçiyordu. Osman Gazi Hazretleri burada 20 yıl muhasara yaptı. Artık ömrünün sonlarına gelmekteydi. Şu ilerlerdeki Balaban Kalesi'nin surlarına çıkıp oğlu Orhan Gazi'yi yanına alıp "Oğlum Orhan, benim ömrüm buranın fethine müsaade etmeyecek, ömrüm buna vefa etmeyebilir. Sana vasiyetim şudur ki şu kalanın arkasında gördüğün gümüşlü kümbete beni defnedesin, burayı fethedesin ve sonra beni buraya defnedesin" diye vasiyette bulunmuştur. Tabii o zamanın babaları ve oğullarını anlamak için de bence bu hepimiz için güzel ibretlik bir cümledir. İşte Tophane sırtlarında Osman Gazi Hazretleri ve oğlu Orhan Gazi Hazretleri'nin türbeleri. Gümüşlü kümbetten kastı burada bir manastır var idi. O manastıra daha sonra türbeye çevirerek kendileri buraya defnolunmuşlardır. Bu türbeler Bursalıların Kıyameti Sura, yani Küçük Kıyamet dediği 1855 yılında tamamen yıkılmışlardı. 8 sene sonra Şehit Padişah Sultan Abdülaziz tarafından yeniden ihya edildiler. Türbeye gelmişken Osman Gazi Hazretleri'nin püşudesindeki, o gümüş işlemeli püşudesindeki güzel yazıyla bir dua ile başlamak isteriz. Kıymetli izleyenlerimiz, Bursa'da Osman Gazi Hazretleri'nin huzurundayız. Geri gelmişken kıymetli püşudesinde yazılanları da okumak istedik. Püşude gümüş telle kabartmalı bir şekilde yazılmış. Üstün bir sanat eseridir. Yazan Nemakahu Ser Sikke Künan Abdülfettah. Sikke, yani paraların üstüne yazı yazanların başında bulunan Abdülfettah Efendi'dir. Kendisinin Süleymaniye, Beyazıt, Yıldız Hamidiye, Topkapı Sarayı Bab-ı Humayun'u ve Ulu Cami'de hatları bulunmaktadır. Kıymetli bir hattatımızdır. Buraya da güzel bir hatla Osman Gazi Hazretleri hakkında malumat yazmış, onu övücü vasıflara yer vermiştir. Başta "Hüvel Hallâkul Bâkî", yaratan ve ebediyen var olacak sadece o Allah'tır diye bütün Osmanlı mezar taşlarında bu minvalde bir vaaz, öğüt niteliğinde sözle başlar. Yani biz faniler ölümlüyüz, ebedi kalacak olan sadece Allah-u Teala'dır. Kıymetli izleyenler,

0: İlk satırda şöyle başlamaktadır. Şümüsü matla'i hilafet, melma'u envarı ceddi saltanat. Hilafet güneşlerinin doğduğu yer, neslinden Yavuz Sultan Selim Han doğup halife olacağı için onun doğum yeri olarak Osman Gazi Hazretleri bu şekilde vasfedilmiştir. Devamında melma'u ceddi saltanat, ecdadı salatini humayun, kıymetli sultanların ceddi, unvanu bani-i yegane, ilk kurucu, yegane kurucu vasıflı, unvanlı, tahtgahı şevket-i şan, şevketin ve şanın tahtgahı, sultanul gazi, gazi sultan, ebul futuhati vel megazi, fetihlerin ve gazaların babası sayılan Osman Han, Osman Han'dır. Eskenehullahu Teala, Allah-u Teala kendisini yerleştirsin. Nereye? İlâ buhbuhatil cinan, cennetlerin ortasına hazretleri diye bitirmiştir. Yeri geldiği için Osman Gazi Hazretleri'nin huzurunda bu duayı etmemiz elbette ki mühimdir. Azerbaycanlı kardeşlerimize haklı davalarında işgal altında olan Karabağ topraklarını yeniden işgalden kurtarma hususunda gösterdikleri gayretlerinde, bu gazalarında fetihlerin ve gazaların babası sıfatlı dedeleri, dedelerimiz, ceddimiz Sultan Osman Gazi Hazretleri'nin huzurunda Mevla Teala'nın onlara da bizlere de nusret eylemesini, yardımını, inzal eylemesini diliyoruz. Bu hususta dua ediyoruz. Allah cümlemize ve onlara da hususen şu demlerde yardım eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, Bursa'da Molla Fenari Hazretleri'nin huzurundayız. Kendisi hadiste Şeyhülislam denilince ilk akla gelen şahıs olan İbni Hacer el-Askalani rahimahullah'a icazet veren çok büyük bir alimdir. Şeyhülislamlık müessesesi kendisiyle başlamıştır. Bursa Maksem sırtlarında kendi yaptırmış olduğu camisinin haziresinde görmüş olduğunuz yerde metfundur. Eski kabir taşı günümüze gelmemiştir. Son yenilenen kabir taşındaki yazı gördüğünüz üzere Molla Fenari Hazretleri'nin makamı şerifleridir. Rahmetullahi aleyh yazmaktadır. Molla Fenari Hazretleri'nin bir önceki kabir taşında da yazdığı üzere asıl adı Mevlana Şemsüddin Fenari'dir. Babasının adı Hamza'dır. Kendisi 751 yılının Safer ayında, yani Nisan 1350'de doğmuş. Vefatı ise 1431 tarihindedir. Yani miladi hesaba göre 81 yaşında Semt-i Hamuşan'a göç etmişlerdir. Fenari nispesi hakkında bazı kaynaklar Fenar isimli bir köye nispetinden bahsetmekteyse de Süleymaniye Kütüphanesi yazma bağışlar 54-97 numarada kayıtlı Zeyilli Devhatül Meşayih nüshasının hamişinde gördüğüm bir kayda göre Suyuti'nin Molla Fenari'nin talebesi olan hocası Muhittin Kafiyeci'den naklettiğine göre Fenari, Fener sanatına nispettir. Kahire'de Molla Fenari Hazretlerinden icazet alan İbni Hacer el-Askalani Rahimahullah'ın kendisinin İbnül Feneri diye tanındığını belirtmesi, babasının da bu nispeyle anıldığını göstermektedir. Molla Fenari Hazretleri ilk tahsilini babası Muhammed Hamza'nın yanında tamamladıktan sonra İznik'te Alaaddin Ali Esved'in derslerine devam etti ki bu zat Sultan Orhan zamanından kalan Osmanlı Devleti'ndeki büyük alimlerden biriydi. Fıkıhtan Hanefi mezhebinde Mütünü Erba'a diye anılan özlü fıkıh metinleri arasında yer alan Burhan-ı Şeria'nın vikayesine şerh yazmıştı. Lakin Molla Fenari hocasıyla arasında geçen ilmi bir tartışma yüzünden oradan ayrıldı ve Amasya'ya gitti. Amasya'da Osmanlıların ilk devrinde yetişen tefsir, lugat, edebiyat ve tıp alimi olan Cemalettin Aksaray'ın talebesi oldu ve 26 yaşındayken kendisinden icazet aldı. Ardından Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri ile birlikte Kahire'ye gider ve orada başta Hidaye Haşiyesi, İnaye müellifi, Ekmelüddin Baberti ve İbni Mübarek Şah gibi alimlerden ilim tahsil eder. Ekmelüddin Baberti'den icazet aldıktan sonra Bursa'ya dönerler. Kendisine icazet verdiği büyük hadis alimi İbni Hacer el-Askalani, Molla Fenari Hazretleri hakkında şöyle demiştir.
1: Kahire'ye geldiğinde onunla görüşmek şerefine nail oldum. Kendisi bana tam bir yetkiyle icazet verdi. Yıldırım Beyazıt tarafından Manastır Medresesi Müderrisliği ve bunun yanı sıra 43 yaşında Bursa Kadılığı ile görevlendirildi. Bu vazifesini 10 yıl kadar sürdürdü.
0: Yıldırım Beyazıt'la Timur arasında gerçekleşen Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'un askerlerinin Bursa'yı işgali üzerine Molla Fenari Hazretleri Karaman'a gider. Karaman'da 10 yıl süreyle talebe okutur. Oradaki talebelerinden Yakub-u Esfer ve Yakub-u Esvet ilimde yüksek makamlara nail olmuşlardır. Molla Fenari Hazretleri de bu talebeleriyle daima övünmüştür. Molla Fenari Hazretleri Karaman Bey'in kızı Gül Hatun ile evlenmiş. Kendisinden 2 oğlu ve 2 kızı olmuştur. 2 oğlu da kendisi gibi alim olarak yetişmiştir. Mehmet Şah Fenari'nin eserleri vardır. Yusuf Bali ise kadılıklarda bulunmuştur. Timur ailesinden sonra Devleti Aliye-i Osmaniye'nin Bani İsanisi yani ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmet Sultan Molla Fenari Hazretlerini Bursa'ya davet etmiş ve 64 yaşında Bursa'ya gelen Molla Fenari Hazretleri ikinci kez Bursa kadısı olmuştur.
1: 69 yaşında çıktığı hac seyahati esnasında Medine-i Münevvere'deyken orada vefat eden Büyük Veli Şah-ı Nakşibend Kudüs-i Hazretlerinin halifesi Muhammed Parisa Hazretlerinin cenaze namazında bulundu. Molla Fenari Hazretleri bu haccından dönerken Kahire'ye uğradı ve Mısır Sultanı El-Melikül Müeyyed Şeyh El-Mahmudi'nin isteğiyle bir süre orada kaldı. Kahire'de bulunduğu sırada dönemin önde gelen alimleriyle ilmi müzakerelerde bulundu ve ders verdi. 70 yaşında Mısır'dan ayrılan Molla Fenari Hazretleri Kudüs'e uğradıktan sonra Bursa'ya döndü ve eski görevine devam etti. Sultan II. Murat Han'ın iltifat ve teveccühlerine kavuştu. 74 yaşında onu müftilik ve kadılık mevkiinin en yüksek makamı olan Şeyhülislamlık vazifesine tayin etti ve Molla Fenari Hazretleri bu makamda 7 sene kaldı.
0: Ömrünün sonlarına doğru gözleri kör olan Molla Fenari Hazretleri bu derdinden şifa bulunca şükrünün ifası için ikinci kere hac etmiştir. Hac dönüşünden kısa bir süre sonra 834 yani miladi 1431 tarihinde irtihali dar-ı beka eylemiştir. Vefatına Cennetül Firdevs, Firdevs Cenneti ibaresiyle tarih düşürülmüştür. Yani Cennetül Firdevs'in ibaresinin Arapça harflerinin ebced değerlerini topladığımızda bize 834 tarihini vermektedir. Sultanın en has müşaviri olmuştu. Devletin mühim işlerinde Sultan Ricali Devlet kendisinin görüşlerine başvurur ve isabetli görüşlerinden istifade ederlerdi. Halkın kendisine hürmet ve tazimi fevkalade idi. Hatta camiye gidip gelirken bile halk kendisine hürmetinden dolayı onu izler ve onu yollarda beklerlerdi.
1: Molla Fenari Hazretlerinin talebeleri arasında oğlu Mehmet Şah Fenari, Şahabuddin İbni Arapşah, Kadızade Rumi, Kutbuddin Zade İzniki, İmam-ı Suyuti'nin hocası Kafiyeci, Emir Sultan, Molla Yegan ve İbni Hacer el-Askalani gibi alimler bulunmaktadır.
0: Mısır'da Araplara Arapça okutacak ve Mısır ulemasıyla münazara yapacak kadar bu dile vakıf olan Molla Fenari Hazretleri üstün ilmiyle dillere destan olmuştu. Yalnız kendi zamanının değil, daha sonraki Osmanlı uleması üzerinde de derin etkiler bırakmıştır. Hatta Molla Gürani Hazretleri Sultan Fatih'e, "Sultanım, saltanatınız Molla Fenari neslinden birisinin mahiyetinde bulunmasıyla ancak tamamlanır." demiş ve bunun üzerine Sultan Fatih Molla Fenari torunlarından Ali Çelebi'yi Bursa Manastır Medresesi'nin başına getirmiştir.
1: Molla Fenari'nin ahfadından yani torunlarından Fenarizade Muhyiddin Çelebi Şeyhülislam olmuştur. Molla Fenari Hazretleri Moğol istilası ve Haçlılar sonrası İslam dünyasının yeniden toparlanmaya çalıştığı ilmi ve fikri ortamın güçlü bir temsilcisidir. Molla Fenari Hazretleri'nin ilmi kişiliği Anadolu'da filizlenmeye başlayan ve giderek Osmanlı ilim zihniyetinin temelini oluşturacak olan medrese tekke bütünlüğünü kendinde temsil etmiş ve mutasavvıf alim şahsiyetinin Davud-i Kayseri'den hemen sonraki örneklerinden birini ortaya koymuş olması bakımından önem arz etmektedir. Bursa'da müderristlik ve kadılık yapan Molla Fenari Hazretleri kazzazlık yani ipekçilik yaparak da nafakasını temin etmeye çalışmış ve kazandığı paralar ile çok hayrat ve hasenatta bulunmuştur. İpekçilikten çok iyi anladığından kendisine yetecek kadar parayı sağlamak için bu işte uğraşır ve yiyeceği, giyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Süslü elbiselerle dolaşmaktan hiç hoşlanmazdı, gayet mütevazi olarak giyinirdi. Taşköprüzade, Molla Fenari Hazretleri'nin vefat ettiğinde 10 bin ciltlik bir kütüphane bıraktığına dair bir rivayeti kaydeder. Molla Fenari Hazretleri Kudüs'te bir medrese yaptırıp bu medreseye gelir sağlamak üzere Kütahya'da 4 köy bağışlamıştır. Manastır mahallesinde ve Debbağlar semtinde olan mescitler ile kabrinin bulunduğu Pınarbaşı'ndaki mescit ve medrese onu yaptırdığı eserlerindendir. 1430 tarihli vakfiyesinde bunlara birçok emlakini tahsis ettiği görülmektedir. Manastır Mescidi. Manastır mahallesindeki bu mescidin Hisar'da Osman ve Orhan Gazi Hazretlerinin türbelerinin karşısında bulunduğu düşünülmektedir. Bursa Kadı sicillerinde daha çok Mevlana Fenari ismiyle anılmakla birlikte Manastır Mescidi olarak da bilinen bu mescit 19. yüzyıl ortalarına kadar aktif bir şekilde mahalle halkına hizmet etmiştir ama bugün maalesef mevcut değildir. Debbağlar Çarşısı'nda inşa ettirdiği mescit. Debbağlar Çarşısı'nda inşa ettirilen mescidin konumu da Tahtakale ile Hisar arasında yer almış olmalıdır. Günümüzde ne Debbağhane'den ne de mescidin herhangi bir iz kalmamıştır. Molla Fenari Mescidi, Pınarbaşı'nda inşa ettirdiği mescit. Molla Fenari Hazretleri'nin Pınarbaşı'nda inşa ettirdiği mescit kabrinin yanındadır. Vakfiyesinde zikri geçen ve Bursa'da inşa ettirdiği kurumların arasında her ne kadar asli halini muhafaza edememişse de günümüze ulaşabilen tek yapı budur. Molla Fenari Medresesi, medrese Molla Fenari'nin Pınarbaşı'ndaki mescidinin üst sokağında avlu kapısının karşısında yer almaktaydı. Medrese günümüze ulaşamamıştır. Molla Fenari'nin oğlu, Kadı Yusuf'un oğlu, Kazasker Alaaddin Ali, İstanbul Aksaray'da Vatan Caddesi'ndeki kiliseyi camiye çevirmiştir. Hadikatül Cevami'den öğrenildiğine göre mescidin imamı olan Şeyh İsa el-Mahvi, manastır hücrelerini halveti zaviyesi yapmıştı. Dolayısıyla mabedin adı da Fenari İsa şeklini almıştır. Molla Fenari Hazretleri tasavvufta Zeyniye tarikatına mensup idi. Kaynaklarda ayrıca Ebheriye ve Rifaiye tarikatlarından hilafet aldığı da kaydedilmektedir. Şeyh Zeynüddin Hafi Hazretleri'nin en büyük halifesi ve Zeyniye tarikatını Anadolu'ya getiren alim ve sufi Şeyh Abdüllatifi Kutsi Hazretleri Anadolu'yu şereflendirdiğinde Molla Fenari Hazretleri onun girişini parlak bir manzume ve güzel bir şiirle kutlamıştı. Zeynüddin Hafi Hazretleri de aynı bahır ve vezinde bir karşılık söyleyerek pek çok övücü sözler yazmış ve Molla Fenari'ye göndermişti. Molla Fenari Hazretleri Osmanlı Devleti'nde tasavvufa ilgi duyan ilmiye mensuplarının önde gelenlerindendir. Tasavvuf kültürüne olan yakın ilgisi bazı eserlerinde açıkça görülür. Tasavvufi düşüncelerinin şekillenmesinde Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin tesiri de vardır. İbnül Arabi'ye nispet edilen Ekberiye Mektebi'nin görüşlerini Anadolu'da temsil eden alimler arasında yer almaktadır. Babası Muhammed Hamza'dan Sadreddin Konevi Hazretleri'nin Miftahül Gayb'ını okumuş, daha sonra bu eserini şerh etmiştir. Molla Fenari Hazretleri ayrıca hem Miftahül Gayb'ı hem de İbnül Arabi'nin Fusus-ül Hikemi'ni okutmuştur. Molla Fenari Hazretleri'nin haziresinde torunlarından Ahmet Çelebi ile onun kızı Hatice Hanım da metfun bulunmaktadırlar. Ahmet Çelebi'nin kabir taşında baş tarafta Gale Nebi Aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur diye çok güzel bir hadis-i şerif vardır. Hepimize ibret olmak üzere bunu okumak istiyorum. El müminune la yemutun, müminler asla ölmezler. Bel yentekilune min darin ila darin, bilakis bir diyardan başka bir diyara göç ederler. Kıymetli izleyenlerimiz, Bursa Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami Yüce Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın eseridir. Cengaverliğinden sebep kendisi Yıldırım lakabıyla mülakkap, yani lakaplanmış bir padişahımızdır. Bu camiyi Nibolu Zaferi'nden sonra yaptırmıştır. Nibolu Zaferi'nde savaş esnasında zorlandığı ve Bursa'ya döndüğünde 20 tane cami yaptırmayı adak ettiği,
0: Dönüşte buna bütçesi yetmediğinden damadı Emir Sultan Hazretleri'nin efendim 20 kubbeli bir cami yaptırırsanız adağınız yerine gelmiştir dediği rivayet edilir ve onun üzerine bu harika mabedi camiyi yaptırmıştır. Tabi Yıldırım Beyazıt Han çok yüce bir sultandır. Nibolu'da ondan fazla ülkenin askerinden oluşan Haçlı ordusunu yenmiştir ki onların asker sayısı 100 bin, bizimki ise 60 bin kadardır. Bu yüce sultan İstanbul'un fethinin de ilk ayak seslerini başlatmıştır. İstanbul'da Anadolu Hisarı'ndaki Güzelce Hisarı yaptırmıştır. Bugün maalesef ortasından yol geçirilmiş ve kale ortadan ikiye bölünmüştür. Türkiye'mizde böyle şeyler maalesef olabilmektedir. Allah-u Teala bizi ecdadının kıymetini bilen torunlarından eylesin. Amin. Bursa Ulu Camii'ye niye geldik kıymetli izleyenler? Çünkü Bursa Ulu Camii Molla Fenari Hazretleri'nin Somuncu Baba'dan tarikat aldığı hakkındaki rivayetin hikayesinin gerçekleştiği yerdir. İnşallah onu anlatacağız. Tabii bu eşsiz camideki hat eserlerinin dünyada eşi benzeri yoktur. Burada 192 tane hat eseri vardır. Tabii bu hatlar Yıldırım Beyazıt döneminden değildir. 1855, daha önce bahsetmiştik Osman Gazi Hazretleri'nin türbesinde, 1855'teki büyük depremde bu caminin 20 kubbesinden 17 kubbesinin yıkıldığı bilinmektedir. Sadece 3 tanesi ayakta kalmış. Cami tamamen harap vaziyetteyken Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'nin emriyle buraya hattatlar gönderilmiş ve cami tamamen bir hat galerisine dönüştürülmüştür. Yani bu hatlar 150 senelik hatlardır. Kıymetli izleyenlerimiz, Bursa Ulu Cami'nin bir hat galerisi haline gelmesine sebep olan, buna vesile olan kişi Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'dir. Malumunuz kendisi İsmet Garibullah Hazretleri dönemindeki padişahtır. Zaten kendisi Risale-i Kutsiye isimli eşsiz eserinde cihana gelmedi böyle şehinşah, kurulduğu sayesinde hayli hangah, böyle padişahı dünya görmemiştir, cihana böyle padişah gelmemiştir, sayesinde çok tekkeler kurulmuştur demektedir. Siz de zaten görmektesiniz, bu kadar hat eserini buraya yazdırmış, Medine-i Münevvere'yi imar etmiş çok büyük bir padişahımızdır. Allah-u Teala kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bursa Ulu Cami'deki hatlar özellikle işlenmesi gereken, umarım ayrı ders yapacağımız bir konuya bahis olurlar. Ama burada birkaçına değinelim. Özellikle girişte şu beyte değinmeden olmayacaktır. Beyt, Hazreti Hüdayi'nin üstadı, Bursa'da metfun bulunan Üftade Hazretlerine aittir. Ulu Cami'ye gelenlere dua etmektedir beytinde. Ya Cami'al Kebir, ey büyük cami, ve ya Mecma'al Kibar, ve ey büyüklerin toplandığı yer, Tuğba limen yezûruke fil leyli ve nehar, gece ve gündüz seni ziyaret edenlere ne mutlu, onlara müjdeler olsun demektedir. Kıymetli izleyenlerimiz, Bursa Ulu Cami hat galerisi halindeki bir camidir. Tek tek hepsine değinmek özel program ister ama mühim gördüğümüz bazı birkaç tanesine değinmek yerinde olacaktır. Buradaki hattatlardan bir tanesi ve en mühimi diyebileceğimiz, kendisinin en çok hat eseri olan hattat Şefik Bey'dir. Kendisi Ayasofya Camii'ndeki o 7,5 metre çapındaki 8 tane levhayı yazan kaz askerin talebesidir. Burada 4 yıl çalışmıştır Sultan Abdülmecid'in emriyle. Şurada divani çok mühim ve güzel bir hattı vardır. Onu okumak isterim size kıymetli izleyenlerimiz. Tahassantu bizil mülki vel melekut ve'tasamtu bil izzeti vel azameti vel kibriyai vel ceberut ve tevekkeltu alel hayyillezi la yenamu ve la yemut subbuhun kuddüsün rabbuna ve rabbul melaiketi ve ruh vallahu rabbi la şerike leh şeklinde çok güzel bir dua yazmıştır. Açıklaması, bunu işlemek umarım sonraki derslerimizde fırsatımız olur da inşallah rahman ona da değinmiş oluruz. Ulu Cami'deki hatlardan değinmek istediğim bir diğeri Ulu Cami'deki en büyük hattı eseridir. Ayasofya'daki hatların hattatı olan kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye aittir. Yusuf Suresi 21'den bir ayet-i kerimenin bir kısmıdır. Vallahu galibun ala emri. Allahu Teala emrini icra etmeye hakkıyla galip olandır. Bahsettiğimiz divani hattın hattatı Hattat Şefik Bey'in bir özelliği de İstanbul Üniversitesi, bugünkü İstanbul Üniversitesi binası, eskiden Bab-ı Seraskedi dediğimiz binanın girişindeki hat kendisine aittir. Ayrıca Kudüs'te Kubbetü Sahra'nın etrafında Çinliler üzerine Celi-i Sülüs hat ile yazılan Yasin Suresi hatları da kendisine aittir. Ulu Cami mihrabının sol tarafında Müsenna usul ile yazılmış Allahü Hü yazısı, Osman Gazi Hazretleri'nin püşudesini yazan Abdülfettah Efendi'ye aittir. Bu hattı yazarken kullandığı 70 santim uzunluğundaki meşhur hat kalemi de tablonun hattın sağ tarafına asılmıştır. Molla Fenari Hazretleri kendi zamanında yaşayan Somuncu Baba'dan ilim ve feyiz almıştır. Somuncu Baba'nın asıl adı Hamidüddin-i Aksarayi'dir. Bugün Darende'de metfun bulunmaktadır. Ayrıca Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin de mürşididir. Bu zat Melami Meşrep yaşayan, kendini gizleyen, fırınında yapmış olduğu ekmekleri, somun ekmeklerini satarak geçimini sağlayan bir zattır. Nibolu Zaferi'nden sonra Yıldırım Beyazıt Han Ulu Cami'yi yaptırmış ve sıra Cuma namazının kıldırılmasına gelmişti. Emir Sultan Hazretleri'ni işaret etmiş Yıldırım Beyazıt Han ama Emir Sultan Hazretleri, efendim zamanın Gavs-ı Azam'ı buradayken benim Cuma kıldırmam uygun olmaz deyip milletin ekmek satarak geçimini sağlayan birisi olarak tanıdığı Somuncu Baba işaret etmişti. Tabi herkes buna şaşırmış idi ama emir verilmişti bir defa ve Somuncu Baba Cuma namazı için minbere doğru gelmekteyken Emir Sultan'a bir sitem ederek niçin beni ifşa ettiniz efendim demiştir. O da üstadım sizden büyük bir zat olmadığı için bunu yapmak durumundaydım. İlk cumayı kıldırmak size yakışır demiştir. O sırada cemaat içerisinde Molla Fenari Hazretleri de bulunmaktadır. Molla Fenari Hazretleri de o sıralarda yazmaya çalıştığı Fatiha tefsirinde bazı müşkillerle karşılaşmış idi. Minbere hutbeye çıkan Molla Somuncu Baba Hazretleri çok güzel bir hutbe irad etti ve Fatiha'yı 7 şekilde tefsir etti. Molla Fenari Hazretleri'nin beyanına göre birinci tefsiri herkes anlamış, ikinciyi bazıları anlamış, üçüncüyü ulemadan az kimse anlamış, 4, 5, 6, 7'yi kimse anlayamamış çünkü işari ve tasavvufi tefsirlerle konuşmuştur. Somuncu Baba bu hutbesinden sonra ifşa olunca halkın kendisine rağbeti artmış, o kendi halinde fırınının yanındaki çilehanesinde uzlete giren o zat bu ilgiden çok rahatsız olmuştu ve Bursa'yı terk etmek istedi. Bursa'yı terk ettiği haberini alan Molla Fenari Hazretleri Bursa-Ankara yolu çıkışındaki Dua Çınarı diye bilinen ağacın dibinde Somuncu Baba Hazretleri'ne yetişti. Bu çınar yıllarca askeri harekatlarda askerlerin dualarla uğurlandığı ve seferden geldiklerinde yeniden dualarla karşılandığı bir çınar haline gelmişti bu olaydan sonra. Lakin 90'lı yıllarda bir yol çalışmasından sebep bu çınar yerinden kaldırılmış. İki tane büyük kütüğü Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Gölükle kampüsündeki bir idari binanın girişine konmuştur. Velhasıl Molla Fenari Hazretleri Somuncu Baba'yı gitmekten engelleyemeyince efendim bari Bursa'ya dua etseniz demiş. Somuncu Baba Hazretleri de Bursa'nın hayırlı, bereketli ve yeşil kalması için duada bulunmuştur. Bu olay üzerine Somuncu Baba'nın hutbesinden sonra gerçekleşen olay üzerine Molla Fenari Hazretleri'nin kendisinden tarikat dersi aldığı, tasavvufla bu şekilde ilişkisinin başlandığı rivayet edilmektedir. Molla Fenari Hazretleri eserlerini Arapça olarak kaleme almıştır. Ancak az da olsa zaman zaman bazı eserlerinde Farsça açıklama ve beyitleri yer verirken tespit edilebildiğine göre Türkçe'yi yalnız Miftahul Gayb şerhinde şöyle kullanmıştır. Senin 100.000 kulun var benden ayrı, benim hiç kimesnem yok senden ayrı. Molla Fenari Hazretleri sadece nakil yapmayıp sahasındaki büyük zatlardan farklı düşündüğü mevzularda onların görüşlerini tahlil edip tenkit veya tasviplerini gerekçeleriyle göstermiştir. O kendinden emin bir muhakkik ve müdekkik olarak zaman zaman şahsi fikirlerini ve indiği tevcihun ahar, bana göre bunun başka bir yorumu daha var ve elhak indi, bana göre gerçek böyle gibi ifadelerle belirtmiştir. Eserlerinden Aynul A'yan, Tefsir-i Suretil Fatiha, İşari tefsir türünün örneklerindendir. Bu kıymetli eser tasavvuf ilminin birçok ince marifetleriyle süslenmiştir. Molla Fenari Hazretleri bu eseri 63 yaşında yazmıştır.
1: çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan kitabın müellif hattı olduğu tahmin edilen nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. Ta'likat ala evailil keşşaf, Zemahşeri'nin El-Keşşaf adlı tefsirinin Fatiha suresi ile Bakara suresinin bir bölümüne yazılmış talikattır. Fusulül bedâi' fi usulü şerâi' Usulü fıkha dair olan bu eser müellifin en meşhur çalışmalarından biri olup iki cilt halinde basılmıştır. Şerhul Feraiz-i Siraciye, Hanefi fakihi Secavendi'ye ait eserin en güzel şerhlerinden biridir. Şerhu Telhis-i Camii'il Kebir fil Furu, Hanefi fakihi Hilati'nin Muhammed İbni Hasan Eşşeybani'nin El Camii'ul Kebir'inin muhtasarı olan Telhis-ül Camii'il Kebir adlı eserinin bir bölümünün şerhidir. Misbahul Üns Beynel Ma'kul vel Meşhud fi Şerhi Miftahil Gayb, Sadreddin Konevi Hazretlerine ait Allah-Alem ilişkisinde ilahi marifetin yeri ve değerine dair Arapça eserinin şerhidir. Şerhu Dibaceti Mukaddimetil Mesnevi, Talika ala Istilahatü Sufiye, Kâşan'ın eserine bir talikattır. El Fevâidül Fenariye, Esirüddin el-Ebheri'nin İsa Guci, yani El Risaletül Esiriye adlı mantık kitabına yazılan şerhlerin en meşhurlarından olan eser, Osmanlı medreselerinde son zamanlara kadar okutulmuştur. Molla Fenari Hazretleri, bu kitabının ikinci sayfasında bizim için çarpıcı bir cümle kullanmıştır ki o da şudur. Şeratü fihi gudvete yevmin min aksaril eyyam. Bu kitaba en kısa günlerden birinin sabahında başladım. Ve hatemtü ma ezani mağribihi bi'avnillahil melikil allam. Yüce padişah olan her şeyi bilen Allah-u Teala'nın yardımıyla o günün akşam ezanıyla kitabı bitirdim. İnnehu veliyyü külli tevfikun ve in'am. Şüphesiz Allah-u Teala bütün başarılı kılmaların, muvaffakiyetlerin ve nimetlerin sahibidir.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, dilimiz döndüğünce Şeyhülislam Molla Fenari Hazretlerini anlatmaya çalıştık. Bu zatların hayatlarını anlatmamızdan maksat hem bunu öğrenmek hem de ibret alıp hayatımızı bu yönde şekillendirmemizdir. Vefatının ardından 600 yıl geçmesine rağmen biz bugün burada kendisini hayırla yad ediyorsak, o zatların hayatlarında Allah'a, Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine verdikleri değerden, bu ilme verdikleri değerden dolayıdır. Kapanışımızı Kınalızade Ali Çelebi'nin şu hikmetli beytiyle yapmak isterim. Eğerçi hane-i pür nakştır saray-i cihan, veli kitabeleri küllü men aleyha faan. Bu dünya her tarafı süslü, çok güzel bir saraya benziyor. Ama şu var ki, bu sarayın duvarlarındaki kitabelerde küllü men aleyha faan, buradaki her şey yok olacaktır yazıyor. Öyleyse bu süslü saraya gönül vermek akıllıların işi değildir. Selametle efendim, El Fatiha.
2: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hazırun, Hanefi mezhebinde icabet sünnet, Şafii mezhebinde icabet vacip. Onun için müminin mümin üzerinde bulunan bir rivayet 5, bir rivayet 6 hukukundan birini ifa etmekteyiz. Demek ki her yaptığımız işte bir salih amel, bir sünneti icra niyet edersek hepsinden sevaplar hasıl olacak. Niyet edemezsek, niyeti beceremezsek tabii hebaen mensura saatlerimiz, vakitlerimiz zayi olacak. Ahirette de karşımıza bir şey çıkmayacak. Tabii kötü ameller olursa kötü karşılık çıkacak, ayrı dava. Bazı ameller mubah. Fakat mubah olan amellerde bile Niyet onu ne yapıyor? İbadete çeviriyor. Niyet öyle bir şeydir ki adetleri ibadetlere çeviriyor. Niyetsizlik öyle bir şey ki ibadetleri adetlere çeviriyor. Bir insan yemek yerken işte namaza kuvvet, oruca kuvvet, işte sahurda diyelim niyet ediyor, o yemek ibadet oluyor. Ama bir insan manasız bir şekilde efendim ibadete kuvvet niyet etmeksizin, çoluk çocuğun nafakasını temine kuvvet niyet etmeksizin yiyor, vitamin alayım, kuvvetleneyim, şöyle olayım, fiziğim böyle olsun bilmem ne. Fakat bu tabii ki mubah bir şey yemek yemek. Eğer israfa kaçmıyorsa, haram bir şey yemiyorsa mubah. Bu böyle boş manasız kalıyor. Ama ibadete kuvvete niyet etse o da ibadet oluyor. Uyku. Efendim. Miner kadem ile ras. Tepeden tırnağa uyku gaflet. Fakat nehu'l alim ibadetun ve nefesuhu tesbihun. Alimin uykusu ibadet, nefesleri tesbih oluyor hadis-i şerifte. Niçin? Çünkü alim, eğer alim ise, hakiki alim ise niyet bilen adam. Niyetini doğru yapınca ben uyumasam kafam buharlaşacak, ağzımdan çıkar kulağım duymayacak, dua edeceğim yere beddua edeceğim. Onun için biraz uyuyayım da teheccüde sağlam kalkayım. Sabah namazına kuvvet bulayım. Okuyacaklarıma, fitlerime ayık olarak müdavimet edeyim. Bu şekil niyet ederse uykunun tamamı 5 saat, 6 saat neyse uyuyorsa bunun tamamı ibadete yazılıyor. Ama başka bir adam manasız bir şekilde uykum geldi uyuyorum. Acıktım yiyorum. Bu şekil niyetsiz işler hep boşa gidiyor. Onun için Müslüman her işinde niyeti becerebilen insandır. Tabi evlilik en nikah sünneti, benim sünnetim فَمَنْ رَغِبَا سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Tehdidi varit olduğu için evlilik başka sünnetlere benzemiyor. Yani diyelim bir insan ikindinin sünnetini terk etti. Sevaptan mahrum oluyor. Ama ikindinin sünnetini kılmayan benden değildir diye bir hadis-i şerif varit olmamış. Gayri müekkedeler hakkında. Fazail-i amalden sayılıyor. Ama evlilik için benden değildir. Bu itibarla tabii bazıları bunu sofilik zannediyor. Efendim, evlenmemekte daha bir manevi haller olur. İşte diye. Fakat kim eftal olur? Hatta Evliyaullah'tan büyük bir zat evlenmeyenlerden ibadeti tercih edenlerden ismini söylemeyeyim yani. Çok büyük ama. Çok yukarılarda geride. Sonra diyor ki yani ahirette bir şeye pişman oldum. O da nedir? Evlenmediğime pişman oldum. Keşke bir eş ve çoluk çocuk maişetinin geçim sıkıntısını çekseydim de çünkü baktım ya ibadette ondan üstün onun döneminde yok. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a hizmet etmiş. İmam-ı Azam Efendimiz ona yani Cafer-i Sadık için buyuruyor. 2 sene olmasa Numan helak olur manevi bakımdan. Koca Cafer-i Sadık radıyallahu anh sakalını yapmış. Efendim hizmetlerinde bulunmuş insan. Fakat ahiretteki manevi mertebeleri görünce sırf ibadetle, ibadetin zevkiyle, zikrin halavetiyle meşgul olmak çok iyi bir şey ama çok tat veren bir şey. Onu yaşayan bilir. Yani o zevki alan bilir. Onu anlatılmaz o. İbadetten, gece teheccüden, zikirden, virtten o haz almak, zevk almak öyle bir şey yok. O cennettendir. Dünya zevklerinden değildir o. Onu bilen bilir. Ama yine de dünya sıkıntıları yani eş bakmak, helal rızık. Müslüman hanımına kalkıp demez, ne demez? Sen de çalışacaksın, ben de çalışacağım. Efendim, ekonomiye katkı sağlayacaksın. Birlikte yiyeceğiz, içeceğiz. Müslüman bunu demez. Kadın çalışmakla mükellef değil. Erkeğin fazileti nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle konuşuyorum ben. Feministlere göre konuşmuyorum. اَرْرِجَالْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınlar üzerinde yönetimde, idarede hakimiyet sahibidirler. بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضُ Allah kimini kiminden üstün etti diyor. Şimdi bunu bazı başörtülü, işte efendim kapalı, mapalı, çok dindar geçinen çizer, yazarlar bu ayeti inkar ettiklerinden kafir oluyorlar. Tamamen mürtette oluyorlar, dilsiz oluyorlar. Böyle bir şey yok diyor. Nasıl böyle bir şey yok? Ayet okuyorum sana ya. Allah kimini kiminden üstün etti. Onun için erkekler kadınların üzerinde kaimdirler ve yöneticidirler diyor. Ama bunun devamında ve bimâ enfekû min envâlihim mal harcadıklarından dolayı diyor. Şimdi bu mal harcama meselesi, infak meselesinde geçimi temin meselesini şeriat kime yüklemiş? Erkeğe yüklemiş. Onun için erkek burada kadına sen de git çalış diyemez. E kadın çalışması haram mıdır? Eğer kadın kadınlar arasında erkek görmeden bir çift şeyler yapar, satar, alır, çalışır bu caizdir. Ama yabancı erkeklerle halvet teke tek başa baş kalacak ortamdaysa kesin haramdır. Aldığı para da haramdır. E halvet dışındakilerde de tabii ki tesettür. Tesettür-ü şer'i nedir? Şeriata göre örtü nedir? İslam neyi emrediyor yani? Başını örttün, tamam tesettür hasıl oldu. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Böyle bir din mi var ya? Baş örtmekle din oldu. Baş örtmekle din aç. Celabib, cilbab ayeti nedir? Hadis-i şeriflerin beyanı nedir? Yani kadının örtünmesinden maksat nedir? Maksat, o kadının yabancı erkekler arasında yoldan giderken veya bir vesileyle işte efendim bir şey alıyor, bir şey ediyor, mecbur ekmek aldı diyelim. Bu kadını gören genç midir, yaşlı mıdır? Güzel midir, çirkin midir? Bunu bilmeyecek. İslam'ın emrettiği tesettür budur. Sen bunu temin ediyorsan et, istersen çuvala gir. Beni alakadar etmez. Ama cicili bicili renkli başörtülerle işte efendim erkekleri daha ziyade celbedecek efendim kılıklarla, kıyafetlerle, eteklerle, döpyeslerle, mantolarla, pantolarla böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Hani genç bir yaşlı mı anlaşılmayacak? Şimdi var mı öyle bir tesettür? Şu başı kapalılarda böyle bir tesettür görüyor musunuz çoğunda? Görmüyoruz. Onun için bütün şeyler o vaziyette bir de diyor ben başörtülü çalışıyorum erkeklerin içinde. Başörtülü çalışıyorsun erkeklerin içinde. Fakat senin genç misin, yaşlı mısın, güzel misin, çirkin misin anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Buna caiz diyen hocanın anını karıştırırım yani. Dinini satıyor o zaman. يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَزِ مِنَّتْ دُّيَا قَلِيلٍ Az dünya menfaatına dinini satıyor. Böyle fetva olmaz yani. Kadın erkeklerin arasında karışıp çalışacak. Yok öyle bir şey. Şimdi onun için erkek mal harcadığı için diyor üstün kılınmıştır. Yani kadından. Ama şunu anlamayın. Allah indindeki üstünlükten bahsetmiyoruz. Allah indindeki üstünlük innemel faslu bit takva. Ancak takva iledir. La fazla li arabiyin ala acemi ve la li acemin ala arabiyin. Ennas göstermiş. Bütün insanlar tarak dişleri gibi eşittir. Arabın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Kafa tasçılık yoktur, ırkçılık yoktur. Cinsiyet yoktur, erkek kadın ayrımı yoktur. Nerede? Allah indindeki fazilet yani takva meselesinde. Takva ne kadar haramdan sakınıyor? Efendim bir kadın vardır ki şu anda belki dünyada 8 milyar insanı tartar. Efendim bunun 3-4 milyarı erkekse hepsini tartar alır aşağı. Öyle mübareke saliha bacılarımız var. O bakımdan üstünlükten bahsetmiyoruz. Ama yönetim, mali idare bu infakı kime mecbur etmiş? Erkeğe yüklemiş. Erkeğe yüklediği için de buradan dolayı ona bir üstünlük vermiş. Şahitlik de vermiş. Bazı hususlarda o da nedir? Erkeğin yapabileceği işler ona göre de ona güç vermiş. Kadını da korumak için. Kadını erkeklerin şehvetli nazarlarından muhafaza etmek için mahkemelerde, şahitliklerde efendim aleyhine şahitlik yapacakları insanların zararlarından kurtarmak için tek kalırsa bütün yük üstüne kalır. Hep İslamiyet kadını gözetmiş, kadını muhafaza için bu işlerde efendim erkeklere artı kuvvet vermiş, ona göre de artı yük vermiş. Bundan dolayı evlenmekte de yükü erkeğe verince bu erkek ne yapacak şimdi? Helalından geçim temin edecek. Efendim, onlar çocukları olacak, onlara bakacak, bunlara haram yedirmeyecek. Onun için nikahta çok büyük fazilet oluyor. Ne sebeple? Şimdi evli olan bir veli, bir de evli olmayan, çocukları olan bir veli, alim, çocukları olmayan, çocuğu fazla olan, çocuğu az olan, bunların hepsinde kıyas ve kıstas neye göredir? Kimin geçim derdi fazlaysa, onun manevi derecesi yüksek oluyor. İşte bu büyük veli de ne demiş? Ahirete geldim, gördüm. Falan zatlar çok çocuklarla, hanımıyla, çocuklarının geçimiyle, derdiyle uğraştığı için ben bu kadar sırf ibadet yaptımsa da o benden üstün oldu diyor. Doğrusu da budur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illa hemmul me'işe. Günahlardan öyle günahlar var ki, insanların, ümmetimin öyle günahları var ki, hepimizin var, çeşit çeşit günahlar var. Ama bunları namaz paklamaz, oruç paklamaz, hac kefaret etmez, umre örtmez, tesbih namaz derim. Hiçbir salih amel o günahları sildiremez. Ancak çoluk çocuğun helal nafakasını kazanmak hususunda geçim sıkıntısı çekerse, o geçim sıkıntısı onu temizlerdir. Ondan dolayı durum ortada. Onun için insanlar evlenmekten kaçınıyor, geciktiriyor. 30-35 erkekler 35 yaşına çıkarttılar işi. 25'ten aşağı evlenen kız kalmadı hemen hemen. Bunlar sünnete muhalif şeyler. Efendim, ana babaların da çocuklarının mürüvvetini, torunlarını, düğünlerini görmesine mani olacak şeyler. Ekseriyet itibariyle yaş ortalaması ortada. Bundan dolayı insanlar kanaatı tercih etmelidirler. Aldıkları kız tarafı da efendim damatta şunu isterim, bunu isterim deyip de adamın efendim borca sokup, şimdi bak kaç tane evlenmiş adam biliyorum, kaç senedir borç ödüyor. Niye? Evlenirken borç yaptım. İşte bu sıkıntı. Bir de dövizden falan altınla borçlandıysa yandı, perişan oldu. Halbuki kız tarafı da biraz anlayışlı olsa, ya bir koltuğu sonra alırız. Şunu efendim bir evlenelim hayırlısıyla. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e ne verdi efendim? Hazreti Ali Efendimiz ne verdi mehir olarak yani? Bunlar siyerlerde yazılıyor, sahih hadislerde bir deri yani. Yatakları bir deri. Bir yere serilen bir deri. İşte kurban kesene hayvanın derisi gibi bir deri. Yatak bu. Şu mağazadan isterim, bu markayı isterim. Şöyle böyle diyerek taraflar birbirini yormasın. Dünya fani bir an evvel geçip gidiyor. Onun için hayırlısıyla sünnet üzere evlilik de çok büyük bereketler var. Çünkü ne buyuruyor Allah-u Teala? اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Fakirseler korkmasınlar, evlensinler. Allah lütfuyla zengin edecek. Söz veriyor. Söz veriyor. Bir de şeye de bağlamıyor. Bir şarta da bağlamıyor kurban olduğum. Şartsız, şurtsuz, kayıtsız. Zengin edecek diyor. E şimdi Allah'ın vaadine güvenmek lazım. Bakıyorum, soruyorum. Hep evlenmeyi geciktirenler de hazır diyelim, hazır diyelim. Ya ne hazırlığı ya? Padişahın kızına mı talipsin be ya? Allah Allah. İnsanlar acayip bir istekler içerisinde. Ondan sonra evlilikler teahhür ediyor, sünnet gecikiyor. İnsanlar her türlü harama düşüyor. Geciktirmekte harama düşme tehlikesi de var. Erizku alallah, Allah'a güveneceğiz Celle Celaluhu. Çoluk çocuğu erken evlendirmeye mutlaka bakalım. Geciktirmekte çok büyük maddi, manevi, psikolojik, ruhani, nefsani her türlü afat var. Ondan sonra çocuğu düzene sokamıyoruz yani. Çocukları zapt edecek halimiz kalmıyor. şu kıssayla bitireyim. İbrahim İbni Adem radıyallahu anh meşhur veli bir mescide gidiyor. İşte akşam yatsı itikaf yapılıyor. Faziletli bir amel. Yastan sonra da camide kalacak. Zaten mübarekler biliyorsunuz İbrahim İbni Adem ne demek yani. Allah'ın dostlarının en büyüklerinden. İyi gece ibadetle meşgul olacak camide. Fakat imam geliyor. Diyor ki efendim siz herhalde misafirsiniz. Zaten mübarek gazalara çıkardı, cihatlara giderdi. Hep Allah yolunda şehit oldu zaten. Gazada şehit oldu bunlar. Böyle hakiki tasavvuf ehli gerçek mücahittirler. Hakiki tasavvuf ehli kenarda çekilip bana da neme lazım diyen tarikat ehli olamaz. Tarikat tasavvuf demek İslam'ın hakim olması için malıyla canıyla cihat eden demektir. Öyle tarikat, herkes bir köşeye çekilmiş, bir zaviye, bir kanka, bir tekke. Ondan sonra efendim ben seyidim, ben şeyhim. Yok öyle iş ya. Şeriatın yıkıldığı bu dönemde bu kadar insanların dinden çıktığı. Ne yapıyorsun ya? Allah senin ameline bakın, ne yaptığına bakın. Millete faydan ne? Kendine faydandan millete ne yani? Mevla buna bakmaz. Hakiki işte evliyaullah bu zatlar. Devamlı sınırlardan nöbet tutuyorlar. Cihatlara katılıyor. Abdullah İbni Mübarek öyle radıyallahu anh. Bunlar hem dinde, hem ilimde, hem fıkıhta, hem rivayette, hem infakta, hem çalışıyorlar. Parasını fakire veriyorlar. Harbet, ya bu nasıl bir şey yani? Bunlar nasıl toplamış? İslam'daki bütün faziletli amelleri nasıl toplamış ya? Sen de kenara çekilmişsin, sadece ben zikir yapıyorum. Olacak iş değil mi? Böyle bir şey yok. Misafir olmuş işte, imam da gelmiş yatsıdan sonra. Demiş işte, hoca efendi tanımıyor onu da. Sen herhalde misafirsin, gurbette gelmişsin. Demiş ben böyle geziyorum şey ya. Camide ibadet edeceğim. Biz demiş camiyi kilitliyoruz demiş. Sonra falan. Ya demiş, bu gece demiş yani şey yap da müsaade et de ben şey yapayım şimdi başka bana hanman arattırma. Peki demiş işte neyse. Ertesi günü işrak kuşluk. İbrahim Ethem Hazretleri yine zikirle ibadete meşgul oluyor. Böyle bir iki gün olunca ya dışarı da çıkmıyor, bir şey yediğini içtiğini de görmüyor falan. İmam yanına gelmiş. Demiş ki hoca efendi, hacı efendi neyse. Sen demiş gördüğüm kadarıyla yemiyorsun, içmiyorsun, çıkmıyorsun, girmiyorsun. Ne olacak bu? Sen demiş burada ölürsün, kalırsın açlıktan şuradan buradan. Ben de mesul olurum, millet de başıma çıkar. Yani böyle iyi değil demiş. Biraz demiş çıksan da demiş. Efendim. Rızkını temin için çalışsan, işte halbuki birkaç günlük orada kalmış. Efendim, kimseden dilenmiyor, kimseden para istemiyor, kimseden ekmek istemiyor, yemek istemiyor ki. Sen niye rahatsız oluyorsun yani? Kimseye yük olmaz ki. Sofi, hakiki Sofi, kimseye yük olmaz. Ondan sonra, biraz demiş, gitsen, nafakan temin etsen, yesen içsen, para kazansan falan, senin için hayırlı olacak demiş. Yoksa ben burada seni daha ne kadar camide tutabilirim? İbrahim Ethem Hazretleri de demiş ki, şu demiş karşı şeyde çarşıda bir Yahudi var. Bilir misin falan dükkanı var. Evet demiş. O bana söz verdi demiş, her gün iki pide gönderecek. Her gün iki pide göndereceği için benim bir sıkıntım yok. Bundan dolayı sen rahat olabilirsin. Benden de taraf tasalanma demiş. Ha tamam o zaman demiş ya. İki pideyi günlük demiş Yahudi'den söz aldıysan. Efendim, benim için bir mesele yok. Ben de sorana cevap veririm. Bu adam ne yapıyor, ne? Demiş, ey imam efendi demiş. Erizku alallah ve mâ min dâbbetin fil ard illâ alallah erizkuha. Yeryüzünde gezen her canlı, böceğinden, filine, insanından, cinine, hepsinin rızkı Allah'a aittir. Allah Teala söz verdi desem, bana çık da işine bak diyorsun. Bana yük olma diyorsun, halbuki ben senden bir şey istemiyorum. Ama Yahudi söz verdi deyince, tamam o zaman diyorsun. Yani sen de demiş, Allah'la insanların arasında imamlık ve sefirlik, elçilik vazifesini bıraksan da, efendim başka işlere gitsen senin için daha hayırlı olur demiş. Yani Yahudinin sözüne güvendiğin kadar, Allah'ın ayetlerine, rızık ayetlerine güvenmiyorsan ne önümüze geçip Allah'la aramıza giriyorsun, imam oluyorsun demiş. Şimdi burada İbrahim İbni Ethem Hazretleri ne anlattı burada şimdi? Tevekkül meselesi efendim sebeplere sarılmamak anlamında değil. Ama insanların durumu bu. Bireysel emekliliğim var. Tamam o zaman. Sigortam var mı? Var. Tamam o zaman. Bir takmışlar sigortası kadar. Ya vallahi canını aldıktan sonra kim sigortasını yatıracak ya Allah. Ama bunlar olmasın manasında konuşmuyorum. Her şey sebeplere bağlı. Ancak müsebbibül esbab unutulmamalı. Bundan dolayı evlilikler geciktirilmemeli. Bundan dolayı kadın kocasına çıkışmamalı. Şu yılımız yok, bu yılımız yok destem etmemeli. Kanaat etmeli. Böyle olursa kolay evlilik olur. Huzur olur. İbadet olur. Başka Fatıma annemiz de Hazreti Ali Efendimiz'in hanesi gibi hane olur ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanesi gibi hane olur. Senin hanen öyle mi? Değil. Değil ama ne yapacağım? Doğruyu mu konuşmayacağım şimdi? Siz yapamasanız da doğruyu konuşun buyuruyor. Konuşmak durumundayız. Hazreti Mevlana geliyordu. Hanım bir şey var mı yemeğe? Efendim? Var. Bir şey var. Bir şey var bir şey. Şimdi 5 çeşit kahvaltı koysan ne kadar az ya bugün kahvaltılık ya. Öyle diyor adam da böyle diyor. Ondan sonra eyvah diyor. Bir şey varsa evde. Bugün bizim evimizden Firavun'un hanesinin kokusu geliyor hanım. Rahatsız oluyor Hazreti Mevlana. Celaleddin Rumi Kuddüs'e zuru. Ama ne zaman bugün evde bir şey var? Bir şey yok. Yemeğe bir şey var mı? Bir şey yok. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi. Bir şey yok dedikleri zaman oruca niyet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah bugün hanemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane-i saadetlerinin raiha-i tayyibesini hissediyorum diyor. Nerede böyle erkek? Nerede böyle kadın? Nerede kaldı kanaat? Kimse bir şey beğenmiyoruz. Ondan sonra tarikattan, tasavvuftan bahsediyoruz. O sonra evde huzur yok. Karı koca arasında mutluluk yok. Çünkü İslam'ın ahlakı yok. Tasavvufun tamamı ahlak. Ben o tarikatta girdim. Benim şeyhim falan, benim şeyhim fişman, benim şu seyyide... Ahlak nerede? Ahlak. O bir yere bağlılık. Eğer amel edersen sana fayda eder. Amel etmezsen evde ocakta huzur olmaz. Huzur Kur'an-ı Kerim'de, sünnet seniyede, zikirde, ibadette, tevekkülde, teslimiyette. Ama en ufak bir damarımıza basıldığı zaman hepimiz, hacımız, hocamız dahil hemen sinirleniyoruz, rızasızlık gösteriyoruz, tahammülsüzlük yapıyoruz. Allah cümlemizi hayırla ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Aile huzurları, saadetleri bahşeylesin. İslam'ın huzuruyla, teheccüd huzuruyla, Kur'an huzuruyla. Nerede? İnnellezî leyse fî kalbi şeyhün minel Kur'an kel beytil garib. İçinde Kur'an'dan bir şey olmayan harap ev gibi, yıkık ev gibi. Şimdi ev, Kur'an okunursa, teheccüd kılınırsa, ehline geniş gelir. 10 metre yer adama saray gibi geliyor. Öbürünün var 1000 metre yer 5 kat daralıyor, bunalıyor, intihar etmek istiyor. Çocuğu inadında. Kur'an okunsaydı şeytanlar kaçacaktı. Melekler gelecekti. Teheccüd kılınsaydı huzur gelecekti. Hastalık gidecekti mesela. Gece namazı sizden önceki salihlerin adetidir. Siz de devam edin. فَاِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ Vücuttaki bütün hastalıkları teheccüd namazı kovar diyor sahih hadiste. Kur'an okunan ev ehline geniş gelir. Melekler hazır olur, şeytanlar kaçar diyor. Şeytan kaçtı mı, cin kaçtı mı çocuk da bağırmaz uykuda. Öbürü de zıplamaz, öbürü de halüsinasyon görmez yani. Ama Kur'an yok. Diziler, filmler, internetler, cep telefonlarındaki bilmem takipler, TikTok'lar, Instagram'lar vesaireler. Anne çocuğuna bakacak hali yok. Çocuk zaten anne babaya hiç cevap vermiyor. Sofrada bile kaşığı ağzına götürürken burnuna sokuyor. Herkes böyle takılmış şu dünyanın ziynetlerine veyahut asıl aslan olmayan batıl zehrefelerine, süslerine, yaldığılarına Onun için ben yani önümüzdeki günler daha iyi olacak diyene katılmıyorum. Önümüzdeki günler daha kötü olacaktır. Çünkü ben Sahih Bukhari hadisine dayanıyorum. Ne diyor hadis-i şerif? لَا يَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا وَالَّذ۪ي